0: Bizim zannettiğimiz gibi dört değil, iki tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler. Yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf. Yani saatin sarkacı gibi, duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Kuantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir kuantum computer insan beyni.
1: Bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında tabii bu ki bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu aynen adetlerden öyle sayarken. Ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Ve bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle Esas Mesele'de konuşuyoruz. Esas Mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
0: Amerikalılar buna affinity diyorlar, benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi öbür, yani
1: böyle. Peki şey, matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
0: Şimdi
1: aşığı
0: ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman lisesindenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi, ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
1: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
0: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın, evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın, tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim, özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam, bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. 1 trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi, evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim, ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz hiçbir şey iyi gitmez. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle

0: müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim bozukluk ortaya çıkıyor.
1: Peki kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
0: Kesinlikle
1: evrende.
0: Yok.
1: Kuantum o açıdan ne demek?
0: Ben biraz yani, insan beynine bunu benzetiyorum.
1: Buyurun.
0: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası, beyin içerisinde beynin yüzdüğü bir su var. Bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Kübitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece eksi 273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda eksi 270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim, operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi, ilk kuantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum, %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı, ilk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde, quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha, ben Emre Bilge olarak bir süre sonra cep telefonu da quantum olabilir mi? Olabilir.
1: Olursa nasıl olur?
0: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20 senede bekliyorum.
1: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
0: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
1: yani insanlaştırıyorlar maymunu.
0: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan, tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için şey, Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmuyor.

0: kullanmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor.
1: Bu ilk aşama. Ve
2: bacağını yürütemiyor ama...
0: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
2: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
0: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir adresi var, iki bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor, adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor, adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde bilemiyoruz kaç sene sürecek ama Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil. İlk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor, bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda denediler.
2: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil, kendi beyninden
0: kendi
2: mi cevap alacak?
0: Kendi beyninden kendi ve otomatik cevap geliyor ki beynine.
2: Yani çok şey. Basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
0: Yani yarı android oluyoruz.
2: Öyle mi?
0: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
2: Robotlar da yarı insan.
0: Aynen yarı. Öyle. Robotlar insanlaşıyor, insanlar da robotlaşıyor.
2: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
0: Tabii ki
2: ama
0: diyebiliyor.
2: Halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
2: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
0: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
2: Para ödeyerek.
0: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler. Çünkü tabiri caizse ne diyelim zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
2: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
0: Kesinlikle
2: ve
0: böyle.
2: Ve böyle bakınca da.
0: Zaten bütün teknoloji de öyle.
2: Bakınca
0: siz
2: da,
0: nasıl kullanıyorsunuz?
2: Evet, Allah korusun şeytani şeye de çok açık.
0: Tabii zaten bütün teknolojiler yani insanlığın başından beri, ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani... Böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha İlk 10'a girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
2: O ne diyor?
0: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani Unix kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18 yani 1 koyun 18 tane sıfır koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompüter listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani 22'sinde Hamburg'da Almanya'da açıklandı. Yani bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi, çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
2: arabadan
0: robot.
2: Daha fazla.
0: Arabanın insanlığında 10 ila 100 katı.
2: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler filmlerde, önceliğinde bu olması lazım.
2: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi, yani Hollywood'dan filmi böyle filmler çıktığına zarar göre. Veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların gelememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı.

0: Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürücüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
1: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
0: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
1: Onun içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey yeni ben duydum. Bir tane firma, bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak,
1: spesifik
0: konulara gelecek.
1: İhtisaslaşacak.
0: İhtisaslaşacak. Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda. 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi. Dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un, yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. Bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde, mesela savunma sanayi.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki,
1: bunu
0: tabii
1: da merak
0: ki.
1: Ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
0: Bu arada antroponantez farkındaysanız ihtisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
1: Evet, Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını da söylediniz. Biz
0: Çin var, Amerika var.
1: Evet, Türkiye için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
1: yani
0: ilk
1: çünkü
0: önerdiğim...
1: Her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden
0: bence
1: yakalamadan
0: de
1: da sürdürülebilir.
0: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullanıyor? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir. Yani Palantir
1: hedef
0: muadili
1: olarak
0: bir

0: savunma sanayisi, suni zekası, yapay
1: zekası. Şu anda buna bunu hedef olarak tanımlamış, koymuş ülkeler var mı? Çin ve Amerika'dan başka?
0: Çin zaten kullanıyor bunu. Evet. Amerika'da Palantir mu? Amerika'daki hangi sisteme bakarsanız altından neredeyse tıpa tıp aynısı muadili Çin'de var. Ama aynı sistemi zinhar kullanmıyor. Örnek vereyim mesela. Amerika'da Google var, Çin'de Baidu var. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Şeyde Çin'de WeChat.
1: Ne yapıyor? Taklit mi ediyorlar? Aynı adamlar.
0: Şimdi bu çok güzel bir tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama programcıları.
1: Yani Çin işi Amerika'nın işi gibi bir biraz, filmdeki bir, gibi.
0: Biraz gibi. Amerika'da Amazon var, Çin'de Alibaba var. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
1: Türkiye'de.
0: Türkiye'de. Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
1: Peki çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı? İmkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle var.
1: Bu bahsettiğiniz
0: var.
1: Şeyi yapabilir miyiz?
0: Bence kesinlikle
1: yani savunma,
0: var.
1: Savunma, sağlık ve yaşlı yönetiminde
0: mesela
1: Türk suni zekasını oluşturup...
0: Bir kere Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, inkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
1: Mecburuz.
0: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak sektörümüz yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor, savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam. Suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir, savunma sanayinde. İki de sağlık.
1: Peki özel sektör mü devlet mi?
0: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
1: Peki siz piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde? Özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve belki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun argesini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu.

0: fiilen bir çalışma açık söyleyeyim içinde, bilemiyorum ben.
1: Evet saha şey yani üniversite sahanın da
0: görmedim ben
1: kaldı.
0: Öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde. Yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar. Hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim.
0: Ortalama iyi bir ilacı yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye... Gene Amerika'nın yazdığı, bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela Tofaş olsun, TOG olsun hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Yani bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada yedekli olsun diye. Yani bir tanesinde bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz henüz.
0: Hayır kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
1: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. Üstünü ve onda da Çin
0: sadece
1: birinci
0: onun
1: oldu
0: çok
1: diyorsun.
0: Paralel işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
1: Peki şimdi hali hazırda mesela tıp yani genel olarak bir bilim gibi tavsif edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
0: doğru,
1: sabit
0: doğru.
1: Bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
0: Çok doğru.
1: Bu şeyle birlikte suni zekayla.
0: Bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. Şey endüstrisi, ilaç endüstrisi diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
1: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
0: ve
1: mı
0: bu
1: biricik?
0: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker, benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu mümkün süper bilgisayar.
1: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
0: Aynen öyle ama herkese, bu olacak.
1: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O aynen zaman öyle. Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp.
0: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
1: Bilime mi dönüşüyor olacak?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
1: yan etkileri
0: verilmediği.
1: Mesela
0: yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir. Ve bu mümkün.
1: Ama şimdi böyle siz söyleyince yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik. Her şey biricik. Tekrarı yok. Benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yerkürede diye düşünebilir bu insanlar.
0: Ya tabii bunu
1: yani
0: düşünen bir takım
1: böyle
0: şeyler var.
1: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
0: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler var.
1: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
0: Doğru. Doğru. Fakat şunu
1: yani
0: görüyoruz ki.
1: Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
0: Doğru. Standartize etme.
1: Hayır. Yolda gideceğim. İşte kara yolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
0: Doğru, doğru.
1: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey ya. Yani. Mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler filan. Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
0: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek, 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
1: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım mı?
0: Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
1: Tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
0: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
1: Devlette mi özel sektörde?
0: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor. Ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem? Yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
1: Problem değil zaten.
0: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
1: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
0: kullandılar, evet. Kendileri açıkladılar.
1: Nasıldı? Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
0: Gibi tam o değil. Çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
1: Önemi fakat, yok diyorsunuz.
0: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
1: Yani
0: nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş, Goltz Paşa getirmiştir. Alman Goltz Paşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verirdi ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goltz Paşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
1: Daha şimdi, orada uygulanır.
0: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goltz Paşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goltz Paşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. Bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat teknik adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: mühendis
0: almışlar.
1: Mühendis herhalde.
0: Bunlar. Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
1: Onun kim nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar.
1: İstihbaratta yani sistem canlı bir sistem. Kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii, bu açıklanmıyor ama şimdi istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı

0: de bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
1: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş,
0: aynen öyle,
1: yapay ya da
0: zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretme, onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
0: Ya Elon Musk diyor ki, enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
1: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir teknolojik, ne denmesi lazım bilmiyorum. Devrim, devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezil edebiliriz yani, bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa, kötü de kullanılsa, yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yerkürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
0: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil. Suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim, geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o TerraFab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor. Ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi, biz de bu volüme ulaşabilirsek, kendi teknolojilerimiz, ister bu çip olsun yani donanım olsun, ister yazılım olsun, kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor, nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan. Bu ayrım çok mühim.
1: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
0: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet, şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin.
1: Buna yeteneğimiz var bizim, öyle mi?
0: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
1: insan kaynağımız var mı?
0: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar, bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda Mesela ismini de anlayayım, benim çok sevdiğim bir

0: yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0 diyeceğim. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
0: kaçırmadık
1: da...
0: sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
1: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülazalarını yapacak düşünce kuruluşları bir sürü bir şey çıkacak herhalde çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor, gözüküyor. Evet, bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden, durumdan söz ettik. Sahadan, bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü. Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarlarının vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.
2: Klasik bilgisayarlar veriyi 1 ve 0 dediğimiz lojik iki durum için kodlarlar ve bunların kombinasyonlarıyla işlem yaparlar. Kuantum bilgisayarlarsa qubit dediğimiz bellek elemanlarına sahiptir ve bir qubit sadece 0 ve 1'den oluşmaz, 0 ve 1'in olasılıklarından oluşur. Dolayısıyla her bir qubit 0 ile 1 arasında çok çeşitli olasılıkları temsil edebilir. Bizim klasik bilgisayarlarımızda bir programı bilgisayara verdiğimiz zaman bir program belleğinden o işlemciye gider. İşlemci bunları sırayla yapacağı işler listesine dönüştürür ve bunun cevabını da tekrar belleğe gönderir ve bu işlemin sonucu kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve 0 ve 1'lerden oluşan qubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarlarda arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu qubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane qubit'i aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birini duyarlılıkla alacaktım. Ama bir tane qubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi qubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu qubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş qubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı. Bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
1: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
3: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı, yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde, daha yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
4: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlem yapmıyor sadece.
5: Kuantum hali olan hani çok anlık oluyor. Hani herhangi normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lardan oluşulurken, hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken, kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
6: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
3: Henüz duymadım.
1: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele, örneğin yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
2: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım. Bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur, bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması, şu anda teorik de olsa, aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da, ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
1: Kuantum bilgisayarı, normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
7: korkarım açıkçası. Ama yani başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey. Ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum bilgisayarı.
8: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey.
9: Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
10: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
11: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmek de zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
12: Yani oldukça şaşırırdım. Böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
0: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar, yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içinde geliştirilecek. Şehirlerin enerji ağları, trafik sistemleri ve üretim zincirleri milyarlarca değişkeni aynı anda analiz ederek kendi kendini optimize edecek. Yapay zeka, bugün hayal bile edemediğimiz karmaşık problemleri çözebilecek bir güce ulaşacak. İklim değişikliği, yeni malzemeler, füzyon enerjisi ve uzay teknolojileri konusunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak, bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
2: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı işini kuantumu çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini. Siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii Bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla bu iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler de bunu bildikleri için artık yavaş yavaş kuantuma hazırlıklı olan, kuantum uyumlu, yani post kuantum dediğimiz kuantumla da çözülmesi imkanı pek mümkün olmayan algoritmalara geçiş yapıyorlar.
1: Yapay zeka son yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

0: Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
4: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
5: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
1: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

0: karmaşıklık seviyesi, non-linearity diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday, hesaplama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor. Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemine girildiğinde siz bunu matematik problemine dönüştürürseniz eğer görülebilir, ekonomik olarak da katlanılabilir bir maliyetle o zincir hangisidir, o zincirin adayları nelerdir bunları çıkartırız. 10 yıl, 15 yıl ilacın geliştirilmesi için bekleyeceğimize saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya, gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor. Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım, kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

0: Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttaki geleneksel bilgisayarların çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında yeni bir güvenlik eşiği anlamına geliyor. Kuantum haberleşme dinlenmesi neredeyse imkansız iletişim ağları vaat ediyor. Yani geleceğin savaşlarında en büyük güç ateş etmek değil, görünmeden görmek ve çözülmeden konuşmak olacak. O halde sorumuzu soralım. Kuantum çağında askeri üstünlük daha güçlü silahlar mı, daha hızlı karar sistemleri mi demek olacak?

Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu ile Almanya arasında haberleşiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabii şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçirilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşalım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu

kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor. Yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da. Ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldakiyle aynı değil. Yoksa 1950'lerden itibaren kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: Zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulunduğumuzsa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor.

0: Size o hiç sorulmamış çarpıcı soruyu sorarak başlamayacağım, korkmayın. Neden yazarlık demeyeceğim ama neden bu kitap? Bu serinin, bu kitapların konusu ne?
1: Düşünce yolculuklarından bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Düşünce yolculukları serisi aslında büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi herhangi bir lisede ya da ortaokulda da olabilir. Çocuklara bize 3 filozof ismi söyle deseniz, 3 düşünür isminden bahsedin deseniz, bunlar %100 antik Yunan filozoflarından 3 tanesi olacaktır. Belki biraz zorlarsanız Fransız varoluşçularından birkaç tanesinin, popüler birkaç tanesinin ismini de alabilirsiniz. Fakat hiçbirinin aklına Gazali, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gelmeyecektir. Bu acıklı bir durum bana göre. Çünkü bizim medeniyetimizin kökleri buralara kadar uzanıyor. Ve bu köklerden bir haber olmak gerçekten acıklı bir durum. Bakın şunu söylemiyorum. Yani antik Yunan filozoflarını tanımaları, Fransız varoluşçularını tanımaları kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Keşke bu konuda da hani çok emin olabilsek. Fakat bunlardan bigane olmak büyük bir sorun. Bizim açımızdan büyük bir sorun. Ayrıca artık yani kendi medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu gözümüze sokar gibi gösterdikleri bu günlerde bizim oradan artık daha fazla bir şey beklemeyerek kendi köklerimize dönmeli, kendi medeniyetimizi oluşturan düşünce babalarını iyi tanımalıyız. Onları hayatımızın içinde almalıyız. Fakat bu biyografik bir tanıma, ansiklopedik bir bilgi aktarımından ibaret olmamalı. Son zamanlarda bu konu hakkında bu konular hakkında epey kitap hazırlandı. Fakat bana göre pek çoğu biyografik anlatımdan ibaretti. Ben burada farklı bir yol tercih ettim. Ve bu düşünürlerin Farabi, İbn Sina, işte İbn Tufeyl, Gazali özellikle hayatlarının ana omurgasını oluşturan en önemli fikirleri ortaya çıkaracak bir kurgu etrafında okuyucularıma, genç okuyucularıma sunmayı tercih ettim. Bu çok daha isabetli oldu. Hem o düşünürü ismen ve kısa bir biyografik bilgiyle de tanımış oldular. Hem de bu ne düşünmüş? Yani ne bırakmış geriye? Bunu anlamış oldular. Bu düşünce yolculukları, yani ismini zaten düşünce yolculukları koymamızın da anlamı bu. Sen şu bilgiyi al, bunu öğren, bunu bil ve bununla yetin değil. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk ve biz çocukları, gençleri bu kitaplarla böyle bir yolculuğa çıkarmayı düşünüyoruz.

0: bir şeyin hazırlık süreci, öncelikle fikrin gelmesi, hazırlık süreci, yazma süreci, ortaya çıkması ve yazarla eseri arasında yeni bir durum. Artık şahsiyet kazanmış bir varlık gibi duruyor orada kitap. Ve siz ona baktığınızda yabancılaşabiliyor musunuz metne? Hani bu biraz klasik bir soru, farkındayım ama bir taraftan da evet oldu galiba bu. Ya da enteresan, bu cümleyi ben mi koymuşum hakikaten? Fikri geliyor mu?
1: Yani zaman zaman oluyor. Yani bir süre sonra dönüp daha önce yazdığım metinlere baktığımda o cümleyi nasıl ifade ettiğimi, hangi ya duygu durumundan geçerek o kelimeleri bir araya getirdiğimi hatırlamadığım çok zamanlar oluyor. Bu da gayet normal aslında bakarsanız. Çünkü her yazar gibi, yani istediğiniz kadar tecrübe sahibi olun, yeni bir kitaba başladığınızda boş bir ekrana bakıyorsunuz ve masa başındaki bütün çabalarınız Allah'ın sizin zihninizde, idrakinizde yeni kelimeler yaratması için ona dua etmekten ibaret. Dolayısıyla o sırada yaşananlar daha sonra hatırlanmayabilir. Ben kitap okurla yazar arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle olması lazım ve bu bağın, bu köprünün de temelleri samimiyetten ibaret. Hissetmediğiniz bir şeyi hissedemezsiniz. Hayret etmediğiniz bir şey için okuyucularınızdan hayret bekleyemezsiniz. Sizi düşündürmeyen bir konu okuyucularınıza düşündürmeyecektir. Yani okunabilir bir metin yazmak, sanırım kitabın ismi buydu. William Sinzer'in mükemmel bir kitabıdır. Yani yazarlık hevesi olanlar ya da yazmaya çalışanlar için önemli bir kitap aynı zamanda. Yazar uyursa okur da uyur diyor. Buna katılıyorum. Yazar samimi değilse ne olur? O zaman sizin hedeflediğiniz duygu aktarımı okuyucuya geçmez. O duygu aktarımını okuyucuya geçirecek köprü yazarın samimiyetidir. Böyle olmak gerekiyor. Hele de çocuklar için yazıyorsanız.
0: Çocuğa yazmakla yetişkine yazmak arasında belirgin bir fark var mı? Sizce bu ne? Fikir olarak da söylüyorum bunu. Biçim değil sadece.
1: Çoğu zaman çocuklara yazmanın kolay ya da daha kolay olduğu düşünülür. Tabi bunu besleyen olaylarda, gelişmelerde oluyor. Mesela yazma hevesi taşıyan, bir şekilde kendisine yazar etiketi yapıştırmak isteyen bazı insanlar kolaydır düşüncesiyle çocuk kitapları yazmakla işe başlıyorlar. Yani bana da zaman zaman biraz daha çalışsan yetişkinler için de yazabilirsin gibi şeyler, eleştiriler gelmedi. Değil ki, yetişkinler için de yazıyorum eğer gerekli görürsem. Fakat çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Kendini bir yetişkin gibi istediği zaman kurtaramayabilir. Öğretmeni, annesi, babası ona o kitabı okuması konusunda ısrarcı olmuş olabilir. Bu büyük bir mesuliyet. Her türlü açık. Yani istismarı açık sizin kitabınızla baş başa kalan çocuk. Fikri her türlü istismarı açık. Dolayısıyla bu büyük bir mesuliyettir. Yani tıpçıların şu meşhur deyişi var ya, hani önce zarar verme. Her çocuk kitabı yazarının masasında yazması gereken cümle bu. Yani bütün yazarlar için bu geçerli ama özellikle çocuk kitapları yazarları için bu çok daha önemli. Çünkü yetişkinler için böyle bir mesuliyet hissetmeyebilirsiniz. Yetişkin insandır. İster okur ister okumaz. Niçin okuyacağına kendisi karar verir. Fakat çocuklar bazen kendileri karar veremiyorlar. Yani özellikle 9 yaş ve aşağısı, 12 yaş ve aşağısına genelde kitaplar tavsiye ediliyor. Başkaları tarafından alınıyor. Daha küçük yaşları da direkt okunuyor zaten. Onlar kendileri de okumuyorlar. Bu büyük bir mesuliyet. Yani bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Yani burada şurada netice şunu da konuşmak lazım. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor. Bazıları iyi bir okur olarak kalmalı ve bunun için çabalamalı.

0: mesuliyetinden bahsettiniz. Aha. Çocuk kitabı yazmanın sorumluluğundan söz ettiniz. Bir de estetiği, zevki var gibi geliyor bana. Aslında vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi az önce yazar uyursa okur da uyur. Evet. Yazar bir şeyle ilgili heyecanla anlatmışsa ancak okur heyecanlanabilir. Hakikaten çok büyük bir akışına kapıldığım, hissettiğim şeyler oluyor. Hı-hı. Çocuğa yazmanın, çocuk edebiyatı üretmenin estetik zevki, dili ne? Nasıl oluyor?
1: O kadar önemli ki, yani çocukların yetişkinler gibi edebi bir metinden zevk alabileceğini bazen göz ardı ediyoruz. Bir çocuğun bir kitaptan edinebileceği ilk ders, kitabın eğlenceli

0: almalılar. Eğer onların okuma zevkini bozarsak şöyle bir şey oluyor. Ağız tadı bozulan birisi yani kötünün tadını alamadığı gibi iyinin tadını da alamaz. Çocuklara bunu yapma hakkımız yok. Erken yaşta onların okuma zevklerini bozmak gibi bir hakkımız yok. Burada edebi dil, üslup, kendine ait rengi ve sesi olan bir dil inşa etmek çok ciddi bir iş ve çok gerekli. Bunu atlayamayız. O yüzden çocuk kitapları yazmak, yetişkin kitapları yazmaktan daha kolay değil maalesef.
1: Çocuklara yazmak mesuliyet işi dediniz ama zaman hızlı akıyor, değişim hızlı oluyor. Değişim tabii ki yeni bir durum değil insanlık için. Fakat hızlandığını da belki teşhis edebiliriz bakarak. Onlarca yıllık yazma serüveniniz var. Farklı nesillere yazdınız ve yazmaktasınız dolayısıyla. Okur profili hep yetişkinler için söylüyoruz ama çocuk için de aynı kalıyor mu yoksa değişiyor mu?
0: Tabii ki ortalama 10 yılda bir radikal değişiklikler oluyor nesiller üzerinde. Fakat şöyle düşünüyorum, bu konuda hiç karamsar ya da ümitsiz değilim. Kıyamete kadar insanlar ellerinde tutabilecekleri kitaplar okuyacaklar. Yani şöyle bir takım fütüristik filmlerde biliyorsunuz hani insanlar artık eskisi gibi beslenmezler. Bir takım hapları bilmem neleri yiyerek karınlarını doyururlar gibi bir konular işlenir. Bunun hiçbiri gerçek yemeğin tadını insanlara vermeyeceği için her zaman gerçek yemekler, gerçek tabaklarda, gerçek çatal bıçakla yenecek. Kitap da böyle. Yani dijital araç gereçler istediği kadar çoğalsın. İnsanlar ellerine alıp yani sayfalarına dokunabilecekleri kağıttan ya da başka malzemelerden olabilir. Materyaller üzerinden okumaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ya olmayabilir de bu öngörüm yanlış da çıkabilir. Fark etmez. Asıl olan metindir. Bir şekilde bir metinle muhatap olacaklar. Yani burada bunun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekanın bu işi elimizden alıp almayacağı meselesinde sorarsınız büyük ihtimalle. Arkadaşlarım da bana sık sık yapay zeka kitap yazıyormuş. Sence yazabilir mi roman falan diyorlar. Yazar diyorum. Gayet de iyi yazar. Çoklarından da iyi yazar. Çünkü yapay da olsa bir zekası var neticede. Fakat bu onu yazar yapar mı? Mesele bu. Peki onun yazdığı metinleri okuyanları okur yapar mı? Ve okurla yazar arasındaki kurulması gereken o organik bağ kurulabilir mi? Bu konular farklı. Bunları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında yapay zeka çok iyi yazıyor değil. Biz çok kötü yazmaya başladık. Çok yapaylaştık. Dolayısıyla yapay zekanın yazdığı metinler bize çok iyi gelmeye başladı. Yapay zekanın insanlaşması, insansı tavırlar göstermesi, insan gibi metinler ortaya kurması onun açısından büyük bir gelişme ve insanlığın iftihar edeceği bir nokta bu. Sorun insanların yapaylaşması.
1: Sosyal mesajımı vermek istiyorum. Yapay zeka insanlaşıyor ama biz de insanlaşalım lütfen daha fazla galiba. Mesele bu biraz.
0: Çünkü yapaylık söz konusu olduğunda biz hiçbir zaman onu geçemeyiz. O da organiklik ve yaşanmışlık söz konusu olduğunda bizi geçemez. Hissetmek, akletmek, düşünmek konusunda bizi geçemez. Empati ve şefkat göstermek konusunda bizi geçemez. Biz kendi alanımızda kalırsak yapay zekanın bizi geçme ihtimali yok. Ama biz o alandan çıkarsak zaten hani bizi o alandan dışarıya itikledikleri için yapay zeka bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladı. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin gelip geleceği en muhteşem ilerlemelerden bir tanesidir. İnsanlık olarak bununla iftihar bile edebiliriz. Ama insanlık geriye gitti.

0: Teknoloji kısmıyla ilgilendik daha çok yazarlığın, okurluğun ama yine ben çocuklara döneceğim. Acaba yetişkinler üzerinden konuşuyoruz. Dilin daralması, haznesinin daralması, nüanslı biçimde kelimeleri, kavramları kullanmanın zevkinden uzaklaştık. Yetişkin okur böyle ama ne varsa yetişkinde çocuğa da onu aktaracak. Çocuklarla ilgili durum nasıl? Şunda hemfikiriz, zehir gibiler. Almaya açıklar. Bugünün çocukları gibi yok. Doğru. Peki o almaya sonsuz açık zihinlere ne verebiliyoruz?
1: Evet, zehir gibiler deyince şu aklıma geliyor benim. Şimdi böyle vazo gibi koyduğumuz yerden duran çocuklara uslu deriz genelde. Bu akıllı anlamına gelir. Böyle yerinde duramayan, sürekli sorular soran, aykırı düşünceler ortaya koyanlar da zehir gibi deriz. Bu bizim toplumsal şuur altımızda sorgulamaya, özgür düşünceye ve zeka

0: zekaya dair nasıl bir korku varsa artık bunun da şavurumu gibi geliyor bana. Evet, zehir gibiler gerçekten. Kelime ama kelimesizlik ve kelime haznesinin bu fukaralığı onların zekalarını ortaya çıkarmayacaktır. Burada büyük bir sorun var. Kelimeler giderek azaldılar. Eski metinleri sadeleştirerek anlamazlar diyerek önlerine koyduk. Yeni yazdığımız metinlerde mümkün olan en sade ve en az kelimeyle edebiyat yapmaya kalktık ve çocukların kelime haznesi neredeyse dibe vurdu. Yani şu bugün yağmur ormanlarındaki kabilelerin çocuklarıyla aynı kelime sayısına sahipler. Fakat şöyle bir durum var. O kabilenin bütün kelimesi o kadar zaten ve çocuklar hepsini biliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları yok. Fakat bizde durum öyle değil. Kelimelere enfiye kutusu, eşek semeri, ne bileyim at nalı gibi yani ya da lambalı radyolar gibi işlevini yitirmiş, tedavülden kaçmış eşyalar, müzelik eşyalar gibi davranamayız. Onlar Adem peygamberden biri. Bizim duygularımıza ve hislerimize giydirerek görünür hale kıldığımız elbiselerdir. Onlara yabancılaşırsak, onların görünür hale kıldığı, ifade ettiği duygulara ve hislere de yabancılaşırız. Ve artık onları hissetmemeye başlarız. Fakat kaybettiğimiz bu duygu ve hislerin yeri boş kalmaz. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz başka duygular, başka hisler gelip oraları doldururlar. Acilen çocuk kitaplarında zengin kelimeler kullanmaya başlamalıyız. Her yaş grubu için farklı sözlükler, lügatlar hazırlamalıyız. Ve çocuklar roman okur gibi, hikaye okur gibi sözlük okumaya başlamalılar. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ifade edemez hale geldiler. Onlar bize anlatamıyorlar, biz onları anlamıyoruz ki bu duruma biz sebep olduk kesinlikle. Ve gençler hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorlar, empatik değiller. Düşünce dünyaları çok dar gibi bir takım ithamlarla şimdi onları suçluyoruz. 150-200 kelimeyle ne yapmalarını bekliyorduk? Var olan zekaları ışıldamadı, ortaya çıkmadı. Düşünce kabiliyetleri derinleşmedi. Oysa kelimeler ve kavramlar arasında ilişki kura kura bu kabiliyeti geliştirebilirlerdi. Bu sığlık onların kabiliyetlerini, yaratılıştan sahip oldukları bütün istidatları köreltti ve ortaya çıkmasına engel oldu. Toplumsal bir afezinin eşiğine gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Acilen yapmamız gereken şey sabahtan akşama kadar bu sorunu dile getirmek değil. Çünkü bazı bu sorunları sürekli dile getirmek onların sorun olarak kalmasına sebep oluyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında metin üreten yazarların dillerini acilen zenginleştirmeleri, zaten dilimizde var olan o harikulade kelimeleri tekrar kullanıma almaları gerekiyor.
1: Şu korkudan nasıl kaçınacağız peki? Çünkü az önce siz söylediniz, bu aslında sadeleştirme bir çözüm yolu olarak görünmüştü. Kadim geleneğin, kadim edebiyatın, eski edebiyatın, geleneksel edip nasıl söylersek onu bugüne taşıyabilmek, güncelleyebilmek, yeni nesillerin kullanımına açmak, istifadesine sunmak için bulunmuş bir çözümdü. Fakat sadeleştirme ile birlikte esere de haksızlık ettik, kuruttuk, çöle çevirdik onu. Bir
0: Kesinlikle.
1: tadı kalmadı. Oradan edebiyatla dünyasını zenginleştirebilme, zihnini genişletebilme imkanını da gencin çocuğun elinden almış olduk. Fakat bugün bu kitabı eline verdiğimizde bilmediği yeni, yani 3 yaşında bir kelimeyle karşılaşmasıyla 23 yaşında karşılaşması arasında çok büyük fark
0: Evet.
1: var ve bu bir sorun. Zannettiğimiz gibi 3 yaşında bunu alması zor değil, 23'ünde alması zor hayatına.
0: Kesinlikle.
1: Bu kitlendiğim yerde ben de karamsar değilim, olmak istemiyorum ama nasıl çıkacağım?
0: Yani çözümü kolay. Zengin metinler yazacağız. Gerekirse kitapların soluna, altına, işte biz bu düşünce yolculuklarında bunu yaptık. Arkasına bir lügat koyduk. Bunları koyacağız. Ve satış pazarlama endişesini bu konuda gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü bu sadeleştirmelerin, bu sade dille, yani basit sade dille yazmanın altında yatan bir etken de biraz işte çocuklar anlamaz, anlamazsa okumaz, okumazsa almaz mantığı var ki bunu biz kendi bindiğimiz dalı kestik. Muhteşem bir dil, muhteşem bir anlatma kabiliyeti olan bir dilden faydalanmadık ve bu hale getirdik yani kullandığımız dili. Şimdi yazarlar olarak ki çok zorlanıyoruz istediğimiz konuları anlatmaya çünkü elimizde kelime kalmadı. Bildiğimiz halde kullanmaktan çekiniyoruz. Ha ben çekinmiyorum ayrı bir şey. Artık çekinmiyorum. Hatta fazla kullandığım konusunda eleştirilere maruz kalıyorum. Diyorum ki çocuklar ellerindeki cep telefonuyla aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Oraya ben Merdüm Giriz yazdıysam onu bulmaları 3 saniyedir onlar için. Ne anlama geldiğini ve bir kelime öğrenecekler. Bundan

Onları da mahrum etmem. Ben kendi dilimin rengini de soluklaştırmam. Bu kelimeleri rahatlıkla kullanırım. Bunu yapmamız lazım. Bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kelime sayısını arttırmak durumundayız. Yazamıyorlar. Zaman zaman öğretmen arkadaşlar çocukların yazdığı metinleri bana gösterip fikrimi sordukları oluyor. Çok kötüler. Ama onları yazan çocukların duygu dünyası, hayal dünyası, akıl ve kalp dünyasında hiçbir sorun yok. Harikulade ve çok zengin. Onu ifade edebilecek kelimeden mahrumlar sadece. Kelimeleri yok. Aynı anlama gelen farklı kelimeler bilmedikleri için bir metni okunmaz hale getiren gereksiz kelime tekrarı hatasına çok düşüyorlar. Ve bu da kendi metinlerinden bile onları tat alamaz hale getiriyor. Buradan başlıyor. Yani yazmak isteyenler yazamıyor, konuşmak isteyenler konuşamıyor, konuşsa da derdini anlatamıyorlar. Derin derin düşünmek isteyenler de zihinlerindeki eksik kavramlardan dolayı puzzle'ı bir türlü tamamlayamıyorlar. Anlattığımızı anlamıyorlar. Tabii ki anlamazlar. Çünkü anlamayacaklarını düşündük senelerdir.

0: Son soru. Bu ağaç yola nasıl devam edecek?
1: Benim
0: nasıl bir meyve verecek?
1: Ağaç olduğumu düşünmüyorum bir kere. Yazarlığın sürekli uzayan bir ağacın tepesine çıkmak olduğunu düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum. Asla zirveye çıkamayacaksınız. Fakat yukarılara doğru tırmandıkça, yani tırmanmayı bırakmaz ve devam ederseniz her zaman gördüğünüz manzara bir gün öncesinden daha muhteşem bir hale gelecek. Ve yukarılara çıktığınız için daha çok insan sizi görecek, nerede olduğunuzu bilecek. Ama asla zirveye varamayacaksınız. Böyle bir şey yok.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İyi akşamlar temsil heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta NATO liderler zirvesiyle dopdolu bir gündemi geride bıraktık. Bu hafta hem 15 Temmuz'u andık hem de yeni sıcak başlıklarımız var. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca tüm sıcak başlıklara değineceğiz. Takdim edeyim hemen konuklarımı vakit kaybetmeden. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim Yağmur Hanım. Sizden nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok Yağmur, çok teşekkür ederim.
0: Evet.

0: Temmuz ayı biraz böyle oluyor. NATO evet. ekstra oldu tabii. Ama çok şükür her şey güzel geçti.
1: Peki, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Gökberk Durmaz, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yağmur Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Nuri Hocam, 10 yılı geride bıraktık. Anılar hala taze. Çok büyük dersler çıkardık. Dilerseniz şöyle bir dünün özeti gibi 15 Temmuz'a dair bir değerlendirmeyle başlayalım mı?
3: Evet Yağmur Hanım, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. seneyi devriyesini hep birlikte idrak ettik. Ben sözlerime başlamadan önce vatan için, ülkemiz için, devletimiz, demokrasimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 253 vatan evladını rahmetle ve şükranla anmak istiyorum. Aziz hatıraları karşısında eğiliyorum. Gerçekten bir an bile tereddüt etmediler, bir an bile düşünmediler ve devletimizi, ülkemizi, milletimizi o sıkıntılı gecede gözlerini kırpmadan korudular. Yine gazilerimize Allah'tan sıhhat afiyet diliyorum. Onların yüksek mücadeleleri olmasaydı bugün belki bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalacaktık. Tabii şunu söylemek lazım. Yani dönem dönem üzülerek ifade edeyim. Yani bu 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini eskilerin tabiriyle tahfif eden, yani hafife alan bir takım yaklaşımlar, işte yok efendim tiyatroydu, yok kontrollü darbeydi kabilinden böyle bir takım münasebetsiz yorumların yapıldığını görüyorum ve bunları üzülerek ve öfkeyle takip ediyorum açıkçası. Bakın 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi modern Türkiye tarihinde bizim karşı karşıya kaldığımız belki de en büyük meydan okumaydı. Çünkü çok girift, başı sonu belli olmayan, muğlak, elle tutulamayan, tırnak içinde kendisinin bir dini yapılanma olduğunu iddia eden fakat bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör yapılanmasının devlet içinden devleti ele geçirmek üzere başlattığı bir kalkışmaydı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir darbeler tarihidir aynı zamanda. Hatta Osmanlı son dönemine kadar götürebiliriz bunu. Kuleli vakasından itibaren en kanlı hadise olarak kayıtlara geçti. Benim hatırladığım kadarıyla yıllardır Türk siyasal hayatı anlatırım üniversitede. Böyle büyük bir junta hatırlamıyorum. Yani 1962-63 Talat Aydemir darbe girişimlerindeki juntanın boyutu çok küçüktü. 27 Mayıs'ı gerçekleştiren 38 tane alt orta düzey subaydı. Burada inanılmaz büyüklükte bir junta, bir FETÖ juntası ülke yönetimine el koymaya gayret etti. Tabii zaman geçtikçe buradaki direnişin ne kadar kıymetli olduğunu, FETÖ'nün bu darbe girişimini bastırmakla halkımızın ve tabii silahlı kuvvetlerimizin, emniyetimizin içindeki vatanperver personellerin gayretiyle ne kadar büyük bir badireyi atlattığımızı da görüyoruz. Çünkü bu klasik bir darbe girişimi değildi Yağmur Hanım.
1: Kendi vatandaşına kurşun sıkmak öyle değil mi? Kendi vatandaşını evet. F-16'larla, Skorskilerle taramak.
3: Evet, yani bu daha önce hani birisi bunu söylese aklınızın ucundan geçmeyecek bir şey ama o gece maalesef bunlara da şahitlik ettik. Tabii meselenin bir uluslararası boyutu var. Bunu asla gözden kaçırmamak lazım. Yani böyle bir kalkışmaya cüret edebilmek için arkanızda muazzam bir destek olması lazım ki o akşam, o gece çok iyi hatırlıyorum. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Obama yönetimi olmak üzere Avrupa'da sözde bazı müttefik ülkelerden yapılan açıklamalar da aslında son derece can sıkıcıydı ve onlar adına bir kara leke olarak tabii tarihe geçtiler. Bunu da ifade etmem gerekir. Dolayısıyla şöyle bir 10 yılın muhasebesini yaptığımızda çok büyük bir badire atlattık ve bu bir hani darbe girişiminin de ötesinde aslında bir Cumhurbaşkanımız da bunu çok sık vurguluyor. Bir işgal planıydı. Hı hı. Ya bakın şimdi Yağmur Hanım şunun altını çizmek gerekir. FETÖ bir kitle hareketi değil, bir kadro hareketi. İşte tam bu yüzden zaten demokratik meşruiyeti yok. Siz demokratik meşruiyeti olmayan bir yapılanmanın ülke yönetimine el koyduğunu düşünün Allah muhafaza. Burada Türkiye'deki o ana siyasal omurgayı oluşturan damarlar, işte muhafazakarları, işte sekülerleri, işte Türk milliyetçileri, Kürt siyasal hareketi vesaire, ben hiç kimsenin böyle bir junta yapılanması altında yaşamak isteyeceğine inanmıyorum. Dolayısıyla Türkiye'de bir iç çatışma ve kaos ortamı muhtemelen patlak verecekti. Belki Suriye vari, Mısır vari görüntüler ortaya çıkacaktı. Ama elhamdülillah hani Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diye bir ayet var. O gece kurulan tuzaklar bir anda bozuldu ve o muazzam direniş bir büyük zaferle neticelendi. Dolayısıyla hani meseleyi böyle hafife almak, meseleyi böyle küçük görmek gerçekten beni çok öfkelendiriyor. Başta şehitlerimizin o kutsal emanetlerine bir saygısızlık gibi görüyorum. Çünkü o gece gerçekten çok büyük bir direnişti. Yani o videolar, görüntüler hepimiz yaşadık aklımızda.
1: Bir de hangi millet tankları gövdesiyle durduracak kadar bu kadar cesaret, ülkesi söz konusu olduğunda gözünü karartacak bir duruş. Yani baktığımızda dünya haritasına hangi ülkede böyle bir senaryo görüyoruz?
3: Ben son bir, çok uzattım kusura bakmayın. Son bir cümle ifade edip Fadime Hanım'a bırakmak isterim sözü. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki süreçle ilgili ben ilk doktora tezimi yazarken İngiliz arşivlerinde uzun bir süre çalıştım. Böyle o elçilik raporlarını detaylı okudum. Hani an be an Ankara'dan, Büyükelçilik'ten Londra'ya gönderilen raporlar. İşte darbe olduktan sonra çok ilginç raporlardan birinde şey diyordu. Büyükelçi, İngiliz Büyükelçisi, ya büyük kitleler, halk kitleleri Menderes'i destekliyor. Ama darbeye karşı hiçbir şey yapamadılar ve sessiz sessiz evlerinde çekilip ağlamak zorunda kaldılar. Hı hı. Aslında bu bir hafızası da oluştu Türk milletinin. 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ve bu sefer 15 Temmuz'a geldiğinde artık dedi ki yeter. Hani bu darbe silsileleri Türkiye'yi kötüye götürüyor ve o iradeyi ilk defa koydular. O anlamda bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra Allah korusun, tabii buna tevessül etmesin kimse ama tevessül edenler olursa da 15 Temmuz'da neler yaşadıklarını gösterdik yani. Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı aslında bu mücadelenin sürmesi gerektiğini de ifade etti. Çünkü her an yeniden farklı mecralarla, örneğin çağımızın en büyük tehditlerinden biri dijital platformlar üzerinden yürütülmeye çalışılan algı propagandaları, bununla mücadelemiz de devam etmeli vurgusunu yaptı. Bu 10 yıllık süreçteki hem gelinen aşamayı gerek hukuki ve yargılamalar anlamında hem de mücadelenin kararlılıkla devam etmesi mesajını nasıl değerlendirdiniz?
3: Şimdi Yağmur Hanım, FETÖ var oldukça FETÖ ile mücadele devam edecektir dedi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu önemli bir vurgu, çünkü böyle bazen FETÖ ile mücadelenin hani artık büyük oranda tamamlandığına dair bir takım kanaatler veya kamuoyunda bazı kişiler son zamanlarda çıkıp işte af çağrılarında bulunuyorlar. Bunlar tehlikeli yaklaşımlar.
1: Özellikle bakın, FETÖ elebaşının ölmesinden sonra.
3: Evet, ya bakın şu var, yani FETÖ'yü sadece Türkiye ile ilişkili, Türkiye'ye has bir örgüt olarak da değerlendirmemek lazım. Yani FETÖ'nün yurt dışındaki bağlantıları hala varlığını devam ettiriyor ki Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Orta Asya'ya özellikle gittiklerinde hep uyarıyorlar. Yani bu tehlikeyi biz gördük. Siz de adım atın ki hani devletimizin girişimleri sonrasında bunların o okullarını, yapılanmalarını, illegal faaliyetlerini denetleyen pek çok ülke oldu. Yani dolayısıyla FETÖ ile mücadelenin evet bir hani iç boyutu var, Türkiye'mizle ilgili boyutu var. Ama FETÖ sadece böyle klasik bir hani bir junta veya bir terör örgütü değil, yani aslında ulus ötesi de bir terör örgütü. Yani başka ülkelerde de yapılanmaları var. Dolayısıyla bu mücadelede böyle gevşeklik gösterilmesinin bedeli çok ağır olabilir. Çünkü bir de şu var Yağmur Hanım, şimdi bunlar büyük oranda Türk toplumu nezdindeki kredilerini bitirdiler. Yani şu anda hiç kimse o çocuklarını götürüp, işte dün TRT'nin eşimle beraber akşam şeyi izledik. Bu Asırlık Gece Sayın Hüseyin Aydın'ın kitabından uyarlanan o belgeseli izledik eşimle beraber. Yani o çocuklarını onlara teslim edecek çok az kimse olur artık Türkiye'de. Çok kimsenin buna tevessül edeceğini düşünmüyorum ama örgüt içinde bir inbreeding diyeceğimiz, içten beslenmeyle daha radikal bir yapı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hani affedelim, İşte bunları görmezden gelelim türü yaklaşımları ben çok sağlıklı bulmuyorum.
1: Peki Fadime Hanım, siz aslında dün yayınlarda da çok detaylı bir şekilde yargılamalar konusunda gelinen aşamaları rakam rakam paylaştınız. Dilerseniz yine girebiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu ifadesi de önemliydi. Bu kini diri tutmak ve mücadeleyi diri tutmak, gelecek nesillere aktarmak, yeni tehlikeleri önlemek açısından da oldukça önemli ifadesini kullandı. Ne söylersiniz?
0: Önemli bir mesaj. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız iki hitabı oldu. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisimizde yapılan törende hitabı oldu. Daha sonra da Millet Bahçesi'nde vatandaşla buluştuğunda bir hitabı oldu. Her iki konuşmasında da önemli vurguları vardı ama en temel şey, hani bütün o teşekkürün, takdirin, şükranın ve elbette şehitlerimize rahmet dilemenin, çünkü onların büyük fedakarlıklarıyla aslında biz o geceyi hani bir zafer gecesine dönüştürebildik. Çok şükür. Allah hepsinin kabrini nur eylesin. Şimdi tabii aradan 10 yıl geçti. Şimdi 10 yıl bir tarafıyla hakikaten daha dün gece yaşamışız gibi, bir hafta önce yaşamışız gibi çok canlı bir duygu var, bir coşku var, öfke var. Ama öte taraftan da 10 yıl gibi aslında uzun da bir süre. Çünkü işte benim kızım şimdi hani o zaman 1,5 yaşındaydı. Şimdi 11,5 yaşında. Anlatılanlardan dolayı biliyor ama hani o gün 7 yaşında olan çocuklar bugün 17 yaşında. Hani bilmiyorlar. Ancak hani bu duygu, bu durum, bilgi aktarılabilirse onlar da bunun farkında olacaklar ve Türkiye nasıl bir milli mücadeleyi bir kez daha verdi ve buradan zaferle çıktı, bunu anlayacaklar. O yüzden hakikaten bir anlatılması lazım. Bilgi anlamında, duygu anlamında, bir de bilinç aktarımı bakımından bir farkındalık ve devamlılık gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sen bunun altını çizdi. Hem de az önce senin de söylediğin gibi dijital platformlar üzerinden yeniden FETÖ artıkları yurt dışında fitne üretmeye devam ediyorlar. İşte ve farklı formlarda aynı şekilde Türkiye aleyhine kara propaganda yapmak ya da içerideki kripto unsurların yeniden ekonomik yapılanmalar marifetiyle, hatta hocam işte yine öğrenciler üzerinden bir şey devşirebilmek için de yeniden tasallut ettiklerini biliyoruz. Çünkü emniyet bu konuda çok hassas, MİT çok hassas. Daha dün değil, önceki gün 1000'e yakın 900 küsuratı olan 1000'e yakın bir sayıda bir gözaltı kararı aldı emniyet bütün Türkiye'de. Ne demek 1000'e yakın bir FETÖ harekete geçmiş. Yeniden gaygubet evlerinde, katalog evliliklerle, yeniden ekonomik yapılanmalarla, yeniden medya yapılanması, eğitim yapılanması, her alanda yeniden işte orduya sızmak, MİT'e sızmak, milli eğitime sızmak, yani devletin tekrar kadrolarına sızabilmek için girişimlerde bulunduğu şeyi var. Hani ortada bir soruşturmayı gerektirecek bir somut durum var ki bu gözaltı kararları alınıyor. Hani şunu unut, o yüzden hani Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı o vurgu önemli. Yani bu farkındalık, bu bilinç önemli. Çünkü Türkiye işte öyle bir ülke ki, vatan toprağı, hele bu yeni dönem, dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemde konumu itibariyle de, ilişkiler ağı, etki alanı itibariyle de hakikaten üzerine oyunlar oynanmak istenecek bir ülke. Her zaman öyleydi. Ama FETÖ'nün, az önce siz söylediniz, FETÖ'nün ne olduğunu unutmamak gerekiyor. FETÖ bir istihbarat örgütü, FETÖ bir ajan örgütü. FETÖ 1971'den itibaren yapılandırılan bir plan çerçevesinde devletin tabii en hassas noktalarına, işte gene bu memleketin çocuklarını aslında musallat olup onların beyinlerini yıkayarak, iradelerini iptal ederek yerleştirilmiş bir ajan örgütünden bahsediyoruz ve 50 yıl. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bir FETÖ PYD iddianamesi vardı biliyorsunuz. Paralel yapı iddianamesi. Oradaki en temel bulgulardan birisi şu. Askeri darbe dönemlerinde semiren bir terör örgütü bu.
2: Evet.
0: Yani 71'den sonra kuruluyor. 80 darbesinde inanılmaz bir alan açılıyor. 28 Şubat'ta yine bütün yollar, kapılar onlara açık. 27 Nisan'dan sonra zaten içişim. Şimdi burada o darbeleri kimlerin yaptığını, hangi odakların talimatıyla yapıldığını bence hani çok somut elimizde çarpıcı bir örnek var. Hani sezgilerden bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'a, Ankara'dan günlük rapor geçen Büyükelçisi 12 Eylül 1980 darbesini bizim çocuklar başardı diyerek duyurdu Washington'a. Bizim çocuklar. Yani bizim askerlerimiz, komutanlarımız, değil mi? Hani cuntacılar, darbeciler. Dolayısıyla o darbeleri kimlerin yaptırdığı ve FETÖ'ye kimlerin alan açtığını unutmamak
3: 15
0: gerekiyor.
3: 15 Temmuz'dan sonra da Fadime Hanım, NATO'da görev yapan subaylarımızı atıyorsunuz tabii, diyenler de yine vardı, hatırlarsınız. Evet, rahatsız bundan dediler.
0: Birlikte çalıştığımız kadroları kaybettik dediler. Tabii. Yani açıkça bunu söylediler. Avrupalı başkentler darbe karşısında meşru

0: hükümeti desteklediklerini açıklamak için o kadar zaman geçti ki buraya kimse gelmedi, telefon edilmedi. Yani hani darbenin karşısında meşru hükümetin Türkiye'nin yanında olduğunu söylemekte o kadar geciktiler ki artık hani böyle hani her şey oldu bitti, bütün umutlar tükendi onlar açısından. Öyle bir noktada bir takım demokrasi nutukları çektiler. Demokrasi için bu insanlar şehit oldu. Bu mücadele evet bir vatan mücadelesi. Tabii ki işgale direnç mücadelesi. Ama aynı zamanda milli irade. Yani seçtiğin ve gönderdiğin Cumhurbaşkanı'na iki kez suikast düzenlendi. Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlendi. Marmaris'te F-16'lar havada Cumhurbaşkanı'nı takip ettiler. CIA'nin gölge CIA denilen bir kuruluş vardı, adını unuttum.
1: Stratfor mu?
0: Stratfor. An bir an Cumhurbaşkanımızın uçağının güzergahını yayınladı canlı olarak. İlan evet, etti evet. Yani açık hedef ilan etti. Şimdi aslında hani bu darbelerin nereden geldiğini, bu terör örgütünün hangi ülkelerin istihbaratlarından beslendiğini biliyoruz. Bir kere bu bir istihbarat örgütü, hücre yapılanması ve hani bayağı da hani iki kişi birbirini tanıyor, üçüncüyü tanımıyor.
2: Biraz böyle kod isimlerle. İtalyan Carbonari cemiyetinin evet. modelini andırıyor. Böyle
0: yani karmaşık, kaotik ama sonuçta yüz binlerden bahsediyoruz. ve gerçekten insanlık tarihinde bir benzerini görmediği bir terör yapılanması. Türkiye tabii ki önemli çünkü Türkiye üzerinden bütün İslam alemine, Türkiye Cumhuriyetlere, Türkistan coğrafyasına da Türkiye'nin markasını, adını kullanarak ulaşma imkanı da elde edeceklerini düşünüyorlardı. O yüzden bu evet 15 Temmuz çok önemli. Hüzünlendiğimiz, üzüldüğümüz, öfkelendiğimiz bir gece ama nihayetinde çok şükür ki zaferle çıktığımız bir sabahtı. 15 Temmuz'u anacağız ama FETÖ'nün ne olduğunu anlamak zorundayız. FETÖ böyle bir örgüttü, 50 yıllık bir örgüttü. O yüzden peşini bırakmıyorlar. Yani yeniden yapılanmak istiyorlar. FETÖ'nün en temel özelliği kamuflajıydı. Yani bulunduğu yerin rengini alabilmesi, bukalemun gibi. Hatta dün de ben bunu çok kullanırım, bukalemun gibi. Çünkü başka nasıl tarif edeceksiniz? Yani bulunduğu yeri rengini alan, o oranın bir doğal parçasıymış gibi görünen bir yapı. O yüzden ayırt edilmesi de zor oluyor. Şimdi yeni yeni renk değiştiriyor. Yeni yeni kılıklara girerek belki bir Kemalist siyasetçi gibi görünerek, belki bir ulusalcı, sol biri olarak görerek farklı farklı yerlerde farklı kılıklarla aynı amaç için çalışan bir örgüt olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama söylediği şey önemliydi.
3: Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın darbeye oyun diyenleri kıyamete kadar unutmayacağız evet. ifadesi de vardı. Belki ona da
0: değinmek
3: isterdim.
0: Çünkü bu işte bu FETÖ'nün tezinin devam ettiği anlamına gelir. Bu kadar çıplak, milyonlarca insanın şahitliğinde yaşanmış bir darbe girişimine tiyatro demek ne demek? Şimdi bütün bir kere şunun altını çizmek isterim. Çok önemli bir yere getirdin Yağmur. Şimdi Türkiye FETÖ terör örgütüyle de 15 Temmuz darbe işgal girişiminin yaşandığı geceyi de aydınlattı. Yani orada karanlık, ya burada ne oldu bilemiyoruz, burada bir şey oldu ama kimse bilmiyor diye bir şey yok. O yargılamadaki rakamlar o yüzden çok çok kıymetli. Ben de çıkarttım o yargıları. İzninle çok hızlı vermek
3: tabii,
0: istiyorum.
3: Lütfen.
0: Bunu Akın Gürlek zaten açıkladı, Adalet Bakanı. Aydınlandı ne demek? Yani FETÖ nasıl bir terör örgütüydü? Nasıl yapılandı? Hangi yıllarda? Hangi kurumlara? Nasıl girdi? Kimleri kullandı? Hangi kararları verdi gibi birbirinden bağımsız FETÖ'yü anlamaya, çözmeye ve yargılamaya yönelik bir büyük dosya çalışıldı. ve o dosya sayısını da söyleyeyim. FETÖ-PYD soruşturmalarında 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Neredeyse 750 bin yani.
2: Evet, 1 milyon muazzam bir rakam.
0: Evet. 636.934 yargı kararı verildi. Yargılama yapıldı yani. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ama 124.743 de beraat var. Beraat olması demek bir kişiyi yargılıyorsun, FETÖ'cü mü değil mi? Hı hı. Yargıladı Türk mahkemeleri tertemiz, hı hı, ve FETÖ'cü olanı cezalandırdı, FETÖ'cü olmayanı salıverdi. Beraat demek tertemiz bir yargılama oldu demek. Hı hı. Yani hani suçlu bulunmadı demek. Kurunun
3: yanında yaşta yanmadı.
0: Hı hı. Yani herkes bir torbaya, hı hı, doldurulmadı demek. Buna koşut olarak da 83 bin davanın da devam ettiği notunu verdi. Hı hı. 1.999.000 ihbar yapılmış. Bu FETÖ'cüdür, bunun şüpheli davranışları var gibi. Hı hı. 1.561.000 kişi hakkında soruşturmaya gerek olmadığına dair karar verilmiş. Hı hı. Yani lekelenmeme hakkı bence çok temiz işlenmiş. Yani her şey için bakılmış. Kimin şüpheli, soruşturmaya uygun davranışı varsa onlar yargılanmış. Ama darbe davası ile ilgili de bence milletimizin içi soğusun. Hatta ben Veysel Batmaz'ın bir hücresine dair bir video izledim dün gece. Birkaç kez de çevirip izledim. Veysel Batmaz da çünkü Akıncı Üssü'ndeydi galiba, değil mi, yanlış, hı hı, hatırlamıyorsam. Sonuçta darbeyi hem tasarlayan hem de uygulayan en temel birkaç kilit isimden biri. Küçük bir avluya çıkan, küçük bir hücrede, tek
2: Kemal
0: bir hücrede. Kemal Batmaz.
2: Hava Kuvvetleri, evet, imamı.
0: Evet. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Karanlık, yarı, evet, karanlık bir hücrede.
2: Şeyi çıkarmış, niye çıkardın?
0: Evet, bir yatağın şeyini çıkarmış. Onunla ilgili devlet malına neden zarar verdin diye orada şeyler, görevliler ona hesap soruyorlardı. Şimdi rakamları vereyim. Sonra üzerine konuşalım, ne demek bu? Ben mesela darbeden sonra benim içim soğumadı. Hı hı. Benim de bir arkadaşım şehit oldu ama oradaki her şehidin, her şehidi kendi kardeşim gibi. Hepimiz öyle. Hani hele hikayelerini okuyunca inanılmaz, hani evimizden bir şehit cenazesi çıktı gibi de hissediyoruz. O yüzden içimiz soğusun. Yani Türkiye bu darbecilerle hesaplaştı, cezalarını verdi. 289 darbe davası açıldı. Tamamı karara bağlandı. Neden 289 tane darbe var? Sonuçta bir tane darbe girişimi var. Niye bu kadar çok dava var? Çünkü köprüde, hı-hı, Cengelköy'de, Kuleli'de suç nerede işlenmişse,
3: evet, o Akıncı Üssü Özel, evet, Kuvvetler Komutanlığı Türkiye Genel
0: suç bazlı olarak
3: emniyet bombalanmadık, evet, yer kalmadı.
0: Evet, suç bazlı olarak 289 farklı noktada işlenmiş darbe, hı hı, suçu, cinayet suçu, kasten öldürme, kasten yaralama. Zaten hepsi öldürme kastıyla ateş açıldığı çok açık.
3: Zaten o yargılamalar, araya giriyorum ama o kadar, evet, detaylı gitti ki Sincan'daki o büyük mahkeme salonlarında ben de duruşmayı, evet, takip eden gazetecilerden biriydim. Hangi saatte, örneğin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın hangi koridorunda ne zaman geçtiğini, evet, ne yaptığını tek tek sanıklara gösterdiler. Hatta Mustafa Azimetli diye bir pilotlardan biri vardı. Hakkındaki iddianame okundu. Her bir satırını reddetti. Mahkeme başkanı biraz hani artık gerilmeye başladı. Somut delilleri reddettiği için. Ardından Selfet Giray'dı mahkeme başkanı. Görüntüleri verelim dedi. Bu görüntülerdeki sen değil misin dedi. Hayır, reddediyorum dedi. En sonunda mahkemeyle öyle bir alay eder konuma geldi ki ben adımın Mustafa Azimetli olduğunu da reddediyorum dedi. Yani. Gerçekten yani büyük bir sınama, yargı büyük sürecinde dahi devam etti o sınamalar.
0: Yani biz yine bu kuşkusuz hani FETÖ'ye direnç, darbe direnç ve bütün kahramanlarımızı hani öpüp başımızın üstünde gezdirmek istiyoruz. Ama bu yargılamaları yapan mahkeme heyetlerini, yani bütün yargıda çalışan Türk yargısını temsil eden herkese de bir teşekkür, minnet borcumuz var. O gece yaralılarla ilgilenen hastanelerde inanılmaz bir onları hayatta tutma mücadelesi veren sağlık çalışanları. Aslında bir millet olarak herkes bulunduğu yerde, hani biz medyayı konuşuyoruz, medya güzel bir tutum oldu, meclis güzel meclisi, Türk meclisi olduğunu ispatladı, hani bunları diyoruz, bunları da gözden kaçırmayalım. Türk yargısı da inanılmaz bir iş başardı. Emniyet, MİT, bütün kurumlar bu konuda gerçekten gereğini yaptı. 289 bu şekilde darbe açılıyor Yağmur. 1630

0: 34 kişiye ağırlaştırılmış müebbet veriliyor. Yani ömürleri boyunca hiçbir insan yüzü görmeyecekler. Beyaz bir duvara bakarak küçük bir hücrede emri hak vaki olup da artık Allah'ın adaletine geçtikleri zamana kadar yapayalnız ve binlerce kez pişman olarak ve pişmanlıklarını dile getirecek bir insan bile göremeyecek şekilde
1: bir de o bir ağırlaştırılmış müebbet, çünkü bir ağırlaştırılmış müebbet 45 yıl. Onlar sanıyorum yani yüzlerce tabii kez ağırlaştırılmış müebbet alıyorlar.
0: Bunlar kişi sayısı. Hı hı. 1366 müebbet var. Hı hı. 1891 süreli hapis cezası. Hı hı. Şimdi bu süreli hapis cezalarının büyük bir çoğunluğu, aradan 10 yıl geçti. Hı hı. Çoğu hapis cezasını yattı, çıktı. Hı hı. Yani işte neredeyse 2000 kişilik bir darbecinin, hı hı, darbenin bir yerinde yer almış kişi, hı hı, suçları neye denk geliyorsa TCK'ya göre cezasını çektiler ve çıktılar. Dolayısıyla bunların örgüt yeniden eski elemanlarını toparlamaya çalışıyor, örgütlenmeye çalışıyor. O yüzden bu dikkat ve şey devam çok önemli, devam etmek zorunda. Çünkü bırakmıyorlar peşlerini. Ve elbette Türkiye bir hukuk, bunu söyleyerek bitireyim, bir hukuk devleti olduğu için yani itiraz da edildi bu kararlara, yargı kararlarına. Yargıtay süreci de işledi. 271 davadan 236'sını Yargıtay onadı. Dolayısıyla Türkiye bu darbecilerle ve FETÖ'cülerle hesaplaştı. Ve karanlıkta kalmış hiçbir şey yok. Hani tiyatro mesela dünden beri şey görüyorum.
2: Kontrollü darbe nasıl oluyor? Yani süre bir kontrollü
0: i̇şte,
2: darbe.
0: İşte hani darbe.
2: Böyle MİT'e ağzına sakız etmişler.
0: Bir binbaşının MİT'e gündüz saatlerinde MİT'e bir hazırlık olduğuna dair bilgi verildiği, madem verildi neden talimat daha önce verilmedi gibi. Oysa o arada geçen sürecin nasıl işlediği, Sayın Hakan Fidan'ın genel kurmaya gittiği, Sayın Hulusi Akar'la, Yaşar Güler'le görüştükleri.
1: Bir de darbe hani sabaha karşı
0: uçmama,
1: yapılırmış.
0: Ha, uçmama.
2: Asırlık gece çıkınca belgeselinde adım adım hepsini
0: evet,
2: anladım.
0: Yani
1: zaten
0: evet,
1: saatinin öne çekildiği de ifade ediliyor.
0: İşte o tam da yani hani bir akış var. O kronolojiyi mahkeme çıkartıyor zaten ortaya. Yani hani hatta ilk planlama 1 Kasım 2015 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı %49 oy alınca bunlar da daha güçlü geldi ya. Biz kumpas yapmıştık 17-25 Aralık'ta, o kadar şantaj, montaj yapmıştık. Halk bunu hala destek veriyor. %49 oy aldı. Hı hı. Ve üstelik Ağustos'ta yaş kararları var, askeri şura var. FETÖ'cüleri biçecek, hı hı, Tayyip Erdoğan diye hızlandırılmış bir süreçle darbeye hazırlandıkları, 03 itibariyle darbeyi planladıkları ama kahraman bir binbaşının bir daha çok Hakan Fidan'a yönelik bir hazırlık bilgisi alıp bunu duyurmaya çalıştığı, duyurduğu, bunun üzerine harekete geçildiği, havadaki uçakların inmesi, hiçbir uçağın uçmaması ve hiçbir zırhlı birliğin dışarı çıkmaması yönde talimatlar da verilmiş. Ama bunun bir sebep, sonuç ve akış şeyi var, akış süreci var. Hani bunu o mantıkla anlamak, mantığıyla bakan biri her şeyi tüm aydınlığıyla görür zaten. Hani o
2: hayır, kontrolden çıktı hepsi, ne olacak? Yani böyle bir düşünce, böyle saçma bir düşünce olabilir.
0: İşte beceremediler.
2: Kim o riski alır? Yani yok kontrollü darbeymiş. Ya kontrolden çıktı
0: ya
2: mı olacak?
0: Olacak
2: yani Cumhurbaşkanımızı şehit edeceklerdi. Yani böyle saçmalık.
0: Tabii. Hayır, yani şimdi FETÖ'cüleri FETÖ'cü diye zaten bak yargılıyorsun. FETÖ'cülerin sayısı biraz daha çok olurdu. Hani bu öyle bir şey değil. Zaten devlet bu FETÖ'cüleri temizlemeye çalışıyordu. 2010 öncesi başlayan çok sancılı, çok zorlu bir süreç vardı zaten. Biz niye yaşadık yoksa
3: hatta
0: MİT krizini?
3: Evet,
0: MİT krizini niye yaşadık? Uludere'de o katliam yine evet, bir FETÖ tuzağı tabii, olarak tabii, niye yaşandı? Gezi'yi kim örgütledi? Hı-hı. Gezi halk kalkışması mı? Hı-hı. Halkın sürü olarak ortaya sürüldüğü bir başka tezgah. Evet. Bunlar an be an, ben de bir gazeteci olarak an be an bütün boyutlarıyla görmüş biri olarak benim kafamda en ufak bir soru işareti olmadığı gibi. Yani bilakis dediğiniz gibi hani bu artık Türkiye düşmanlığı ve bence Türkiye'nin şu anda en önemli sorunlarından biri sadece FETÖ değil. FETÖ'yü kullanan odakların bu devlet düşmanlığı konusunda yemin etmiş insanların bu... Çok affedersiniz, ağzımdan hakaretamiz bir şey çıkacaktı.

0: bu aptalca demek istiyorum, bu herhalde suça girmiyor. Yani bu hani biraz zekanı kullan, biraz gör yani, hani bu kadar da çok sürü gibi oradan oraya itilip durma, ne kadar kullanışlısın böyle
1: çok
0: yani.
1: Çok bir şey daha soracağım, hani diyoruz ya 10 yılda hainleri de unutmadık, sokağa çıkan kahraman vatandaşları da unutmadık diye, televizyon başında izleyenleri de unutmadık diyoruz. Mesela dünkü anmaya baktığımızda özellikle muhalefete ilişkin nasıl bir tablo var ortada, çok kısa rica edeceğim.
0: Yani işte Özgür Özel meclisteydi zaten, 10 yıl önce de meclisteydi ve aynı pozisyondayım dedi. Ama işte yeni, yani o gece, darbe gecesi ben de yayındaydım. Yine 24 ekranlarında. 12 saatte yayındaydık biz arkadaşlarla birlikte. Yani 24 televizyonlu Türk medyayı, hani milli iradeye, demokrasiye, bu vatana, bayrağa olan bağlılığını ve burası da bir cephedir. Ben bugün Star Gazetesi'nde de bunu yazdım. Medya cephesi. Yani FETÖ'nün medya stratejisi, hangi araçları nasıl kullandı. Daha da çok uzundu. Hani çok uzun bir metin oldu ister istemez. Daha da yazacak çok şey vardı. Bir yerde bıraktım artık. ama hani burası bir cephedir yani. Biz de hani medya çalışanları olarak buradaydık. Türk medya bu manada hani
1: ki önemli gerçekten bir cephe, toplumun doğru bilgilenmesini tabii sağlayan
0: ben
1: bir
0: sokakta kurum. Ertesi gün demokrasi nöbetlerinde yanıma gelip de biz sizi dinleyip de sokağa çıktık diyen, elimi tutan, sarıldığımız bir sürü insan biliyorum yani.
1: Peki.
0: Çünkü bir şey diyorsun. İşte şey de Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında şimdi başka bir siyasi tartışma, çekişme olduğu için o diyor onu FETÖ'cüler destekliyor diyor. Hayır, tiyatro değil, basbayağı bal gibi darbeydi. Onların arasındaki ayrışma çok farklı. Ama nihayetinde meclisimiz açıktır. O gün de açıktı. Ve hani orada bir milli birlik görüntüsü asli gövde olarak, omurga olarak çok şükür sağlam. Peki. Onun dışında tabii ki taşımakta zorlandığımız ama hep taşıdığımız bu tür gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olan bir toplum kesimi olduğunu, bir siyasi damar olduğunu da biliyoruz. Yani bunu bilmek zorundayız zaten.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği en önemli hususlardan biri bence dijital medya. Özellikle dijital mecralarda yeniden bu algının hortlatılmaya çalışıldığı ifadesini kullandı. Her iki aslında noktadan verdiği mesajda da buna vurgu yaptı. Hem dijital medyadaki bu provokasyonlara yönelik nasıl bir duruş sergilenmeli? Özellikle genç nesillerin daha çok etkilendiğini biliyoruz. Hem de bu 10 yıllık süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye hangi noktadan hangi konuma geldi?
2: Müsaadenizle sondan başlayayım Yağmur Hanım. Şimdi 10 yıllık süreç aslında 15 Temmuz 2016 bir demokrasi zaferidir de Türk devleti için, Türk milleti için. Belki de binlerce yıllık işte Türk devlet geleneğindeki en zorlu imtihanlardan birisiydi baktığımızda. Çünkü gerçeği, hakikate ulaşmanın oldukça zor olduğu, efendim bu kadar dijital çağda yaşamamıza rağmen dezenformasyonla mücadele eden ve bu anlamda da sürekli bir itibarsızlaştırma, sürekli bir lekeleme ve ithamlarda bulunma çabası içerisinde olan 1970'lerden bu tarafa hizmet ettikleri istihbarat örgütlerinin operatı olarak Türk devletinin içerisinde, Türk milleti içerisinde kendine pozisyon açmaya çalışan ve bu süreci de kademeli, farklı alanlarda, farklı sektörlerde adeta bir örümcek ağı gibi örülmüş halde yapmaya gayret eden ve kısmen de kendileri açısından, kendi hain planlar açısından da kısmen de belli bir seviyeye kadar da ilerlemiş büyük bir, aslına bakarsanız hem bir terör örgütü hem de bir istihbarat örgütü ve işgal girişimine zemin hazırlamakla görevlendirilmiş bir espiyonaj örgütüyle karşı karşıyaydık. Tabii böylesine büyük bir örgüt 70'lerden bu tarafa Türkiye'de kendine pozisyon açmak için farklı alanları denedi. Bunların başında bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi bana göre eğitim geliyordu. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey o zaman müsteşardı dershane kapatma süreçlerinde ve kendisinin de anlatımlarından anlıyoruz ki zorlu bir dönemde hem milli eğitim camiasını, Türk Devleti'nin eğitim politikalarını itibarsızlaştırmaya çalışarak kendi dershanelerine, kendi efendim kolejlerine ve hücre evlerine öğrenci, genç devşirmeye gayret eden, işte okullardaki öğretmenleri itibarsızlaştıran, okullardaki eğitim kalitesini devlet okullarını itibarsızlaştırmaya gayret eden ve kendilerinin o sınavlarda soru çalmalarıyla kendi müritlerine dağıttıkları soruları diyelim. Bu vesileyle bir taban oluşturmaya ve kendince beyinlerini yıkayabilecekleri, tırnak içerisinde kafası çalıştığına inandıkları gençleri de kendi etrafında beyinlerini yıkayarak, gözleri ve kulaklarını farklılıklara kapatarak, kendilerinin sadece söylediklerini doğru olarak anlamalarını istedikleri bir hücre yapılanmasını oluşturdular. Tabii bu uzun bir gayretin, uzun bir planlı çalışmanın ve dış desteğin sonucunda bugünlere gelindi. Ve baktığımızda da farklı alanlarda, Türkiye'nin derin kriz alanlarında, darbelerde, ben de Türk siyasi hayatı dersinde bir iki hafta özellikle darbelerin, Türk darbelerindeki benzerlikleri, Türk siyasal hayatında, Türk demokrasi hayatına nasıl baltaladıklarını ve bu darbelerin sonucunda kimlerin ne şekilde menfaat temin ettiklerini de izah etmeye, gençlerin zihninde oturtmaya gayret ediyoruz. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi tabii diğer darbelerden de çok daha farklı olarak doğrudan doğruya milletin büyük bir fedakarlık ve özveriyle devletle bütünleşmesi, devletin milletle bütünleşmesi ve kol kola bir direnişin, kol kola bir devleti arındırma gayretlerinin başlangıcı olarak karşımıza çıktı. Tabii sonrasındaki kararnamelerde devlet derin bir arınma sürecine de girdi. Tabii bunların yine Fadime Hanım'ın ifade ettiği gibi yargılama süreçleri devam etti. Atılanların itiraz hakları oldu. O konuda bence dünyada eşine az rastlanır bir şeffaflıkla yürütüldü süreç. Ve birçok alanda bunlar temin edildi. Birçok alanda çapraz sorgularla ve ispatlarla ilerlenildi. Hem dijital veriler, hem işte ÖSYM'deki kayıtları, önceki sınav kayıtları, hangi sınavda ne soruları çaldıkları, yine farklı türden etkin pişmanlıktan faydalananların itirafları. Bunların tamamının oluşturduğu bir külliyat oluştu artık Türk siyasal hayatında baktığımız 15 Temmuz ve sonrasını anlamaya çalışmak için bu külliyatın da derinliklerine inmemiz gerekiyor.
1: Bir de mesela bugün o iç cepheyi tahkim etmek diyoruz ya, mesela o yıllarda Sayın Bahçeli'nin o gece Binali Yıldırım'ı arayıp telefonla hemen konuya ilişkin bilgi aldığını ve ardından hükümetin yanındayız duruşunu sergilediğini de belki hatırlatmakta fayda var.
2: Şimdi Türk siyasal hayatı açısından baktığımızda darbeler özellikle siyasal partilerin tamamı için oldukça riskli. Ve siyasal partilerin birçoğu temkinli yaklaşır.
1: Çünkü seni hedef alan, diğerini de hedef alacak.
2: Tabii ve hatta hatırlarsak 60 ihtilalini, sonrasındaki 80 ihtilalini, birçok siyasi parti de hem kapatmayla karşı karşıya geldi, hem siyasi parti liderleri uzun süre siyasi yasaklarla karşılaştı ve bu anlamda siyasi parti liderleri ve siyasi partiler için oldukça açıkçası tehlikeli bir süreç. Ancak saygıdeğer genel başkanımızın o geceki tavrını bizatihi kendi Nazlı Çelik hanımefendiye açıklamalarından dinliyoruz ve orada çok net bir tavır sergilediğini, Türk milletinin bekası, Türk devletinin bekası için seçilmiş Türk hükümetinin yanında duracaklarını ve bu kalkışmanın, bu darbe girişiminin farklı amaçlara hizmet ettiğinin anlaşılmasıyla birlikte hükümetin yanında olduğuna net bir tavır sergiledi ve biz bunu sonradan da Cumhur İttifakı'nın kuruluş sürecini izah ederken hem televizyonlarda hem derslerde şunu görüyoruz. Bir masa etrafındaki siyasi pazarlık ve rant gayretlerinin sonucu değil. 15 Temmuz gecesinde işte Boğaziçi Köprüsü'nde, sokaklarda, Genelkurmay'ın avlusunda, jandarmanın avlusunda şehitlerin aziz hatıralarının gölgesinde kurulmuş bir ittifaktan bahsediyoruz. Ve o ittifakın da bugüne kadar sağlıkla her türlü dış sınamalara, İşte Rahip Brunson'dan tutun da pek çok dış sınamalara rağmen inişli çıkışlı Türk ekonomisini, Türk milletini, Türk devletini hedef alan birçok sınamalara rağmen dimdik ayakta durabilmesinin de işte bu sağlam mayaya dayandığını gözlemliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın o geceki tavırları, sonrasındaki tavırları, işte bu devletin arınma sürecindeki tavırları ve sonrasında Türk siyasal hayatında ufuk açacak, İşte başkanlık sistemine geçmek konusunda olsun, devletin etkin ve hızlı karar alabilme konusundaki siyasi adımları olsun. Bu anlamda ön açan, yani ön tıkayan ya da siyaseti kilitleyen bir tavır değil, bir yol açan, yeni yollar öne süren, yeni alternatifleri ortaya koyan bir genel başkan, bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada da yine bir başka açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, o geceki hem o geceki tavrı, aziz milletimize umut olan tavrı, hem de o geceye olan süreçte, giden süreçte 2009'lardan başlayan bu net Fethullahçı terör örgütüyle, o zamanlar paralel devlet yapılanması olarak da ifade ediliyordu, bunlarla olan mücadeledeki net duruşu, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemlerde bir açıklaması da olmuştu. Bu paralel devlet yapılanmasıyla FETÖ ile mücadelede yalnızlığımın farkındayım ifadelerini de kullanmıştı. Tabii bu bir genel başkan için, bir lider için, bir cumhurbaşkanı için oldukça zor bir süreç. Etrafınızda birçok insan var ama güvenebileceğiniz insan sayısı yeri geliyor, günden güne azalıyor. Tam da böyle bir süreçte, ki bir yandan da işletilmesi gereken Türk ekonomisi var, Türk siyaseti var, uluslararası ilişkilerdeki dinamikler var. Böyle bir süreçte baktığımızda Fethullahçı terör örgütünün farklı hizmetler, farklı hizmet ettikleri odaklarının da planları ve projeleri doğrultusunda Türkiye'yi zora düşürmek, Türkiye'yi siyasal iktidarını sarsıntıya uğratmak ve bu noktada da belki de müttefik dediğimiz ülkeler tarafından bir işgale hazırlamak, buna bir zemin atmak, hainliğin en, bana göre, zirvesi bir konumdur. Bunun üzerinde ben hainlik Türk siyasal hayatında henüz görmedim. Tabii baktığımızda birçok olayın altından Yağmur Hanım, Fethullahçı terör örgütünün çıktığını bugün görüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti ile ilgili sürecin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesiyle birlikte orada da yeni gözaltıların yapıldığı, davanın seyrini değiştirecek bilgi ve belgelerin dosyaya girdiği ve o süreçten bugüne kadar gelen süreçte dönem dönem tıkanmaların, efendim sağlıklı işlememesinden kaynaklı gecikmelerin, yavaşlamaların Sayın Adalet Bakanı'nın da talimatlarıyla daha da hızlanarak nihayete erdirilmesi gerektiği. Çünkü faili meçhul cinayetler, siyasi cinayetler bir ülke siyaseti açısından kara birer lekedir. Peki. Türkiye 90'larda bunlarla yüzleşmişti. Şimdi geldiğimiz noktada da bunların günden güne aydınlatılarak ilerletiyor olması. Yine baktığımızda Hrant Dink cinayetinin arkasından, Raip Santora cinayetinin arkasından da FETÖ'cü işte polis görünümünde, asker görünümünde, jandarma
3: görünümünde,
2: MİT'lerin durdurulması. Yani hainliklerini saymakla maalesef bilemiyoruz bunu. Bitiremiyoruz hainliklerini saymakla. İşte böylesi bir yapılanmaya karşı aziz milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi farkındalığını, kinini olarak ifade ettiler. Farkındalığını ve kinini yüksek bir şuurla her zaman teyakkuz halinde tutması gerekiyor. Çünkü bu demokrasinin bir bedeli var. Demokrasiye sahip çıkmanın bir bedeli var. Hem bizler için hem de gelecek kuşaklara bırakacağımız miras açısından bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. 10 yılda aslında gelinen aşamayı hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de konuklarla dünden bu yana değerlendirdik. Elbette devletimiz, milletimiz böyle sınamalarla tekrar karşılaşmasın diyelim ama vatandaş da, aslında Türk milleti de bu ülkenin şehit kanlarıyla kazanıldığını o gün de ortaya koydu. Bugün de ortaya koymaya devam ediyor. Şimdi Ahbap soruşturmasına, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. 24 muhabiri sevgili Ada Kahriman da telefon hattımızda. Öncelikle Ada, iyi akşamlar, Ankara'dan bizi duyuyorsan eğer. Soruşturmaya dair son rakamlar nedir? Hangi suçlamalar yer alıyor? Bugün tutuklandığını biliyoruz Haluk Levent'in. Emniyetteki ifadesine yansıyan detaylar neler? Tutuklular ve soruşturma kapsamındaki sayılar neler, senden dinleyelim Ada.
4: Yağmur Yıldız, aslında yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan
1: sesi bir
4: bilgi.
1: Biraz arttıralım.
4: Tabii bir son dakika bilgisi olduğunu da aktaralım. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu belirtiliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmekte düzeniyor. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda
1: sesi arttırabilir miyiz arkadaşlar?
4: Uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı tespit için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verildiği belirtiliyor. Tabii burada biz burada bilirkişi heyeti tarafından bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleriyle soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacak. Soruşturmada burada hukukun üstünlüğü ve masumiyet kararı esas alınarak yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Tabii şunu da belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: dakikalar içerisinde buradaki açıklama yapılacaktır. Şimdi biz soruşturmaya baktığımızda, tabii burada pazar günü özellikle Haluk Levent'in, ki şunu belirtelim, bir açıklama geldi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Bununla devam edelim. Burada şöyle belirtiyor Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir diyor. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir. Aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya değiniyor burada. Burada bilirkişi incelenmesine karar verildi. Bağışların toplanmasında harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddütte yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır diyor. Türk milleti dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir diyor. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşların hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtiyor. Burada şu da belirtiliyor aynı zamanda. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın vazgeçilmez unsurları olduğunu, ancak hiçbir kişi kurum ve yapı hukuki denetiminin dışında değildir diyor. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmektedir diyor. Bu şekilde de aslında bir açıklama yapıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii şunu da belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde. Burada Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili tüm kurumların güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır diyor. Şimdi biz soruşturmaya döndüğümüzde, burada günlerde takip ettik buradaki soruşturmayı. Şöyle belirtiliyor.
1: Ada, seni yorduk, nefes nefese kaldın. Evet. Çünkü hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sıcağı sıcağına bir açıklama geldi. Aynı dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten peş peşe açıklama geldi. Uzun da açıklamalar. Bize bunları aktardın. Çok teşekkürler. Soruşturmaya ilişkin rakamlar noktasında bize verebileceğin bir bilgi var mı diyerek seni de bir soluklandırmış olmak istedim. Buyur.
0: Şöyle ki, soruşturmada şu ana kadar 14 şüpheli tutuklandı. Bugün adliyeye sevk edilen 12 şüpheli var. Bunlardan 6'sı için tutuklama, 6'sı için adli kontrol talep edildi. İlerleyen saatlerde bunlar için de karar verilecektir. Şimdi sürece baktığımızda Haluk Levent pazar günü yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Bursa'da gözaltına alınmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamalar vardı. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği gibi suçlamalar. Ahbap Derneği adına bazı şüphelerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatılıyor. Deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine soruşturma derinleştiriliyor. İkinci bir operasyon var aslında bu soruşturmaya dair. Mesela Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişiyle şirketlerin hesabına aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenleniyor. Tabii burada bir de gayrimenkul soruşturması var. Ahbap Derneği'nin ismini kullanarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı tespit ediliyor. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı belirtiliyor. Dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi tespitler var. Tabii bazı ifadeler var, bunlar önemli. Mesela Haluk Levent'in ifadesi, pek çok kişinin, burada kendi yakınındaki kişilerin hesaplarını kullandığı belirtiliyor. Mesela Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendinin yönettiğini, konserler sonucunda kazandığı paraların bu hesaplara yattığını ve paraları kendisinin kullandığını belirtiyor. Kendi adına banka hesabı kullanmadığını ifade etti. Şoförü Zafer Yayın üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarından hesabının olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne 2023 yılında 4 milyar 300 milyon lira bağış geldiğini söylüyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarlarda borçlandığını ifade etti. Burası önemli. Bunun adına usulsüzlük

0: denilebileceğini ancak yolsuzluk denilemeyeceğini iddia etti. Burada Haluk Levent verdiği ifadesinde, emniyet ifadesinde. Bir isim daha var. Bu ismin verdiği ifade oldukça önemli. Esin Önder Çağlayan isimde şüpheli. Haluk Levent ile sürekli borç alışverişi yaptığını, paraları ise Yeliz Kaya'nın hesabına aktardığını belirtiyor. Esin Önder Çağlayan burada Haluk Levent'e $1 milyon bulan paraları borç olarak vermiş. Ancak Haluk Levent bu parayı ödeyemeyeceğini, bunun yerine kendisine taşınmaz verebileceğini söylemiş. Bu taşınmazlarsa Esin Önder Çağlayan'a Haluk Levent'in borçları karşılığında devredilmiş. Ancak bu taşınmazların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kimsesiz kız çocukları için yurt olarak Ahbap Derneği'ne bağışladığı taşınmazlar olduğu ortaya çıkıyor. Esin Önder Çağlayan bu gayrimenkullerin maddi değerlerinin olmadığını anlayınca gayrimenkulleri geri vermiş. Şöyle ki şundan da bahsedelim ufak. Haluk Levent hakkında bazı burada hazırlanan tutuklama taleplerinin gerekçeleri var. 2023 deprem yardımlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmediğine dair kuvvetli şüphe bulunması, şüphelinin ekonomik durumu ile MASAK raporlarındaki tespitlerin bu şüpheyi desteklemesi, Ahbap Derneği'nin mal varlığının azaltıldığı ve taşınmazların elden çıkarıldığına dair somut tespitler bulunması, bağış ve harcamalara ilişkin MASAK incelemesiyle de burada delil toplama çalışmalarının sürmesi, kuvvetli suç şüphesiyle kaçma ve delil karartma ihtimalinin bulunması gerekçesiyle Haluk Levent'in tutuklama talep edildiği belirtilmişti. Kendisi zaten dün tutuklanan 14 şüphelinin arasındaydı. Tekrar belirtelim, bugün adliye sevk edilen 12 şüpheli var. Bunlardan 6'sı için tutuklama, 6'sı için de adli kontrol talep edildi. İlerleyen saatlerde, süreçte bununla için de karar verilecektir Yağmur Yıldız.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ada Kahraman. Hem süreci takip ettin hem sıcağı sıcağı açıklamaları bize aktardığın için çok teşekkür ediyoruz sevgili Ada Kahraman'a. Peki hocam, işte Fethullahçı terör örgütünden bahsediyoruz. Burada da böyle örgütvari isimlerin böyle şematik bir şekilde önümüze çıktığı bir tabloyla karşılaştık. Nasıl değerlendiriyorsunuz son bir haftada yaşanan bu gelişmeleri?
2: Kan dondurucu Yağmur Hanım. Türk milletinin o gönlünden kopan depremler neticesinde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaraları sarılsın diye verilen yardımlarla ilgili ortaya saçılan böyle iddialarla karşı karşıya kalmak gerçekten kan dondurucu ve toplanan rakamlar inanılmaz rakamlar.
1: Deprem
2: yani.
1: Deyip geçiyoruz ama kolay bir şey mi yaşadık? Yani binlerce can hayatını kaybetti.
2: 50 binden fazla insanımızı kaybettik.
1: Darbe kadar korkunç, insan. Daha da tabii, korkunç bir tabloyla karşılaştık.
2: Deprem deyince bazen Yağmur Hanım öyle vatandaşlarımızın zihninde
1: sadece bir çadır
2: ama
1: ya da işte
2: şöyle Bulgaristan kadar bir coğrafya etkilendi. Yani bir ülke kadar bir coğrafya etkilendi bundan. Yani çok inanılmaz bir felaketti. Tabii depremde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan rahmet dileyelim. Şimdi Haluk Levent'in kendi ifadeleriyle 4 milyar 300 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor ki ya bu inanılmaz bir para. Yani tabii bunun hesaplamasını yapamıyorum ama yani binlerce konut yapabilirsiniz, okullar yapabilirsiniz. Hani bakıldığı zaman maalesef bunu o dönemde bir siyasi kutuplaşmanın parçası haline getirerek Ahbap Derneği üzerinden o dönem devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için çok feci bir medya kampanyası yürütüldü. Ben o günleri dün gibi hatırlıyorum. Zaten henüz üzerinden 3 yıllık bir süreç geçti ve bilinçli olarak bazı çevreler insanların yardımlarını Kızılay, AFAD gibi kadim kurumlarımız yerine daha çok Ahbap Derneği'ne doğru yönlendirilmesini sağladılar. Ve ortaya çıkan tablo bu toplanan paraların çok çok çok büyük oranda amaçları için kullanılmadığını gösteriyor. Çünkü verilen sözler büyük oranda tutulmadı ki yani aslında bu Ahbap Derneği'nin bir ponzi yapılanması olduğu da belliydi yani Yağmur Hanım.
1: Mesela ifadesinde Haluk Levent şöyle demiş, benim bir banka hesabım yok. Sekreterimin hesabı üzerinden bu paralar kullanıyordu. Şimdi bir insanın banka hesabının olmamasını işte aklınız alabiliyor mu?
2: Yani hem o var hem de bu tüzel kişiliği olan bir dernek. Yani bunun kendine ait bir hesabı, harcamaların, gelir gider kalemlerinin onun üzerinden tutulması, dernek defterine bunların işlenmesi hani ilerleyen dönemlerde. Şimdi denetim diyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim Yağmur Hanım. Ben Ahbap Derneği'nin internet sitesine girdim dün.

0: Öyle bir 2023'ten itibaren bir denetim raporu falan da yok yani internet sitelerinde. Dileyen vatandaşlarımız sitelerine girip bakabilir. Yani öyle bir denetleme raporunun falan yüklenmediğini görüyorsunuz. Yani dolayısıyla burada tamamen kontrolden çıkmış bir yapılanma var. Ya yani ben en çok şeye hayret ettim. Şimdi sitesine giriyorsunuz, adres yok. Telefon numarası yok. Bu nasıl bir
1: hayalet bir
0: yardım derneğidir? Yani şimdi mesela bizim çok eski köklü yardım kuruluşlarımız var. İşte Deniz Feneri Derneği aklıma ilk gelen İHA. Bakarsınız bunların standart binaları vardır, yerleri vardır, telefon numaraları vardır. Siz arayıp oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada bakıyorsunuz numara yok, adres yok. Ya bu nasıl bir yardım derneği? Ben açıkçası
1: İşte dernek adına hesap yok ama Haluk Levent kendi şahsi hesabını da zaten bu işler ayyuka çıkarsa değil mi demek ki kullanmamış.
0: ya büyük ihtimalle şimdi mesela yanında çalışanlardan birine 120 milyon TL bir para gönderdiğini söylüyor. O kişi işte diyor ki yönetim kurulu üyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O diyor ki bana borcu vardı. İşte o borç için geri gönderdik, aldık. Yani şimdi bir avukat yanlış hatırlamıyorsam hani 120 milyon inanılmaz bir rakam. Yani hani nasıl bir borç alışverişi oldu? Yani ne aldınız hani bu borç? Sonuçta bir borç alırsınız değil mi? Hepimiz hani bir şey için kullanırsınız o parayı. Sonra paranızı toplayınca geri borcunuzu verirsiniz bir amaca binaen. Şimdi bu paralar ne için kullanıldı? Ne yapıldı? Ha, anladığımız kadarıyla şey, yansıyan açıklamalardan işte bir takım bahis lerde kullanıldı. İşte blockchain teknolojisine, işte kripto para piyasalarına yatırıldığı paraların anlaşılıyor. Ve tabii şunu unutmamak lazım. Yani Yağmur Hanım, bunlar elbette savcılığın iddianamesiyle bütün detaylar ortaya çıkacaktır ve Yüce Türk Mahkemeleri bu konunun yargılamasını yapacaktır. Ama ortaya çıkan tablo en azından şimdiye kadar bizim açık istihbarat dediğimiz yani medya üzerinden elde edebildiğimiz bilgiler, miktarlar gerçekten kan dondurucu boyutta ve hani belki bu dava şöyle diyelim hani Türkiye tarihindeki belki en büyük yolsuzluk davalarından bir tanesi olarak da tarihe geçebilir. Çünkü 4 milyar 300 milyon TL dediğimiz rakam inanılmaz büyük bir rakam. Dediğim gibi yani bunu tabii
1: Ya hocam bu
0: mahkemeler
1: arada
0: karar
1: çok özür
0: verecek.
1: dileyerek araya
0: Estağfurullah.
1: gireceğim. Büyük rakamları bir kenara bırakacak olursak öğrenciler okul harçlıklarını belki de işte Haluk
0: Tabii.
1: Levent bilinen sevilen bir isim diye gönderdiler. Belki şimdi mesela o çocuğun uğradığı hayal kırıklığı ve
0: Tabii.
1: güveninin suistimal edilmiş
0: Tabii. Yani
1: olması.
0: yardım etme duygusuna büyük bir darbe vuruyorsunuz insanların. Bu konularda biraz daha artık kuşkuyla yaklaşmasına sebep oluyorsunuz. Yani sosyolojik olarak yol açtığı yıkım zaten bambaşka boyut. Tabii bir de şunu söylemek lazım Yağmur Hanım. Hani bizim hani atalarımızın güzel bir lafı vardır. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani eğer bir suçunuz olmasa neden yurt dışına kaçmaya
1: Kaçmaya
0: çalışırken
1: çalışıyorsunuz.
0: yakalanıyorsunuz? Kendiniz giderdiniz. Mahkemeye derdiniz ki ya benim hakkımda savcılığa ya da işte mahkeme demeyelim de savcılığa giderdiniz. Benim hakkımda bir takım iddialar ayyuka çıkmış durumda. Ben bununla ilgili yargılanmak istiyorum.
1: Aklanmak istiyorum.
0: Aklanmak istiyorum. Derneğim burada, derneğimin defteri burada, gelir gider cetvelim burada, gelen para bu, harcanan yer şurası. Bunların hepsinin faturaları var, elimizde mevcut şeklinde bir açıklama yapabilirdi. Ama Haluk Levent bu yolu tercih etmedi. Yani yurt dışına kaçma yolunu tercih etti. Bu da bence aslında suçun bir noktada ikrarı gibi geliyor bana. Ama tabii doğrudan ne olduğu, meselenin boyutu nedir? Şimdi yani hep bu mesela İmamoğlu davalarında da bunu konuştuk Yağmur Hanım. Ya bu MASAK raporlarını falan çok hafife alıyor bazı çevreler. Ya bakın bu çok ciddi bir devlet kurumudur. Mali suçlar öyle basit bir hadise değildir. Yani bunlar detaylı kaydı tutulur, para girişi çıkışı delillendirilir. Rapor hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Şimdi böyle
1: Mahkemeye
0: masakla
1: sunuluyor yani
0: rapor deyince
1: zaten.
0: böyle
1: Daha
0: çok
1: ne
0: basit bir
1: olsun?
0: şeymiş gibi. Şimdi bütün bunların çerçevesini bu raporlarda göreceğiz. Savcılık iddianamesini hazırlayacak, yargılama yapılacak. Ve ben burada tabii şunu da söyleyeyim son cümle olarak. Onun sinyallerini de almaya başladık zaten. Hani artık mesele ayyuka çıkınca burada çok aktif pişmanlıktan da yararlanıp itirafçı olmak isteyen kimseler de olacaktır diye düşünüyorum. Yani
1: Sanat camiası mesela bunun içinde mi? Çünkü pek çok isminde
0: ya şimdi
1: destekçi
0: o
1: olarak o
0: spekülatif
1: zamanlarda
0: evet
1: ekrana çıktığını
0: bir
1: biliyoruz.
0: takım meşhur isimler var. Hani doğrudan Haluk Levent'e yönlendiren ama hani bu işin ne kadar parçası bu kişiler, bir takım akçeli işlere bu yardım paralarının iç edilmesine bulaştılar mı, bulaşmadılar
1: yani
0: mı?
1: Yani kara para aklama olur. Kısmına dahiller miydi, biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı?
0: Onu bilemiyoruz. Hayır, yani onunla ilgili bizim burada bir şey söylememiz o insanları da zan altında bırakmak olur. Sonuçta hani masumiyet karinesi diye de bir şey var. Bütün bunlar mahkemelerde. İşte telefon trafikleri, HTS kayıtları, MASAK raporları, para trafikleri. Bunları hepsi mahkemelerimiz bu konuda tecrübeli. Savcılıklarımız, mahkeme çalışacaklar beraber ve nihayetinde bir karar verecekler. Ama her yönüyle tabii gerçekten sansasyonel bir olay. Yani bu denli büyük bir paranın ortada olmaması ve bunun hesabının verilemiyor olması başlı başına sansasyonel bir olay. Tabii yine şunu da söyleyelim. Burada bazı kimseler birkaç sosyal medya paylaşımı önüme düştü. Fadime Hanım, bilmiyorum sizin de düştü mü? İşte efendim burada biz ahbaba yönlendirdik ama bizim bir hatamız yok. Devlet özür dilesin. Ya devlet niye özür dilesin?
2: Fatih
0: ya devletin kurumu var zaten. Devlet zaten AFAD'ı Kızılay üzerinden ki o dönem hani ben şahsen
1: ki
0: gidemedim.
1: Ki devlet yok algısı oluşturuldu. Yani bu,
0: ha, bir, niye için. Devlet özür diliyor? Ben her şeyde dönüp dolaşıp devlet suçlanıyor. Ya sen yönlendirdiysen güvenilmeyen biri çıkıp özür dile.
1: Hükümet ve devlet ayrımını da bir yapmakta fayda yok mu? Yani hani o da farklı bir bilinç gerektirmiyor mu?
0: Tabii,
1: hükümetin
0: kesinlikle.
1: Farklı bir
0: tabii.
1: Devletin ya
0: bunlar
1: farklı bir
0: güzide devlet kavramı. Yani Kızılay dediğimiz kurum Osmanlı'dan itibaren varlığını devam ettiren bir kurum. Yani yine AFAD'ımız kriz yönetiminde dünyada parmakla gösterilen örnek bir kurumumuz. Ve son cümle uzattım yine kusura bakmayın. Ben şahsen kendim gidemedim deprem bölgesine ama üniversiteden giden böyle öğrencilerimle falan konuştuğumda vallahi hocam biz öyle ahbap falan görmedik dediler. Ya, yani sahada gayet böyle hani...
2: AFAD vardı sahada.
1: İşte iş dönüp dolaşıp yine algı operasyonlarına geliyor. İşte o dijital medyalardan...
0: Şunu da ifade etmek isterim algı. Yağmur Hanım. Hani 24 TV ekranlarından hani İslami STK'lar. Bakın çok
2: ya,
0: hakları yenildi.
2: Verelim. İsimleri yani bile yok.
0: İsimleri bile oraya gidip Allah rızası için insanları hani böyle bir övgü, taltif bir şey beklemeden
2: yok,
0: İslami STK'lar çok büyük orada faaliyetler gösterdiler. Onların da hakkını buradan teslim etmiş olalım.
2: Çok doğru.
1: Peki bir virgül koyalım. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin detayları bize Ada Kahriman aktarmıştı. Şöyle hemen kısaca bir hatırlatayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte dosyada bilirkişi heyeti görevlendirildiği ifade edildi ve ayrıntılı bir rapor hazırlanacağı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek de o açıklamayı alıntılayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır ifadesini kullandı Akın Gürlek. Bu arada adadan yeni bir bilgi de geldi. 4 şüphelinin tutuklandığını ifade etti. Tutuklananlar arasında Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve Sait Köse yer alıyor Haluk Levent'le birlikte. Fadime Hanım, aslında biz arada kendi aramızda da konuşurken, evet, o dönemde devlet yok algısı oluşturulduğunu kendimizde

0: kendi aramızda ifade ettik. O günden bugüne gelen süreci özetleyerek gidelim mi dilerseniz sizinle?
1: Şimdi Ahbap Derneği'nin 2017 tarihli bir kuruluşu var. 2017'den bu yana işte daha 9 yıllık bir dernek. Hani kendisini bir ispat etmesi gereken bir zaman diliminde iddialar doğruysa suça bulaştığını ve toplanan paraları kendi hesabına üstelik de hani kumarda kullandığı da anlaşılıyor. Ama tabii bunlar iddia, yani soruşturma devam ediyor. Sayın Akın Gürley'in yaptığı açıklamaya göre de işte 3 bakanlık, Adalet, İçişleri, Hazine, Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde bu soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyorlar. Bu kısmı bence önemli ve ikinci bir şey de bu son açıklamada bir bilirkişi heyetinin atanmasına, onların bir inceleme yapmasına, MASAK raporlarına başvurulmasına karar verilmiş. Yani dolayısıyla teknik ve hukuki ve idari bir soruşturma kapsamlı olarak yapılıyor. Yani burada devlet yapması gerekeni yapıyor. Benim dikkatimi çeken şey şu, Yağmur. Şimdi ne oluyor da Türkiye'de yardım derneğinin sayısına şimdi bakacaktım, yetiştiremedim. Sayı olarak bilmiyorum ama Türkiye'de yardım deyince, yani dernek deyince daha çok hani gerçekten ihtiyacı olan bir insana yardıma koşan, vakıf zihniyetinde olan, iyilik yapmak için kendi zamanını, parasını bu işe harcayan gönüllü insanlar var.
0: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre Türkiye genelinde, çok şaşıracaksınız ama, 101 binden fazla faal dernek bulunuyor.
1: 101 bin faal. Yani hani ölü değil.
0: 23 binden fazlası İstanbul'daymış mesela.
2: Hemşehri derneklerinde.
3: İnsani Yardım Derneği mi yoksa genel dernekler mi?
2: Genel bence hepsi. Hemşehri dernekleri dahil bence.
1: Evet, olabilir.
0: Yani İçişleri Bakanlığı
1: toplam dernek sayısı. Hani bu yardım dernekleri bir kategoridir. Bunların içinde işte insan haklarını, insan hak ve özgürlükleri konusunu takip edenler vardır. İşte hemşehri dernekleri vardır dediğiniz gibi. Aslında bunlar da hani bir toplumun, sivil toplumun birbirinin yardımına koşması, bir arada olması bakımından toplumu canlı tutan organizmalar. O yüzden hani kuşkusuz bu kadar sayının büyük olması iyi bir şey. Hani tekil olarak yaşamıyoruz biz. Yeni yeni cemaatler, yeni yeni ne diyelim, hani işte örgütleniyoruz yani, bir konuda hedefimiz var ve örgütleniyoruz. Şimdi hani Türkiye'de de bilmiyorum sayısını. Ama
3: 5845'miş Fadime Hanım.
0: Bu da güzel. Yardım mı?
3: Yardım. Evet. İnsani yardım alanında faaliyet gösteren dernek sayısı.
0: Ben bu da... tüm dernekleri işin içine
3: koydum. Evet, evet. Tabii.
1: O, yani o da hani bir, bizim zihnimizde bir pencere açtı. Önemli bir veriydi. Ama diyelim ki 6000 dernek evet. var. Yani yuvarladık. Şimdi 6000 dernek içinde biri Ahbap Derneği. Daha yeni bir dernek. Ahbap'ın kurucusu olan kişinin sicili, adli sicili. Yani daha önce bu tür suçlarla yargılanmış, cezaevine girmiş, çek senet vesaire gibi meseleler yüzünden bir sicili olan, adli sicili olan
0: nasıl
1: insanların hafızasında
0: kazandı?
1: İşte oraya, tam da oraya gelmek istiyorum. Ne oluyor da toplumun bir kesimi adli sicili bozuk olan, hani bu manada para teslim edilmeyecek, bir şey emanet edilmeyecek birine, işte 3 milyar mı hocam? 3-4 milyarlık bir parayı
3: 4 milyar
1: ediyor.
3: 300 milyon TL. Evet. İnanılmaz bir para.
1: Yani inanılmaz bir parayı
0: o
1: teslim ediyor.
0: O zaman sanatçı kimliğini dolayısıyla sanatı kullanarak da mı
1: suistimal etmiş? Sanatıyla bir ilgisi olduğunu hiç
0: yani sanatçı kimliğini kullanarak mı suistimal etmiş?
1: Yani buna yatkın olan bir kitle var Türkiye'de. Ben bunun bir toplumsal sorun, siyasetin bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Şimdi siyasi alanda da benzer bir şey yaşamıyor muyuz? Yani hani bir devlet düşmanı olarak kodlanmış, güdülenmiş bir kitle var. İktidara aç. Ve o iktidarı elde edebilmek için, bir söylem üstünlüğünü elde edebilmek için, bir pozisyon elde edebilmek için kendilerine herhangi bir şey vaat eden, iktidar vaat eden, iyilik yapacağım, en iyi iyiliği ben yapacağım diyen, orman yangınlarını itfaiye ya da Orman Bakanlığı söndüremez, ben söndürürüm diyen gibi farklı farklı alanlarda devletten daha iyi olduğunu, yani
0: Help
1: bu iktidardan
0: Turkey diye, yani Türkiye'ye yardım eli uzatılması için yurt dışına algı operasyonları, evet, yürütüldü.
1: Yani
0: hazırlanan
1: bu,
0: afişlerde
1: buna inanan, devletten daha iyisini yapabileceğini iddia eden ve üstelik de sicili ya henüz test edilmemiş ya da test edilmiş zaten sabıkalı, hı hı, birine gidip ne oluyor da gözünü karartarak at gözlükleriyle gidip oraya para veriyor, oraya oy veriyor, oraya iman ediyor ve onu yüceltiyor. Bütün kampanyalar, siyasi kampanyalar, işte hashtagler açılıyor, dediğin gibi tweetler atılıyor, herkes onunla poz veriyor. Ne oluyor şimdi? Patır patır o tweetleri atanların hepsi, hı hı, ya da işte Haluk Levent'e, Ahbaba referans olan, kefil olan insanlar çıkıp diyor ki aslında o çok şöyle biriydi. Hı hı. Aslında kamera arkasında bana böyle demişti. Aslında o bu Kemalist laik çevreleri kendine hani bir ne diyelim avlanabileceği bir alan olarak görüyordu filan diye peş peşe açıklamalar
0: bazıları
1: yapıyorlar.
0: Bazıları şey demiş, ben de buradan kendi dersimi aldım, devlete güvenmem gerektiğini öğrendim.
1: Canım,
0: günaydın, kaç yaşındasın?
1: Üzerinden 4 milyarlık bir para çalınmış. Hı hı. Bu esnada mesela şimdi Ahbap'ı konuşuyoruz da Ahbap'ın öncesi var. Babala TV diye bir şey vardı biliyorsunuz deprem gecesinde.
0: Baraj patladı diye.
1: Yani inanılmaz şekilde depremzedelere yardım götürülen yardımları, hı, o yaralıları arama faaliyetlerini de bozucu şekilde. Hı hı. Belki bilmiyoruz, hani kimsenin de günahını da almak istemeyiz ama belki kurtarılabilecek bir canın kurtarılmasına engel olacak şekilde bu tür manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapan insanlar oldu. Orman yangınları oldu. Bir tane komedimsi bir adam çıkıp işte ve bunun tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada anmak zorundayız. O orman yangınlarının olduğu dönemde basın toplantıları yapıyordu biliyorsunuz. Devlet yok, ormanı söndürmüyorlar. Kendi haline bıraktılar. Bu paralar nereye gitti? Aynı esnada gökyüzünde kaç tane helikopter dolaşıyor. Hani bunun bile ayırdına varıp komik gülünç duruma düştüğünü anlamayıp ya da
0: çadır
1: bunu
0: örneği vermiş umursamaz.
2: AFAD çadırından
1: AFAD yoktu diyor deprem bölgesine gidip AFAD çadırından çıkarken kameralar onu çekiyor. Hı hı. Şimdi hani bu kendini de gülünç duruma düşürecek derecede bir körlük hali var. Bunun ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum. FETÖ de burayı kullanıyor. Hı hı. Terör örgütleri, yabancı istihbaratlar, soyguncular, oy hırsızları, şunlar bunlar. Bu müsait olma halinin ben çok genel ve temel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hı. Yeni bir sorun değil ama giderek daha katmerleşen, kangrenleşen bir alan oldu. Bu bir toplum kesimi. Nasıl oluyor da bu kadar kolay güdülenebiliyorlar? Hani bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum ama öbür tarafta da şimdi ben gittim deprem bölgesine, sen de gittin. Hı. Ben orada adını sana hiç bilmediğim Anadolu'nun bir yerinden bir cami yaşatma derneği bir şey bir yere hiçbir şey olması tüpü açmış orada mercimek çorbası, hı hı, kaynatıp dağıtan amcalar. Hı hı. Üstelik de bunlara bıraksanız bu babalacılara, ahbapçılara filan baksanız, hı hı, işte bunlar işitçi filan yani. Hı hı. Bunlar kafa kesiyor filan. Yani öyle söylemleri öyle çünkü. Ama bu insanlar sessiz sedasız bir iyilik yapmaya çalıştılar.
0: Bir
1: binlerce insan.
0: Yani devlet yok algısı oluşturuldu ama yani bunun için bir derneğe de ihtiyaç yoktu ki. Örneğin madenciler koşup geldi. Tabii. İşte mesela Hopa'dan Hopa arama kurtarma, tabii, ekipleri geldi.
1: Madenciler çok iyi iş yapar. Hani böyle
2: her depremde.
1: Onların geliyor, evet, evet, onların
0: işte itfaiye erleri vesaire vesaire. Yani bu iş
1: inanılmaz hani bir fedakarlık
0: derneklerle
1: var yani.
0: Mi ayakta kalıyor devlet de?
1: Ya derneklerin, sivil toplum canlı olmalı elbette, hani kardeş kardeşe koşmalı. Başka nasıl millet olunur? Ama devlet var da. Şimdi tekrar baktım ben. 3 yılda devlet bu yıkılan 11 ili ayağa kaldırmak için 3 trilyon 600 milyar para harcadı. Evler yapıldı,
4: yani
1: enkazlar kaldırıldı,
4: yani
1: konteyner şehirler kuruldu. Onların elektriği, suyu, maaşı, ceplerine para, her şeyi defalarca.
0: Sizin
1: işte
0: verebileceğiniz
1: yani
0: somut bir örnek var mı? Ahbap şunu yaptı diye benim aklıma
1: maalesef
0: gelen bir örnek
1: yok.
0: Yok
1: bak
0: yani.
1: Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili bir haber tekrar gündeme getirildi biliyorsunuz. Yine bir gençlik merkezi gibi bir şey kurmak üzere bir protokol imzalıyorlar. Ahbap ve Ankara Büyükşehir
4: Belediyesi. Evet onu ben de gördüm.
1: İşte bir iş planlaması var. Aradan Ama şimdi bu yapılırken Fatih

0: Hatay'a çıkmış, şöyle olacak, gençler bilimi sevsinler istiyorum.
1: Bilim sanat merkezi kurulacakmış.
0: O da nasıl yapacaksınız anlat. Daha yapılmamış bir şeyin pazarlanması, bir böyle topyekün, seferberlik halinde olmayan bir şeyi pazarlayan bir güruhtan bahsediyoruz. Sonra bu adam onu yapmamış, verilen hiçbir tarihte yapmadığı için Mansur Yavaş sessizce o protokolü tek taraflı olarak iptal etmiş.
1: Evet.
0: Şimdi ayılmış ama niye daha önce hani mesela sen belediyesin yap yani hani ya da başkalarıyla yap filan yani hani bu körlük hali tuhaf, sakıncalı bir durum. Ben bunun çok ciddi sorunlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten
2: bu da siyasi bir göz kırpma aslında. Bir kitleye yönelik belediyenin ahbapla iş tutarak siyaseten bir mesaj vermeye çalışıyor ama.
0: Yani bu işte CHP ile aslında birlikte hareket ettiklerini söylemek zorundayız. Bir sanat sepet camiası, gösteri dünyasının yine halktan, milletten, halkın seçtiklerinden kendilerini üstün gören, yukarıdan bakan, biz nasıl istersek öyle dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyen zihniyet aynı mantığı aslında devam ettiriyor. Ve habire alt edebilmek için yani milletin sandıktan çıkan iradeyi alt edebilmek için de habire böyle tuzaklara düşüyor. Çünkü çok kolay bir avı olduğu için de sürekli birileri onların üzerinden nemalanmanın yoluna
1: bakıyor. Biri de şey yazmış Fadime Hanım, gördünüz mü Anadolu İrfan'ı yine nasıl akla çıktı diye.
0: Yani, bu Anadolu insanı gerçekten ne yapacağını çok iyi biliyor ama ben hani bu soruşturma neticeye kavuşur. Suçlu olan suçlu olmayandan ayırt edilir ama nihayetinde hiç edilen, bakın yani bu hiç edilmesidir. 4 milyarlık parayla neler yapılmazdı? 4 milyar milletin harçlığından vererek, maaşından çıkartıp vererek, iyi niyetlerle sonuçta çıkartıp verdiği bir para var ve kumar masalarında çarçur edilmiş, hiç edilmiş. Hani burada uyanması gereken bir toplum kesimi, bir siyaset var. Bir artık hani aklı başında olan insanların bu toplum kesiminin, kanaat önderlerinin bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bizim dememizin bir anlamı yok. Çünkü biz deyince negatif algılıyorlar onu. Ama bu bizim toplumumuzun bir parçası. Hani biz aynı aileleriz, aynı mahalleleriz, komşuyuz. Biz hani bir kutuplaşmadan bahsediliyor ama öyle de değil aslında. Hani bir arada yaşıyoruz. Biriz en nihayetinde. Ama böyle bir güdülenmeye çok açık, her duruma müsait bir psikolojinin oluştuğunda görmek zorundayız. Benim bu konuyla ilgili yorumum bu.
3: Şu ana kadarki ifadelerden yola çıkacak olursak, örneğin bir bağışçıyla alakalı bağışladığı para şu kadar süre içerisinde geri gönderilecek diye ifadeler var. Şimdi bir bağış neden geri gönderilir? Demek ki oradan borç gösteri ya da borç vaadiyle alınmış ki o borcun geri ödenmesi gerekiyor diye bazı ifadeler var.
0: Olabilir.
3: Az önce Nuri Hocam'a da sorduğum gibi örneğin asistanının banka hesabı üzerinden bu para akışının olması, Yeliz Kaya.
0: Evet. İşte yolsuzluk. Avukatı da çok ilginç bir kadın yani. Avukat dediğin hem hukuk bilecek, mevzuat bilecek hem de bu konularda ayık olacak kişidir.
2: Bu arada tüfek
0: ama hani tam sanki hani hiçbir şey görmemiş, hiçbir şeyden haberi olmayan saf bir sığırcık gibi hani yaptığı ifadeler, paylaşımlar falan da tuhaf hani.
1: Evet.
0: Olamaz yani bir avukat böyle hani bilmiyorum.
1: Meblağlar çok büyük.
2: Tüfek kişiliklerin banka hesapları olabiliyor diye biliyorum.
1: Tabii.
2: Bunu
1: tabii.
2: Sekretere, şoföre, çaycıya üzerine hesap açtırmak çok makul de değil. Yani bir dernek hesabında toplanıp oradan sek ve idare yapılması gerekirdi makul olan.
0: Ya onlar da herhalde bu durumun şüpheli bir durum olduğunu bilmeyen insanlar değildi bence. Çünkü kendisini tanıyan herkesin negatif bir şahitliği var kendisiyle ilgili. Bunlar da bu işler böyle büyük paralar gelip giderken ve hiçbir şey üretilmezken nasıl ayılmadılar? Özellikle avukatın ayılmaması çok ilginç. Onun da bir gazeteci arkadaş bir paylaşım yapmıştı. İlginç bir CV'si var geriye doğru bakıldığında projelendirilmiş biri gibi.
3: Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı da yine bilirkişi heyeti atandığına ilişkin kararı da yine ekranda şu an. Gökberk Hocam aynı zamanda şimdi itirafçılardan gelen ifadelerle de soruşturma biraz daha derinleşecek ve genişleyecek ve biz aslında Haluk Levent'i

0: İsviçre'deki bir hanımefendiyle evli olduğunu öğrenmiş olduk. Hatta bir başka hanımefendi de ben de evli olduğunu bu soruşturma vasıtasıyla öğrendim. Çünkü bana da evlenme teklif etti. İşte benim varlıklı biri olduğumu öğrendi ifadesini kullanıyor. Çünkü kendisi derneğe bağışta bulunmak istediğini beyan edince Haluk Levent de görüşüyor. Görüşme zannedersem ki biraz derinleşiyor. Kadının varlıklı biri olduğunu öğrenince işte evlenme vaadiyle aslında bu da bir dolandırıcılığa giriyor, öyle değil mi? Hem bu ifadeler hem de soruşturma nereye gider sizce?
1: Tabii bilirkişi heyeti de atanması, yine Sayın Bakanımızın bu konudaki hem Maliye, Hazine Maliye Bakanlığı, hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığı'nın üçlü koordinasyonuyla sürecin, tahkikatın yürütülmesiyle ilgili ifadelerinden de anlaşıldığı üzere çok katmanlı ve çok kapsamlı bir soruşturma yürüyor aslında. Evet, şu anda bir kişi üzerinden bütün süreç yürütülüyormuş gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız birden fazla suçun iç içe geçtiği bir iddialar silsilesi var. Öte yandan dolandırıcılıkla ilgili iddialar var. Ve bunları tabii kötü olan, bana göre vicdanları yaralayan şu: bir bağış, deprem gibi çok trajik, belki de asrın felaketi olarak zaten nitelendirmiştik. Yüzlerce yılda bir kez olacak bu kapsamda ve böylesine büyük ölçekteki bir depremde, yani o anı mı beklediniz ya da o anı mı buldunuz diyesi de geliyor insanın. Böylesi bir durumda milletimizin bir arada dayanışma içerisinde nasıl büyük fedakarlıklar, yani kamyon şoförlerinden tırcılardan tutun da nakliye işiyle sevkiyatıyla uğraşanlardan, yine sivil toplumun her kademesine, futbol kulüplerine, spor camialarına, elinden gelen herkesin bir şey yaptı. Hatta sadece ülkemiz sınırlarından değil, uluslararası kardeş ülkelerden, Azerbaycan'dan işte bir görüntü hatırlarsak, yatağını şeyin üzerine bağlamış, arabasının üzerine bir soydaşımız vardı.
0: İşte çocuklar kumbarasından paralarını çıkarıp gönderdiler.
1: Tabii böylesine ağır travmatik dönemlerden geçerken beklenen odur ki devletle milletin, tıpkı 15 Temmuz konuşmasında yaptığımız gibi, bir arada kenetlenmiş halde olması. Ve bu anlamda da insanlar aslında bu türden zor dönemlerde sığınacak çatı ararlar. Ve o çatı devlet ve devlet kurumlarından başkası değildir, olmamalıdır bana göre de. Eğer insanların, devletin gücünün yanı sıra farklı anlamda imkan ve kabiliyetleri varsa, maddi olabilir, fiziki olabilir, araç, edevat olabilir o an için, bunları yine devletin sevk ve idaresinde, koordinasyonunda kullanılması gerekir. AFAD'ın da tam olarak yaptığı budur aslına bakarsanız. Büyük bir koordinasyon başarısı göstermiştir bu süreçte. Koordinatör valiler atanmıştır devletimiz tarafından. Belediyeler ilçelerle, illerle ölçeğine göre eşleştirilmiştir ve kendi ekipmanlarıyla, personeliyle, kendi efendim araç gereçleriyle gelip o bölgenin ihyası ve inşası için ellerinden geleni yapmıştır ve
0: şu an Konya baktığımızda Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hatırlıyoruz. Hatay'da pek çok adım attı ki gerçekten Hatay'ın ne kadar büyük bir yıkıma uğradığını hatırlayacak olursunuz.
1: Şu anda büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Orada yepyeni sıfırdan şehirler inşa ediliyor ve bunların ciddi bir mali yükü olduğu gibi psikolojik de bir yükü var. Aynı zamanda bir iş yükü bu anlamda devletin güncel sorunlarının yanı sıra. Ve bu anlamda devletin yükünü hafifletmek, omuzlamak dururken
0: devlet yok biz varız.
1: Çabası oldukça trajik bir çaba ama sadece bu dernek özelinde değil. Fadime Hanım çok güzel özetledi. Bu aslına bakarsanız toplumsal da bir vaka. Yani her olayda hükümeti devletle özdeşleştirip onun karşısında kendisini konumlandırıp buradan bir siyasi rant devşirmeye, yani hükümet bu konuda tırnak içerisinde aciz kaldı görüntüsü vermeye ve buradan hem bir siyasi rant devşirmeye hem de işte bu türden fırsatçı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik, mali suçlara yol açan yaklaşımları da karşımıza çıkartan bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii o günlere hatırlarsak, İşte muhalefetin önemli bir kısmının gerçekten siyasetin geneline değil de ülkeye muhalefetle kendini konumlandırdığı ve devletin her yaptığına bir aleyhte açıklama yapma zorunluluğu hissettiği bir dönemde MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ahbap ve babalayla ilgili de çok net ifadeleri olmuştu. Çok kısa onları bahsetmek isterim.
0: Lütfen hatırlatalım.
1: Diyor ki Sayın Genel Başkan, devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Hı hı. Devleti aciz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müptezellik kimin harcı, kimin haddidir diyorlar.
0: Ki mesela hocam...
1: Akbaba ifadesi, özür dilerim. Akbaba ifadesi de akbaba doğası itibariyle bir av peşine gidip o avı avlamaz. Bir leşin peşinde, ölmekte olan bir canlının peşinde bekler ve oradan kendisine bir fırsatçı bir canlı mahlukattır. Hayır, şimdi baktığımızda da Türkiye'nin öyle böylesine büyük bir travma yaşadığı millet olarak süreçte insanların duygularını, işte ekonomik anlamdaki bağışlarını, ki Türkiye'de bağış kültürü Osmanlı'dan bu yana çok daha eskilerden yaygın bir kültürdür. Hani Avrupa'da ve yurt dışı birçok ülkede gönüllülük, volunteering işlerinden bahsederiz. Türkiye'de de bunlar bağış üzerinden daha çok yürür. İşte zekatlar, fitreler de buna dahil. Onun haricinde de bağış kültürü önemli bir kültürdür. İnsanlar dişinden tırnağından arttırdığını vergi olarak devletine öder. Yani dürüst insanlar. Hı hı. Bunun dışında da çocuklarına, ailesine ayırdığı paradan da bir de bağış yaparlar. Yani bu düzenli olarak yapanlar da var. Böyle kriz anlarında yüklü miktarda yapanlar da var. İşte böylesine bir fedakarlığı, böylesine bir Ali Cenaplığı istismar etmeye çalışmak da bence büyük bir vahşet aynı zamanda da.
0: Buyurun. Mesela hani madem böyle bir kitleniz oluştu, size gönül veren, destek olan insanlar var. Hükümetin de desteğini arkanıza alarak mesela bugün işte bir Ahbap Çadırkent, bir yerlerde bir isminiz olsaydı, hani en azından o niyetlerin de karşılık bulmuş olduğunu görmek daha erdemli bir hareket olmaz mıydı?
1: Şüphesiz olurdu. Doğrusu da buydu. Ama sanıyorum şöyle bir hesap kitap içerisine girdiler. Hükümete ve devlete nasıl ve ne kadar aleyhte konuşup saldırırlarsa kendilerini destekleyeceklerini düşündükleri kitleden o kadar fazla destek maddi anlamda alabilirler ve onu da farklı yönlere kanalize edebilirler gibi bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyoruz. Tabii burada şu da önemli. Soruşturmanın Türk Devleti'nin işte 2023 yılı, 2026 yılı, 3 yılda bütün bu derneğin faaliyetlerini inceleyerek, faaliyetleri sonucunda vaat ettiklerini yapmamaları, efendim paraların doğru şekilde kullanılmamaları, bunların tamamının görünmeyeceğini düşünmek de bence büyük bir acziyet. Asıl acziyet de bu zaten. Yani şu anda MASAK gerçekten ülkemizin en ciddi kurumlarından bir tanesi. Yine polisin, jandarmanın ya da kolluk kuvvetlerimizin mali suçlarla ilgilenen birimlerinde çok önemli bir bilgi birikimi kapasite var. Şu anda bunlara yakalanmadan bu işleri yapmaya çalışmak da bence çok şaşırılması gereken bir durum olarak da karşımıza çıkıyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Soruşturma derinleşecek gibi görünüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilirkişi heyeti atandı. Ayrıntılı bir rapor düzenlenecek diyelim ve hemen yeni bir başlık açıyorum hocam sizinle, CHP diye. Hem Özgür Özel'in yeni parti kurma hazırlıkları hem de bugün 8 il başkanı daha görevden alındı Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından. Bu çift başlı sürece ilişkin ne söyleriz? Artık o çift başlık sanki bir yol ayrımına gitti gibi görünüyor.
2: Tabii, kesinlikle Yağmur Hanım. Zaten yani özellikle bu 38. şaibeli kurultaydan sonra ortaya çıkan tablo ve mutlak butlan kararının ardından partinin iyice artık o ayrışması... Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel grupları ekseninde beraber yol yürümelerinin ne kadar imkansız olduğunu bize gösteriyordu. Çünkü burada yani taraflar birbirlerine varoluşsal olarak saldırıyorlar Yağmur Hanım. Yani varoluşsal olarak birbirlerinin pozisyonlarını kabul etmiyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu...
0: Genel merkezi hırpaladılar, meclisi hırpaladılar, kürsüleri, kavga işgalleriyle hırpaladılar.
2: Tabii yani çok nahoş Türk
0: yani
2: siyasetine.
0: Seçmen de aslında yoruldu.
2: Evet, yani Türk siyasal hayatında çok görmeye alışık olmadığımız, şık olmayan, nahoş pek çok görüntüye şahitlik ettik. Dolayısıyla hani bunun zaten sürdürülebilir olmadığı aşikardı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ilk günden itibaren bir hançer metaforuyla ve 38. kurultaya bir takım akçeli işler bulaştırmak suretiyle kendisinin genel başkanlıktan alaşağı edildiğine inanıyor ve bunun hesabını soracağını söyledi. Bunu da ne üzerinden açıkladı? Bir arınma metaforu üzerinden aslında Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. Şimdi siz eğer ortaya bir arınma gibi bir hedef koyduğunuz zaman partinizi selamete çıkartabilmek için, partinizin şaibelerle anılmasının önüne geçebilmek için elbette burada bir temiz eller operasyonu da gerekliydi. Şimdi siz bir taraftan temiz eller operasyonundan bahsederken karşınızdaki grup, yani Özgür Özel ve çevresindekiler ve onun vasisi konumunda olan Silivri İmamoğlu, burada siz bütün bu akçeli işlere, belediyelerde artık ayyuka çıkan, ortalığa saçılan yolsuzluk, rüşvete irtikap iddialarına yönelik, burası baba ocağı, buralarda böyle şeyler olmaz deyip sahiplenirseniz zaten bambaşka yerlerde konumlanıyorsunuz demektir ve bunun sürdürülebilir olmayacağı aşikardı ki zaten Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra çok hızlı bir şekilde il başkanlıklarında ismi bir takım şaibelerle anılan veya genel merkezin iradesine karşı çıkan kişilere yönelik de ihraç süreçlerini işletmeye başladı. Yani dolayısıyla aslında görünen ve büyük oranda tahmin ettiğimiz bu projeksiyon yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Tabii şu da var Yağmur Hanım, onun da altını çizmek lazım. Mesela Özgür Özel'e çok yakın olduğu iddia edilen bir takım isimler. Bugün yanlış görmediysem Umut Akdoğan bir açıklama yapmış. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmenin kolay bir süreç olmadığına dair, yani aslında istifa etmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o şemsiyesinden, marka değerinden vazgeçmek istemediğini ortaya koyan bir açıklama yaptı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu mutlak butlan kararı ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tektonik deprem neticesinde tırnak içinde değişimciler olarak adlandırdığımız grup kendisinden çok emindi. Yani çok güveniyorlardı kendilerine. Fakat yavaş yavaş bir takım somut veriler ortaya çıktıkça, bir takım bu yolsuzluk, rüşvete irtikap iddiaları somutlandıkça ve Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmaya başladıkça parti içindeki dinamiklerin bambaşka bir şekilde şekillenmeye başladığını gördük ki şu anda hani tam elbette rakam vermek mümkün değil ama Özgür Özel ve ekibinin o beklediği meclis grubundan da desteği tam olarak alamayacağı anlaşılıyor ki yani dediğim gibi az önce ismini zikrettiğim kişi milletvekili önemli bir figür yani değişimciler açısından. Yani dolayısıyla burada bir yeni parti kurulacak ama bu kurulacak yeni parti değişimcilerin ve Silivri'nin istediği gibi toplumda, yani toplumsal muhalefet nezdinde bir momentum yakalayabilecek mi? Ben açıkçası bundan CHP çok emin değilim. CHP
0: tabanını çekebilecek mi? Çünkü hani i̇şte köklü evet. bir partiden bahsediyoruz. İşte hani defaatle söylüyorum ben, CHP seçmeni isimlere değil partiye oy verir. Yani işte Çankaya kalesiydi, İzmir kalesiydi. Kim gelirse gelsin hani derler ya, gömleğini koysa alır. Çünkü şimdi, partiye oy veren
2: evet, tabii.
0: bir
2: yani
0: isim.
2: O marka değeri dediğimiz hani logoyu görüp oy veren pek çok vatandaşımız var. Ha keşke böyle olmasa tabii, o da ayrı bir tartışma konusu ama yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın bir siyasi parti kurduğunuz zaman bir vizyonunuz olması lazım. Bir Türkiye tahayyülünüzün olması lazım.
0: Hizmet AK Parti, vadide olması gerekmiyor mu mesela?
2: Tabii şimdi bakın AK Parti kurulduğunda 2001 yılında yani muazzam bir Türkiye vizyonu ortaya koydu. Kitlelere umut oldu ve işte Türkiye'yi hemen çok kısa
3: ilk seçimde
2: tek başına iktidara geldi ve belki yani dünya siyasal hayatında görmeyeceğim şekilde çeyrek asırlık bir iktidar ortaya çıktı. Şimdi siz yeni bir parti kurduğunuzda hangi iddiayla
0: ne vaat edeceksiniz?
2: Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiaları somut. Sayın Kılıçdaroğlu şunu diyor. Ben muhalefetim. Ben AK Parti ile benim işim ama ben partimi arındıracağım.
3: Evet.
2: Ve nasıl benim dönemimde partime yönelik bu tip iddialar yokken ben bu başarıları belediyelerde elde ettim. Yine aynısını yapacağım diyor. Yani ortaya bir Kılıçdaroğlu kendince bir vizyon koyuyor. Yani bir stratejik hedefleme, bir planlama içerisinde hareket ediyor. Ama yenilikçiler, Sayın Özel de yanlış hatırlamıyorsam Fadime Hanım, düzeltin beni. Hani gündemi takip ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Hani benim ABC planlarım var demişti ama hani anlaşıldığı kadarıyla çok da bir plan yok aslında ortada. Dolayısıyla ben yeni parti, zaten isminde yeni parti olacağı söylenmişim. Tabii şu da ironik, yani partiler aslında Türk siyasal hayatında hep bir anlam taşır. Hani Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Parti, Adalet ve
3: Kalkınma
2: yani. Partisi.
3: Neden varsan, adını onu koyarsın.
2: Şimdi yeni parti, hani biz yeniyiz diye koymak da hani bana biraz ironik geldi.
0: Şimdilik adı yeni parti olsun şimdilik, dedi ama hani
3: yani böyle diye isim deyince bu da bir aslında taktik hata. Hani isminle İsim önemli bir şeydir, marka. Tabii.
0: Bence ismini henüz açıklamadı. Hani orada geçiş dedi. Hani şimdilik adı Yeni Parti olsun diyelim diye bir i̇şte çıkış mıydı?
1: Henüz emin değiliz anlamına da gelebilir.
3: Yani hani belirlemedik. Şimdilik Yeni Parti diyoruz aramızda gibi.
2: Bu arada isim bulmak da zor iştir. Yani onu da söyleyeyim. Tabii. Türk Sağı bu konuda başarılıdır isim bulma konusunda. Toparlayacak olursam yani artık bir partinin kurulacağı aşikar. Bunu net olarak görebiliyoruz. Gidişat bunu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu çok net, çok kararlı. Hı hı. Asla geri adım atmıyor. Zaten televizyon konuşmalarında da işte o kendisine yönelik o psikolojik baskıyı da bir nevi kırmış gibi gördüm ben en son katıldığı yayında. İddialarının arkasında duruyor. Hı hı. Bunun karşısında değişimcilerin önünde ciddi sınamalar var. Bir kere Silivri vesayetinden kurtulabilecek mi? Özgür Özel Genel Başkan yaparsa hani bir lidere evrilebilecek mi gibi pek çok...
0: Orada da bir yol ayrımı görecek miyiz sizce hocam? Yani Özel ve İmamoğlu ayrılığı.
2: Yani şöyle ben hani Türk siyasetinde...
0: Çünkü bir liderliğe soyundu. Yani
2: tabii.
0: O tomalara tırmanmalar falan bir liderlik.
2: Evet tabii. Yani o tırnak içinde hani bazı yorumcular ve ikonik fotoğraf dedi. Bence çok böyle nahoş fotoğraflardan Türk siyasetinde bir genel başkanın böyle tomaya hani... Mesela ben
0: o bildirimi gördüğümde hani gerçek değildir dedim. Sonra
2: ya ben mesela hani mesela Sayın Cumhurbaşkanı falan tahayyül edemiyorum yani. Hani böyle gerçekten
3: oldu böyle fotoğraf
2: vermez.
3: Yo verdi.
2: Verdi mi? Nerede verdi?
3: Olur mu yürüyüş fotoğrafları ayaklarının şişmesi ama hani,
0: İstanbul'a yürüyüş gerçekleşti.
3: Yani ne bileyim belediye başkan adayıyken İstanbul'da sarı çizmeler.
2: O şey çok
3: her yer çamur demişti ama
2: yırtık ayakkabıyla bir poz vermişti 2009'da.
3: İşte o yürüyüş.
2: Ben hatta şey demiş hani milletvekilinin ayakkabı alacak parası yok sen artık gibi böyle çok bir takım onun da böyle seçim kampanyalarında tuhaf
3: hak,
2: işler vardı.
3: Hak, hukuk, adalet güya diyerek FETÖ'cülerden devlet temizlenmeye çalıştığı bir dönemde MİT'e operasyon yani MİT tırlarına operasyon yapılmasının haberini giren Enis Berberoğlu'nun oğlu için bir yürüyüş yaptı.
2: Tabii.
3: Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ayakları şişti.
2: Mitırlarıyla Türkiye'yi DAEŞ'e yardım etmekle de suçladı.
3: İşte yani o bir yabancı ülkenin istihbarat örgütü senin ülkene istihbaratına bir operasyon yapıyor. Sen bunu sözcüsü haline geliyorsun. Ana muhalefet partisi olarak bunu da
2: tabii,
3: işte devleti nasıl yıprattılar?
2: Tabii,
3: bu kitleyi niye devlet düşmanı haline getirdiler?
2: Kesinlikle.
3: Bu siyasetlerin bir sonucudur bu yani.
2: Tabii kesinlikle haklısınız. Yani şöyle bu parti artık kurulacak ama son cümle hani ne kadar bir momentum oluşturur, ne kadar böyle bir rüzgar estirebilir? Bundan çok emin değilim çünkü o değişimciler içinde de süreç ilerledikçe çatlak seslerin ortaya çıktığını
0: yani
2: görüyoruz.
0: Yani seçmen bazında baktığımızda yeni bir partiye ihtiyaç var mı sizce?
2: Yani şimdi şöyle bence yok. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine baktığımızda hani taban olarak bu taban hani parti aidiyeti yüksek bir seçmen kitlesi ve hani Kılıçdaroğlu da şunu demiyor yani ben AK Parti ile ittifak kuracağım gibi bir ifadesi yok. Ya ben muhalefetim diyor ama
3: ben kalacağım da demiyor yani
2: evet,
3: arındıracağım
2: ve gideceğim diyor. Hani bu kitlenin ama tabii kısa vadeli en azından Fadime Hanım az önce o kitle psikolojisi bağlamında şeyi de söyleyelim. Erik Hofer'in o Keskin İnançlar kitabı da çok önemlidir o kitle psikolojisinin anlaşılması açısından. O kitle psikolojisi şu anda bir histeri halinde. Sağa sola linç yapmakla meşgul. Ama bu biraz daha yatıştıkça, makul düşündükçe Kılıçdaroğlu etrafında da bir derlenip toparlanma olabileceği kanaatindeyim.
0: Gidenler de geri döner mi sizce?
2: Gidenler geri dönebilir veya o yani destek olanlar en azından bu değişimci gruba bir takım somut iddialar hani netleştikçe, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları somutlandıkça, açıklamalar yaptıkça o değişimci kitleden kopup Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma iradesi gösterebilirler diye düşünüyorum.
0: Peki Fadime Hanım, siz yeni partiye ilişkin nasıl bir değerlendirme ortaya koyarsınız?
3: Yağmur, bir netleşme oldu artık. Hani bundan önce
0: logo tasarımı üzerinde çalışıyoruz
3: dedi. İsim ve logo üzerine çalışıyoruz. Henüz karar vermedik dedi Özgür Özel ama şu net artık şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında oturan CHP'den milletvekili olarak seçilmiş isimler CHP içindeyken CHP'den ayrılarak başka bir CHP'ye de rekabet eden bir parti kurma hazırlığı yapıyor. Önce bunu bir tespit edelim. Yani bunlar CHP milletvekili ama CHP'yi çökertecek bir plan içinde yeni bir parti kurma çalışmaları yapıyorlar. Hala titrileri CHP milletvekili iken. Bu bir kere siyasi ve ahlaki bir sorun. Bunun altını çizmek lazım. Onun dışında da evet artık durum netleşti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi, hani yenilikçiler diye tarif edilen o kesim 38 miydi hocam? 36.
2: 38.
3: Şaibeli kurultay. 38. Şaibeli kurultayı da şaibeden öte orada bir parayla oy satın alındığını mahkeme karara bağladı. O yüzden de onu iptal etti ve önceki hale geri döndürdü. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten koltuk kendisinden çalındığı için bu süreç mahkeme ve hani kayyum atanması halinde değil, yine bir CHP'li kadro tarafından kurultaya gitsin ve süreç öyle yapılsın gibi bir kaygıyla partinin başına geldi. Ama bu şeye yaramadı. Bir ikiye ayrılmış durumda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Hem meclis grubunda bir ayrılma çatlak var, görünür ve artık ifade edilir, basın toplantısı yapılır şekilde. Bir tarafta da tabii ki teşkilatlarda ve tabanda büyük bir çatlak ve öfke var. Yani Türkiye'nin hiçbir meselesiyle, Türkiye'nin dünyada uğraştığı bütün bu meselelerle hiçbiriyle ilgilenmeden sadece birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya atmak ve birbirlerini lekelemek üzere hareket eden bir üzücü bir fotoğraf var ortada.
1: Grup toplantısı yapma yarışı var.
3: Grup toplantısı yapma, kim hangi titri kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında, aynı zamanda bu grup arasında CHP hani genel merkeze tahsis edilmiş odanın kullanımı, araçların kullanımı gibi, odanın kapısına hangi isimlik yazılacak. Yani CHP'nin gündemi bunlar ne yazık ki. Türkiye nelerle meşgul, nelerle uğraşıyor? Onlar koltuk kim oturacak, arabayı kim kullanacak, isimlikte kimin adı yazacak gibi bir derdin içindeler. Bu bile Türkiye'nin bunca uğraştığı meselelerin arasında zayıf, kendi haline düşmüş, gafil bir ana muhalefet partisi ve kitlesini hastalandırmış bir siyasi anlayışla mücadele, bir de bununla da mücadele etmeyi de gerektiriyor.
0: Nasıl
3: toplum
0: liderler
3: olarak.
0: Liderler zirvesi mesela geride bıraktık. Hani 38 ülkenin liderinin ağırlandığı bir Ankara'da muhalefetin bu süreçte hani bir duruş göstermek yerine işte İngiliz gazetesine demokrasi üzerinden demeç veriyor olması
3: gibi. Hani bu anlayış aynı anlayış. Yani devletinin geldiği noktaya, kazandığı itibara, askeri güce, diplomatik güçle gururlanmak ve onun bir parçası olmak, biz daha iyisini yaparız demek yerine çamur atmak, lekelemeye çalışmak, itibar suikastine karışmak. Hey liderler, NATO liderleri, biz de ana muhalefet partisiyiz, biz de şu konularda iktidarı eleştiriyoruz diye çırpınmak. Bunlar acıklı şeyler, gülünç şeyler. Ama bugün gördüm bir CHP milletvekili külliyenin 6 aylık bütçesiyle ilgili, bilmiyorum veriler ne kadar doğru, İşte şu kadar para harcandı külliyenin 6 aylık bütçesi için gibi bir iktidara şey var, itirazı var, muhalefet ediyor. Şimdi hani bilmiyorum söylediği rakamlar doğru ama şunu görmesi gerekiyor. Türkiye sadece külliye, hani bundan işte külliye ilk yapıldığı zaman, bundan 10-15 yıl önce külliyeyi işte Erdoğan kendine saray yaptı. Altın klozetler var orada. İşte şu kadar odalı bir saray yaptı kendisine gibi. Bunun üzere kampanya yapıyorlardı ya Yağmur. Kampanya ya.
2: NATO ne liderler gerek vardı? Zirvesinin Çankaya'da olduğunu düşünsenize Fatih.
3: Ya Çankaya'da hocam,
2: mümkün değildi ya.
3: Fare kapanları vardı ya. Yani koku, rutubet kokusu girdiğin zaman alıyorsun, her şey gıcır diyor. Kapıların arkasında koca koca fare kapanları vardı Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken. Böyle Ahmet Necdet Sezer'i göğe koyamazlar. Çankaya'dan burnunu çıkarmamış biridir yani. Sen öyle bir etkin bir liderlik yapıyorsun ki. külliye tabii ki yapman gerekiyor. Mekan önemli bir şey.
2: Elbette.
3: Bu kadar devlet başkanlığı, heyetleri ağırlaman gerekiyor. Konaklatman gerekiyor. O toplantılar için güvenli ve teknolojik salonlar yapman gerekiyor. Öyle bir millet kütüphanesi yapacaksın ki batıdan, bakın dünyanın diğer kesiminden değil. Ekonomik olarak, siyasi olarak, işte mevzuat şeyler bakımından, halk, özgürlük, demokrasi söylemleri bakımından en hani böbürlenen, yüzyıldır böbürlenen kıtanın liderlerini buraya getiriyorsun. Onların heyetleri, gazetecileri, yani dünyayı görmüş gazeteciler bunlar aynı zamanda. Tabii. Sadece Ankara'ya gelmedi. Bunlar dünyayı gezen gazeteciler, nitelikli gazeteciler.

0: geldi ve her biri yaptıkları haberlerin dışında kişisel hesaplarından Türkiye övgüsü, Millet Kütüphanesi övgüsü, zirve övgüsü, Erdoğan övgüsü, külliye övgüsü, organizasyon başarısı, Türkiye'nin savunma sanayi. Sen sadece 2-3 günde dünyanın en gelişmiş kesiminin medyasına, televizyonlarına, gazetelerine, internet, dijital medyasına, sosyal medyasına öyle büyük bir reklam verdik ki bedava. Sadece biraz döner kestin.
1: Yemeklerimizi biraz, de övdüler bol bol.
0: Evet, biraz işte otobüs gezdirdin. Bu yani.
1: İnanılmaz bir turizme çarpan etkisi olur bence bu.
0: Bütçeler gerektiren bir reklam kampanyasını, markalama projesini. İşte daha küçük bütçeli ama hoşgörülü, sevgiyle, özenle, itinayla, güzel bir organizasyon başarısıyla yaptın. Herkesi mutlu mesut gönderdin. İnanılmaz büyük karlı bir iş yaptın. Ama CHP milletvekili çıkmış, külliyenin işte masrafı da 6 ayda şu kadar emekli maaşı falan. Şimdi hani bu vizyonla ilgili bir şey. Bu mantık seni gene kapı arkasında fare kapanı koymaya götürür. Hani onu
1: neyse, ya popülizm yapacaksanız da böyle popülizm olmaz yani.
0: Yani işte evet. Yeni partiden başladık, buraya geldik.
2: Evet. Yağmur. Çok kısa bir toparlama alayım bir cümle, çünkü kapatmadan önce Gökberk Hocam'a da CHP'ye
0: yani işte bölünüyorlar. Yeni parti muhtemelen hani ayrılması beklenen milletvekili sayısı hani 73-87 arasında bir rakam, oynayan bir rakamdan bahsediliyor. Toplam 135 CHP milletvekili var mecliste. Dolayısıyla eğer yeni parti kurulursa ve bunlar toplu halde buraya geçerlerse, yeni ana muhalefet partisi Özgür Özel'in başkanlığını yaptığı, Ekrem İmamoğlu'nun talimatlandırdığı bu parti olacak. CHP sonra koltuk sırasına göre başka bir grup olacak. Bir de bir 20 kişilik bir milletvekili grubundan mevcut partilerden seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçerek mecliste bir alternatif grup oluşturma projesi de var. Dolayısıyla o hani ABC planı, işte 20 Temmuz'u bekleyeceğiz diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel partiyi kuruyorlar.
2: Yani aslında Fadime Hanım'la yaşadığımız şey şu oldu. Türkiye nelerle uğraşıyor? İşte NATO Liderler Zirvesi gibi büyük şeylerle uğraşıyor. Hani muhalefeti konuşamıyoruz bile oldu aslında biraz. Öyle değil mi Fadime
0: yani
2: Hanım?
0: Yani işte evet, ister istemez.
3: Muhalefetin de gündeminin başka şeyler olması lazım.
2: Evet. Yeni parti CHP tabanını hangi vaatle çekebilir mesela? Buradan başlayalım derseniz hocam, buyurun.
3: Şimdi biz uluslararası ilişkilerde çok kutuplu dünya düzeninden bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok kutuplu bir dönemin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlamaktan elleri nasır tutanlar, ayrılış konuşması yaptığında gözyaşlarını silecek peçete bulamayanlar, şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nu grup toplantısına almamak üzere yoğun bir gayret içerisinde idiler. Tabii ortada İSNAF'ın bölge adliye mahkemesinin vermiş olduğu net bir karar var. Bu karar her ne kadar şu an yargıta yaşamasında olsa da karar uygulanıyor ve tedbirli bir karar. Ve buradaki tanık ifadeleri, alınan ifadeler, diğer işte para aktarmayla ilgili hesap hareketleri vesaire, bunların tamamı incelenmiş. Hem ilk derecede ama daha da önemlisi bölge adliye mahkemesinde bir hüküme bağlanmış. Tabii bu hüküm doğrultusunda aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bir yönetsel geri dönüş ve yeniden bir yapılanma süreci içerisine girildi. Tabii yeni parti kurmak başlangıçtan bu tarafa belki de tek yol. Çünkü niye? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı bu anlamda arınmayı sonuna kadar yapacağına yönelik net bir tavır ortaya koyuyor. Ve yeni partideki vaatlerini vatandaşlara anlatabilmeleri için öncelikle belediyeler safhasını ve sayfasını açmamız lazım. Çünkü belediyelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi belli bir seviyeye gelmişti. Belediyeleri kazandı ve vatandaştan bir vaatle kazandı. Dedi ki vatandaşa, ben sana daha güzel hizmet ederim. Ben Cumhur İttifakı'ndan daha iyi şeyler yaparım diye vaatte bulundu. Ama bir bakıyoruz ki neredeyse soruşturma hakkında yürütülmemiş çok az belediye kaldı. Ve bu soruşturmalar...
2: Şimdi mesela hocam, yeni partinin muhalif olacağı taraf hükümet mi olacak yoksa CHP mi olacak?
3: Şöyle muhtemelen...
2: Nereye muhalif olacak?
3: Şöyle muhtemelen ikisine de muhalefet yapmaya çalışarak kendi içerisinde bir

0: rant merkezi ve odağı oluşturmaya gayret edeceklerdir. Bu rantı sadece kötü anlamda söylemiyorum. Bir siyasi rant peşine gideceklerdir. Hı hı. Ama bu süreçte işte belediyelerde karşı karşıya geldiğimiz gibi bunun bir ekonomik ranta da dönüşmesi şu anda Aziz Milletimizin özellikle seçimlerden sonra şahitlik ettiği bir süreç. Ve bütün bu yargılamaların şeffaf olarak yürütülme süreçleriyle birlikte artık belediyelerle ilgili aşamada da kredibilitesini bence yitirdiğini, azalttığını düşünüyorum bu yönetimin. Tabii önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki yeniden yapılanma, çünkü siyaset bilimci açısından baktığımızda güçlü muhalefetin olduğu ülkelerde güçlü hükümetin, güçlü siyaset kültürünün oluştuğunu görürüz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yaşında işte kurucu iktidara sahiplik yapmış ve Türkiye'nin kuruluşuyla ilgili bir öyküsü olan bir partinin de Türkiye'nin geleceğiyle, dünyanın geleceğiyle ve Türkiye'nin dünyadaki pozisyonuyla ilgili daha çok şey söylemesi beklenir. Ama baktığımızda şu anda gündemlerinde olmadığını görüyoruz. Uzunca süredir gündemlerinde olmadığını görüyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki açıklamalarında siyasetlerini Saraçhane'ye sıkıştırmamaları yönünde defaatle açıklamalar olmuştu. Tabii Saraçhane'ye sıkıştırılan siyasetin sonucunda da gelinen nokta bu maalesef. Bu tabii Türk demokrasisi için eksi bir şey mi? Evet. Çünkü keşke Türk demokrasisini daha da güçlendirecek adımları atmış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama önümüzdeki süreçte ümit ederiz muhalefetiyle, hükümetiyle Türk siyaseti daha da aydınlık günlere de kavuşur.
1: Peki örneğin İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerle alakalı süreç ne olur? Mesela Cemil Tugay'ın istifa ettiğini biliyoruz. Mansur Yavaş'ın işte kol kola görüntü verdiğini biliyoruz. Bu isimler yeni partiyle mi yoluna devam edecek?
0: Şimdi belediye başkanlığı her ne kadar bir siyasi parti içerisinden seçilmiş olsalar ve o siyasi partinin teşkilatlarını, örgütlerini seçim kampanyasında yoğun olarak kullanmış olsalar da aslında bakarsanız şehre eminliktir. Yani oradaki bütün vatandaşlara hizmet götürme ile ilgili bir sorumluluktur. Bu anlamda yeni parti, eski parti siyasi rantından ziyade bu süreçte kendilerine milletin makamı tevdi ettiği süreçte acaba nasıl bir muhasebe yaptılar, neler yapabildiler, neler yapmadılar? İşte Ankara ile ilgili, İstanbul'la ilgili hangi sorunları çözmeye gayret ettiler? Ankara'nın mesela büyüyen bir trafik sorunu, altyapı sorunu oluştu ve bunu hepimiz çok yakından günlük hayatımızda yaşıyoruz. Yoğun bir göç aldı. İşte bunların çözülmemesinden kaynaklanan bir hesaplaşmanın sandıkta olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Gökberk Durmaz, Fadime Özkan ve Nuri Salık, kıymetli değerlendirmeniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah'la karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump'ın altyapı tesislerine hedef alacağız açıklamasının ardından ABD ordusu İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı. İki köprü ve demiryolu vuruldu. Hava saldırısında bir kişi öldü. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Operasyonun İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'de iki köprü hedef alındı. Köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti. İran medyasında Bender Abbas kenti civarında da ABD güçleri tarafından peş peşe vurulduğu bilgisi yer aldı. Bender Abbas'ta demiryolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlendi. Ayrıca İran Şehir Havalimanı'nda hedef alındı. Tahran yönetimindense ABD'ye tehdit gecikmedi. İran lideri Mujtaba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir Washington'a gözdağı verdi. Ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini belirtti. Beyaz Saray'dan da artan gerilime ilişkin yeni açıklamalar geldi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varma isteğini dile getirdiği aktarıldı. Son günlerde artan saldırıların İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ateş açmak son derece yanlış bir karardı ifadelerini kullandı. ABD ordusu Umman Körfezi'ndeki gemiye asker indirerek denetim gerçekleştirdi. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. O görüntülere bakalım. ABD ordusundan İran'a uygulanan deniz ablukası ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'ne bağlı askerlerin 16 Temmuz'da Umman Körfezi'nde seyreden gemiye inerek doğrulama denetimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ablukanın gidişatına ilişkin son bilgilere de değinildi. Açıklamada ABD uyarılara uymayan bir geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve bir gemiye denetim için asker indirmiştir ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların ABD'nin çelik duvar olarak adlandırdığı ablukayı ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde açık kalmaya devam ettiği vurgulandı. ABD'de Başkan Donald Trump'a destek oranının %37 olduğu tespit edildi efendim. İran ve ekonomi konularındaki karamsarlık nedeniyle Trump'a destek oranı başkanlık seçimlerini kaybettiği dönemdeki seviyeye geriledi. ABD'de Başkan Donald Trump'ın politikalarının genel olarak olumsuz değerlendirildiği ve Trump'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi. Washington Post Ipsos anketine ilişkin rapor yayımlandı. ABD'liler İran konusunda pek iyimser düşünmüyor. Yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirten ABD'liler, yönetimin İran'da yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda da karamsar. Ankete göre Amerikalıların yalnızca %33'ü Trump'ı ekonomi yönetimine destek verirken %29'u İran politikasını destekledi. Trump'a genel destek oranı %37 olarak ölçüldü. Anket sonuçları Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti. Rusya-Ukrayna savaşına da bakalım. Rusya-Ukrayna savaşında müzakere çabaları sürerken gerilim maalesef dinmiyor efendim. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta yeni saldırılar kayda geçti. Rusya başkent Kiev'i hedef aldı. Sabaha karşı sirenler çaldı. Füze saldırısında hasar meydana geldi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, Azak Denizi'nin ardından Karadeniz'de de Rusya'ya ait ticari gemileri dronlarla hedef almaya başladı. Kiev yönetimi bir gecede 20 gemiyi hizmet dışı bıraktığını açıkladı.
Saldırılar Rusya'nın enerji ve lojistik hatlarına darbe vurmak için düzenlendi. Savaşta Ukrayna'ya desteğini esirgemeyen Avrupa ülkelerinden yeni bir karar daha geldi. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 1 milyar avroluk mali desteği serbest bıraktığını duyurdu. Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesine destek olma kararı alındı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ülkesine sağladığı desteklerden dolayı Avrupa Birliği'ne teşekkür etti. Zelenski siyasi ve savunma alanındaki yardımların kendileri için önemli olduğunu belirtti. Avrupa'daki herkes bugün hemfikir. Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Resmi temaslar için Ukrayna'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna lideri Zelenski ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. Mevkidaşıyla basın toplantısı düzenleyen Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere dönülmesi gerektiğini söylerken, gerilimin Karadeniz'e sıçramaması gerektiğini de

0: altını çizdi.
1: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken, diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir.
2: Rus saldırılarının şiddetlendiği bir dönemde Kiev'deydi. Bir kez daha müzakere masasını işaret etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteği yineledi.
1: Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin daha da artırılmaması çağrısında bulundu.
1: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi, savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
2: Fidan, Kırım Tatarlarına destek mesajı da verdi. Kırım'ın ilhakının yasa dışı olduğunun altını çizdi.
1: Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim.
2: Yaşanan acıların bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalarını artırarak sürdüreceğini söyledi.
1: Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin, yani orada deklare ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
2: Ukrayna Dışişleri Bakanı ise görüşmede Türkiye-Ukrayna-Suriye üçlü işbirliği mekanizmasını ele aldıklarını aktardı. Savaşın sonlandırılması için Ukrayna lideri Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Ukraynalı bakan bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini ifade etti. Bakan Fidan bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Görüşmede Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a ikinci derece liyakat nişanını tevcih etti. Fidan'ın bu nişana devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla layık görüldüğü belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ukrayna temasları bununla sınırlı değildi. Kiev'de Kırımlı kanaat önderleriyle de bir araya geldi. Fidan, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la da görüştü. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu, Bakan Fidan'a ziyaretinde eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kırım halkının taleplerinin Rusya lideri Putin'e iletilmesi ricasında bulundu.
3: Bu konuda aslında Türkiye'den
0: destek istedik. Destek nasıl? Sayın Tayyip Recep Tayyip Erdoğan Putin'le konuştuğu zaman biraz uyarsa, böyle bir şey olacak olsa Türkiye'nin tepkisi böyle böyle olacak manada bir. Aslında bu meseleleri biz Sayın Kaptan Plan'la konuşacağız. Durum böyle. Orada insanların durumu çok zor. Ama hep bize telefon açanlar, arkadaşlarımız diyorlar ki su yok, elektrik yok, benzin yok ama biz çok seviniyoruz diyorlar. Seviniyorlar çünkü bu hep olaylar Kırım'ın işgalden kurtarmasına yaklaşıldı demek mümkündür.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi temaslarda bulundu. O önemli ziyareti 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun takip etti. 24 ekibinin Kiev izlenimleri geliyor şimdi ekranlara.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barışı sağlamak için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Bu kritik ziyareti 24 ekibi de an be an takip etti. Bölgeden izlenimlerini aktardı.
5: Ukrayna savaşı ana gündem maddesi dedik. Oldukça yoğun bir program içinde bu savaş nasıl sona erecek? Onun için görüşmeler, müzakereler yapılmaya devam ediliyor. Ukrayna savaşı konusunda tabii son zamanlarda ciddi bir hızlanma var. Trafikte bir tansiyonda yükselme var ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bulunduğumuz yer Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın ana binası. Burada özellikle savaştaki dönüşümün yıllar içinde nasıl olduğunu çok net görebiliyorsunuz.
4: Bakan Fidan ve mevkidaşı Andriy Sibiha ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Adres Dışişleri Bakanlığı'ydı. Binada Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı çok sayıda İHA ve mühimmatlar sergilendiği alan dikkati çekti.
5: Özellikle küçük boyutlarda ve ucuz maliyetli, düşük maliyetli ve hızla kullanılan, hızla tüketilen araçlar genellikle savaşın seyrinde etkili oluyor son dönemde. Gördüğünüz Sova 150 adlı, Sova 15 O adlı insansız hava aracı da bunlardan biri, elektrikle çalışan ve 20 dakika gibi kısa bir menzili olmasına rağmen, 3 kiloya kadar patlayıcı taşıyabilmesine rağmen kısa hedeflerde, küçük hedeflerde çok yoğun şekilde kullanılmasıyla çok etkili olan silahlardan birini görüyorsunuz.
4: 24 ekibi ülkenin başkentinde sokağın nabzını da tuttu. Saldırıların hedefinde olan Kiev'de son durumu aktardı.
5: Bizim burada kaldığımız gece sabaha karşı Rusya bir füze saldırısı daha düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava saldırısı uyarıları yapıldı. Sirenler çaldı. Cep telefonlarına uyarı mesajları geldi. Rusya'nın balistik füze fırlattığı Kiev bölgesine yönünde haberler geldi ve Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak yine de can kayıpları olduğu haberini Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan aldık. İki kişi hayatını kaybetti.
4: Yoğun saldırıların sürdüğü bölgede halksa yıllar süren savaşın etkilerine alışmış durumda.
5: Yaklaşık 4,5 yıl süren savaşın ardından aslında insanların bu durumu kanıksadığını, kabullendiğini de görebiliyoruz diyebiliriz. Çünkü bir şekilde hayat devam etmek zorunda. Etrafta da görebildiğiniz gibi, arkamda da görebildiğiniz gibi caddeler kalabalık. İnsanlar genellikle hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyorlar. Bizim konuştuğumuz Ukraynalılar da aynı şekilde savaşa rağmen ayakta kaldıklarını, hayatlarına devam ettiklerini söylüyorlar ve dayanmaları gerektiğini ve dayanacaklarını ısrarla ifade ediyorlar.
4: 24 ekibi bakanlığın önünde bulunan sembolik meydanı ekrana getirdi.
5: Önünde bulunduğumuz meydan bakanlığın önündeki bu meydanda çok sembolik meydanlardan biri Kiev'de. Tabii savaşın seyrinin ne şekilde devam ettiğini göreceğiz, takip ediyoruz. Yoğun olarak saldırılar devam ediyor. Bununla birlikte Ukrayna meydanlarında, Ukrayna şehirlerinde yaklaşık 4,5 yıl süren bu savaşın daha da sürmesi ihtimaliyle birlikte halka verilen önemli mesajlar var. Aynı şekilde dünyaya da verilen önemli mesajlar var. İngilizce Freedom yazan bir sergi alanındayız. Özgürlük manasına gelen bir mesajla bu sergi alanı oluşturulmuş durumda. Uzun zamandır da burada. Burada gördüğümüz araçlar Rusya ile savaşta Rus ordusundan ele geçirilen, imha edilen, vurulan ve Rus ordusundan ele geçirilen askeri araçlar.
4: Bir diğer önemli nokta ise bağımsızlık meydanıydı.
5: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kalbindeyiz. Burası bağımsızlık meydanı. Arkamda gördüğünüz devasa anıt Ukrayna'nın bağımsızlığının en önemli simgesi. O günden bugüne pek çok gelişme oldu, pek çok değişim oldu Ukrayna'da. Bu meydan geçmişteki büyük dönüşümün de simge merkezlerinden biriydi. Günümüzde ise 4,5 yılı aşan Ukrayna Savaşı ile beraber ülkede, özellikle başkent Kiev'de, şehirde hayat normal şehrinde devam etse de aslında verilen özverinin ve yapılan fedakarlıkların da bir anma noktası oldu diyebiliriz.
4: Meydanda savaşta ölen yüzlerce Ukrayna askerinin fotoğrafları bulunuyor.
5: Meydanda belki de binlerce askerin resmi var. Bazıları teker teker, bazıları ise toplu halde bir anma köşesinde buluşturulmuş bu resimlerin. Yanında durduğumuz ağaç 152. Avcı Tugayı'nın hayatını kaybeden askerlerinin anısına buraya konulmuş ve mesajda şöyle yazıyor: onların ruhları cesaret vermeye devam ediyor ve bir ağacın dallarında yaşıyor ve o ağacın, o sembolik ağacın dallarında o askerlerin resimleri var ve onlar için bağlanan anma kurdeleleri bulunuyor.
4: Yakınları ve Ukraynalılar ölen askerleri buraya gelerek anıyor.
6: Ivan, and here's...
7: Bir yıl önce ailem çok çok iyi bir adamı kaybetti. İsmi Ivan ve fotoğrafı şurada. Çiçeklere yakın olan fotoğraf. Bugün ona yeni çiçekler ve kahve getirdim. Ivan kahveye bayılırdı.
6: Love this Americano. Sorry. Thank you very much.
4: Kayıplarını burada anan Ukraynalılar savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor.
6: We live for...
8: Her gün kadınlarımız ve erkeklerimiz ölüyor. Bu çok acı verici. Çünkü 4 yılı aşkın süredir bu durumu yaşıyoruz. Her gece patlama sesleri duyuyoruz. Her gece korkuyoruz.
3: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına Rusya'dan övgü geldi efendim. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Türkiye'nin Ukrayna krizindeki barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettar dedi. Peskov'un açıklamaları Fidan'ın Ukrayna ziyareti sırasında geldi. Kremlin sözcüsü müzakere sürecine yeniden başlama konusunda yakın vadede bir beklenti yok dedi. Rusya'nın Ukrayna konusunda barış müzakerelerine açık olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Peskov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına yönelik katkılarına değindi. Rusya, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettar dedi.

0: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. DEM heyeti AK Parti'nin ardından bu kez mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
1: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. DEM Parti'nin bu kez durağı MHP'ydi. DEM heyeti Bahçeli'yi meclisteki makam odasında ziyaret etti.
2: Evet, teşekkürler arkadaşlar.
1: DEM Parti heyeti bir İmralı'da, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gözler genel kurulda. Yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Daha önce genel kurul Temmuz ayında çalışma kararı almıştı. Ancak NATO zirvesi sebebiyle genel kurul çalışmaları yavaşladı. Zirvenin tamamlanmasıyla meclis koridorları tekrar hareketlendi. DEM heyeti 15 Temmuz'da AK Parti'yi ziyaret etmişti. AK Parti'nin ardından adres Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Ziyarette DEM heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar vardı. Devlet Bahçeli'nin meclisteki makam odasına yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Gündemde yasal düzenleme çalışmaları vardı. Görüşme sonrası Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldı. Taraflardan toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
0: CHP-MYK'da yeni ihraç kararları alındı. 8 il başkanının daha görevine son verildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın hedefinde ise Özgür Özel ve ekibi vardı. CHP'de paralel bir yapı oluşturulduğunu söyledi. Bu arkadaşlar kayyumcudur, bölücüdür diye konuştu.
3: 9 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz, özür dilerim, 8 il, 9 değil 8 il. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 2 il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde de karar almış bulunuyoruz.
4: CHP'de arınma süreci devam ediyor. Yeni ihraçlar açıklandı. 8 il başkanı daha görevden alındı.
3: Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, 2 Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, 3 Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
4: CHP'de MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda il başkanlıklarındaki arınma faaliyetleri ele alındı.
3: 7 ile de atama yaptık. Bildiğiniz üzere daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar: Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçbinek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
4: MYK sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, alınan kararları açıkladı. Özgür Özel kanadına sert cevap verdi. Kayyumcusunuz dedi.
3: Bir olağanüstü kurultayın toplanmasının imkansız olduğunu bildikleri halde arkadaşlar, bunun siyasetini yaparak kendi siyasal yolculuklarına bir altlık oluşturmak üzere bir an önce olağanüstü kurultay yapalım temasıyla yola çıktılar. Hep beraber kaçan, ondan sonra da gidip kayyum gelsin diye mahkemeye dilekçe veren sizler mi kayyumcusunuz? Butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür.
4: Partide çift başlılığın ve paralel yönetimin oluştuğunu belirten Sarı, kurultay çağrısını yineledi.
3: Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkemeye, mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Biz arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım. Aynı partinin içinde kalarak yan yana, omuz omuza. Siyasal görüşlerimiz farklı olabilir. Bakış açılarımız farklı olabilir. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir siyasal mücadele yapalım ve buna devam edelim.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Aylık gelirleri 20 ila 38 bin lira olan Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Haluk Levent'in eski şoförünün de ifadesi ortaya çıktı. İlker Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonu aldığını söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli tutuklandı.
4: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan Masak raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya, ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından. Aylık geliri 20 bin lira olarak gözüküyor. Masak raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti. Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay da soruşturmanın kilit isimleri arasında. Masak raporlarında onun da adı geçiyor. Buna göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira da çıkış belirlendi. Şimdi zamansızım. Ve son isim de Emrah Gödeliner. Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak Masak, 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. Masak raporunda tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç, elden ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, 1 yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yaptığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay, Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve Sait Köse. Ayrıca Ahbap Derneği'nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin mal varlıklarına sulh ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi bu gelişmeler tüm gündem gazetelere nasıl yansıdı birlikte bakalım. Öncelikle akşam gazetesiyle başlayalım gazete başlıklarını aktarmaya. Akşam gazetesinin manşetinde ahbap soruşturması var efendim. Şu başlık kullanılıyor. Haluk korkunç bir dolandırıcı. İşte bu ifadelere tutuklanan avukat Ece Güner söyledi efendim. Şok ifadelerde bulundu. O ifadelerin detaylarına akşam gazetesi manşet haberinde yer veriyor. Hemen bakalım detaylara. Biz az önce de ekranlara taşımıştık. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner. Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı. Bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi. İmamoğlu'nun danışmanı olan Güner ifadesinde Levent'i bir halk kahramanı olarak görüyorduk. Meme kanseriydim. O dönem benden borç istedi. Çok güvendiğim için 1,5 milyon dolar borç verdim diye konuştu. Güner Levent'in milyonlarca vatandaşı kandırdığını söylerken Güner'in avukatı Levent o tarihlerde anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçiliyor. Aksini söyleyen linç ediliyordu ifadesini kullandı. Bu arada dolandırılan bu Ece Güner'in bir avukat olduğunu bir kez daha ifade edelim efendim. Ve Ahbap Derneği ve tutuklanan 18 kişiyle diğer şüphelilerin tamamının da mal varlıklarına el konuldu. Bunu da ifade edelim. 25 milyarlık bir para trafiğinden söz ediliyor. Masa'nın verilerine göre derneğin kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in üzerinden yaklaşık 25 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Şüphelilerden Ali Barış Kaya'nın eşi ve

Levent'in asistanı Geliz Kaya'ya 100 dolarlık balyalardan oluşan fotoğraflar yollayarak çöktüm paraya, uyanırsan ara beni mutlaka diye mesaj attığı da öğrenildi efendim. Şimdi bir diğer habere bakalım. 10 yıl sonra aynı ruhla vefa nöbeti diyor Akşam Gazetesi bir diğer haberinde. Hemen bakıyoruz detaylarına. 10 yıl önce FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğsünü siper eden Türk milleti aynı adanmışlıkla meydanlardaydı efendim. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde on binlerce vatandaşın katılımıyla vefa yürüyüşü gerçekleştirildi. Dronlarla yapılan ışık gösterisinde direnişin sembol isimleri anıldı. Ankara'da ise vatandaşlar külliye demokrasi nöbeti tuttu. Hainlerin bombalarına hedef olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Özel Harekat Başkanlığı'nda karanfillerle anma töreni düzenlendi. Hem Boğaz Köprüsü'nü görüyoruz, burada ışık gösterisi var, hem de Galata Kulesi yer alıyor. Şehitlerin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı efendim. Diyelim biraz aşağıya inelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor efendim. Uyuşturucuda yeni bir operasyon var. Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşenur Balcı da var efendim. Sıla Gençoğlu da o isimlerden biri. Emniyete götürüldü. O fotoğraf karesine de yer veriliyor. Bu operasyonda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelişmeler elbette anlık olarak değişebiliyor. Bunu da ifade edelim ve aşağıya inelim. Trump'ın yardımcısı İsrail'e sert çıktı. Oldukça önemli bir haber efendim. J.D. Vance şöyle söyledi. Cehenneme kadar yolunuz var. ABD halkının desteğini kaybettiniz. Sizin için daha fazla savaşmayacağız dedi. Hemen bakalım o ifadelerin detaylarına. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Tahran'la anlaşmayı hedef aldığını söyledi. İran'a rejim değişikliği yapmak için 150 bin asker gönderecek değiliz. Ne olursa olsun asker göndermeyeceğiz dedi. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu desteğini kaybettiğini ifade etti. Bu basit ve açık bir gerçek. Donald Trump bunu kamuoyu önünde söyledi. İsrail, Fransa ya da İngiltere gibi bir müttefik ifadesini kullandı. Bunun yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'deki temaslarına da yer veriyor. İlk sayfasında Akşam Gazetesi biz az önce 24 ekibinin izlenimleriyle birlikte ekranlarınıza taşımıştık. Çatışmalar Karadeniz'e taşınmamalı uyarısında bulundu Hakan Fidan. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskini sürdüğünü belirterek savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Kiev'de Bakan Fidan'la Ukrayna'nın da ikinci derecede liyakat nişanı takdim edildi Bakan Fidan'a. Volodymyr Zelenski ile de bir arada bu fotoğraf karesinde bir görüşmede gerçekleştirildi. Ve tüm zırhlı araçları inceleme başlığına da bakalım. Savcılık Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'de Tunceli'de görev yapan zırhlı araçların incelenmesini istedi efendim. Araçların GPS kamera, güzergah ve görev kayıtları ile birlikte personel ve amirlerinin bilgileri de tek tek analiz edilecek efendim. Tunceli'de Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Diyelim bir sonraki gazeteyle, Sabah gazetesiyle devam edelim efendim. Sabah gazetesi hainlere karşı vatan nöbeti diyor manşetinde. Hemen bakalım detaylarına. 15 Temmuz ihanetinin gecesinin 10. yıl dönümünde Türkiye uyumadı. Meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı efendim. Muhteşem bir fotoğraf karesi yer alıyor Sabah gazetesinin manşetinde. O fotoğraf karesinde sokaklar Türk bayrağıyla dolu, binlerce kişi sokaklarda anma gerçekleştiriyor. 15 Temmuz'da tek yürek olup FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen Türk halkı 10 yıl önce olduğu gibi yine meydanlardaydı efendim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajları var, ona da bakalım. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Son tezgahı nezarethanede çöktü. Kimden bahsediyoruz? Elbette Haluk Levent'ten. Hemen bakalım detaylarına. Yolsuzlukla suçlanan Haluk Levent'in Atatürkçülük, yardımsever insan maskelerinin düşmesinden sonra
sahte evlilik tezgahı da deşifre oldu. Biz bu detayı az önce haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Deprem yardımı faaliyetleriyle milleti kandıran, sözde Atatürkçülük İzmir Marşı temalı etkinliklerle güven kazanmaya çalışan Levent'in son tezgahı da deşifre oldu diyor Sabah gazetesi haberinin detayında. Tutuklu Nurdan Eriş ifadesinde Levent'le 2018'de İsviçre'de evlendiklerini belirterek beni kandırdı dedi. Diğer şüpheli Sevda Kurtsa Levent'in evleneceğiz vadesiyle kendisini 90 milyon TL dolandırdığını söyledi. Levent'in evlilik tezgahı iki kadınla nezarethanede yüzleşmesiyle ortaya çıktı deniliyor bu haberde de. Şimdi aşağıya iniyoruz. Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek efendim. Oldukça önemli bir gelişme zira. Küresel anlamda gelinen bu noktada oldukça önemli günümüzde bu enerji sevkiyatının oldukça önemli bir madde olduğunu ifade edelim. Türkiye bölgesel doğalgaz ticareti merkezi olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Akdeniz'e döşediği borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde içme suyunu götüren Türkiye şimdi adaya doğalgaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'de bulunan milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervleri böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ihraç edilebilecek bir enerji köprüsü konumuna geliyor Türkiye. Bunu ifade edelim. Ve J.D. Vance'in açıklamaları yine Sabah gazetesinin de ilk sayfasında var. Epstein İsrail'in adamıydı itirafı geldi. Bunu öne çıkarıyor Sabah gazetesi. Elbette İsrail'e karşı pek çok ifadesi vardı. Bunlar da oldukça önemli. Sabah gazetesi ise Epstein'le ilgili ifadelerini görüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den bomba itiraflar geldi. Sapık milyarder Epstein'in İsrail'in derin devletiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Vance, Yahudi lobisinin Washington üzerindeki nüfusundan da rahatsızlık duyduğunu ifade etti diyor Sabah gazetesi. Şimdi hemen Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin de manşetinde ahbapla ilgili iddialar var efendim. Evlilik vaadiyle 90 milyon TL diyor manşetinde Hürriyet gazetesi. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent ile İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurtsa Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon liramı aldı ifadelerini kullandı. Biz detaylarını az önce de hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde de ekranlarınıza taşımıştık. Diyelim terörsüz Türkiye mesajlarıyla devam edelim. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor diyor Hürriyet gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi diyor Hürriyet gazetesi. DEM Parti kanadı suça karışan karışmayan üst düzey alt düzey gibi ayrımların yapılmasına pişmanlık etkin pişmanlık gibi ifadelerin düzenlemede yer almasına karşı. İktidar tarafı ise af olarak algılanabilecek veya bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını söylüyor. Uzlaşma sağlanırsa teklif haftaya meclise sunulacak. Ve Kıbrıs'ta son bir deneme adımı efendim oldukça önemli bir görüşme. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çabalarına destek için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor. Rum medyasına göre Guterres adaya gitmeden önce Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün şefi Kasım Diyan'dan Kıbrıs'taki son durum hakkında rapor alacak. Daha sonra Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristo Dulidis'le önce ayrı ayrı daha sonra da üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Guterres Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla son bir denemede bulunmak istiyor efendim. O nedenle bu görüşme son derece önemli. Ve Bakan Fidan'ın Kiev'deki mesajları da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında uyardı. Savaşı Karadeniz'e taşımayın dedi. Bu ifade yine Hürriyet gazetesinde de başlığa taşınmış durumda diyelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi manşetinde Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor diyor. Bakalım detayları da. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Nasıl? Bakalım nasılına. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geliştirilen ve güvenlik işbirliğini de kapsayan dörtlü ittifak sürecinde Türkiye ile
Mısır askeri niteliklerindeki ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımak için savunma işbirliği iyi niyet mektubunun ikinci ayağı Ankara'da imzalandı. Türkiye ile Pakistan arasında da kardeşliğe dayalı ilişkiler

ilişkilere paralel olarak askeri ilişkiler de daha güçlü bir zemine doğru taşınıyor. Pakistan Kara Kuvvetleri Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munire, ilişkilerin geliştirilmesindeki katkıları nedeniyle TSK Üstün Hizmet Madalyası tercih edildi. Doğu Akdeniz'deki önemli faaliyetlerinden biri de Türk savaş gemilerinin Suriye'de iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyareti oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da bu gemilerden TCG İstanbul'da yer aldı diyor Milliyet Gazetesi. Ve S-400 pazarında son durum başlığı da yer alıyor. Ona da kısaca bakalım. Türkiye'nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde duruyor ama Birleşik Arap Emirlikleri tek seçenek değil diyor Milliyet Gazetesi. Süreçler ritim çabası başlığıyla devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrilirken DEM Parti İmralı heyeti önceki gün AK Parti, dün de MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Görüşmelerde önemli gündemi yasa teklifinin zamanlaması ve kapsamı, DEM Parti'nin 4 beklentisiyle Öcalan'ın 2 aydır ziyaret edilmemesi oluşturuldu. Bahçeli'nin sürecin devlet politikası olduğunu ve nihayete ermesi gerektiği yönündeki değerlendirmesini heyetle paylaştığı belirtildi diyor haberinde Milliyet Gazetesi. İmralı heyetinin görüşme trafiğini muhalefet partileriyle ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan İmralı ziyaretiyle sürdürmesi bekleniyor yorumunda da bulunuyor Milliyet Gazetesi. Şimdi biraz aşağıya inelim, havada yeni doktrin başlığıyla devam edelim. İnsansız milli muharip uçak Kızıl Elma yeni yetenekleriyle envantere girdiğinde TSK'ya düşük radar görünürlüğü, insanlığı insansız ekip çalışması ve TCG Anadolu'dan operasyon yeteneği başta olmak üzere stratejik bir güç çarpanı kazandıracak. Kızıl Elma, Ege ve Akdeniz'de havadaki güç dengesinin hem psikolojisine hem de maliyet hesaplarını değiştirecek diyor Milliyet Gazetesi bu haberinin de detayında. Alaska düğümüyle devam edelim. Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için masa kurulamıyorsa bunun sebebi 2025 yılında Alaska zirvesi diyor Milliyet Gazetesi. ABD ile Rusya'nın orada vardığı zimni mutabakat bugünkü düğümün sebebi, en azından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ziyaretinde verdiği mesajlardan çıkan sonuç bu yorumunda bulunuyor Milliyet Gazetesi bir diğer başlığında. Ve Türkiye Gazetesi'ne bakalım şimdi. Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde ahbap var efendim. Zira son günlerde ahbap Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Ahbap değil, gönül dostları diyor Türkiye Gazetesi ve iyi örnekleri taşıyor manşetine. Ahbap rezaleti her felakette millete omuz veren dernek ve sivil kuruluşların önemini ortaya çıkardı diyor Türkiye Gazetesi. Gerçekten öyle oldu efendim. Zira öyle isimler var ki reklam için değil, millet için çalıştılar. 11 ilimizi yıkan Asrın felaketinde bir grup devleti karalayıp ahbabı parlattı. Ancak Haluk Levent'in depremzedelerin hakkı olan milyarlarca lirayı bahse yatırdığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği insanlara yardım etmek yerine reklamla kasasını doldururken sahada yaraları sarmak için koşturan yüzlerce dernek, yüzlerce gönül, yüzlerce gönül dostu vardı. Türkiye Gazetesi işte buna dikkat çekiyor. Ve yine evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiası da yine Türkiye Gazetesi'nin bir diğer başlığında yer alıyor. Bir kadınla evlenip parasını aldığı, diğer bir kişiyle de evlilik vaadiyle kandırdığı ifade ediliyor. Diyelim biraz aşağıya inelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda dahil pek çok önemli mesaj verdi efendim. Şöyle söyledi. Her kuruşun hesabı sorulacak dedi Bakan Gürlek. İşte o ifadesi de başlıklara taşınmış Türkiye Gazetesi'nde. Adalet Bakanı Akın Gürlek ahbap vurgunu için oldukça net konuştu efendim. Milletimizin yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Ve şöhret veya sosyal medya nüfuzu kanunların üzerinde değildir. Bilirkişi heyeti görevlendirdik. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilmeli ifadelerini kullandı. Tekrar edelim efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek her kuruşun hesabı sorulacak ifadesini kullandı. Bir diğer başlığa baktığımızda selalar direnişi cihana iletti başlığını görüyoruz. Efendim dün gece 81 ilde aynı anda okunan selalar birliğimizin nişanesiydi diyor Türkiye Gazetesi. Türkiye'nin bütün camilerinden 10 yıl önce olduğu gibi yine saat 00:13'te sela sesi yükseldi. Efendim bir son dakika gelişmesi var. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor.

diyor, ifade edelim. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Vatan Emniyet'te gözaltına alındı efendim. Şimdi muhabirimiz Ada Kahriman'a bağlanalım. Ada Kahriman telefon attığımızda. Ada günaydın. Oğuzhan Uğur...

0: saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında kendisi gözaltına alındı. Tabii mali bir soruşturmadan bahsediyoruz. Zabala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 6 Şubat depremleri de hatırlayacağınız üzere özellikle Ahbap Derneği'ne ilişkin yaptığı paylaşımlar bu derneğin aslında desteklenmesi amacıyla, bağış yapılması amacıyla pek çok paylaşımı, konuşması olduğunu hatırlıyoruz. Kendisi Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tabii evinde, kendi evinde burada aramalar gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Haluk Levent de bu soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu gözaltına alınmıştı. Daha sonra da Suç Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla birlikte tutuklanmıştı. Kendisine dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği gibi suçlamalar yöneltilmişti. Buradaki soruşturmada Ahbap Derneği adına bazı şüphelerin zaten hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Tekrar belirtelim, burada Babalı TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Kendisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor, Duyup Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Son dakika gelişmesinin detaylarını muhabirimiz Ada Kahraman'dan aldık ve kaldığımız yerden devam edelim efendim. Son olarak İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi petrol akacak, Türkiye kazanacak diyor manşetinde efendim. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Irak petrollerini dünyaya ulaştıran Ceyhan Limanı'nın önemi arttı. Petrol akışının kesilmemesi için 12 aylık köprü anlaşmada mutabık kalındı. Bu süreçte yeni projeler müzakere edilirken Türkiye 10 koldan kazanacak diyor Ticaret Gazetesi. Bir diğer başlığa bakalım şimdi. Rekor ihracat için güçlü sinyaller başlığını görüyoruz. Hemen bakalım detaylarına. Küresel ticaretteki daralmaya rağmen yılın ilk yarısında 258 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına imza atan Türkiye, 410 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin %60'ını şimdiden gerçekleştirdi. Uzmanlar proaktif ticaret diplomasisi, uzak ülkeler stratejisiyle oluşturulan pazar çeşitliliği ve ABD ile ivme kazanan ekonomik diyaloğun etkisiyle yıl sonu hedefinin rahatlıkla aşılabileceğini öngörüyor. Ve bir diğer başlığa da şöyle kısaca göz atalım. Pusula yüksek gelirli turisti gösteriyor efendim. Turizmciler 2026 yaz sezonuna gelir artışı ve kruvaziyer hareketliliğiyle girdi. Yılın ilk çeyreğinde turizm geliri %4,2 artışla 9,9 milyar dolara yaklaşırken ziyaretçi başına harcamalar da arttı diyor İstanbul Ticaret Gazetesi. Efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısacık bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Annesi soylu bir kadın olmadığı için babasıyla evlenmesine izin vermeyen dedesi tarafından doğumu tarihe şöyle not düşüldü. 1452, 15 Nisan Cumartesi günü gece saat 3'te bir torunum doğdu. Oğlum Ser Piero'nun oğlu. Adını Leonardo koydular. Babası onu Floransa'nın en önemli atölyelerinden birine verdi. İyi okullarda okumadı ama iyi ustalara çırak oldu. Dünya tarihinin en iddialı iş başvurusu olarak kabul edilen mektubunu Milano Dükü Sforza için yazdı. Bu olağanüstü mektup sonucunda 17 yıl boyunca Milano Dükü için yalnızca resim veya heykel değil, aynı zamanda bina, makine ve silah tasarımları da yaptı. İlgi alanı oldukça geniş olan Da Vinci, başladığı işleri zamanında bitiremedi. Ancak bugün eskizleri ve yarıda kalmış eserleri bile dünyanın en tanınmış ve pahalı parçalarındandır. Özellikle dini temalı resim ve heykelleri, antik Yunan etkili Hristiyan Batı medeniyetinin sembolleri arasında yer almakta. Osmanlı hükümdarı Sultan II. Bayezid'in Haliç üzerine bir köprü yaptırmak istediği haberini duyunca, kendisi için ikinci önemli iş başvuru mektubunu yazdı Da Vinci. Bendeniz, Efendimizin Galata'dan İstanbul'a bir köprü kurdurmak için teşebbüse geçtiklerini işittim. Bu işten anlayan kulunuz arzularınızı gerçekleştirebilir. Efendimiz Hazretleri irade buyururlarsa Anadolu sahiline kadar uzayacak, gerektiğinde açılır kapanır bir köprü dahi inşa edebilirim. Fakat bu talep sonuçsuz kaldı. Bilim ve sanat dünyasına hem de zamanının şartlarının ötesinde onca katkısına rağmen 67 yaşında ölüme bir adım kala Leonardo da Vinci'nin şu sözleri söylediği rivayet edilir. Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişemediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilime bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Vatan Emniyet'te gözaltında Oğuzhan Uğur. Şimdi bu son dakika gelişmesinin detayları için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada merhaba. Oğuzhan Uğur gözaltında. Bu gelişmenin detaylarını senden alalım. Oğuzhan Uğur neyle suçlanıyor?
1: Evet, Duygu Göktürk, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Kendi evinde eş zamanlı olarak aramalar yapıldı. Bu aramalar gerçekleştirildi. Hatırlayacağınız üzere 6 Şubat depremlerinde Oğuzhan Uğur burada sahadayken, yani deprem zamanında özellikle Ahbap Derneği'ne bağış yapılması ile ilgili pek çok paylaşım olmuştu. Bununla ilgili bazı konuşmaları da olmuştu. Bu kapsamda aslında Haluk Levent'i desteklediğini görmüştük burada 6 Şubat depremlerinde. Kendisi sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Sağlık kontrollerinden geçirilecek. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kendisi gözaltına alındı. Şimdi aslında Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra burada bu sürece dair kendisinin, yani Oğuzhan Uğur'un yaptığı bir açıklama vardı. Şunu belirtiyordu: Haluk Levent hakkında kamuoyunda yansıyan ciddi iddiaların olduğunu, süreci an be an takip ettiğini belirtmişti. Şöyle belirtiliyor: o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı. Kuruş kuruş hesabı verilmelidir diye bir açıklama yapmıştı. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik diyor. Gelişmeler oldukça net yorumumuzda olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana Babala TV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum demiş bu açıklamasında. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal diyor. Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı diyor. Güven dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram diye bir açıklama yapmış. Umarım bu haberler o kulenin tepesinde yeni bir parça daha eklemez. Bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz demişti ve sürecin takipçisi olacağını belirtmişti. Tabii burada aynı zamanda kısa bir açıklama daha yapmıştı. Devletin resmi kurumları dışında hareket etmenin önemini görmüş olduk demişti. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmememinin önemini görmüş olduk diye bir açıklama yapmıştı Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra. Şimdi sürece baktığımızda her şey pazar günü başlamıştı. Burada Haluk Levent Ahbap soruşturmasında burada Ahbap Derneği'ne bağışlanan paraların üçüncü kişilerin şahıslarına, başka şüphelilerin şahıslarına geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı Bursa'da pazar günü. Tabii burada sadece Haluk Levent gözaltına alınmamıştı. Beraberinde pek çok şüphelinin, 40'ın üstünde şüphelinin gözaltına alındığını görmüştük. Sürece baktığımızda dün en son ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmişti. Onlarla ilgili de sonuçlar açıklanmıştı. Dün 4 şüpheli daha tutuklanmıştı ve burada Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklama sayısı 18'e yükselmiş oldu. Bu soruşturma kapsamında bazı iddialar vardı. Özellikle 2023 deprem yardımlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetmeliğine dair, burada yönetilmediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğuna dair, zaten Haluk Levent'in tutuklanma gerekçelerinden, yani tutuklama talep edilen gerekçelerinden bir tanesi buydu. Bunlardan diğerlerine baktığımızda mesela Haluk Levent'in ekonomik durumu ile MASAK raporlarındaki tespitlerin bu şüpheyi desteklediği belirtiliyor. Özellikle MASAK raporları önemli. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek de bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. MASAK raporlarının incelendiğini belirtmişti. Bu incelemelerle birlikte de soruşturmanın daha da genişleyebileceğini açıklamıştı aslında. Biz ikinci dalga operasyonunu gördük. Ancak bu MASAK raporlarının incelenmesi

0: gelmesiyle birlikte yeni operasyonların olma ihtimali de bulunuyor burada aynı zamanda. Ki keza bu sabah da gördük, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur sabah saatlerinde APAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları önemli. Dün kendisi burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yapmıştı. Bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtmişti. Bu soruşturma devletin vatandaşının iyi niyetine sahip çıktığının göstergesidir diyor. Toplanan her bir kuruşun hesabı verilmelidir demişti dün Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada. Sabah saatlerinde Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kendisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da soruşturmanın merkezi İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman detayları bizlerle paylaştı efendim. Gelişmeler yaşandıkça ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz diyelim ve diğer detaylara bakalım şimdi. Ahbap Derneği'nin deprem yardımlarını nasıl kullandığı mercek altına alındı. Başsavcılık devam eden soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi.
2: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Başsavcılık, Ahbap Derneği tarafından toplanan deprem yardımlarının mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için harekete geçti. Bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelemeye alındı. Alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişi heyeti tarafından tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacak. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Gürlek, dosyaya bilirkişi görevlendirilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Asrın felaketinin ardından hayırseverler tarafından yapılan her bağışın kıymetli bir emanet olduğunu vurguladı. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin önemine dikkati çekti. Gürlek, bu noktada bilirkişi görevlendirilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı, Türk milletinin yardımseverliğinin istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. İddiaların hukuk zemininde bütün yönleriyle ve titizlikle araştırıldığını dile getirdi. Hiçbir kişi, kurum veya yapının hukuki denetimin dışında olmadığının altını çizdi. Yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylemin karşılıksız bırakılmayacağını belirtti. Vatandaşlarımız müsterih olsun ifadelerini kullandı.
1: 15 Temmuz'da ATM önünde kuyruk olup süpermarketleri doldurdular. Darbe girişimine tiyatro diyenlere inanıp İmamoğlu'nun tutukluluğunu darbe sandılar. Sahi bunlar kim? Bunlar Ahbap'a paralarını kaptıranlar. Peki neden sürekli ve ısrarla aldanmak için yanıp tutuşuyorlar? Ayrıntılara bakalım.
3: Herkes evine gitsin. Komutanın bomba ihbarı mı var?
4: Silahlı kuvvetler yönetime koydu. Şaka değil.
5: Darbe günü milyonlar sokaklara aktı. İşgal kahramanca bir direnişle engellendi. Bugün 10 yıl sonra şehitlerimizi anmaya, gazilerimizi onurlandırmaya devam ediyoruz. Fakat bankamatikler önündeki kuyrukları, süpermarketleri dolduranları hiç konuşmuyoruz. Sahi onlar kimdi? Onlar darbeye tiyatro diyenlere inananlardı. Yenilgisi kesinleşince efkarını dağıtmak için iki tek atıp ortadan kaybolan Muharrem İnce'nin seçim gecesi kaçırıldığına inananlardı.
6: Yatak yorgan onlar Fox'ta yatıyorlarmış. İnce tehdit altındaymış. Sadece bu kadar bir bilgi verler.
5: Onlar aslında cefakar insanlar. Yıllardır tek bir çivinin çakılmadığı İzmir'de lağım kokusu içinde yaşayıp gıkını bile çıkarmayan insanlar.
7: AKP'liler İzmir'de işi yok. Ben de siz siz İzmir'den gidin.
5: İmamoğlu'nun kişisel kariyeri için İstanbul'u haraca bağlayan bir suç örgütü lideri olduğuna işaret eden delillere inanmayıp, iyi aile babası bir sevgi pıtırcığı olduğunda hemfikir olanlar da onlar. Kılıçdaroğlu'nu piro ilan edip yaptığı kalplere içi gidenler de, ardından beddua okuyanlar da yine onlar. Onları en son 6 Şubat depreminde gördük. Çalışmaktan konuşacak zamanları olmayanlar yerine telefon başında mış gibi görünenleri övmeyi seçtiler.
8: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatıyorum.
5: Timsah gözyaşlarını gerçek sandılar.
9: Oğuzhan Uğur, kim varsa...
5: Yine yanıldıklarını, manipüle edilmek için adeta yanıp tutuştuklarını bu kez 3 yıl sonra Haluk Levent tutuklanınca anladılar. Yine şoke oldular. Suçluluk duygusundan kurtulmak için reddettiler ya da kendilerini kurtarmak için faili hiç tanımıyormuş gibi yaptılar.
7: Şimdi tabii hepimiz şoktayız ve şimdi acayip bir şey yaşıyoruz.
10: Burada bir hata yapıldıysa bu bize de yapılmış bir hatadır.
5: Onlar aslında ne saf ne de eksik. Sadece partizan bir körlük içindeler. Bilişsel çelişki içindeki bu kitle, rasyonel gerçekler yerine teselli edici illüzyonları tercih ederek Türkiye'nin dizginlerini çekmeye devam ediyor.

0: Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı. Özgür Özel ilk kez net şekilde yeni bir siyasi partinin kurulacağını açıkladı.
1: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
2: Şimdilik yeni parti diye.
3: Özel sonunda kabul etti. CHP'de geri sayım hızlandı. Partiyi kurultaya götürdüğü Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmayan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kuruyor. Mutlak mutlan kararı ardarda ihraçlar ve partiye dönüşüm kolay olsun diye ihraç edilmeden istifa kararı alanlar. Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu arınma sürecine devam ederken umudunu kaybeden Özel ve destekçilerinden yeni bir hamle geldi. Özgür Özel son olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti görevlendirilmesini talep etmiş, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Özel'in umudu kalmadı. Aradan geçen süreçte Kılıçdaroğlu her geçen gün elini biraz daha güçlendirdi. Beklenen Özgür Özel'in destekçileriyle birlikte yeni bir parti kurmasıydı. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı CHP Grup Başkanı.
2: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
3: Özel partinin ismini açıklamaktan geri durdu. Logo çalışmalarının yapıldığını söyledi.
2: Şimdilik yeni parti değil.
3: Partinin genel merkez binası için de Özgür Özel ve beraberindekiler yer bakıyor. Kurulma sürecinin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.
0: Özgür Özelcilerin yeni parti çalışmaları somutlaştı. Artık bir takvimleri var. Ancak yeni partiye katılımda mevcut CHP içerisindeki vitrin isimlerin bazılarına şerh konuldu efendim. İşte o isimlerin profilleri kafaları karıştırdı. Acaba yeni partide etkin bir rol üstlenmemeleri kim tarafından istendi? Özgür Özel mi, İmamoğlu mu? İzleyelim.
1: Ne zaman ilan ediyorsunuz yeni partiyi?
2: Şimdi... Birincisi 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta 10 gün 15 günlük işleri var.
4: CHP'de Özgür Özel'le hareket eden vekiller yeni parti hazırlığında. Ne zaman harekete geçecekler? Yeni partinin ismi ne olacak? O hazırlıklara ilişkin Özgür Özel'den yeni açıklamalar var.
2: 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
4: Yeni parti daha kurulmadan ilk kriz baş gösterdi bile. Özgür Özel ve İmamoğlu'nun yakın silah arkadaşlarından bazıları bu adımların hiçbirinde yok. Bu isimlerin kimler olduğuna ilişkin CHP'li gazeteciler listeler veriyor.
5: Özgür Özel'in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim Yeni Parti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yeni partide görev almayacağı ifade ediliyor.
4: Sadece isim listesi vermiyorlar. CHP'li gazeteciler aracılığıyla deyim yerindeyse adeta üzerlerine kürek kürek toprak atılarak siyaseten canlı canlı gömülen bu isimlerden çatlak sesle duymak istemediklerinin mesajını veriyorlar.
6: Samimiyetle söylüyorum. Veli Ağbaba, işte Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan falan. O isimleri geçen hani CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun da taktığı isimler var ya, bunların yerinde olsam kenara çekilirim. Derim ki Özgür Özel'in dostuyuz, biz arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, biz kenara çekiliyoruz. Yol açık olsun. Onu rahatlatmak için, karşı tarafın elinden bu malzemeyi almak için biz kenardayız demeleri lazım.
7: Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim. Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter.
4: Ama Ali Mahir Başarır'dan ve Veli Ağbaba'dan henüz ses seda yok. Peki özellikle bu isimlerin tasfiye süreçlerinin anlamı ne?
8: Allah'ın belasını versin.
4: Özel, sadık ama kutuplaştırıcı isimleri yeni yapının dışında tutarak daha az tartışmalı, daha temiz bir imaj peşinde. CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla lekelenen mirasının tamamını üstlenmek istemiyor. Zira bu isimler bazı iddiaların tam ortasında. Bir kısmı da eski CHP kavgalarının simgesi. Onları dışarıda bırakmak, yeni parti gerçekten yeni olacak, eski polemiklerden uzak algısı yaratmayı amaçlıyor. Ama bu adımda da daha tehlikeli mesajlar var.
2: Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi.
4: Bu isimler sadece Özgür Özel'e yakın isimler değil. İmamoğlu'yla da bir hukukları var. Özellikle de Turan Taşkın Özer. Geçmişte İstanbul örgütündeki görevleri sebebiyle doğrudan İmamoğlu kökenli ve ona en yakın figürlerden biri. Tasfiye, yeni yapıyı İmamoğlu'nun bagajlarından yalıtma yani izole etme hamlesi niteliği de taşıyor.
0: CHP'li Manavgat Belediyesi'ne gece yarısı haciz operasyonu gerçekleştirildi. Üst düzey yöneticilerin makam aracı olarak kullandığı 3 araç 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
9: Manavgat Belediyesi'nin borçlarının ödenmediğinden dolayı şu an icraya işlem yaptık.
10: CHP'li belediye borcunu ödemedi. Araçlarına haciz geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından CHP'li Manavgat Belediyesi'nde gece yarısı haciz işlemi gerçekleştirildi.
9: Şu an icra işlemi gerçekleşti. Manavgat Belediyesi'nin makam araçları 7 Emin'e çekildi.
10: Haciz işlemini gerçekleştiren avukat yaklaşık 60 milyon lirayı bulan kamulaştırma bedeline karşılık araçların 7 Emin'e çekildiğini belirtti.
9: Yaklaşık şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var. 4 tane araca yakalama koyduk. Şu an 3 tanesi fiziki olarak 7 Emin'e götürüldü.
10: Haciz edilen bir araçsa kapalı otoparkta olması nedeniyle 7 Emin otoparkına çekilemedi.
9: Yani alınan aracın maliyeti ne kadardır? Yaklaşık 6-7 milyon liradır.
10: Çekiciye yüklenerek 7 Emin otoparkına götürülen araçların CHP'li belediyenin üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.
0: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete sunulan asansörlü üst geçitler bugün dökülüyor efendim. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen asansörlerin kapısına kırmızı etiket vuruldu. İddiaya göre üst geçitler ise bakımsızlıktan madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler ise bu duruma isyan ediyor.
11: Çalışmıyor mu?
12: Çalışmıyor.
13: Hiç açıldığını görmedim.
14: Denetlenip yapılacaktı. Çok zor bir şey değildir.
10: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitler iddiaya göre madde bağımlılarının meskeni haline geldi.
13: Hiç çalışmadı, görmedim çalıştığını.
10: Asansörler kırmızı etiketle kullanım dışı bırakılmış, üst geçitlerse adeta çürümeye terk edilmiş durumda.
14: Kırmızı etiket nedir? Belediyenin acizliği demektir. Bu belediyenin görevidir yapması.
10: Çalışmayan asansörler nedeniyle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler merdivenleri kullanmak zorunda kalıyor.
14: Yaşlı insanlar var, karşıya geçmek zorundalar fakat geçemiyorlar bir türlü. İlla ki birilerinin ölmesi mi lazım? İlla ki birinin yaralanması mı lazım?
13: Dizlerim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Bir de iki çocuk elinde çantalarla çık in, çok zor oluyor. Yapacak bir şey yok.
15: Yetkililerden işte yapmalarını rica ediyorum. Sorun yaşıyoruz, karşıya geçemiyoruz.
10: Bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken asansörler ve üst geçitler çevre kirliliğine de yol açıyor. Bu durum herkesin tepkisini çekiyor.
14: Yapamıyorlarsa bir yürüyen merdiveni veyahut da bir asansörü yaptıramıyorsa söyleyecek söz kalmamış.
10: Vatandaşlar CHP'li yetkililerin görevlerini yerine getirmesini ve üst geçitlere gerekli bakımların yapılmasını bekliyor. Tamam.
0: Seküler elitizmin günah çıkarması da bir tuhaf. Hatta özrü kabahatinden de büyük. Gazeteci Özlem Gürses muhafazakar kesimle barışmaya çalışırken tıpkı züccaciye dükkanındaki bir fil gibiydi efendim. Söyledikleri hastalıklı bir ruh halinin bilinçaltı itirafları olarak değer gördü.
16: Ön koltukları boşaltın hepiniz.
5: Hareket edecek misin?
10: Hayır.
4: Her şey böyle başladı. Rosa Parks otobüsten inmeyi reddedene kadar Amerika'da siyahilerle beyazlar otobüste ayrı bölümlerde oturmak zorundaydı. Direnmek gözaltı sebebiydi. I had a hard day
11: of work on the job. Zor bir gün geçirmiştim. Hem fiziksel olarak yorgundum hem de zihinsel olarak. Ama bu tür şeylerden bıkmıştım. Irkımız yüzünden katlanmak zorunda olduğumuz bu durum doğru değildi.
4: Bugünden bakınca inanması güç ama bu ırkçı ayrımcılık öyle fi tarihinde yaşanmadı. 1965'te Rosa Parks başlattığı hukuk mücadelesini kazanana kadar sürdü. Sadece otobüsler değil, siyahlarla beyazların aynı restoranda yemek yemesi, hatta aynı tuvaleti kullanması bile yasaktı. Beyazların bu ayrımcı yasaları savunurken arkasına saklandığı en büyük bahane, duydukları tedirginlik ve güvenlik endişesiydi. Tıpkı bugün birilerinin hastalıklı ön yargılarını tedirginlik olarak pazarlamaya çalışması gibi.
12: Bir yemek için arkadaşlarımla bir yere gittik. Bir esnaf lokantası, ismini vermeyeyim. Tam yanımızda başörtülü bir hanımefendi. Gayet belli ki yani hani mütedeyyin olduğu her halden anlaşılan eşi. Böyle dip dibe oturuyoruz. Oturdum ve ilk defa tedirgin hissettim kendimi. Çünkü öyle bir dönemdeyim ki hakkımda öyle bir yalan propaganda yapılıyor ki ya acaba burada bir şey yaşar mıyım?
4: Başörtülü bir aileyi restoranda görünce tedirgin olmak sağlıklı bir zihin hali değildir. Paranoid bir eğilim. Hikayeye masum bir günah çıkarma ayini kıyafeti giydirilmek istenmiş ama temelinde bariz bir imaj ve anlatı yönetimi var.
12: Çok tedirgin oldum açıkçası. Çünkü bütün yemek boyunca da hep dönüp bana baktılar.
17: Sonra ne oldu?
12: Kendi aralarında sohbet ettiler. Onların yemeği bizden önce bitti tabii. Kalktılar. Yanıma geldiler. Dediler ki bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Sizi o kadar seviyoruz ki.
17: Aa, çok hoş.
12: Düşüp bayılıyordum neredeyse.
17: Ay.
12: Oğlan kanalıma aboneymiş. Ondan sonra birbirimize sarıldık. Ağlayacaktım neredeyse.
4: Özlem Gürses bu hikayeyle aslında kendi seküler elitist kitlesini teselli ediyor. Satır arasında korkmayın, onlar da aslında bize hayran ve bizi izliyor mesajı veriyor. Hastalıklı ön yargılarını meşrulaştırıyor ve bunun doğal olduğunu ima ediyor. Yani muhafazakar kesimden bu hastalıklı ön yargısı için anlayış bekliyor. Hatta karşısındakiler sırf mütedeyyin olduğu için mağdur kabul edilmek istiyor. Bu hikaye bir günah çıkarma hikayesi değil, tipik bir narsist savunması.
0: Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resmen soruşturma başlatıldı. Öte yandan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'de başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Üzümcü hakkında ev hapsi kararı verildi. Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resmen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Bir soruşturmada tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü hakkında açıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan Üzümcü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim efendim. Önce Gazze şeridinde yaşananlara bakalım. Gazze şeridinde bir kez daha bomba sesleri yankılandı. Birçok bölgenin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi.
1: İsrail ateşkese karşın yine Gazze'ye saldırdı. Yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu önce Deir Belah'ın güneyindeki Buruk Caddesi'ne Berak ailesine ait ev için tahliye uyarısı yaptı. Kısa süre sonra savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırıda ev tamamen yıkıldı. İsrail savaş uçakları daha sonra Megazi mülteci kampında Kasret Sultan Salonu çevresinde Nevrisi ailesine ait evi de tahliye uyarısının ardından hedef aldı. Nusayrat mülteci kampının batısındaki Hasayine bölgesinde de Matar ailesine ait ev İsrail hava saldırısıyla yıkıldı. Gazze kentinin Zeytun mahallesinin doğusundaysa İsrail tanklarının ilerlediği, bölgenin yoğun topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı. Gazze limanında çadırlar vuruldu, binalar ağır hasar aldı. Saldırılarda geniş çaplı yıkımla birlikte şehitlerin sayısı da yükseldi.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'a özel yeni bir para basılacağını duyurdu. Buna göre ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık yeni bir altın para basılacak. Bessent, X sosyal medya hesabından söz konusu paraya ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Trump'ın yer aldığı bu para Amerikan değerlerinin gücünü kutluyor denildi. Bessent, tedavülde kaç adet madeni para bulunacağı ya da ne zaman piyasaya sürüleceği gibi bilgilere yer vermedi. Paylaşımdaki görsele göre tasarlanan 1 dolarlık altın paranın bir yüzünün merkezinde Başkan Trump'ın portresi bulunuyor. Trump'ın portresinin sağındaysa Tanrı'ya güveniyoruz yazısı dikkati çekiyor. Portrenin üst kısmında kavisli bir şekilde özgürlük yazıyor. Alt kısmındaysa ülkenin bağımsızlık yılıyla 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri yer alıyor. Paranın diğer yüzünde ise kanatları açık kel kartal figürü ve kartalın göğsündeki kalkanın üzerinde 250 rakamı bulunuyor. Deprem ve büyük afet senaryoları hükümetleri sıra dışı adımlar atmaya zorluyor. Şimdi ise dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya, olası bir felaket anında devreye girecek ikinci başkent planını hayata geçirmek için düğmeye bastı. Japonya, olası acil durumlarda devletin işleyişini kesintisiz sürdürebilmek için ikinci başkent kurulmasına yönelik önemli bir adım attı. Tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi tarafından sunulmuştu. Temsilciler Meclisi, Tokyo'nun temel işlevlerini devralabilecek yedek bir başkent oluşturulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Başbakanın nüfus ve ekonomik büyüklük gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir yedek başkent belirlemesine olanak tanınacak. Yasa tasarısına göre başbakan valiliklerden gelecek başvurular arasında ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek. İktidar partileri aday bölgelerin Tokyo'yla aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor. Mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisi'nde de kabul edilerek yasalaşması hedefleniyor. Yapay zeka yatırımları hız kesmiyor. Dünyanın en büyük çip üretici

0: müşterilerinden TSMC'nin beklentilerin üzerinde açıkladığı kar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka için yaptığı dev harcamaları sürdürdüğünü gösterdi. Peki bu yatırımlar ekonomik büyümeyi mi destekliyor yoksa enflasyon baskısını mı artırıyor? İzleyelim.
1: Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artarak 706,6 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ciro ise %36 artışla 1.27 trilyon Tayvan dolarına, yani 22 milyar dolara yükseldi. TSMC, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerine gelişmiş çip üretiyor. Sonuçlar yapay zekaya yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu yatırımlar çip, sunucu ve enerji ekipmanlarına olan talebi artırıyor. Artan talep ilgili sektörlerde fiyat baskısı oluşturabiliyor. Yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan yapay zekanın üretkenliği artırarak maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede enflasyonu sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak yatırımcılar teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacaklarından daha fazla kapasite oluşturup oluşturmadığını da sorguluyor. TSMC'nin güçlü bilançosu yapay zeka ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterirken bu büyümenin enflasyon üzerindeki etkisi ise izleniyor.
0: Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin İngiltere'yi 2-1 yendi. Arjantinli futbolcu ve taraftarlar Falkland pankartı açtılar ancak bu pankartın Maradona ve Arjantin'in güttüğü tarihi davayla yakın bir ilişkisi var.
2: Faltano Maradona! Yıl 1986, yer Meksika, yine bir Dünya Kupası, Arjantin-İngiltere maçı. Bu kez çeyrek final. Maradona yapılan bir ortayı eliyle içeriye attı. Turu atlayan Arjantin oldu. O golü soranlara Tanrı'nın eli cevabını verecekti. Maradona aslında ilahi adaletten bahsediyordu.
3: Argentina gol de Diego Armando Maradona.
2: Tarih tekerrür etmeye pek yatkındır. Tam 40 yıl sonra başka bir Dünya Kupası. Bu kez yarı final maçı. Kupa dışı olan yine İngiltere oldu. Maradona artık yok ama ilahi adalet hala Arjantin'in yanında. Ama bu kez nizami. Maçtan sonra futbolcular da Arjantinli taraftarlar da Las Malvinas pankartları açtı. Las Malvinas, Falkland'ın İspanyolca adı. Falkland Adaları Arjantin'in doğal bir uzantısı. Ancak 1833'ten bu yana İngiltere'nin kontrolünde. 1982'de zamanın Arjantin yönetimi buna isyan ederek adalara asker çıkardı. Bunun üzerine İngiltere ile Arjantin arasında 74 gün süren bir savaş yaşandı. Zafer İngiltere'nin oldu. Roma'nın savaş tanrısı Mars İngiltere'nin yanında olabilir. Ama futbol tanrısı hala Arjantin taraftarı.
0: Yaz aylarının başlamasıyla kasıp kavrulan Avrupa ülkelerinde durum aynı. Haftalardır süren yoğun sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getiriyor efendim. Birçok ülke çeşitli önlemler alıyor. O önlemlere bakalım.
4: Avrupa kavruluyor. Kırmızı alarm verilen bölgelerin sayısı artıyor. Yaz başından bu yana yaşanan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı yükseldi. Kenti ziyaret eden turistler zor anlar yaşadı. Halkın sıcak hava nedeniyle bunaldığı görüldü. Elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi. Bölgede çıkan yangın da büyük hasara yol açtı. Birçok alan kül oldu. Yanan araçlar, binalar ve ormanlık alanlar görüntülendi. Fransa'da sıcaklıkların ardından olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildi. Almanya'da benzer bir önlem alındı. Uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle kısıtlamaya gidildi. Havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı.

Kanada'nın Toronto kentinde de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Halk park alanlarında gölgelikleri tercih etti, su sisleme yapılmaya başlandı. Özbekistan'da çilla sıcakları hayatı zorluyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerdeki anaokulları geçici olarak kapatıldı. Taşkent'te toplu taşımada klima denetimleri artırıldı. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

0: Ankara'da Ağa Suç Örgütü'ne darbe vuruldu. Örgüt lideri ve 15 üyesi Şapak operasyonuyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu operasyon için düğmeye bastı. Hedefte Ağa lakaplı suç örgütü lideriyle bu örgüte mensup şüpheli 15 şüpheli vardı. Silahla tehdit yöntemiyle hedef aldıkları kişilerin paralarını veya gayrimenkullerini gasp ettikleri tespit edildi. 15 örgüt üyesinin tamamı Şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ağa lakaplı örgüt liderinin Ankara'da boş bir arazideki evi aynı yollarla üzerine alıp örgütün merkezi haline getirdiği anlaşıldı. Örgüte ait silahları da bu evde sakladığı tespit edildi. Şüphelilerin telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş çok sayıda fotoğraf yer aldığı görüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasında gelişme yaşandı. Erzurum Başsavcılığı Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin rapor istedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. Başsavcılık araçların GPS verilerine, kamera kayıtlarından araçlarda görev yapan personelin kimlik bilgilerine kadar çok sayıda kayıt ve belgenin dosyaya gönderilmesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından talep etti. Ayrıca olay günü, olay yeri ve yakın çevresinde görevlendirilen ya da geçiş hakkı bulunan zırhlı araçlara ait görev emirleri ile giriş çıkış ve nizamiye kayıtlarının dosyaya sunulması talep edildi. Yazıda ayrıca Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da belirlenerek bu araçların zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması istendi. Başakşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kovalamacanın ardından sürücüye 200 bin lira ceza kesilirken aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yüksek sesli müzik yayını, abartı egzoz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süre sonra yakalanan o sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Kullandığı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çevreyi yüksek sesle müzikle rahatsız eden ve abartılı egzoz kullanan araçlar da tek tek tespit edildi. Gürültü kirliliğine neden olan sürücülere 21 bin lira, abartı egzoz kullananlara 16 bin liraya varan idari para cezası uygulandı. Denetim sonunda 7 araç trafikten men edilirken toplamda 316 bin lira para cezası kesildi.
0: İstanbul'da evinden çıkan bir adam silahlı saldırıya uğradı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Adam saldırı sonucunda yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Evinden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Yere yığılan adamın silahlı saldırıya uğradığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Görüntülerde bir adamın evinin bulunduğu siteden çıktığı görüldü. Adımını atar atmaz da kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu. Şüphelinin ateş açması sonucunda adam yere yığıldı. Olaya tanık olanlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre kurşunların hedefindeki adamın birkaç gün önce akrabaları tarafından telefonla arandığı ve tehdit edildiği bilgisine ulaşıldı.
0: Samsun'da esnafın baktığı bir kediye yoldan geçen bir kişi tekme attı. Havada takla atan kedi korkuyla koşarak kaçtı. Saldırgan cani ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlara bakalım.
3: Kedi karşısına çıktı, acımasızca tekme attı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir motosikletin üzerinde bekleyen sarı kedi sürücüsünün gelmesiyle birlikte motosikletten atladı ve kaldırıma çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda caddeden geçmekte olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kedinin yanından geçip gitmek yerine hayvana aniden sert bir tekme attı. Tekmenin etkisiyle havada takla atan kedi korkuyla koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken o acımasız saldırgansa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İhbar üzerine kediye tekme atan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Adana'da hale giren 3 şüpheli park halindeki kamyonlardan 600 kilogram kavun ve karpuz çaldı. Gözaltına alınan şüphelinin savunması şaşırttı. Emniyetteki sorgusunda kavun karpuz çabuk satılan ürünler, biz de satmak için çaldık dediği öne sürüldü. Kavun karpuz hırsızı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise aranıyor.
2: Araçla geldiler, kamyonlardan karpuz ve kavun çaldılar. Olayın adresi Adana. Hafif ticari araçla hale gelen 3 kişi 2 farklı kamyondan 600 kilogram karpuz ve kavun çaldı. Şüphelilerin kamyonlardan karpuz ve kavunları alıp hafif ticari araca yüklediği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah kamyonlarda karpuz ve kavunların eksik olduğunun fark edilmesiyle durum ihbar edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hafif ticari aracı kullanan kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonla yakalandı. Ancak diğer 2 şüphelinin ise kimlikleri tespit edilemedi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda kavun karpuz çabuk satılan ürünler, bizde satmak için çaldık dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
0: Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde bu kadarı da pes dedirten bir sahtekarlık ortaya çıktı efendim. Raflarda son kullanma tarihi geçmiş hijyen malzemeleri, bozulmuş ve küflenmiş gıdalar ele geçirildi. Üstelik uyanık işletmecilerin tarihi geçen ürünlerin üzerine sahte etiketler yapıştırarak vatandaşa satmaya devam ettiği belirlendi.
4: Resim tarihi 2024 TTT 5.
3: Denetimi yaptılar, gördüklerine inanamadılar. Market raflarındaki birçok ürünün son kullanma tarihi geçmişti ama satışına hala devam ediliyordu.
5: Tarihi geçmiş hiçbir ürünün rafta satışı yasaktır. Rafta bulunması bile yasaktır. Onları poşetleyip üzerine iade yazmamız gerekiyor.
3: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı. Son kullanma tarihinin üzerinden 3 ila 5 yıl geçmiş şampuanlar, bozulmuş ve küflenmiş gıdalarla satılmaması gereken birçok ürün ele geçirildi. Yıllar önce üretilen ürünler sahte etiketlerle tüketiciye sunuluyordu.
5: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket yapıştırılarak tarihi geçmemiş gibi gösterip vatandaşa satışa sunuluyor.
3: Kullanım ömrünü tamamlayan ürünler market sahibi için hala para demekti. İşte bunun içinde ürünlere kendilerinin hazırladıkları etiketler yapıştırıldı. Ama denetimde oyun bozuldu.
6: Ürün kontrolünü yaptığımız esnada üzerine gerçek dışı bir etiket yapıştırıldığını fark ettik. Altından bir etiket daha çıktığını tespit ettik.
3: Tüketiciyi yanıltan işletmelere yasal işlem uygulanırken tarihi değiştirilen ürünler de satıştan kaldırıldı.
0: Şimdi Van'a gidelim. Van'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle 90 gün aradan sonra yine bismillah diyerek ağlarını göle bıraktı efendim. Gölün bereketi şimdiden ağlara yansıdı.
3: Hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılar sezonun ilk avı için göle açıldı.
7: Çok şükür, inşallah bir yıl bereketli olur.
3: Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslini korumak amacıyla uygulanan av yasağı sona erdi. Balıkçılar 90 günlük aranın ardından vira bismillah dedi.
7: Bu yıl gerekli tedbirler alındığı için gerek balıkta ekolojik sisteme duyulan sevgiden ötürü balıklarımız toparlanma sürecini iyi yaşadı.
3: Sabahın erken saatlerinde hareket eden balıkçılar Van Gölü'nün serin sularına ağlarını bırakarak yeni sezona başladı.
7: Ağlarımızı tekrar yeniden vira bismillah diyerek Van Gölü ile ağlarımızı buluşturduk.
3: Gölün bereketiyle kıyıya dönen balıkçılar yakaladıkları balıkları kasalayarak tezgahlara gönderdi.
7: Bereketli olmasını temenni ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza da inşallah bereketli olur.
0: Hatay'da sarı lacivert renklere boyanan bina herkesin ilgi odağında efendim. Mahallede Fenerbahçeli ev olarak bilinen bina, taraftarların fotoğraf çektirdiği ve adres tariflerinde kullanılan simge noktalardan biri haline geldi.
8: Biz doğuştan ailece Fenerbahçeliyiz.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan fanatik Cünedioğlu ailesi binayı sarı laciverte boyattı ve Fenerbahçe amblemiyle süsledi.
8: Önceden rengi sarıya yakındı, sadece sarıydı. Son 10 yıl içinde sarı lacivert yaptık. 2 ay öncesinde de sarı lacivert yaptık, boyayı yeniledik, amblemi de koyduk.
1: Cünedioğlu ailesinin Fenerbahçe aşkı yaşadıkları binayı mahallenin en renkli ve en popüler noktası haline getirdi.
8: Birden oldu, ailemin isteğiyle, babamın isteğiyle birden yaptık yani. Abi görenlerin çoğu fotoğraf çekiliyor, fotoğraf çekilmek isteyenleri. Bekleriz abi.
1: Sarı lacivert boyalı bina sadece Fenerbahçe taraflarının değil, tüm futbol severlerin ilgisini çekiyor.
8: Abi yani Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar arada bir öyle gelip fotoğraf çekilip altı işareti yapıp gidiyor.
9: Ben bir koyu Galatasaraylıyım. Ama bu abi gördüm de mutlu oldum çünkü herkesin böyle bir taraftar şive olarak herkes kendini bu şekilde boyayabilir.
1: Sarı lacivertli bina mahallede görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda mahalle sakinleri ve kuryeler için adeta bir navigasyon görevi görüyor.
8: Buradaki komşular sipariş yaparken artık sarı lacivertli ev olarak diyor yani. Sarı lacivertli ev diyor, sipariş de geliyor.
9: Mesela biz bugün dönet siparişi verdiğimizde Fenerbahçe evinin yanında dedik. Köşe başındaki ev Fenerbahçe dedik, hemen getirdi de buldular burayı.
10: Bu sene şampiyonuz.
0: Efendim gelişmeleri aktardık ve böylece moderatör sabahı noktalıyoruz ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan saat başında analiz sentezle Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

süsleme sanatında gül motifi, hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem

hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkayakuter, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündeminden önce

0: önce haftanın başlıklarına bakalım. Dünden bugüne yansıyanlara ve yeni günün ilk gelişmelerine, sonra günün sıcak gelişmesiyle ilgili de bir bağlantımız olacak Ada Kahriman'a. Hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine İran'ı bombaladı. Altyapı tesisleri bir kez daha hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın altyapı tesislerine hedef alacağız açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı. İki köprü ve demir yolu vuruldu. Hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. DEM heyeti AK Parti'nin ardından bu kez mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Yasal düzenlemelere ilişkin gelinen son aşamalar ele alındı. Daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde paralel yapı oluşturuldu. 8 il başkanı daha görevden alındı. Merkez Yürütme Kurulu'nda yeni ihraç kararları var. 8 il başkanının daha görevine son verildiği açıklandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın hedefinde ise Özgür Özel ve ekibi vardı. CHP'de paralel yapı oluşturulduğunu dile getirdi. Bu arkadaşlar kayyumcudur, bölücüdür diye konuştu. Ahbap Derneği'ndeki Büyük Vurgun Bilirkişi heyeti görevlendirildi. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Aylık gelirleri 20 ila 38 bin lira olan Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim. 25 milyar liraya aşan para transferleri yaptığı ortaya çıktı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç ifadesini kullandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin deprem yardımlarını nasıl kullandığı da mercek altına alındı. Başsavcılık devam eden soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı'nın da bu konuya ilişkin dün açıklamaları vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı, FETÖ elebaşından ortadan kaldırın talimatı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada FETÖ rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Elde edilen belge ve yeni ifadelere göre Pensilvanya'da ölen örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatı verdiği ortaya çıktı. Bu iddia soruşturma dosyasına da girdi. Ünlülere uyuşturucu operasyonu var. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga daha var. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'da tutuklanan isimler arasında diyelim. Şimdi sabah saatlerinde sıcak gelişme vardı. Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Vatan Emniyeti gözaltında. Detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada bizi bekliyor. Günaydın, kolay gelsin Ada Kahriman. Son gelişmeleri senden alalım.
1: Elif Akkaya Kuter süreci herkes gibi biz de izliyoruz demişti. Ancak şu an kendisi izleyen değil, şüpheli konumunda. 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili burada kendisi biliniyordu daha çok, Oğuzhan Uğur. Hatta şunu da belirtelim. Ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin köklü kurumlarından bir tanesi olan Kızılay'ı itibarsızlaştırmıştı. Bununla ilgili de aslında pek çok açıklaması olmuştu Oğuzhan Uğur'un. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Bu gözaltına alınanlardan bir tanesi de bir kişi de burada Babalı TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur. Şimdi sürece baktığımızda ki burada Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından Oğuzhan Uğur'un bir açıklaması olmuştu. Devletin resmi kurumları dışında hareket etmenin önemini görmüş olduk demişti. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmenin önemini görmüş olduk demişti. Gerçek neyse ortaya çıkmalı demişti. Kuruşu kuruşuna hesabı verilmelidir demişti. Kendisinin bir dernek ya da vakıf olmadığını, dolayısıyla para toplamadığını, bağış kabul etmediğini belirtmişti yaptığı açıklamada. süreci de takip ettiğini belirtmişti. Oğuzhan Uğur burada 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği için destek paylaşımlarında bulunmuştu. Haluk Levent ile birlikte deprem bölgesinde yayınlar yaptığını görmüştük aynı zamanda. Ahbap Derneği'ne aktarılan paralar bu noktada önemli. Şimdi savcılığın burada keza emniyetin sorgu sırasında soracağı konular önemli. Haluk Levent ile nasıl tanıştığı ile ilgili sorular sorulacaktır muhtemelen. Burada kendisine Ahbap Derneği'ne bağışlanan paraların akıbetinin ne olduğu ile ilgili sorular sorulacaktır. Kendisinin bundan haberi var mı, yoksa bizim gibi yeni mi öğrendi? Bununla ilgili sorular sorulacaktır. Kendisinin banka hesaplarına bakılacaktır, masak raporlarına bakılacaktır. Burada hesaplarına para giriş çıkışları tespit edilecektir. Burada söz konusu başka bir durum varsa bununla ilgili sorular sorulacaktır kendisine. Hakkındaki suçlamalar sorulacaktır Oğuzhan Uğur'a. Bu kapsamda tekrar belirtelim. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları talimatla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Üçüncü dalga operasyonu deniliyor buna. Çünkü ilk iki dalga, yani birinci ve ikinci dalga operasyonunda burada yapılan operasyon kapsamında toplamda tutuklama sayısı 18'e yükselmişti. 18 şüpheli tutuklanmıştı. Bugün için ise 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında da Haluk Levent ile birlikte yakınlığıyla bilinen ki burada Ahbap Derneği ile ilgili bağışlar yapılması ile ilgili pek çok paylaşım, canlı yayınlar yapan Oğuzhan Uğur'du. Kendileri gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Orada emniyette bir ifade verecekler. Daha sonra da bizim bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Keza savcılıkta da, suç ceza hakimliğinde de buradaki şüphelilerin ifade vermesini bekliyoruz Elif Hakkı Yüksel.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Ada Kahraman bize detayları aktardı. Sabah saatlerinde sıcak bir gelişmeydi Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınması. Bir diğer sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Eskişehir'de bir yolcu otobüsü devrildi. O görüntüler ekrana geliyor. 24 yaralı var ne yazık ki. Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu devrilen otobüsün görüntüsünü de ekranlarda görüyorsunuz. Meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Eskişehir Karayolu, Kütahya, Eskişehir Karayolu, Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geliyor bu kaza. Edinilen bilgiye göre Cemal Yıldırım idaresindeki yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada otobüs içinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı bilgisi gelen ilk bilgiler arasında. İhbar üzerine elbette bölgeye itfaiye aracını da görüyorsunuz. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Umarız bir can kaybı olmaz. Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddiası edinilen bir bilgiler arasında, ancak henüz bir iddia. Uyuyakaldığı ve bu sebeple hakimiyeti kaybederek şarampole yuvarlandığı bilgisi var. 24 kişi de yaralı. Öyle umut ediyoruz. İlerleyen saatlerde güzel haberler veririz yaralıların tedavisiyle ilgili. Evet, devam ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Hakkı Yakutar. Size ve tüm ekibimize ben de kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Ne yazık ki bir kaza haberiyle başladık. Öyle umut ediyoruz. 24 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu haberini verme şansımız olur diyelim. Ve hemen sıcak gelişmelerle devam edelim. En sıcak gelişmelerden biri Oğuzhan Uğur'un sabah saatlerinde gözaltına alınmasıydı. Ada Kahraman'dan detaylarını aldık. Ahbap Derneği'ndeki Büyükburgun'a ilişkin soruşturmada yeni operasyonlar düzenleniyor. Yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri sizden alarak devam edelim. Buyurun Mustafa Daş'tan.
2: Şimdi bu sabahki gözaltı görüntüleri ve haberi gelince benim aklıma hemen depremler sırasında özellikle Oğuzhan Uğur'un yaptığı açıklamalar geldi. özellikle Ahbap Derneği ile alakalı. Tabi o dönemde Ahbap Derneği işte vatandaşlar tarafından, kamuoyu tarafından nasıl biliniyor? Böyle yardımları ulaştırmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Zaten buraya kadar gelinen süreçte hiçbir sıkıntı yok ama diğer taraftan siz devletin üzerine basarak, bakın tabiri caizse direkt budur. Devletin

0: üzerine basarak yükselmeye çalışıp ayrıyetten de devleti yok sayarak, bakın devletin üzerine basmayı da geçtim, devleti yok sayarak o dönem yapılan paylaşım, işte devlet yok, AFAD yok, Kızılay yok tarzındaki açıklamaları sosyal medya üzerinden pek çok kez görmüştük biz. Oğuzhan Uğur daha sonrasında çıktı, bazı paylaşımların işte Photoshop olduğunu söyledi. Ki mahkemeler tarafından da bildiğim kadarıyla bunlar doğrulandı ama o sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlardan kastım yazılan yazılar değil. Mesela yazılan yazılardan bahsetmiyoruz biz. İşte Ahbap Derneği tarafından yapılan bazı söylemler, yine bazı ünlü isimlerin yaptığı söylemler. Ama o dönemde işte en fazla ön plana çıkan kim vardı? Bunlardan bir tanesi Oğuzhan Uğur'du, bir tanesi de Haluk Levent'ti. Şimdi destek verenler özür diliyor. Mesela Oğuzhan Uğur'la Ahbap Derneği'nin işte o dönemki sözde derneğin artık. Çünkü dernek olup olmadığı bile belli değil. Yöneticisi Haluk Levent'in. Böyle kol, bakın arkadaşlarım getirdi hemen. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Haluk Levent'in kol kola girip de işte biz birlikteyiz, birlikte burada yardım yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye anlattıkları videolar sosyal medyada, YouTube'da, orada burada sürekli olarak paylaşılıyordu. Şimdi iki gün öncesine geri dönelim. Haluk Levent gözaltına alındıktan hemen sonra Oğuzhan Uğur bir anda işte çıkıp sağda solda konuşmaya başladı. Ne diyordu? Ya aman işte ben onlarla birlikte değildim. Biz aslına bakarsanız ayrıldık, onlar ayrıydılar gibisinden açıklama yapıyorlardı. Ama işte teknoloji güzel bir şey. Teknoloji kayıt altına alıyor hepsini. Ve o kayıtlar zamanı geldiğinde de karşınıza çıkıyor. Şimdi bununla alakalı... Oğuzhan Uğur da gerekli ifadesini verecek adli makamlarda. Önümüzdeki günlerde bu daha büyüyecek Elif Hakkı Yakutay. Şimdi Adi Kahraman detayları paylaştı ama önümüzdeki günlerde o detayların da detayları ortaya çıkmaya başlayacak. Ben bu soruşturmanın biraz daha büyümesini bekliyorum. Soruşturmanın büyümesiyle beraber aslına bakarsanız işin gerçek rengi o zaman ortaya çıkacak. Çünkü şu anda bazı bulgular var. Nedir o bulgular? İşte sürekli bir para transferi var. Haluk Levent'in üzerine hiçbir banka hesabı olmadığı, daha doğrusu banka hesabı açamadığı ve bu yüzden de kendi yanında çalışan, işte şoförüydü, sekreteriydi, avukatıydı, diğer yanında çalışan insanların sürekli olarak hesaplarını kullandı. Bu hesaplar üzerinden işte kumar oynadığına dair bazı iddialar var. Verilen ifadeler Haluk sürekli olarak bizim hesabımızı kullanırdı şeklinde. Giren parayla, bakın giren parayla içeride dolaşan para miktarı arasında çok büyük farklar var. Bu akıllara farklı soru işaretlerini getiriyor. Hani bu soruşturma bundan birkaç gün sonra bir kara para aklama soruşturmasına da dönebilir. Bakın buraya not olarak düşelim. Dönebilir. Dönecek demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani bu bir yargı değildir. Bir sadece benim şahsi düşüncemdir. Dönebilir. Bununla alakalı da incelemeler vardır. MASAK raporları var. İçeriye giren parayla içeride dolaşan para arasında çok büyük farklar olduğu yönünde. Sonunda mesela bir bahis şirketine yatırılan paralar, o bahis şirketinden elde edilen bir para var. O bahis şirketine yatırılan para nereden geldi? O bahis şirketindeki para sadece bağışlar mıydı? Yoksa bağışlar artı başka bir yerden gelen para mıydı? Bir iş insanı var. O iş insanının yaptığı şikayet üzerine Haluk Levent'in soruşturmasının başlatıldığı söyleniyor. Ama daha öncesinde zaten yapılan bazı incelemeler vardı. İşte deniyor ki mesela Haluk Levent bununla alakalı, yani bu banka hesaplarını kullanmasıyla alakalı gidip resmi kurumlara başvuruda bulunmuş. Hangi resmi kuruma başvuruda bulundu? Orası belli değil. Hala verilen ifadelerde, verilen ifadelere bakıyorsunuz bu arada. Mesela tutuklanan o şüphelilerin verdiği bütün ifadelerde hep aynı cümleler aynı sırayla noktası virgülüne dokunmadan hani avukatlar tarafından ezberletilmiş ve sadece bunları söyleyeceksin demişler. Aynı şekilde veriyorlar. İşte Haluk Levent bizim hesaplarımızı kullanıyordu. Haluk Levent bizim hesaplarımızı kullandığını resmi makamlara bildirmişti. Resmi makama daha doğrusu bildirmişti. Biz de bu konuda işte herhangi bir şey yapmadık tarzındaki açıklamalar var. Burada tabii resmi kurumlar ifadesi, resmi kurum ifadesi çok dikkat çeken bir şey. Orada da bir aba altından sopa gösterme durumu var. Hani biraz daha zorlarsanız bak biz kime bildirdik? Kime bildirdiniz? Ne oldu? Ne yaptın? Yani mesela gittin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına mı söyledin? Ya ben işte Ali, Veli, Fatma, Ayşe bunların hesabını mı kullanıyorum dedin. Savcı ne yapacak? Yani bunun bir sonu yok. Şu anda verilen ifadelerde hep bir muğlaklık var. Bakın ifadelerin ve olayın bence gerçek yüzü daha tam olarak netleşmedi. Bu iş öyle basit, gelen bağışların işte kumara yönlendirilmesi, gelen bağışların borsaya yönlendirilmesi gibi bir durum değil. Bence değil. Yani bu iş önümüzdeki günlerde savcılığın biraz daha derinlemesine bu soruşturmayı yürütmesiyle ortaya çıkacak ve hepimizin ağzı açık kalacak bence. Bakın bunu da bir kenara not olarak düşelim. Bir şey bildiğim için değil, sadece bir ön sezi olduğu için bunları söylüyorum. Çünkü akla, hayale, mantığa, hayatın, hani deriz ya, hayatın normal akışı vardır. Hayatın normal akışına uymayan durumlar var. Mesela Haluk Levent gidiyor avukatından 1 milyon dolar, başka bir avukattan özür dilerim, 1 milyon dolar borç istiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi, sanki 100 lira para istenmiş gibi avukat gidiyor. O 1 milyon dolara, aa tamam ya, sen 1 milyon mu istedin Haluk'cum, ben sana hemen göndereyim 1 milyonu diye parayı gönderiyor. Ve parayı gönderirken de mesela bak, bunu yapan kişi avukat. Yani hukuku Türkiye'de en iyi bilen meslek grubu değil mi? Siz birisine borç göndereceğiniz zaman ne yaparsınız? Adını soyadını yazarsınız IBAN üzerinden. Eğer kendinizi hukuki olarak bir sağlama almak istiyorsanız adını soyadını yazarsınız. Söz konusu şahsa verilen borç miktarı diye oraya yazarsınız. Ve o kişinin kendi IBAN'ına gönderirsiniz. Şimdi Haluk Levent'in banka hesabı olmadığı için bu para Haluk Levent'e gönderilemiyor. Haluk Levent de parayı Ahbap'ın banka hesaplarına istiyor. Söz konusu avukat hanım alıyor parayı Ahbap Derneği'nin banka hesabına gönderiyor. Daha sonrasında diyor ki ben bu parayı geri istiyorum. İşte diyor ki ben bir yıl boyu uğraştım paramı alabilmek için. Çok fazla badire atlattım. Paramı aldıktan sonra da bir daha iletişim kurmadım, etmedim. E sen derneğe gönderiyorsun parayı. Madem bu kadar çok paranı geri almak istiyordun, Haluk Levent'e, Haluk Levent'le alakalı yazılı bir sözleşme yap. Başka bir durum oluştur. Yani kendini hukuki olarak koruma altına al. Kendini hukuki olarak koruma altına da yok. Bir de verdiğin para öyle 100 lira, 200 lira, 300 lira değil. 1000 lira, 2000 lira, 100 bin lira değil. 1 milyon dolardan bahsediyoruz. Bakın 1 milyon dolar. Yani dile kolay. 1 milyon dolar para istiyorum. Aa tabii Haluk'cum ya, sen 1 milyon dolar para istedin. Ben sana hemen gönderirim. Nereye? Ahbap Derneği. Tamam, hemen Ahbap Derneği'ni gönderiyorum. Gibisinden. Böyle akla hayale sığmayan, hayatın doğal akışına uymayan bazı durumlar var. Bu durumların açıklaması tabii ki bu ifadelerdeki palavralar değil. Ya onu söyleyelim. Ya bu işte at yalanı, inanırlarsa karşı taraf tamamen o yani. Başka hiçbir şey değil. Buna önümüzdeki günlerde bakalım savcılığın soruşturması nasıl sonuçlanacak? Savcılığın soruşturması nezdinde neler ortaya çıkacak? Şu belli, şimdi masumiyet karinesi herkes için vardır. Bu konuda hiçbir zaten aksi bir tavrımız ve duruşumuz yok. Ama Ahbap Derneği'nde gelen para hareketleri, paraların girişi, paraların çıkışı, paraların sürekli olarak işte farklı hesaplar arasında döndürülmesi, bunlar dernekler hukukuna aykırı. En azından bunu biliyoruz, bunun üzerinden konuşuyoruz. Bakalım Türk yargısı bu soruşturmayı savcılarıyla beraber nereye kadar götürecek? Biz de merakla bekliyoruz. Bugüne kadar hep söyledik ama 2021 yılından beri konusu her açıldığında da söyledik. Burada buraya bir soru işareti bırakalım, buraya bir soru işareti bırakalım diye. Keşke biz haksız çıksaydık. Keşke haksız çıksaydık. Çünkü bakın depremzedelere gönderilen bağışlar var. Sadece depremzedelere gönderilen bağışlar bu işin görünen yüzü. Yani onun altında toplanan binlerce lira var. Milyonlarca lira var hatta. Ne binlercesi? Keşke binlerce olsun. Milyonlarca lira var. Yardım yapılsın diye insanların gönderdiği paralar var. Keşke biz haksız çıksaydık. Keşke o paralar, o yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılsaydı. İhtiyaç sahiplerinin hayatına dokunulsaydı ve biraz olsun en azından yüzler gülebilseydi. Ama bakıyorsunuz hep bir dernek üzerinden, bir dernek vitrine konmuş. Herkese demişler ki bakın cambaza bakın. Bak cambaz, cambaz orada. Cambaz orada. Bak cambaz orada şu anda, ekranda hemen. Herkes cambaza bakmış. Midesi kanamış, mide kanseri olmuş, tıbbi bir bulgu yok. Diğer taraftan da bakıyorsunuz paralar gelmiş, o paralar bahse gitmiş, borsaya gitmiş Bir de Haluk Levent'in şöyle bir ifade verdiği iddia ediliyor. İşte ya kızarsınız kızmazsınız bilmem ama benim kötü bir huyum var, borsaya karşı zaafım var.
1: Evet.
0: Ya bu kurda kuzu emanet etmekten başka bir şey değildir.
1: Evet. Evet, bir son dakika da var, onu da hemen aktarmak istiyorum o Mustafa Daş'tan değerlendirmeni almak için. Belki vakit kalmayacak ama futbolda bahis şike soruşturmasında yeni bir operasyon var. Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı bir açıklama var. 19 şüpheli için operasyon düzenlendi diyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızca güçlü bir koordinasyon içinde yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diyor. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelelerin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz diyor Adalet Bakanı. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun muhalefet bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır deniyor. 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle masak analizleri birlikte değerlendirilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir deniyor. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlenildiği bildiriliyor. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize de teşekkür ediyorum ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Süremizin sonuna geldik. Mustafa Daş'tan çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verin.
4: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye, hatta spora dair tüm gelişmeleri konuşacağız. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Melik Yiğitel, günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili Elif, yeniden merhaba dedin. Biz yeni merhaba diyoruz.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Orta Doğu uzmanı Aydar Oruç. Aydar Oruç, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Elif Hanım. Günaydın. Melik Bey'e de selamlar buradan.
1: Merhabalar hocam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Melik Yiğitel de varken hazır Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu paylaşımla en sıcak gelişmeyle, evet, son dakika gelişmesiyle başlayalım. Kulüp başkanlarına 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şu ifade çok önemli. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sporu spor gibi keyifle takip edebilmek adına da bu gerçekten çok önemli ve değerli. Bunları da zaman zaman Melik Yiğitel bu stüdyoda konuşuyoruz. Artık futbolu izlerken belki insanların çok fazla keyif almadığını söyleme sebebinin de bu olduğunu daha önce de herhalde sizinle konuşmuştuk. Hem bu son dakika gelişmesiyle, doğru, ilgili alayım, buyurun değerlendirmenizi.
1: Ya şöyle, şimdi bu futbol ve bahise dair soruşturma ama Sayın Akın Gürley'in o açıklamasında çok ilginç detaylar var. Şimdi yasal olarak Türkiye'de oynanan bahis siteleri var. Bu bahis siteleri de incelenmiş. Yani tamam yasal ama yani isimlerini söylemeyeyim ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bahis şirketi. Hı hı. Bu bahis şirketleri yasal ama şimdi içinde böyle tuhaf şeyler tespit edilmiş. Hangi yıllar? 2020-2026 yılları arasında. Evet. Ya Elif, mesela Süper Lig takımları da var. Hatta 3 büyüklerden de bir tane var. Onun dışında TFF 1. Liginden var. Yani bunlar bir süre sonra zaten söylenecek. Tek tek işte Adana Spor var. Evet. Altay var. Altınordu var. Balıkesir. Beşiktaş. Bandırma Spor. Bolu Spor. Şimdi ben bunları niye söylüyorum? Şunun için. Erzurum Spor, Galatasaray var, Gençler Birliği var. Bunlar o dönem kulüp yöneticileri. Fakat bu kulüp yöneticileri, tek tek isimleri de var zaten, tespit edilmiş, evet, bunlar da gözaltına alındı. İki tanesi de firari. Rakip takıma oynamış. Yani diyelim ki ben mesela bir X kulübünü yöneticiyim, kendi takımımın adını söyleyeyim ben. Herkes biliyor ben fanatik bir Trabzonsporlu olduğumu. Diyelim ki ben Trabzonspor yöneticisiyim. Trabzonspor işte atıyorum Beşiktaş'ta maç yapacak. Şimdi ben Trabzonspor yöneticisiyim değil mi? Yani takım başarısı için uğraşıyorum. Normalde bunu yapmam
0: olması
1: gerekiyor.
0: Olması gereken.
1: Ama ben bahis oynuyorum. Rakip takım benim Trabzonspor'la işte Beşiktaş oynuyor ya da Fenerbahçe oynuyor. Ben bahsi karşıya oynuyorum. Benim takımı kesin yenecek diye. Ve ciddi ciddi paralar koyuyorum. Şimdi bu tuhaflık şeye kadar götürür bu işi. Bilmiyorum, ona dair net bir veri yok ama şike olduğuna dair, şike yapıldığına dair oraya kadar işi götürür. Ki daha önce biliyorsun bazı futbolcular da tespit edilmişti. Onlar yasa dışı bahis oynadı. Mesela orada da kendi takımın aleyhine bahis oynayan var. Şimdi hele bir de futbolcuysa işler daha berbat bir yere doğru gider tespit edilirse. Ben mesela takımın santraforuyum, karşı takımı oynuyorum ya da sağ beyim, sağ bek, sol bek fark etmez. Hatta defansta oynuyorum, karşı takımı oynayacağım. Ne demek bu? O zaman ben şike yapmaya doğru iş gider. Yani çok enteresan veriler var. Ya futbol bir seyir oyunu. Ama şöyle, Aydar hocam da gayet iyi ve de bizden daha iyi bilir. Aynı zamanda dünyanın en büyük endüstrisi. Yani korkunç bir para dönüyor bu işlerde. Yani biz mesela işte iki tane genç topçu sattık bir hafta önce. İkisine toplam 62 milyon dolara sattık. Yani işte bir Arda Güler 90-100 milyon dolara Real Madrid'de oynuyor. İşte Messi 40 yaşında paha biçilemiyor. Yani Enzo 110 milyon dolara oynuyor Manchester'da. Yani bunlar korkunç rakamlar. Türkiye'de eli yüzü düzgün Süper Lig takımında oynayan bir topçunun fiyatı zaten 5-6 milyon dolar civarında. Yani elle tutulur. En kötü 5-6 milyon dolar ve bizde 20-30'a kadar çıkar. Osimhen'le bu bizde piyasa değeri 60 milyon dolara çıktı Türkiye'de. Daha önce bizde 25-30'u pek geçmiyordu. Şimdi 25-30 leblebi şeker oldu. Yani işte Kerem Aktürkoğlu 27 milyon dolara, Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan Galatasaray'a toplam maliyeti 32 milyon dolar. Osimhen 61-62 milyon dolar. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çok büyük bir endüstri. Korkunç para. Yani Süper Lig'deki üç büyüklerden işte herhangi birinin kafaya oynayan herhangi bir takımın toplam değeri 400-450 milyon dolar civarında bu futbolcular. Bir de bunun işte şeyleri, yan ürünlerinin satışını düşün, seyirci hasılatı düşün, bu şey, maç gelirlerini düşün. Artık çap rakamı yani. Dolayısıyla evet, seyirlik bir oyun. Benim de hayatımda en keyif aldığım şeylerden bir tanesi futbolu izlemek. Yıllarca da futbol oynadım üniversiteye kadar. Bir deşarj alanı olarak, bir seyirlik olarak görüyorum ben. Ama aynı zamanda korkunç, müthiş bir endüstri ve bu müthiş endüstri içinde benim tabirimi bağışla, mevcut miktarda çakal da var. Yani futbolla, futbolun estetiğiyle, güzelliğiyle ilgilenmeyip başka işlerle ilgilenenler. İşte bunların ayıklanması gerekiyor. Ben bu soruşturmada gözaltına alınanlar daha iddia, zanlı. Ben buna dair bir şey söylemem. Bu isimler hepsi tek tek var. Hangi kulübün yönetici, hangi yıllarda ne yapmış, hepsi var. Savcı muhtemelen soracak. Sadece bunu istinaden söylemiyorum. Tespit edilen, edilemeyen, tespit edilmekte olan. Çünkü 2020-26 hala da inceleniyor. Kardeşim, bu güzel, estetik ve milyonların böyle coşkuyla izlediği, düşünsene ya maçlar, yani artık böyle normal bir il takımı bile 10-15 bin seyirci oynuyor. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani futbol diyorum ya, müthiş bir endüstri ya, korkunç. Şimdi bu çakalları temizlemek lazım. Ya bunun, çünkü bunların futbolla, sporla çok bir ilgisi yok. Yani onlar işin ekonomik boyutuyla ilgili. Bunları ayıklamak lazım. O bakımdan da bu önemli. Bir de önemli yasa dışı, bahis işi, o daha korkunç bir şey. Elif, orada çok korkunç paralar dönüyor. Yani öyle böyle değil. Ben Haluk Levent'in soruşturma dosyasını okudum. Yani işte yurt dışındaki bahislerle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Onlar da daha tam netleşmedi ama yani o kadar korkunç ki, iş o kadar zıvanadan çıkmış ki, niye bu kadar oldu? Bu biraz dijitalleşmenin getirdiği bir şeydi. Yani eskiden benim zamanımda mesela neydi? Ben 72 doğumluyum. İşte liseli yıllarım 88-89. Şey vardı yani, böyle giderdik bayiden işte Spor Toto, Spor Loto. Bir tanesi böyle loto beraberlik, hangi takımlar berabere kalacak. Spor Toto'da birinci takım kazanacak, ikinci takım beraberlik, sıfır. İşte kupona düşük bir miktar para. Bunun dışında bir şey yoktu. Bu vardı. Bu da çok böyle yasal, kayıtlı. Fakat bu dijitalleşmeyle kontrol de kayboldu. Adam yurt dışında, ki ülkeleri de söylemeyeyim, hani 5 tane ülke var özellikle. Buralara merkezi kuruyorlar. Bütün bu işler dijital para üzerinden dönüyor. Ödeme sistemleri kripto para üzerinden yapılıyor. Yani kayıt dışı bir şekilde yapılıyor falan. Böyle çok yani orayı temizlemek zaman alacak ama aynı zamanda büyük bir cesaret isteyen bir şey. Çünkü nereye, kime gidiyor çok kestirilemiyor. Ama ben kendi adıma bir futbol sever olarak, benim futbolumu bu canilerden kurtarın diyorum. Evet. Yani ben futbolun estetik ve güzel bir oyun. Gitsin başka yerde ne yapacaklar yapsınlar ama buradan uzak dursunlar. Hakikaten senin dediğin gibi ya, insanlar diyor ki ya abi diyor, maçı izliyor insan. Acaba bunda da bir şey var mı? Ne kadar kötü bir duygu, değil mi?
0: Onu çok sık konuşuyoruz
1: futbolu
0: işte.
1: Futbolu seyirlik olmaktan çıkaran bir şey.
0: Kesinlikle. İşte o yüzden o cümleyle başladım Melik Yiğiter. Haydar hocam size de sorayım. Doğru bir şöyle cümle. Birlikte... Yo, çok...

0: doğru bir cümle kurdun.
1: Yani birleştirerek sorayım çünkü işte Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma ile ilgili de Melik Yiğitel biraz ekleme yaptı. Şimdi futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmaması temel ilke olarak benimsiyoruz cümlesinin önemiyle başladım. Çünkü aslında bu yaşadığımız olayların şöyle bir sosyolojik, yani niye inandık kısmını bir tarafa bırakırsak şayet, çünkü hani devlet kurumları varken, devlet yöneticileri varken neden böyle bir derneğe inanıldığı, neden böyle bir kuruma inanıldığı kısmında insanları belki hani sorgulanabilir ama iyilik yapma refleksleri insanların bu yaşananlarla, birine güvenme, doğru, inanma refleksleri çok büyük zarar görüyor. Biraz önce Mustafa Daş'tan kesinlikle çok önemli bir şey söyledi. Umarım dedi Ahbap Derneği'nin yani yürütülen soruşturma sonucunda dedi depremdeki yardım paraları umarız değildir dedi. Böyle demek zorunda kalıyoruz çünkü insanların fazlası değildi o para. Emekli maaşlarıydı, işte harçlıklarıydı. Yani deprem gibi bu kadar büyük yaşanmış bir felaketten sonra bunları konuşuyor olmak taraf olmakla, inanmakla alakalı değil. İnsanların iyilik kesinlikle yapma reflekslerini çok büyük bir zarara uğrattığı için, insanların güven duyma reflekslerini çok büyük bir zarara uğrattığı için çok büyük bir acı veriyor. Ama tabii ki şu çok büyük bir soru işareti, niye ve nasıl güvenildi? Elbette işte bu yine Mustafa Daştan'la sabah konuşurken işte sanatçılardan gelen özür mesajları benim en çok dikkatimi çekenlerden biri Pelin Batu'nunkiydi. Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum diyor. Aydar Hocam buyurun.
2: Şimdi Elif Hanım, önce sporla ilgili konuya gireyim. Siz tabii bir artık spor insanısınız. Siz varken TRT'ye satmak istemem gerçekten.
1: Estağfurullah yani ama bir... ben bu noktada siz söylediğiniz için söyleyeyim hocam. İnşallah kadın elinin daha fazla değmesiyle de i̇nşallah, bunları inşallah daha az konuşuyor oluruz diyeyim.
3: Kesinlikle. Sana katılıyorum.
2: Çok da mutlu oldum hatta sizin adınıza. Çok İnşallah başarılı çalışmalarınızı görmek nasip olur. Yani ben de Fenerbahçeliyim ve iyi bir futbol taraftarıyım. Yani mümkün mertebe bir fanatik değiliz. Çocuklarım da işte benimle birlikte iştirak ederler. Güzel bir oyun seyretmek istiyoruz. Yani küfürsüz, kavgasız, dövüşsüz hepimiz fair play aynen kapsamında maçları takip etmek istiyoruz. Mümkün mertebe yani Gölcük'te olduğumuz için çok fırsat olmuyordu. İşte bu sene Kocaeli'nin tekrar Süper Lig'e çıkmasıyla böyle bir fırsatımız oldu ama tabii bu haberler ilk çıktığında futbolculara yönelik operasyon başladığında bunun çok dar kapsamda kaldığını düşünmüştük. Daha büyük bir network olacağını tahmin ediyorduk hepimiz. Çünkü duyuyoruz yani herkes bir yerden bir şeyler olduğunu duyuyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyerek. Bunun genişletilmiş olması, buradaki sorumluların, suçluların ortaya çıkartılmış olmasını hepimiz kalben destekliyoruz. O yüzden umarım bu soruşturma başarılı bir şekilde devam eder ve bu güzelliği, bu sporu bozmaya çalışan, lekelemeye çalışan insanlar bu sektörün dışına çıkartılır ve hak ettikleri cezayı alırlar. Biz de gerçekten eskiden olduğu gibi sadece futbolla iştigal ederiz. Onun dışındaki şeyler sürecin dışında çıkar. Ya Ahbap konusunda ben başından beri bu derneğe, yani kusura bakmayın benim böyle bir kanaatim var. Çünkü ben Haluk Levent'in geçmişini de biliyorum. Kötü takip eden bir insanım. Çok yani kriminal anlamda yaşadığı süreçleri de hatırladığım için Ahbap Derneği'ni kurduğunda ve insanlar böyle bağışları yapmaya başladığında çok şaşırmıştım. Yani tamam, insanlar geçmişiyle yargılanmaz, geçmişinde yapmış olduğu hatalar bugünü ve geleceğine ipotek koymaz, anlarım. Ama bu kişinin işte hakkında söylenenleri, yazılanları, dava süreçlerini bilen bir insanın bu kişiye güvenerek bu kadar yüksek miktarda paralar bağışlaması ve inadına bağışlaması, yani devlet yok Ahbap var diyerek Kızılay'la yaşanan yönetimsel bir sorunu kurumsallaştırıp Kızılay'ı tukaka yapıp onun yerine Ahbap'ı koymaya çalışarak böyle bir sürecin yaşanması bence fecaattı. Biraz ideolojik bir duruş diye düşünüyorum. Yani yoksa şey değildi. Ancak bizim maalesef şöyle bir kötü bir bu konuda tecrübemiz var. FETÖ sürecinde de biliyorsunuz FETÖ'nün darbeyi gerçekleştirememiş olmasına rağmen toplumsal pek çok konuda bu ülkeye zarar verdiğini, bunlardan en büyük kısmının da işte bu sivil toplum örgütlerine ve yardım derneklerine de sirayet olması nedeniyle insanların da artık bu örgütlere bakışının değişmesiydi. O zaman da mesela işte ismini de vereyim çünkü değişti, Deniz Feneri Derneği'nin arkasında ve onun gibi onlarca derneğin arkasından FETÖ çıkması, FETÖ'nün bu dernekleri istismar etmesi, insanların yardımlarını alarak biz insanlara yardım ettiğini düşünürken gözü boyayacak birkaç küçük yardımlar dışında bunların yurt dışına Amerika'ya gönderilip kendi networklerini Amerika'daki siyaseti fonlamaya yönelik kullanıldığını öğrendiğimizde de çok büyük hayal kırıklığına uğramıştık ve ben kendi adıma söylüyorum, ondan sonra bu derneklere karşı bakışım değişmişti. Devlet dışında hiçbir kuruma yardım yapmaz hale gelmiştim. Yani öyle bir tutumum vardı. Dolayısıyla Ahbap konusu ortaya çıktığında da özellikle 6 Şubat depremleri gibi çok derin yaralar bırakan, derin izler bırakan bir depremden sonra bu öne çıkışın ve ısrarla birilerinin bunun PR'ını yapmasını ben çok masum olmadığını düşünüyordum ki bugün zaten yaşadığımız olaylarda bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Esas olanın devletin kurumları, yardım kurumları olduğunu bir kere daha hatırlatmış oldu. Tabii insanlardaki bu dönüşler de bence çok önemli. Çünkü bazıları hala bunca yaşanana rağmen bunu da bir tiyatro olarak görüyorlar. Bunun arkasında da siyasi sahipler arıyorlar. Ve Haluk Levent'i gözü kapalı olarak, yani Haluk Levent olduğu için değil, işte kendilerine göre muhalif bir figür olarak resmediyorlar ve onun arkasında durmaya devam ediyorlar. Asıl üzücü olan, asıl kabul edilmez olan bu. Dolayısıyla evet, insandır, hata yapmıştır, bunun cezasını çeker. Ancak insanların sırf işte hükümete karşı durmak, hükümetin ya da devletin kurumları dışında bir organizasyonu desteklemek motivasyonuyla yapmış olduğu şeyin de ne kadar yanlış olduğunu görmesi açısından ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. Umarım bu diğerleri, tevessül eden diğer insanlar için de örnek olur, ders olur. Bir daha böyle şeylere kalkışmazlar diyorum ama tabii insanların olduğu her yerde böyle şeyler de olacaktır. Verilecek ceza maksimum olmalı. İnsanların sömürülmesi hafif alınacak bir şey değil. Deprem için yapılan yardımların eğer iddialar doğruysa, Haluk Levent'in kendi kişisel işte bahis ve kumar harcamalarında ya da kişisel borçlarını ödemekte kullanırsa, bence bu en büyük suçlardan bir tanesidir ve herkesin vebali vardır. Kamunun malını bu şekilde kullanmak affedilmemelidir diye düşünüyorum. Umarım bu da soruşturmada layıkıyla tamamlanır ve herkes hak ettiği cezayı alır ve bir daha da biz bunları yaşamayız. Yani çünkü biz deprem bölgesindeyiz, deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. 6 Şubat'ı geçirdik ama önümüzde ne zaman daha büyük bir deprem olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Dolayısıyla bizim böyle organizasyonlara ihtiyacımız var. Sadece devlet kurumlarıyla bu olmuyor, yeterli olmuyor. İşte 6 Şubat depremi 11 ilin etkilendi, çok geniş bir coğrafyanın etkilendiği bir depremdi. Düşünün, yani devletin kurumları yetmemişti, haliyle yetmemişti. Çünkü 11 ayrı ilde pek çok insanın, milyonlarca insanımızın etkilendiği bir depremden bahsediyoruz. Allah korusun hepimizi bir daha böyle bir şeyler göstermesin ama biraz gerçekçi olmak gerekirse de önümüzde de buna benzer depremlerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Dolayısıyla bizim devlet kurumlarını destekleyecek bu nevi kurumlara, sivil toplum örgütlerine ihtiyacımız var ama layıkıyla çalışan, hakkıyla çalışan, dürüst, namuslu kurumlara ihtiyacımız var. Yaptığı işlerin hesabını veren şeffaf kurumlara ihtiyacımız var. Umarım bu herkes için ders olur. Hem bu iddia edilen kişiler için, hem bu kişiye bağış yapan, ısrarla bağış yapan kişiler için, hem bu kişiyi destekleyen, öne çıkartan insanlar için bir ders olur ve bundan sonra asıl olanın devlet olduğunu, güvenilmesi gereken yegane kurumun devlet olduğunu bir kere de anlamış olurlar diye düşünüyorum. Ben burada yeterli olur diye kanaatindeyim inşallah.
1: Evet hocam. Çok güzel özetlediniz. Üstüne söylenecek bir cümle bile yok. İşte o iddialar doğruysa, sizin de söylediğiniz gibi iddialar doğruysa, o kadar büyük bir acı ki hangisi daha acı diye insan düşünüyor Melik Yiğitel. Melik Yiğitel, hem tabii bu Ahbap'la ilgili söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, çünkü siz giriş yapınca ben hocama birleştirerek sordum. Onu alayım ama bir taraftan da tabii başlık başlığı açıyor. Haydar hocam da FETÖ malum 15 Temmuz'da geride kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve

beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkinde iddia soruşturmasına giren yeni bir dosya var. FETÖ rolü ortaya koyan bir dosya, soruşturmanın seyrini değiştirecek.

0: ile ilgili vefatından bu yana çok ciddi soru işaretleri vardı. Bir türlü ortadan kalkmayan soru işaretleri. Yani bir şekilde o dönem işte devletin ilgili yerlerinde köşeyi tutan FETÖ aparatları dolaşıma bir takım böyle kendilerince bir cevaplar soktular. İkna etmek için o sorulara, kamuoyunun sorularını, ama bir tatminsizlik vardı. Yani mesela
1: Kesinlikle.
0: helikopter ilk düştüğünde Musi Yazıcıoğlu'nun yaşadığı ve bir ayağının kırık olduğu ama yerinin tespit edildiği açıklaması. O açıklama nereden geldi? Kimdi kaynağı? Kim o dönem mülki idare amirlerini yanılttı? Ondan sonra kameraman arkadaşımızın telefon kaydı. Yani acil yardımı ararken ki konuşmaları, Muhsin Başkan yaşıyor. O telefon görüşmesine rağmen koordinatın saptanamaması,
1: Saptandı, hatta yanlış
0: yani o
1: yere
0: kadar çok,
1: yönlendirildi Melih Bey insanlar.
0: aynen öyle hocam,
1: Başka bir yere
0: aynen
1: yönlendi.
0: bravo, aynen öyle. Hatta o koordinatın tersine bir istikamette bilerek arama yaptırıldığı falan. Yani o sorulara hep böyle geçiştirildi sorular. Üzeri örtülmek istendi. Fakat dediğim gibi yani kamuoyunun vicdani tatmin olmadı bu işte ve o dosya raftan indi. İşte o dosya raftan inince de çok böyle ilginç şeyler, tespitler çıktı. Yani dönemin işte emniyet yöneticilerinden tutun mülki idare amirlerine kadar hepsini topladılar. Şu tutuklananlar içinde o dönemki yöneticiler var. Bunların içinde işte polis idare amirler var, mülki idare amirler var, teknik ekipmanlar var. Yani çok o dönemin hani bir şekilde burayla öyle ya da böyle bağlantısı ve ilişkisi olan insanlar. Ama şeyin en ilginci tabii kayıtlara, resmi kayıtlara geçen Fethullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatının o resmi soruşturma dosyasına girmesi önemli. Ve tabii bu iş bir faili meçhul olarak kalmadığı anlaşılıyor. Şimdi bu tutuklamayla ve dosyanın genişlemesiyle birlikte artık bunun bir suikast, bir sabotaj olduğu bilgisi artık net olarak önümüzde duruyor. Yani bir FETÖ production, bir FETÖ operasyonu olduğu çok net. O açıdan ben önemsiyorum. Yani çünkü dediğim gibi yani yıllardır kamuoyunun kafasında bir soru işareti olarak duruyordu orası. Yani kamuoyu sürekli aynı zamanda saatlerce bulamamak, tersi yönde arama yapmak, işte o ilk açıklamanın kaynağı ne, o işte kameramanın telefon görüşme kayıtları falan, yani çok o kadar enteresan ve soru işaretleri var ki o bakımdan da çok çok önemli bir soruşturma.
2: Evet. Buyurun Aydar Hocam.
1: Ya Elif Hanım, ben de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yu seven, hakikaten kalben seven birisi olarak o ölümünden çok büyük üzüntü duymuştum. Şimdi ben aslen Kırşehirliyim, Kırşehir Kamanlıyım. Dolayısıyla Anadolu insanı, hepimiz birbirimizi tutarız iyi kötü. Muhsin Yazıcıoğlu da Anadolu insanı tarafından çok sevilen, hürmet gösterilen bir insandı. Dolayısıyla o ölümünün bu şekilde sır perdesinin ardında kalmış olması hepimizi çok üzmüştü. Yani insan öz, hepimizin başına bazı şeyler gelebilir. Faniyiz, bir şekilde ölürüz ama bu şekilde ölmeyi hak etmemişti diye düşünüyorum. Ki ölümü esnasında da yaşanan, işte Melih Bey anlattı, orada pek çok şey insanı rahatsız ediyordu. İşte kaza kırım ekibin oraya gelmesi, helikopterden bazı cihazları sökmesi, o dönemin işte jandarma asayiş komutanı, bazı il valileri, bazı il emniyet müdürlerinin kamuoyuna vermiş olduğu yanlış, yanıltıcı mesajlar, o bölgede görev yapan ekiplerin yanlış yerinde ısrarla arama ve vakit kaybetmesi, o esnada orada soğuk ölüme bırakılması, daha sonra yapılan tespitlerde, cenaze üzerinde yapılan tespitlerde oraya ulaşan kırım ekiplerin belki müdahale etmiş olduğuna yönelik bazı izler bulunması, hatta helikopterin düşürülmesinde bölgedeki savaş uçağı hareketliliğinin sebep olmuş olabileceğine yönelik iddialar da var. Durup dururken o helikopterin düşmesi çok mümkün değil. O bölgedeki hava koşulları

0: da biliyoruz. Helikopterin düşmesini gerektirecek kötü hava koşulları olmadığını da biliyoruz. Buna rağmen bu sebepsiz hiçbir şey olmaz. Yani doğanın gereğidir. Bu mutlaka bir gerekçe vardır. Muhtemelen işte Fethullah Gülen'in talimatıyla bu yapıldı. Pek çok faili meçhul gibi Muhsin Yazıcıoğlu da onlara kurban gitti. Ama bu insanlar, bu ülkenin insanları onu unutmadı. Ve çok şükür ki işte Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla bu açılan faili meçhul dosyalar içerisinde bunun da yer alması ve bugün de o dosyaya yönelik ilerleme kaydedilmesinden ben şahsım olarak çok mutluyum. Umarım herkes buradaki sorumlulukları ortaya çıkar ve gerekli cezayı alırlar. Ancak tabii kayıpları geri getirmek çok mümkün değil. Yani Eşref Bitlis'in uçağının işte düşmesi gibi düşünün, Gaffar Okan'ın öldürülmesi gibi bu ülkenin değerleri hep böyle birer birer ortadan kaldırıldı. Kimin için kaldırıldı? Kendilerine verilen talimatlar kapsamında. Sözde bunlar dini kisve altında hizmet eden insanlardı. Bunların ne kadar yalan olduğu, ne kadar bir plan proje olduklarını umarım insanlarımız daha iyi görmüştür. Ve bundan sonra da bu ülkenin değerlerine, yani başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere insanlarımız sahip çıkar ve bu gibi durumların yaşanmasına izin vermez diyerek bitireyim. Çünkü gerçekten bu konu çok hani duygu olarak da insanları yaralıyor. Ben o çevreden çok arkadaşım, dostum var. Onların da bu konudaki tutumlarını biliyorum. Yıllardan beri bunu bekliyorlar. Muhsin Başkan'ı kim öldürdüğünün ortaya çıkmasını, gerekli cezayı almasını bekliyorlar. Sabırla beklediler bunu, sustular. Yoksa bu insanlar çok daha farklı tepki gösterebilirlerdi ama devlete bıraktılar bu işi. Devletimiz bunu dediler bulur faillerini ortaya çıkartır. İnşallah o gün bugündür diyorum.
1: Evet. Şimdi Melik Yiğiter, müsaadenizle Haydar Hocam ayrılacağı için dışarıdaki gelişmeleri de sormadan bırakmak istemiyorum. Şimdi malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump altyapı tesislerini de hedef alacağız dedi. Bu açıklamanın da ardından yeni hava saldırıları başlattı. İran ordusundan da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeni alanlara yayılacağı uyarısı vardı. Ne dersiniz? Zaten işte olumlu şeyleri konuştuğumuz günlerde de Aydar Oruç, aslında size sormuştum. Çok da umutlu değildiniz. Ne yazık ki öyle de oldu.
0: Ya Elif Hanım, bu ya Hürmüz konusu biraz daha aslında kronikleşmeye başladı. Aslında bu çözüm satına girmişti. İran Hürmüz konusunda bu kadar ısrarcı olmasaydı, Hürmüz kartını yakalamışken bırakmamak için bu kadar gereğinden fazla agresyon göstermemiş olsaydı, ben bu sürecin, mutabakat sürecinin ilerleyeceği, müzakerelerin devam edeceği kanaatindeyim. Ancak biliyorsunuz Trump'ın NATO zirvesi kapsamında geldiğinde yaptığı açıklamalar, daha sonra Kongre'ye gönderdiği mektupta da İran'ın Hürmüz konusundaki direncini, Hürmüz'ü kontrol etme direncini kırmak için bu saldırılara peyderpey devam ettiğini gördük. Hatta bu sabahki saldırılarda Çabahar Limanı'ndaki deniz kontrol kulesini vurdular. Yani daha çok Hürmüz'ü kontrol edecek mevkileri vuruyorlar. Buradaki silah kapasitesini kırmaya çalışıyorlar. Bunun dışında da İran'ı gerçekten tekrar masaya getirmek, protokolü mutabakat zaptına uymaya sağlamak için, zorlamak için de İran'ın enerji altyapısını da hedef almaya başladılar. Köprüleri vuruyorlar. Ben de Rabbas'la Şiraz kentinin arasındaki iletişimi şey sağlayan, ulaşımı sağlayan köprüyü vurmuşlar. Bu şekilde de yönetim üzerinde bir baskı yaparak tekrar masaya oturmaya, sürecin devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar ama tabii İran'dan gelen açıklamalar bu konuda da çok olumlu bir hava olmadığını gösteriyor. Onlar, çünkü İran'ın içinde de biliyorsunuz birden fazla aktör var. Bir taraf anlaşmaya çalışırken, masaya oturup müzakerelere devam ederken daha muhafazakar olarak isimlendiren işte Payidar Cephesi gibi kesimlerde bu anlaşmayı istemiyorlar. Topyekün karşı çıkıyorlar ve gerekirse savaşa dönsün diyerek aslında bence tam da İsrail'in istediği bir atmosferi yaratıyorlar diye düşünüyorum. Eğer bu şekilde tarafların herkes kendini haklı pozisyonunda tutarak kendi istediği seviyeye getirmek için adımlar atmaya devam ederse biz maalesef 18 Haziran'dan önceki hatta 8 Nisan'da ateşkesin ilan edildiği süreçten önceki çatışma dönemine döneriz. Burada iyi olan tek şey hem Trump'ın hem de Galibaf, Pezeşkian ve Arakçı ekseninin tekrar topyekün savaşa dönmek istemediklerini biliyoruz. Ama münferiden buradaki çatışmalar devam ediyor. Aradan geçen bu bir hafta 10 günlük süre

0: içerisinde Amerika'nın devam ettiği saldırılar nedeniyle İran tarafında birazcık şey var. Tekrar müzakerelere dönme konusunda bir eğilim olduğunu anlıyoruz. Ama az önce bahsettiğim işte o aşırı muhafazakar kesimlerin yönetim üzerindeki etkileri, devrim muhafızları üzerindeki etkileri nedeniyle bu da çok kolay olmuyor ama sonuçta Hürmüz'ün İran'a ait olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunu İran'ın da kabul etmesi lazım. İran 28 Şubat'tan önce nasılsa Hürmüz'ün statüsü oraya dönmesi gerekiyor ama bu saatten sonra Hürmüz benim kontrolümde. Hürmüz kırmızı çizgimiz. Kimse Hürmüz'ü kontrol etmemizi engelleyemez şeklindeki açıklamalar da çok iyi niyetli değil. Dolayısıyla haklıyken İran haksız duruma düşürdü kendisini. Çünkü Amerika bu söylemlerle kendisine bir meşruiyet sağlamış oldu. Hatta NATO zirvesindeki sonuç bildirgesindeki maddelerden bir tanesi de biliyorsunuz. Bu İran'daki savaşla ilgili, İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmesiyle ilgili ve Hürmüz'deki seyri seferin sağlanmasına yönelik NATO'nun bildirisine girdi bu artık. Yani öyle bir duruma geldik. Dolayısıyla İran'ın biraz daha makul davranması, hazır mütabakat zaptında Amerika'dan bazı tavizler almışken işte dondurulmuş varlıkların çözülmesi, yaptırımların kaldırılması gibi İran'ın bence asıl odaklanması gereken konular bunlar. Bunları sağlayacak adımlar atması gerekirken tekrar çatışma ortamına girerek halkını daha da zorlaması bence kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu sürecin bir an önce geçmesi ve tekrar tarafların masaya oturup müzakerede devam etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, umarız öyle olur. Çok çok teşekkür ediyoruz Orta Doğu uzmanı Haydar Uluslararası. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bizimle beraber. Hakan Güldağ günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Günaydın Elif Hanım. Günaydın Mustafa.
1: Mustafa Bey yok, bugün Melik Yiğiter'le birlikteyiz.
3: Hakan abi seni Melik görmek Bey. Çok güzel.
2: Günaydın Üstad, nasılsın, iyi misin?
3: Günaydın, saygılar abi, seni görmek güzel valla. Ben ayrıca ben kartolundan daha yakışıklıyım abi, lütfen yani.
2: Valla benzettim, ben şimdi o yönde bir yorumda bulunmayayım da ben biraz uzaktan bakıyorum, tam sana görmediğim bir anda kusuruma bakma. Seni gördüğüme de çok sevindim.
1: Estağfurullah, valla bu gülüşme abi, bu nasılsın uzun zaman oldu şeyi bile tamam. Bana çok iyi geldi. O kadar böyle olumsuz şeyler konuşarak başladık ki şimdi biraz önce diyecektim Melik Yiğitel eskiden siz bir şey söylerdiniz yayında, ben zor tutardım kendimi, gülerdim diye. Şimdi öyle bir başladık ki hep ne yazık ki böyle olumsuz şeylerle. O yüzden şu aranızdaki sohbet bile bana iyi geldi diyeyim, hemen tekrar olumsuz şeylere dönelim. Ne yazık ki. Şimdi hem yapılan açıklamalar hem gelinen nokta işte petrol fiyatlarının da bu hafta %12 yükselmesine sebep oldu Hakan Güldağ, ki öncesinde işte bu 18 Haziran sonrası masaya oturacakları bilgisiyle aslında o savaş öncekisi seviyelere dönmez dediğimiz petrol fiyatlarında çok ciddi bir gerileme olmuştu. Hatta kısa zamanda dönecek mi savaş öncekisi fiyatlara derken tekrar 85 doların üzerinde. Bu sefer hangi 85. senaryolar var? Biraz önce Haydar Oruç dedi ki yani bu açıklamalar, bu işte takip ettiğimiz gelişmeler ne yazık ki devam ederse 18 Haziran öncesindeki çatışmalara dönmemiz de söz konusu. Öyle bir durumda ne olur?
2: Vallahi öyle bir durumda yani Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da dün bir şey yaptı, açıklamada bulundu. Baktığımız zaman orada da diyor ki günümüzde krizin uzaması ağır sonuçlar doğurur diyor. Ve bir belirsizlik var gerçekten. Yeniden bir belirsizlik havasına doğru gittik. Hani çok yüksek fiyatlara doğru çıkması pek beklenmiyor. Ama böyle işte 85 dolarlar civarında olması ya da biraz daha üzerine çıkması yine bütün ekonomiler üzerinde enflasyon baskısını arttıracak. Böyle olunca para da daralıyor piyasadaki. Bizim gibi daha enerjiye hala belli ölçüde bağımlılığı süren ülkeler, enerji bağımlılığı süren ülkeler açısından mutlaka bir sıkıntı da yaratabilir. Yani arzında hala çok fazla bir şey beklenmiyor. Yani oradan büyük bir risk yok. Türkiye'nin kaynakları çeşitli. Yani işte Kafkasya'dan da geliyor, bize Azerbaycan üzerinden de geliyor. Başka yerlerden de geliyor, Rusya'dan da geliyor vesaire. Orada bizim hani arz güvenliğimiz açısından bir problem yok. Ama fiyatların yukarıya çıkması maalesef tam da dezenflasyon programı uygulandığı bir süreçte sıkıntı yaratacak görünüyor. Zaten yaratıyor da, yarattığını da gördük daha öncesinden. Maalesef bu sürebilir de. Yani dünya içinde bu böyle. Amerika'da bir numaralı dünyanın petrol üreticisi haline gelmiş olsa da bakıyorsunuz fiyatlar küresel düzeyde yükseldiği zaman orada da yükseliyor. Yani Kaliforniya vesaire gibi yerlerde 5 dolarlarda şimdi petrol, yani akaryakıt fiyatları falan baktığınız zaman oldukça yüksek. Bu da orada da enflasyon yaratıyor. Bu da ister istemez Fed'in faiz indirimine gitmesi, arzu edilen Trump'ın bu konuda baskılar yaptığı Amerikan Merkez Bankası'nın da bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Kolay kolay o da faizleri aşağı çekebilecek durumda değil. Ve hatta faiz arttırımı gelebilir mi diye konuşulmaya başlandı. İşin petrolle ilgili boyutu bu. Ama belirsizlik sürdüğü için tam da bir senaryo ortaya koymak da zor. Fakat bir başka boyutu işin küresel imalat tarafında stoklar tükenmeye başladı. Yani bu da son derece önemli bir gelişme. Yani o savaş başladı başlıyor. Biraz da tarifeler nedeniyle, bu gümrük savaşları nedeniyle bu şeye girilirken, 28 Şubat'taki İran-ABD çatışmasına girilirken bir parça stoklar yapılmıştı. O stoklar şimdi erimeye başladı. Bir rahatlama da olduğu için böyle çok stoğa da yani bir ateşkesle beraber stoğa çalışma işi de biraz zayıfladı. Fakat şu sırada yeniden küresel imalatta stokların düşmeye başladığı, hatta şöyle notlarıma bakayım. Yani mesela bunu ölçenler var. JP Morgan, S&P Global, küresel imalat PMI verileri, yani üretim verileri, daha doğrusu satın alma müdürleri endeksi, yani o tarafa bakınca üst üste ikinci ayda bir gerileme yaşadı. İmalat sanayi yeni ihracat siparişleri endeksi de son 6 ayın en düşük seviyesine geldi. Yani Elif Hanım, olumsuzlukları konuşuyorsak bu da bir başka olumsuzluk olarak şu anda gündemde.
1: Bütün tabii bunlar, biz ürümüz deyince bu sene ağırlıklı olarak petrolü konuşuyoruz ama sizin de işte altını çizdiğiniz gibi sadece petrol değil, petrol ve türevleri, işte gübre, gübre demek gıda demek, aslında konuşabileceğimiz ne yazık ki
2: doğru,
1: çok daha fazla olumsuzluk oluyor. Buyurun.
2: Gübre demek, gıda demek, petrokimya ürünleri, ambalajından tutun da pek çok yere kadar işlevi olan ürünler bunlar. Küresel mal ticaretiyle ilgili bu sene mesela müthiş bir sıçrama bekleniyordu. %8'lik bir artış bekleniyordu. Geçen sene oldukça düşük bir beklenti oldu. Yani %1'in altındaydı. 0,9'luk bir büyüme bekliyordu Dünya Ticaret Örgütü. Ama 2,5 olarak gerçekleşti. Bunun en önemli nedeni geçen sene özellikle yapay zeka ile ilgili işte telekom, yani bir takım donanım alımları, çiplerdeki siparişlerdeki artışlar, oradaki ticaretin yükselmesi ve güney ticaretinin dünya ticaretinin epey üzerinde %8 kendi arasında, yani Çin, Hindistan, Brezilya vesaire dünya nüfusunun %80'ini oluşturan bu küresel güney denilen ülkelerin kendi arasındaki ticaretin dünya ticaretinin genelinden çok daha hızlı %8 büyümesinin etkisiyle yapay zeka ile ilgili yatırımlar, küresel güneyin kendi içindeki ticaretin artmış olması ve aynı zamanda bu tarifeler nedeniyle şirketlerin öncesinde stok yapmaya çalışması, çeşitli sektörlerin stok yapmaya çalışması dünya ticaretinin %1'in altında tahmin edilirken %2,5 büyümesine neden oldu. Dünya Ticaret Örgütü dedi ki bu ivme daha da hızlanacak ve 2026'da %8'lere kadar, böyle rekor düzeylere kadar büyüme olabilir. Fakat şimdi bu son yapılan analizler bunun %4'e kadar en az çekilebileceğini ifade ediyor. Belki daha bile aşağısına gidebilir. Bunun da esas olarak savaş kaynaklı, hani ilk şok hafifledi ama stok döngüsünün terse dönmesi imalat sanayini bir hayli tehdit eden hale geldi. Bu emtia fiyatlarında yukarıya doğru çıkışı da arttırabilir, tetikleyebilir ki gördük bunu, kısmen yaşadık. Ama stoklar azaldıkça emtia tarafında fiyatlar da yukarıya çıkabilir. Bu da bizim de ithalatımızı biraz daha maalesef yukarıya doğru ittirebilir. Zaten uygulanan kur politikası nedeniyle ithalat biraz daha ucuz hale geldi. Bir de dünya şartlarının da bu değerleri yukarıya doğru çıkarması, emtia fiyatlarını yukarıya doğru çekmesi maalesef cari açığımız üzerinde de olumsuz bir etkide bulunabilir. Yani onun için bütün dünyanın gözü kulağı, bizim de öyle, şu yanı başımızdaki bu savaşın bir an önce bir sulhe ermesi, bir mutabakat olması, bir sulhe ermesi, yoksa bütün dünyayı olduğu gibi bizi de belki yanı başımızda olduğumuz için ve sanayimizin güçlü bir imalat sanayimiz var, onun ihtiyaçları için ihracat yapabilmemiz için ithalat da yapmamız gerekiyor. Bu taraftan bir takım maalesef darbeler yeme imkanımız var. Bu Çin gibi ihracatını %30'a varan oranlarda subvanse eden, destekleyen ülkeler karşısında bizim şirketlerimizin rekabet gücünü de azaltan bir maalesef olumsuz rol oynayabiliyor. Fakat son dönemde eğer şu işler şuraya doğru gitmese yavaş yavaş bir canlanma olmuştu. Evet. Bize bazen şöyle bir yönde de olumlu etkileri olabiliyor bu işin. Eğer bu petrol fiyatları çok yukarıya çıkar, belirsizlikler arttığı zaman da uzak doğudan mal sevkiyatında sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Bunu da yaşadık biz. 5 yıldır aramayanlar Türk ihracatçılarını, imalatçılarını aramaya başladılar. Afrika keza öyle. Mesela otomotiv sektöründe aftermarket denilen işte bu çeşitli yedek parça üretimleri için uzak doğudan ucuz temin edemeyince, navlun yukarıya doğru çıkınca bu sefer Türkiye'ye yönelme oldu. Bizim otomotiv aftermarketçılar özellikle bir hayli iş yapmaya başladılar Afrika'ya vesaireye. Rusya'ya yapılan o yaptırımlar nedeniyle azalan oraya ihracatımız Afrika'yla bir denge bulmuştu. Şimdi benzer gelişmeler bu nedenle olabilir. Ama her durumda normalleşmesi Türkiye'nin lehine.
1: Evet, evet Melik Yiğital yine. İşte siz bir şey söyleyin, güleyim noktasından biraz ne yazık ki uzaktayız. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu metninde de işte sürekli yer alan o jeopolitik riskler, küresel risk iştahındaki bozulma, enerji fiyatlarındaki belirgin oynaklık, tedarik zincirindeki aksamalar yaratması nedeniyle işte Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, Hakan Güldağ'ın da dediği gibi ne yazık ki işte biz plan yaparken bazı planları bozuyor. Buyurun Melik Yiğiten.
3: Ya evet, ya bu belirsizlik tabii sizin, siz mesela içeride bütün böyle hesaplarınızı yapıyorsunuz ama dışarıdaki etkenlere konusunda çok belirleyici değilsiniz. Yani içeride siz işte ekonomiye dair planlar yaparken işte Rusya-Ukrayna savaşı patlıyor. Orası tam böyle düzene girerken Amerika İran'a dalıyor. Dünyada petrol fiyatı artıyor. Siz petrolde, enerjide dışa bağımlısınız. Dolayısıyla bu fiyat artışı sizin içerideki durumu dengelemenizi engelliyor falan derken bu dünyadaki belirsizlik artık her yerde bir şekilde hüküm sürüyor. Fakat benim tabii korkum şu, yani korkum bu savaşın daha da genişlemesi ve biraz daha uzun sürmesi. Niye bundan korkuyorum? Çünkü dün gece Amerika bu kez köprü ve demir yollarını vurmaya başladı. Ve İran'dan da şey açıklaması geldi. Amerika devam ederse aynısını ben Körfez ülkelerine yapacağım. Yani daha önce sadece Amerika'nın üstlerini vuruyordum. Bu kez ben de onların ulaşım ve

0: teröristini vuracaksın diye. Şimdi doğal olarak şimdi Amerika'nın üstünü vurmak başka bir şey. Gidip Katar'da, Kuveyt'te, Baye'de, Suudi Arabistan'da gidip bir köprüyü, yolu vurmak çok başka bir şey. Yani o zaman cevap verebilir ve bu bölgesel bir savaşa doğru gider. Ben işin doğrusu bundan korkuyorum. Çünkü hele hele şey ihtimalinden bahsedilirse, dün İran'dan gelen haberler Amerika'nın planının işte Hürmüz kıyısı boyunca şeyin güvenlik bariyerini, güvenlik şeridini kırıp şeyden Hürmüz'den denizden şeye doğru, sınıra doğru bir kara harekatı ve çıkarma yapmak. Hürmüz'ün kontrolünü sağlamak. Şimdi bu çok daha uzun sürecek bir savaş demektir. Çünkü şöyle bir dünya var artık Elif. Yani Hakan abi yani bu işleri bizden daha iyi bilir. Artık öyle bir şey döndü, asimetrik savaşların olduğu bir dönem. Yani adam mesela ortalama işte $50,000'lık bir drone, 10 tane drone neydi? $500,000. Değil mi? 50 bin çarpı 10, $500,000. $5,000'la senin 8-9 milyarlık destroyer'ını, savaş gemini perte çevirebiliyor. Yani tamam, sen güçlüsün ama bu adamı kesin ezeceğim anlamına gelmiyor. Böyle bir dönem yaşıyoruz. O da seni yıpratıyor, öyle diyelim. Yani sen onun canını alırken o da önemli ölçüde seni yıpratıyor. Biz bunu Rusya-Ukrayna savaşıyla gördük. Şimdi Amerika-İran savaşıyla daha iyi anladık. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında ben iyi hatırlıyorum. Ben askerliğimi yani 8 ay yaptım. Böyle askerlik bilgim böyle aman aman değil. Kısa dönem yaptım. Ama ilk kötü ay biraz öğrettiler bize bir şeyler. Ben o yüzden hani askeri konularda bir şey söylemedim. Ama askeri uzmanlar şu tahminleri yaptı. Rusya-Ukrayna savaşı 72 saatten biter, 96 saatten biter, işte 120 saatten biter. Yani bunu sadece bizdekiler değil, dünyadakiler de öyle. Çünkü şöyle düşündüler. İşte bir tarafta işte şey dünyanın süper gücü, bir tarafta yani dünyanın hani ikinci, üçüncü süper güçlerinden biri şey için, Rusya için. Değil mi? Ukrayna'da da işte orta ölçekli, küçük ölçekli. Yani Mike Tyson'da benim ringe çıkmam gibi baktılar. Mike Tyson şu elini, rüzgarı yetiyor bana. Hani vurmasına gerek yok. Elini çevirdiği anda. Şimdi böyle bir kıyas yaptılar. Fakat gördük ki böyle değil artık. Yani kıyas böyle yapılmıyor. Dördüncü yılına girdi. Ukrayna hala direniyor. Şimdi Amerika, İran'da da aynı şeyi gördük.
1: Ya gün sayarak
0: İran
1: başladık.
0: Ne kadar dayanabilir? Tabii devir muhafızları pes eder mi? Rejim çöker mi? İşte içeride Kürtler, Beluciler silahlanır, ayaklanır. İran çöker falan. Yani bu tür projeksiyonlar yapıldı. Hatta Amerika'nın kendisi bile bir tür projeksiyonları yaptı. Ali Hamane'yi vurdu. Bir numaraya vurduğum anda beynini söküp alıyorum İran'ın dedi. Beynini söküp aldığım anda da dağınık oynayacak ve ben onu avlayacağım. Böyle düşündü. Ama olmadı. Olmadı yani. Şu anda İran hala pes etmiyor. Tamam, önemli ölçüde yara aldı. Doğru. Ama Amerika'ya da kaybettiriyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla böyle belirsizliğin olduğu bir dönemde yani evet biz kemerleri sıkı tutuyoruz. Eyvallah. Bağlanmışız böyle. Bir de daraltmışız. Yanları da tutuyoruz. Ama türbülans ne kadar silkeleyecek bizi vallahi ben emin değilim.
1: Evet.
2: Kimse değil.
1: Evet, ne yazık ki kimse değil. Hakan Güldağ, peki şimdi enflasyon verisi işte %1'in altında geldi. Hatta işte Temmuz ayı içinde beklentimiz biraz o yöndeydi. Değişir mi? Onu sormak istiyorum. Şimdi bugün Fitch'in Türkiye değerlendirmesi var. Yılın ikinci değerlendirmesi. 23 Temmuz'da da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Bu yaşanan gelişmeler, tekrar yaşanan olumsuz gelişmeler, faiz kararında sabit tutma beklentisi vardı. Değiştirir mi? Fitch'ten de ne bekliyorsunuz? Bas mı geçer?
2: Bence değiştirmez. Petrol fiyatlarında evet bir şey var ama hani bir ara biliyorsunuz $100'ların $115'ları falan da görmüştü.

0: Yani o dönemde dahi bir şey yapmadı Merkez Bankası. Çünkü hani bunun geçici olduğunu düşünüyor. Hatta yapılan tahminler, yani 70 dolarında görüyoruz zaten, biraz bir ferahlama olduğu zaman 70 doların altına doğru da sarkabiliyor. Yani geçici olduğunu düşünmeye devam edecektir ki somut durumda öyle. Evet, ben Melik İte'yle katılıyorum bu konuda. Eğer bu iş bir bölgesel savaşa falan dönerse iş başka bir şey olur. Ama o zaman da başka formüller ortaya çıkacaktır. Ben petrol fiyatlarının her durumda yükseleceğini ama artık o kadar yüksek hale gelmeden başka formüller ortaya çıkarılacağını düşünüyorum. Çünkü buna Amerika'da sonuçta dayanamaz. Başka kanallar devreye sokulmaya başlanır. Basra'dan biraz daha farklı bir gidiş sağlanır. Güney Kafkasya çok önemli bir yer haline gelmeye başladı. Oradan akışlarda biraz daha hızlanma ortaya konulmaya çalışılır. Herkes bir tedbirler almaya çalışacak bu konuda. Ama fiyatlar yüksek kalacak. Yine de Merkez Bankası bu Temmuz'da bence bir değişiklik yapmaz. Ne indirime gider ne arttırmaya gider. Bence bekle gör politikasını bu konuda sürdürür. Zaten faizler de şu anda enflasyonun yıllık seviyesine baktığımızda da önümüzdeki birkaç ayda da gıda enflasyonu nedeniyle öyle çok yukarıya çıkmasını beklemediğimiz, binler civarında seyretmesini beklediğimiz bir ortamda yıllık enflasyonla faiz oranı arasında da önemli bir makas var zaten. Yani Türk lirasını cazip kılacak önemli bir makas var. Şimdi bakıyorum bankalarda hoş geldin faizi olarak işte 42,5'ları 42'leri filan dile getiriyorlar. Tamam, daha sonrasında daha aşağıya çekiyorlar hemen birkaç ay sonra ama yine de oldukça Türk lirasının cazip olduğu bir süreçte. Ekonomi yönetiminin en çok dikkat edeceği konu enflasyonun çok yukarıya çıkmaması. Enflasyonun çok yukarıya çıkmaması için kurları da bir nevi kontrol etmiyoruz demelerine rağmen bir şekilde bir kur rejimi var ortada ve bir kontrol de gidiyor. Yani işte yanımızda, sağımızda, solumuzda bombalar da patlasa, işte işler kötüye de gitse bakıyorum bizim kurlar hep enflasyon artışının altında ya da en çok o seviyede oluyor. Yani o açıdan pek fazla bir bizim hani enflasyonu böyle daha da ileriye doğru ittirecek bir fırsat yaratılmıyor. Kurlar tutuldukça biliyorsunuz enflasyon da belli bir seyirde gidiyor. Yani ne faizleri yukarıya çıkartacaklarını ne bu kur rejiminden vazgeçeceklerini, bunu aynen sürdürmek durumunda olacaklarını, bunun bir takım tabii olumsuz yansımaları da oluyor sanayiye, özellikle imalatçı, ihracatçı kesimlere ciddi sıkıntılar da yaratıyor. Ama bu temel politikadan, ana politikadan vazgeçilmeyeceğini, bekle görün devam edeceğini, kontrollü kur rejiminin devam edeceğini, Merkez Bankası rezervlerinin de böyle büyük kayıplar vermeden bir şekilde işte swap anlaşmalarıyla vesaire bu özellikle NATO sonrasında bu imkanlarda da biraz bir artış var. Bunun devam ettirileceğini, Merkez Bankası rezervlerinin de gerektiği kadar güçlü tutulacağını düşünüyoruz. Piyasadaki beklentiler de hep bu yönde. Böyle olağanüstü bir hareketlilik beklenmiyor para piyasalarında Elif Hanım.
1: Evet.
2: Elif, ben Hakan abiye bir sual tercih edebilir miyim yüksek müsaadenle? Şimdi Hakan abinin söylediği şey çok önemli. Bunun geçici bir durum olarak görüldüğü. Çünkü Mehmet Şimşek'te biz programda bir değişiklik görmüyoruz dedi ekonomik programımızda. Yani hani şeydi, bunu geçici gördüğünü çok açık olduğuna dair bir cümle. Fakat Hakan abi, ben şeyi öğrenmek isterim sizden. Ya mesela bu şeyde varil petrolde yani 80-85 dolar seviyesi mesela bizim açımızdan tolere edilebilir bir rakam mı?
0: Evet, tolere edilebilir bir rakam. Yani bunu idare edebiliriz. Biz 100 dolarların üzerine çıktığı zaman sıkıntılar, ama bütün dünyada başlar. Oralarda da çok uzun süre kalabileceğini düşünmüyorum ben. Yani dediğin gibi bir bölgesel savaşa dönüşürse burada hiçbir yerden hiçbir şey gelmeyecek. O zaman bir ilk anda büyük bir şok olur. Yeniden 100 dolarların üzerine çıkabilir. Ama oralarda uzun süre kalamaz. Yani dünya ekonomisi felce uğrar. Bunun bir çözümünü, yani şu anda nedir o çözümü ben bilmiyorum. Sonuçta bir ekonomi gazetecisiyim. Ama bir çözümünü bulmak zorunda olduklarını biliyorum. Yani bir yollar geliştirmek durumunda olurlar. Fakat herkes tabii belli ölçüde olumsuz etkilenir. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Eskisi kadar petrole dayalı işlerden başka yönlere doğru yeni formüller oluşturulmaya başlanır. Ki yani bir anda nasıl olacak diyorsun? Vallahi bir anda olmuyor ama işte gördük. Çin ne yaptı? Ya gümüş çok yükseldi değil mi? Baktı ki artık gümüş üzerinden güneş panellerini üretmek çok pahalı hale geldi ve riskli hale geldi. Gümüş aynı zamanda bir yatırım aracı da, çok hızlı yukarıya doğru çıkabiliyor endüstriyel metal olmanın yanı sıra. Bakıra yöneldi. Bakırla bu işleri yapmaya başladı. Şimdi biraz bakır fiyatları yukarıya çıktı ama sonuçta bakır gümüşe göre çok daha fazla var dünya üzerinde. Peru bir bakır zengini filan, böyle baktığın zaman hani savaş bölgesinde olmayan yerlerden bu tedarikler sağlanabiliyor. Bazı dengelemeler yapabilirler, yaparlar da, ama hiçbir şey eskisi gibi de rahat olmaz. Yani eğer bir bölgesel savaş burada ortaya çıkarsa, ya bunun yani Avrupa'da bu işe mutlaka dahil olup bir ağırlık koymaya çalışacaktır. Ne kadar var ağırlığı diyebilirsin. Ama dünyanın en büyük ithalatçısı, dünya ithalatı içindeki payı %22. Yani böyle baktığın zaman, yani mesela Amerika'nınki %13, Çin'inki %7,5, bizimki %1,2 filan, böyle baktığın zaman hani bu %22'lik ithalattaki payıyla Avrupa buna daha fazla ağırlık koymaya başlar diye düşünüyorum. Yani herkes de biraz böyle Hakan düşünüyor abi. Ama şimdi, işte biliyorsun
2: doğru düşünüyorsunuz. Çünkü yani müdahil olmadılar. Mesela Trump kızdı ya, niye gelmiyorsunuz benimle İran'ı dövmeye? Çünkü ona İran, seninle birlikte İran'ı döverse bu savaş daha da uzayacak anlamına geliyor. Müdahale olmadılar ki hani bir an önce bitsin diye. Ama dediğin gibi abi ağır fatura onlara çıkacak. Yani bir şekilde yani bu işin bitmesi konusunda devreye girmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.
0: Kalacaklardır. Çin'de yani herkes biraz daha fazla ağırlık koymaya çalışacaktır. Çünkü Çin'in de problemleri var. Çin'de bir aşırı üretim kriziyle karşı karşıya. Şu anda Çin her yere agresif bir şekilde saldırarak kendi kapasitesini en üst düzeyde kullanmaya çalışıyor. Bizim başkalarının kapasitelerinin üzerine baskı yaparak bunu yapıyor. Ama bu oyun nereye kadar sürdürülebilir? Yani sadece ucuzluk değil. İşte Avrupa başlıyor bu sefer, diyor ki vallahi işte e-ticarette Çin'i vergilendireceğim. Otomotivde Çin'i vergilendiriyorum çünkü benim otomotiv sanayimi yok ediyor. Herkes bu tedbirleri almaya başlayacak. Bizimkiler de belki işte yeterli midir değil midir tartışılıp duruyor imalat sanayicileri arasında, ama bizimkiler de bir ithalata ek vergi getirdiler ister istemez. Yani bunlar neye göre yapılıyor? Bunlar esas itibariyle Çin'in sürekli bizim piyasalarda artan işte ticaretiyle ilgili yapılıyor. Onun artması demek bizim içeride mallarımızı kendi içimizde bile, yani kendi pazarımızda bile yeterince rekabet edemiyoruz Çin'le. Çünkü çok özel bir politikası var. Diyor ki sen yeter ki oradaki pazarı ele geçir. Sonrasına bakarız diyor. Destekliyor firmalarını. Dediğim gibi %30'a kadar destekliyor. %30 çok büyük rakamlar bunlar. Yani zaten ölçeğiyle, dev ölçeğiyle bu iş

0: işleri ayarlayabilen bir imkanı var. Yani fiyatlarını ucuz tutabiliyor. Ama aynı nedenden dolayı sürekli devletin maliyetlerini düşüreceksin, enflasyon yaratmayacaksın, büyük ölçekli iş yapacaksın, büyük ölçekli yapıp ucuz tutacaksın, mallarını, maliyetlerini düşük tutacaksın baskısı yüzünden Çin öyle bir kapasiteye geldi ki içerideki talebi de arttıramıyor. Yani Çin 3.0'ı bir şekilde yaratmaya çalıştılar, finansmanını da yaratmaya çalıştılar ama Çinli o kadar fazla tüketmiyor. Tasarruf ediyor.
1: Hakan Güldağ, bir virgül koyup bir son dakika gelişmesi var. Buyurun, onu aktarsam tabii. Sonra devam etsek olur mu? Şimdi sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Vatan Emniyet'te gözaltına alınmıştı. Ada Kahraman'dan da detayları almıştık. Elbette ayrıntısını daha az biliyorduk. Gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Bu bilgi yeni Oğuzhan Uğur'un Ahbap'tan gözaltına alındığı anlarda ekrana geliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında 7 yeni gözaltı var Oğuzhan Uğur'un yanında. Bunu da söyleyelim. Gerçek faydalanıcısı olduğu Babalı TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınma sebebi olarak da bu artık biliyoruz ve o görüntüler de ekrana geliyor. Sabah saatlerinde gözaltına alındığı anlarda emniyette görülen Oğuzhan Uğur'un görüntülerini ekrana getiriyoruz. Ahbap soruşturması, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bilgisini 24 muhabiri Ada Kahraman bizimle paylaşmıştı. Oğuzhan Uğur'un ilk gözaltına alındığı saatlerde banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu bilgisi de artık elimizdeki bilgiler arasında Melik Yiğitel.
2: Vallahi yani ben de şimdi onun detaylarına bakıyordum. Orada şöyle Elif, Oğuzhan Uğur şimdi o dönem Ahbap için bir kampanya ve para toplamıştı. Sonra da bir tweet'i de hala duruyor. Bize gelen bütün paraları Ahbap'a aktardık diye. Şimdi o aktarma ya da o para toplama neye göre yapıldı? Yani şeyde depremden hemen sonrayı kastediyorum. 6 Şubat depremden hemen sonrayı. Devam eden bir şey değil. Yani depreme özgü birkaç günlük bir şeyden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla o inceleniyordu dün. Muhtemelen Oğuzhan'a yani şey bu hani soracaklar bu para nasıl aktarıldı, ne oldu? Ama Elif, orada çok tuhaf bir şey var. Yani şimdi mesela o dönemin parasıyla bugünkü kura çevirdiğimizde 7-7,5 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Ve eğer iddialar doğruysa yani kasada 20-25 bin dolarlık bir şey kalmış. Şimdi bu para nereye gitti? 7 milyar para çok büyük bir para. Gerçekten çok büyük bir para. Bu paralar yurt dışına bir takım hesaplara mı aktarıldı? Hakikaten hepsini kumarda mı kaybetti, bahiste mi kaybetti? Çünkü diyor ben borsa oynadım, işte bahis oynadım falan söylüyor. Yani çok enteresan bir şey. Gerçekten ilginç bir dosya. Çünkü böyle derneğe bakıyorsun, mesela yöneticisi 5 kişi var sadece. Haluk Levent var. 4 kişi daha var. O diğer 4'ü no name. Yani bilinen isimler değil. Ya böyle her şey Haluk Levent üzerinden gitmiş. Şubelere bakıyorsun, şube yok. İllerde sadece gönüllüler var. Ama İstanbul'da bir genel merkez var. Falan. Ya böyle tuhaf bir şey. Acaba diyorum başından beri yani kurgulanmış bir dolandırıcılık hikayesi mi gördük? Hani çiftlik bank gibi. Neydi? Benim o gazetecimin ilk dönemlerinde şey vardı. Titan Saadet Zinciri vardı. 95 miydi? 95'te galiba. İlk ben o zaman gördüm. Hani böyle şeyler. Sonra işte o garip çiftlik bank gördük falan. Bu acaba böyle bir şey mi? Çünkü gerçekten enteresan. Ya mesela

0: Biri diyor ki ben diyor Haluk'a diyor 70 milyon dolar para verdim diyor. Bir tanesi o İsviçre frangı verdim 35 milyon frank. Niye verdin? İşte evlenecektik. Ya
1: Bir de
0: adam Brad Pitt mi
1: Melih Keitel,
0: yani
1: burada
0: Haluk
1: ilginç
0: Levent'e
1: olan
0: 70
1: başka
0: milyon
1: hesaplara.
0: Haluk
1: Hani
0: Levent'e
1: şu an IBAN'da işte 1.000 lirayı bir yere gönderirken böyle o kadar büyük dikkatle yapıyoruz ki başka bir yere para
0: Ya herhalde
1: göndermeyelim
0: canım.
1: diye didik didik kontrol
0: Ya.
1: ediyoruz. Yani bir de başka hesaplara.
0: Ya be, şimdi bu soruşma devam ediyor ama ifadeler de çok böyle çok beni, yani bizim işimiz soru sormak. Biz gazeteciler bilgi alıp paylaşırız. Bilgiye ulaşmak için soru sorarak gideriz. Şimdi hakikaten beni tatmin etmiyor. Ya diyorum ya, mesela kadın diyor ki ben 70 milyon doları diyor İsviçre'de yaşıyorum ama diyor Amerika'da şirketime 70 milyon doları ben diyor Oğuzhan'a aktardım. Niye aktardın? Biz evlenecektik. Ya ben Oğuzhan'a diyorum, pardon, Haluk Levent'e 70 milyon dolar değil 70 sent vermem. Yani böyle adam hani aman aman yakışıklı falan, neyine kapıldın da 70 milyon dolar? Yani hani o mesela orası tuhaf. Yani mübarek adam Brad Pitt mi ya? 70 milyon dolar nasıl verirsen Haluk Levent'e evlenmek için? Ya yani mesela bana garip geldi yani. Hani baktım hani gözleri de görüyor, miyop da yok falan yani. Haluk Levent ya, yani hani senaryo inandırıcı değil. Sonra başka bir kadın daha çıktı biliyorsun. Ben karakolda evli olduğunu öğrendim. O da para kaptırmış. Gerçi o da TL kaptırmış ama 100 milyon civarında para kaptırmış. 98 milyon lira kaptırmış o da. Sen niye kaptırdın? İşte beni de etkiledi. Yani adamda bizim bilmediğimiz bir yetenek mi var? Ben anlamadım yani. Gerçekten anlamadım. Sonra Başaran Holding'den 60 milyon lira, şey 60 milyon dolar, pardon, lira da değil, 60 milyon dolar değerinde arsa almış. Şu orada da soru işareti var. Arsa bağış değil. Yani para karşılığı satılmış ama parayı almadan bu kadar kıymetli bir arsayı nasıl devrediyorsun? Derneğe değil, oradaki asistana devretmiş, üçüncü kişiye. Yani aklı başında bir iş adam bunu yapar mı? Yaparsa niye yapar? Yani çok soru işareti var ya. Yani ben kafanı şişirme ama dosya okudukça
1: Estağfurullah.
0: böyle ben bulmaca çözer hissine kapıldım. Çok fazla boşluk, çok fazla soru işareti var. Yani ama şu tabii üzücü, yani insanların bu yardım etme duygusunun zedelenmesi beni üzer. Benim küçük kızım mesela o dönem depremde okulda, onlar bir kampanya, kendi okul harçlıklarını ve kumbaralarını toplayıp bağışladılar. Ya bu veletler daha 7-8 yaşındaydı o zaman. Yani düşünsene, yani o duygu. Baba başka ne yapabiliriz diye her gün bana soruyordu. Baba ne yapabiliriz bu insanlar için? Şimdi o duygu o kadar güzel bir duygu ki ve beni o kadar mutlu etti ki bir baba olarak, ne güzel dedim ya. Yani başkasının derdiyle hemhal oluyor ve ne yapabilirim diyor bu yaştaki çocuk. Şimdi bu çocukların bu duygusunun zedelenmesi beni çok rahatsız eder. Ben işi bu
1: Çok,
0: tarafıyla ilgiliyim.
1: çok
0: Yani
1: kesinlikle.
0: çünkü bizi ayakta tutan dayanışmamız, yani Hakan abi gayet iyi bilir, o Türkiye'nin en iyi ekonomi gazetecilerinden biri. Yani Hollanda büyüklüğünde bir deprem yaşadık.
1: Ne?
0: Yani
1: Asrın
0: korkunç bir
1: felaketi.
0: şey. Hani ekonomik anlamda yıktı. Biz dayanışmayla bunu atlattık. Dayanışma. Bizim en büyük silahımız oydu, dayanışma. Şimdi o duygunun zedelenmesi beni üzer tabii yani.
1: Evet. Tekrar o son dakikayı seslendirelim. Şimdi tabii sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı ama tam olarak gözaltına alınışının detaylarını yeni öğreniyoruz. Babala TV'nin hesabına yüklü miktarda döviz girmesi sebebiyle yüklü miktardaki bu dövizin yurt dışından gelmesi sebebiyle alındığı bilgisi var. Yine bu arada Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğu özel bir banka tarafından bilgisi de var. Onu da aktaralım. Evet. noktalıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel. Çok sağ olun. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Bir virgül koyduk ama devam edemedik haftaya.
2: Olsun. İyi günler olsun.
1: Birlikte oluruz ve bitirme fırsatı olur cümlemizi. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Sonuçlar üreten bir süreç olarak tasarladık ve geleceğin kobu vizyonuyla uluslararası toplumun da değerlendirmesine sunduk. Bu çerçevede eylem gündemimizi uygulama açığını azaltan ve ülkelerin kendi kalkınma önceliklerini dikkate alan, bütün kesimleri aynı hedef etrafında buluşturan çok paydaşlı bir işbirliği modeli üzerine inşa ettik ve 10 öncelikli çalışma alanı belirledik. Haziran ayında Bonn'da COP31 eylem gündemini ve öncelikli girişimlerimizi uluslararası toplumla paylaştık. Bu kapsamda döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla sıfır atık uygulamalarını ve metan azaltımını burada hedefliyoruz. Yine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla elektrifikasyonu ve enerji verimliliğini, gıda güvenliğini güçlendirmek ve üreticilerimizi iklim risklerine karşı dirençli hale getirmek amacıyla sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak istiyoruz. Üretimde rekabet gücünü arttırırken emisyonları azaltmayı hedefleyen yeşil sanayileşmeyi, okyanus ve deniz ekosistemlerini koruyacak mavi ekonomi yaklaşımını, insanlarımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturacak iklim dirençli şehirleri önemsiyoruz. İklim mücadelesinde yeni neslin bilgi ve enerjisinden daha güçlü şekilde yararlanmak amacıyla gençlik katılımını, toplantılarımızın iklim kaynaklı risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak dinamik ve dirençli sağlık sistemlerini ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve yine arazi bozulumu arasında güçlü bir sinerji oluşturmak için sektörler arası ortak eylemleri öncelikli çalışma alanlarımız olarak belirledik. Bunun yanında ulusal katkı beyanlarının uygulamasını destekleyecek ilave mekanizmaları da devreye alıyoruz. Ancak biliyoruz ki hedef koymadan ilerlemeyi ölçmek mümkün değil. Bu nedenle Bonn'da yalnızca önceliklerimizi açıklamakla yetinmedik. Aynı zamanda 2035 yılına uzanan ölçülebilir küresel hedeflerimizi de uluslararası toplumun değerlendirmesine sunduk. Çünkü COP31 başkanlığı olarak başarının yalnızca alınan kararlarla değil, ortaya çıkan sonuçlarla ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini, küresel atık tüketimindeki yine buradaki üretimdeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az %25 azaltılmasını, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az %15'e çıkartılmasını, tüm çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle iklime dirençli tarım konusunda nitelikli eğitime erişimini ve iklim finansmanının sahaya daha hızlı, daha etkili ve daha kapsayıcı biçimde ulaşmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk. Bu hedeflerin her biri şehirlerimizin daha güvenli, ekonomilerimizin daha rekabetçi, toplumlarımızın daha dirençli ve gelecek nesillerimizin daha güçlü olmasına yönelik ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil etmektedir. Bütün bu hedeflere ulaşabilmek için yalnızca vizyona değil, güçlü uygulama mekanizmalarına da ihtiyaç vardır. İşte bu anlayışla COP31 eylem gündemi kapsamında geliştirdiğimiz en önemli girişimlerden biri İlgi İklim Uygulama Köprüsü olacaktır. Bugün birçok gelişmekte olan ülke iklim hedeflerini belirlemiş olmasına rağmen bu hedefleri yatırım yapılabilir projelere dönüştürme ve gerekli finansmana erişme konusunda benzer güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktadır. İklim Uygulama Köprüsü bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu girişimle ülkelerin kendi önceliklerinden hareketle ulusal katkı beyanlarını ve ulusal uyum planlarını uygulanabilir proje portföylerine dönüştürmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Değerli dostlar, D8'in kuruluşunda mayalanan, anlaşmazlık yerine barış, çatışma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerinin günümüz dünyasında halen geçerliliğini koruduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İşte D8 teşkilatı bu anlayışı küresel bir düzeye taşıyarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini, ortak kalkınma vizyonunu ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir platform olmuştur. Ticaret, enerji, tarım, teknoloji ve çevre başta olmak üzere birçok alanda ülkelerimiz arasındaki işbirliğine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bugün ise bu güçlü işbirliği geçmişini iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha ileriye taşımak için bir aradayız. D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir. D8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. Bu yüzden D8'in ortaya koyacağı ortak irade, COP31'in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önlem taşımaktadır. Bugün gerçekleştireceğimiz görüşmelerde de tüm bunları değerlendirecek, iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zarar, iklim finansmanı, adil geçiş ve D8 ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ortak önceliklerimizi ele alacağız. Toplantımızı yalnızca görüş alışverişi yapılan bir platform olarak görmüyoruz. Burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut işbirliği mekanizmalarına dönüşmesini hedefliyoruz. D8 ülkeleri arasında bu alanlarda geliştirilecek ortak projeler işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Bu toplantımızın en önemli çıktılarından biri olan İstanbul Deklarasyonu'nun D8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyan güçlü bir siyasi irade beyanı olacağına, Antalya'da gerçekleştirecek COP31'e önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yine D8 Çevre ve İklim İşbirliği Platformu'nun kurulması yönündeki irade, bakanlar düzeyindeki bu buluşmayı kalıcı bir teknik ve kurumsal işbirliği mekanizmasına dönüştürecektir. İstanbul'dan Antalya'ya uzanan bu ortak yolculuğun dayanışmayı büyüten, güveni güçlendiren ve iklim eylemini hızlandıran yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Toplantımızın hazırlanmasına katkı sunan D8 Sekreteryası'na, tüm üye devletlerinin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek. Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye. Merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı. Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş. Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
7: Gel çocuğum.
6: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
7: Kirvem.
6: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
7: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
8: Öyle bir dünya yok.
9: Allah. Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimiz

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
2: Baraf, baraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de, 24'te.
7: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
8: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın.
0: Hayırlı merhaba. Cumalar.
1: Hayırlı cumalar, evet, onu da unutmayalım. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize diyoruz, unutmuyoruz. Bizi iyi dinlesinler.
0: Ve iyi
1: seyretsinler.
0: Peki.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, hepsine selam. Haber verin, telefonla arayın, bir tane bir CHP'li bulun, hepiniz birer tane. Hikmet konuşuyor, sizden bahsedecek deyin. Bak ilk defa böyle bir şey yapacak. Normalde CHP'yi konuşmayı hiç sevmez bu adam ama ilk defa CHP ile ilgili, Kemal abiyle ilgili konuşma yapacak deyin.
0: Abi uyarın. O kadar çok malzeme var ki.
1: Var dur, var.
0: Hadi başlayalım. Önce hadi bir dünyada ne olup bitiyor, bir ona bakalım. Senin sarı saçlın, mavi gözlünün bir tane yardımcısı var.
1: Evet.
0: Sürmeli. Hı-hı. Enteresan bir adam o.
1: Sürmeli.
0: Vance'den bahsediyorum. Evet, Vance. Amerikan Başkan Yardımcısından bahsediyorum. Bombalamış.
1: Evet.
0: İran'ı bombalamamış ama. İsrail'e bomba ağırlığında laflar etmiş.
1: Evet.
0: Bugün pek çok gazetede, akşamda, Yeni Şafak'ta, sabahta bu ilginç haber yer alıyor.
1: Ne oldu be, kardeşler arasında böyle kavgalar?
0: Sabah gibi. Emine dedim ki, ya şimdi iyi polis kötü polis oynanmaya devam mı ediliyor falan dedim. Vallahi dedim Ömer Bey, öyle ya da böyle bu adam bir şekilde İsrail'e çok ağır konuştu mu? Konuştu. Tamam. Öyle bakalım dedi.
1: Tabii öyle, tabii öyle,
0: tamam.
1: Öyle tabii.
0: Tamam.
1: Yani. Olur böyle dedim ki kardeşler.
0: Nedir mesele? Demiş ki Amerikan Başkan Yardımcısı, bugün Yeni Şafak gazetesi oldukça geniş görmüş ve manşetten görmüş. Hem demokrat hem cumhuriyetçi seçmenin İsrail'e karşı artan öfkesi bu açıklamaların altlığı diyor Yeni Şafak yorumunda. Cumhuriyetçilerin Trump sonrası en güçlü başkan adayı olarak değerlendirilen başkan yardımcısı Vance'in İsrail lobisine meydan okuyan açıklamalarına yer vermiş. Tacizci Epstein'ın İsrail'le derin bağlantıları var demiş. Tel Aviv'in Amerika-İran savaşını sürdürmesini istediğini de ifşa etmiş. Yani biz masaya oturmaya çalıştıkça o masayı devirmeye çalışıyorlar demiş. Bu Epstein meselesi zaten başlı başına müstakilen acayip bir mesele. Hasılı böyle bir alışılmadık ve beklenmedik bir çıkış.
1: Tabii zaman zaman oldu. Bill Clinton döneminde bir olmuştu bir ara, hatırlıyorum. O özellikle Yasar Arafat'ın iki devletli çözüm meselesi ortaya çıktığında bir ara.
0: Filistin'de, Gazze'de, tamam.
1: Tabii. Filistin meselesini ancak iki devletli bir çözüm olarak sunabileceğini iddia eden. Zaman başkan olarak sonuçta bunu söylüyor. Başkan yardımcısı, vice president, her kimse bunlar. Bu olur böyle şey arada. Bir yani şu var. Aslında çok da yenip yutulacak bir şey yok ortada birazcık Ömer Bey yani. Bütün dünya hani gerçekler bazen acıtıyor tabii canlarını. Yani şimdi bütün dünyanın gözü önünde. İsrail çok haklıydı zaten. İran'ı yok etmek lazım. Hani diyor ya Trump da. Trump da zavallı. O da kukla gibi. Ne dediğini bilmiyor. Kasım'a işte seçimler yaklaşıyor bilmem ne. Başka bir şeyin de derdinde. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bütün dünya bunu bilmiyor mu, görmüyor mu? Tabii ki görüyor ya. İsrail'in yapmış olduğu soykırımı tüm dünya gözüyle izledi. Yani buna vicdanen ya İsrail haklıydı. Yani kendini savunma hakkı var diyen alçak ya Siyonist'tir. Ya gaddardır, ya sadisttir, ya manyaktır yani. Normal bir insan olamaz. Yani o yüzden şimdi bir yerde de dünya kamuoyunda bir yönetmen lazım. Yani algıda yönetmen lazım bir şekilde. Ya bu şu demiyorum, konuşmanıza da katılıyorum. Aslında fena da değil, doğru. Yani bir şekilde biraz önceki metaforum da onun içindi. Hani kardeşler de dahi olsa, değil mi? Kavga çıkar yani, anlaşamazsın bir yerde.
0: Doğru.
1: Bir yere kadar gidersin. Tamam. Hani var ya bizim o meşhur adam işte gösteriyor. Bu diyor, ne diyor? Çin. İşte bu Çin'in köpeği, değil mi? Çin köpeği, böyle o koca kafalı.
0: Çin aslanı diyor.
1: Çin aslanı diyor. Burada bu ne
0: Alman
1: diyor?
0: Alman diyor.
1: Bu da onu kurdu diyor. Burada İsrail var. Bu da onun köpeği diyor, gösteriyor ABD bayrağını. Bu bir metafor. Tamam mı? Ama böyle. Çünkü hep aynı soruyu sorduk. Bana bunu söylemesi dikkat çeker. Bir Ümit de doğru. Yani ama en azından vicdanın galebe çalması açısından.
0: Haberde
1: ama ne olacak?
0: Ne olacak?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam. Haberde de yapılan vurgu az önce biraz böyle kıyıda köşede kalmış olmasın. Hem demokrat seçmen üzerinde diyor, hem cumhuriyetçi seçmen üzerinde artan bir İsrail nefreti diyor.
1: İşte demek ki ilk söylediğim şey işte o.
0: Dün bir şey okudum Hikmet abi. Yani. Ben biliyorsun futbolla sonradan ilgi duyan bir adamım.
1: Evet, evet.
0: Ama
1: evlat kategorisinden.
0: Ama şu Arjantinli var ya, Lionel Messi diye bir tip var.
1: Evet.
0: Bu bebek katili, soykırımcı, alçak, namussuz Netanyahu ile beraber poz verdi diye ona karşı da bir öfke. Yani Netanyahu sadece kendini değil, başbakanı olduğu ülkesinin her ferdini, hatta selam verdiği herkesi de nefret objesi haline dönüştürmeyi başarabilmiş bir katil abi.
1: Bence çok doğru bir açıdan, aslında bütün bu meseleye çok doğru bir açıdan bakıyoruz şu anda bence. Buradan baktığın zaman o zaman dersin ki tamam. Yani dünya kamuoyu, hiçbir insan aklı, normal bir aklı selimden bahsediyorum. Deliden bahsetmiyorum. Ya da Siyonist, bir alçak bir Siyonist ya da bir Yahudi'den bahsetmiyorum, tamam mı? Normal bir insan aklı der ki bu kadar çocuk öldü. Her ne hal ne zıkkım olursa olsun, neyi savunuyor olursan ol, hangi değerin varsa bilmiyorum. Ama bir sivillere bu kadar bombalamak, bu kadar insanı dünyanın gözleri önünde bebekleri katletmek normal bir şey değil. Katlediyorsan ya hainsin, ya alçaksın, gaddarsın, sadistsin, sapıksın, bir şeysindir. Yere geldik mi geldik. O yüzden zaten bu şimdi böyle yok oraya kadar gitme, buraya kadar gelme. Şu anda bak, İsrail ile ilgili şu an dünyada olumlu konuşabilecek hiçbir ülke kalmadı.
0: Evet.
1: Bu çok kıymetli bir şey aslında.
0: Çok.
1: Yani ben hatta söyleyince bazen durdurmaya çalışıyorlar. Durdurmayın dedim, öyle bir şey yok. Yani bizi yıllar boyunca insanların cinsel tercihini karşı mısın? Ne kadar çok bağnazsın. Karşıyım lan.
0: Homofobik misin derler.
1: Homofobik kim?
0: Homofobik kim?
1: Eğer Siyonist karşıtlığı, antisemiti kim?
0: Eğer Siyonist karşıtlığı evet, oysa.
1: Buysa
0: yoksa tabii. Benim inancım da yani, antisemitizm reddedilir. Benim inancım da
1: tabii,
0: şeydir yani.
1: Ya bu bir metafor tanım ama seni böyle durduruyorlar. Bu olay bu. Demiyor mu adam şey? Jewish state. Bu bir Yahudi devletidir. Demiyor mu sınırların belli değildir? Demiyor mu ben seni öldüreceğim?
0: Evet.
1: Seni yok edeceğim demiyor mu? Ben buna ya bilmem ne olmuyor ya. Bırakın yalla palavraları ya. Ya bize sürekli aynı şeyi gösterip duruyor. Kardeşim bunu da ben 1000 defa anlattım. Gittiğin her tarafta, her toplumda bunu yaptın. Bak bugün 2026'da kaldıramıyor ha. Onu da söyleyeyim. 2026'da dünya jandarması kendini şerif kabul etmiş. ABD dahi seninle yürüyemiyor. Niye? Çünkü abi sen insanlık tarihinden beri, Sokrates'ten beri böylesin sen. İsa'dan önce de böyleydin sen.
0: Çok ağır bir yüksün yani.
1: Yani sen Arapların topraklarında Araplara zulmettin. Kalleşlik ettin mi? Ettin. Senin kitabında da var o. Benim kitabımda da var. Rusya'da yaptın. Polonya'da yaptın. Balkanlar'da yaptın. İspanya'da yaptın. Gittiğin her tarafta fitne fücur hareketi yaptın. Sen busun. Senin milletin bu. Boşta konuşmayın yani.
0: Peki.
1: İddia etmeyin. Yani peki, o yüzden şimdi de bu kaldıramıyor artık. Hani bu modernite, yeni dünya, humanizm, evrensel değerler, bir demokrasi normları, insan hakları falan gibi şeyler ıvır zıvırla kapatamazsın. Artık kapanacak bir halde değil.
0: Mızrak yani. Çuvala sığmıyor evet. Artık. İşte o bahsettiğimiz şey var ya, hani selam olsun buradan. Nuh Albayrak'la Hikmet Genç'in beraberce evet. Yaptıkları bir evet, günün manşeti programında ortaya çıkan bir sonuç vardı. İnsanlık öldü mü sorusuna cevap.
1: Ölmez.
0: Ölmedi ve ölmez.
1: Sadece kıyamet evet. Koparıyor sizlere.
0: Evet. Ülkeleri yöneten muktedirlerin kör ve sağır olmaları, bilhassa batıdan bahsediyorum. Bagajlarının çok dolu olması ya da benzeri sayıklar o bölge, o ülke insanının vicdanını kaybetmesi için yeterli olmuyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bilhassa son dönemde, yani 2023 yılının Ekim ayından itibaren dozunu arttırmış olarak devam eden, 10 yıllara sari o ayrı. Ama 7 Ekim 2023'ten itibaren dozunu arttırarak devam eden soykırım, vahşet, katliam, bütün dünyada yüzlerce yıllık, milyarlarca dolarlık yatırımın çökmesine sebep oldu. O mazlum ve mağdur Siyonizm artık ne kadar zalim ve gaddar olduğunu gizleyemez hale geldi. Hal böyle olunca az önce söylediğim gibi o Siyonist çetenin, şebekenin başındaki isimlerden olan Netanyahu selam verdiği insanları nefret objesi haline dönüştürdü.

0: İşte bunlardan biri de o Arjantinli topçu. Lionel Messi. Adamdan nefret ediliyor artık. Ya çok güzel top olabilir. Olabilir. Ama bazı kamuya mal olmuş isimlerin durdukları yere hareketlerine, tavırlarına, davranışlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Hasılı kelam bu değil. Bu inanç. Tamam, kabul ederim etmem. Bu inanç başka bir şey. Katille bir fotoğrafı var. Reji. O Netanyahu'nun 32 dişini birden... Messi. 32 dişini birden gösterir vaziyette şöyle omuz omuza girdikleri bir fotoğraf var. Bulabilirseniz bulun. Neyse, nefret yani, objesi haline dönmüş.
1: Bir şey değil yani.
0: Netanyahu'yu da senin tabirinle öd korkusu sarmış.
1: Evet.
0: Öd biliyorsun insanın ödü patlar. Ciğere yapışık yeşil bir sıvıdır. Ölüm korkusu yani. 27 Ekim'de seçimi kaybedince sadece kendisi değil ailesinin de yok edileceğinden endişe ettiği
1: i̇nşallah.
0: İçin
1: inşallah yok olur. İnşallah tamamen yok olurlar git hocam ne diyeyim ha.
0: Şinbet, bu cuma günü. Katilin karısına ömür boyu çocuklarına da beşer yıl koruma vermiş.
1: Ya, tamam versin de toptan bütün siyonistler yok olsun gitsinler hocam bu dünyada.
0: Geçtik.
1: İnşallah. Dünya
0: biz işimize bakalım inşallah. O zaman. Bu abi Dışişleri Bakanımız yani hariciye nazırımız öyle dediğimizde şeyin kimyası bozuluyor değil mi abi birilerinin? Hariciye nazırımız Kiev'de ya. Oradan mesajları dün günün manşetinde meseleye değinmiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Günün manşetinden sonra da Zelenski ile bir araya geldi evet. Dışişleri Bakanı. Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Çatışmalar Karadeniz'e taşınmamalı diyor. Yani bu önemli bir uyarı. Taraflara yapılan bir uyarı. Geçen ay Rusya'dayken aynı uyarıyı yapmıştı Sayın Dışişleri Bakanı. Şimdi Ukrayna'ya da diğer tarafa da aynı uyarıyı yapıyor. Çatışmaları Karadeniz'e taşımayın. Bir an evvel barış masasına oturun diyor.
1: Evet.
0: Ha. O kadar mı?
1: Tabii yani. Tabii yani dün bunu biz yarım saat konuştuk. Tartıştık.
0: Doğru.
1: O yüzden haklısın. Fazla bir şey eklemiyorum.
0: O zaman
1: dün yarım saat bunu konuştuk zaten.
0: Tamam. Neden? O zaman Karadeniz'den başlayıp bir Akdeniz'e insek.
1: Tamam.
0: Bugün Milliyet gazetesinde abi güzel bir haber var. Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor demiş Milliyet gazetesi. Önemli gördüğümüz bir analiz haber. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasiyi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Özetle şu abi. Hani sen bana bir tarihte şey demiştin. Ya şu dörtlü demiştin. Bir araya gelse var ya demiştin. Bu İsrail-İran Savaşı'nın ilk günlerinde. Kim abi demiştim ben de sana. Bak Pakistan demiştin nükleer güç. Aa evet haklısın abi. Suudi Arabistan bu Körfez'in abisi. Yani o bölgedeki devletlerin en büyüğü abisi. Kuzey Afrika'da bir de bir Mısır var.
1: Tabii, bir milyon daha fazla ordusu var.
0: O da ordu devlet. Ve bölgesel güç lider ülke Türkiye. Bu dördü bir araya geldiğinde dünyada dengeler değişir, denklemler değişir demişti. O dörtlü bir araya gelmişti. Şimdi Doğu Akdeniz'deki oyunu değiştirmede de bu dörtlüden bahsediliyor.
1: Ya, birer uzun analizleri var. Mevzu çok fazla çünkü o yüzden çok dışarıda fazla kaybetmek istemiyorum vakti ama şunu söylemek istedim. Yani Doğu Akdeniz'de denklem nasıl değişir, oyun değişir. Şimdi burada durup dururken nereden böyle bir analiz ortaya kasabiliriz? Şöyle yaparız. Abi altta olan kuralı koyar. Biz bir NATO zirvesi yaptık. Dünyada bir tartıya çıktık terazide baktılar. Türkiye bu. Türkiye yıllardır bunu yapıyor zaten. Yani 15 Temmuz anlatırken ne dedik biz? 15 Temmuz'dan sonra 10 yıl önce daha doğrusu Türkiye gerçek bağımsızlığı kazanmıştır. Çünkü içindeki diğer unsurlardan temizlenmiştir. Gerçek hüviyetiyle, gerçek o toprakta evlatların gücüyle dünyayı meydan okur. Türkiye dünyayı meydan okumaya devam ediyor. İşte dedin ya kuzeyimizde işte Hakan Fidan orada Zelenski ile görüşüyor. Ondan sonra Rusya ile irtibatlar devam ediyor. Enerji koridorları konuşuluyor. Orta Doğu'daki her hareket bizi ilgilendiriyor. Hürmüz'de yine ağırlığımızı koyuyoruz. Diyoruz ki buradan savaş çıkmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Dünyada alternatif yollar arıyoruz. Suudi Arabistan üzerinden, Babül Mendeb üzerinden enerji taşınması. Bütün bunların içerisinde varsan eğer, oyunun içerisinde oynuyorsan iyi bir oyuncusundur yani. Her defasında ilk 90'dasın. Ve her defasında senden bir şey bekleniyor. Doğu Akdeniz'de böyle kendi kendine gelişen bir durum aslında. Ne kadar güçlüysen karşılığı öyle

0: Bundan yıllar önce bizim Mısır'la ya da bir Yunanistan'la muhabbetimiz nasıldı mesela Doğu Akdeniz'de? Yunan'da işte Karda kayalıkları, efendim it talaşı falan filan o kadar. Suudi Arabistan'da ben yıllarca yaşadım biliyorsun. Ne kadardı? Ya Sem amca varken şimdi ABD ne kadar sana izin verecek ki Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi düzelteceksin? O zaman öyleydi çünkü İrab'da mahallin yok. Türkiye olarak gücün yok ortada. Türkiye'de bak, eğer Türkiye'de Orta Doğu'da bir bölgesel güç olduysan her yer senden sorulur zaten. Karadeniz'de senden sorulur, Ege'de senden sorulur, Akdeniz'de senden sorulur. Hep bir atak yapmak zorundasın. Hep şeyde ne derdi, ön safta mücadele etmek zorundasın. Bunun sonucu bu. Bunun sonucu bu. Ne kadar güçlüyse o kadar kuralı sen koyuyorsun. Orta Doğu'nun bize yanaşmasının sebebi ben sana savunma sanayidir. Türkiye gücü yani yıllar önce Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen teklifti bu. Ya bırakın El Alem başı bir Amerika'yı şunu bunu efendim diğer egemen güçleri İngiltere Fransa'yı benimle işbirliği yapın.
1: Çünkü
0: Yani
1: bu bölgede biz varız.
0: ve bizi
1: Onlar
0: ve biz
1: gidecek, biz
0: ve bak
1: kalacağız.
0: ben de o zamanlar o dönemde öyleydi zaten. Yani bak bende sınırlı bir kaynak var. Enerji kaynağı. Fakat insan gücüm, genetik kodlarım çok iyi bilirsin. Dedeler de iyi bilir. Yani meydan okuyan bir kodum var benim. Bir gücüm var. Ve ben bir NATO üyesiyim. Senin Amerika'ya ihtiyacın yok. Minvalinde bir top gönderdi Orta Doğu'ya. Ama Türkiye'nin gücü nispetinde ancak bunu karşına alabilirsin. Ne dediler o zaman Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri? Ya dediler ki bizim bu tabii onlar da o minvalde. Böyle demezler tabii ki. Yani biz bir burada bir hakimiyetimiz var. Bir Körfez ülkeleri bir işbirliği var. Koltuk var. Evet tabii Amerika var. Yani işte ben buradan Irak'ta da aynı şekilde oldu. Kuveyt'te de aynı şekilde oldu. Yani sadece Bahreyn'e yapılan müdahale Arabistan desteği olmasa Bahreyn elden gitti. Ortalık karıştı. Orada çünkü Şii nüfus çok fazla. Bütün bunu dengeleri sağlayan bir ülke var arkamda diyor. Onu ihsas etti. Ama içleri bir şey yok. Bak niye? Herkes bağımsız. Onları da suçlamıyorum bak. Bunu suçlarsak problem çıkar. Hayır, herkes bir şeye bağımlı. Nasıl sen ABD'nin izni olmadan müstemleke valisi atıyordun Türkiye'de? Değil mi? Darbeciler müstemleke valileri. Onu ABD atıyor oraya. Yani o 60 darbesi, 80 darbesi, ara rejimler. Türkiye kim yönettiyse o dönemler onlar müstemleke valileri. Onlar benim insanlarım değil onlar. O yüzden biz gelişemedik. Ya biz de aynısını yaşadık çünkü o yüzden biliyoruz. O yüzden kimseye de kızmıyoruz. Ama
1: Eyvallah.
0: şu saatten sonra sadece böyle bir iddialı bir kompleks bir üstenci tavır değil bu. Eğer hakikaten bağımsız bir ülkeysen Türkiye ile işbirliği yaparsın. Hiçbir tabiri caizse gavura ihtiyacın olmadan bu sorunları buradaki halklarla değil mi? Türklerle, Araplarla, Kürtlerle işte bütün halklarla, buradaki halklarla, Mezopotamya ile biz çözeriz her sorunu.
1: Peki son
0: Sorun olmaz.
1: olarak dünya gelişmelerinden bir haber de bugün Hürriyet'te dikkatimizi çekti. Kıbrıs'ta son deneme adımı demiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri yeniden masaya oturması için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor demiş Hürriyet gazetesi. Şöyle göbekte yani çevirdiğinde göreceksin hemen onu çevirdiğinde Kıbrıs'ta son deneme adımı. Kıbrıs'ın yeni bir cumhurbaşkanı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
0: Evet.
1: biliyorsunuz Erhürman.
0: Evet.
1: Bakalım hani bu çabalar nasıl olacak ama şundan kimsenin endişesi olmasın kanaatindeyim ben. Gözlemimi söylüyorum. Türkiye tüm bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ve uluslararası arenada da hem yavru vatanın hem bizim
0: Evet.
1: menfaatimize olmayacak hiçbir adımı atmayacağız, attırmayacağız düşüncesiyle. Ben de
0: Evet.
1: şey gibi konuştum, Özgür Özel gibi konuştum. Mayacağız değil, atmayacağız, attırmayacağız şeklinde hareket ettiğimizi de
0: Guterres, iş
1: buradan
0: kolay değil tabii.
1: söyleyelim.
0: Guterres'in yaşı müsait gerçi bizden büyük ama Kıbrıs'la ilgili mesele bizim şeydir. Ne derler ona? Çözülmeyen sorun ne derler ona? Başımızdaki sürekli aynı derttir yani bu Kıbrıs meselesi 70'li yıllardan beri devam ediyor. Denemeler olacaktır yani Kıbrıs'ta hep bir bahane de üretir Kıbrıs değil mi? Bir bahane üretir yani. Kavga için baktık hiçbir şey olmuyor. İşte o Karasu meselesini hemen Kıbrıs'a döner.

0: yapmışlar. Çünkü Batı her zamanki gibi alçaklığını yapmıştır, vahşi Batı.
1: Eyvallah.
0: O da şunu yapmıştır. Basit yani. Guterres bunu anlıyor, biliyordur. Antonio muydu? Antonio bunu biliyordur. Yani şunu. Arkadaş orada Birleşmiş Milletler veya AB kendi normları, kendi kuralları çerçevesinde bile AB'ye girmemesi gereken bir ülkeyi
1: ya,
0: aldılar.
1: Hadi bakın. Canım benim. Hadi bunu da açıklayın. Hadi bunu. Ah, 2009'du galiba, tabii, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Benim canım dediler. Heh. Akladılar, pakladılar. Heh. Atalarımız, cetlerimiz Yunan dediler, antik dediler, Sokrates dediler. Ondan sonra Aristo dediler, arkasından Eflatun'dan bilmem nereye geçtiler falan filan, ama kakaladılar bu, tamam. Kurallara uygun diye zaten. Senin kuralında ne yazıyor AB üyesi olma şartlarından bir tanesi? Orada bir İngilizcesi conflict, bir anlaşma, toprak olmayacak.
1: Olmayacak. Sınırların olmayacak. İçerisinde abi, anlaşmazlık yani bölgesi sen, abi, söz konusu bile yani. Olmayacak.
0: Sen
1: yani.
0: Kaşındın. Sen onu şimdi Kuzey Kıbrıs'ı Türklerin eline alabilir misin? Yedi can bir yere gelse alamaz. Biliyorlar ki orada hele bu saat, hele Erdoğan gibi bir lider varken
1: abi doğalgaz borusu da döşüyormuşuz
0: bu saatten sonra. Ha. Oradan bir toprak alayım dersen savaş çık, dünya savaşı çıkar.
1: Doğalgaz borusu da döşüyormuşuz.
0: Evet.
1: Biz biliyorsun çok stratejik bir iş yaptık. Hocam, su borusu döşedik.
0: Tabii detaylar önemli değil hocam.
1: Yani
0: önce
1: Adana'nın,
0: balonla getirdik.
1: Adanın su ihtiyacı.
0: Sorun değil hocam.
1: Sen şeyden Mersin'den musluğu açıyorsun tabir yerindeyse. Girne'den çıkıyor.
0: Hocam o başka bir mesele. Yani
1: ama şimdi bir de doğalgaz ekleyecekmişiz
0: buna. O ek de fark yok. Oyalanırız, yatırım yaparız. Problem değil. Problem dışarıdan. O gavur buna bakmıyor. Su mu geldi gitti mi bakmıyor. Sonuçta orası bizim. Bitti. Biz ona teklif ettiğimizde iki mütecanis iki devlet olsun orada.
1: Aynı, mütecanis.
0: Evet, birbirine benzer aynı cins. Mütecanis oradan göre cinsler. Yani bu olsun ve hayır dediler, oraya aldılar. Aldım başta bedaya aldım, bitti. Bitti yani ona, buna o konu kapanmış.
1: Bunu Avrupa düşünsün.
0: Ha, o konu zaten Türkiye için hak eden kapalı.
1: Kapandı.
0: Yani müzakere, Guterres falan bunu tabii görevi gereği bunu yapıyor bitene kadar görevini.
1: Eyvallah.
0: Dip gelecek. Şöyle çok ümitsizlikle bağlamış olmayayım ama onlardan vazgeçmiyor. Bizim de asla vazgeçmeyeceğimizi çok iyi biliyorum.
1: Bravo abi.
0: O yüzden böyle Antonios, Papadopoulos, bilmem ne pus, Karakakis olur. Zebekiko. Biliyorsun yeni kavga var. Zebekiko, Sitakimi, Zebekiko.
1: Ha, Zebekiko. Evet.
0: Bir de Pehlivani, Pehlivanikos. Yağlı güreşler Yunan'ınmış, biliyor musun? Haberin var mı? Şaka yapmıyorum. Yunanistan'ın bir köyünde bayağı kısmet giymişler yağlı. Ondan sonra güreş yapıyor. Diye. Aslında Balkanlarınmış ya, daha doğrusu Yunanistan'a aitmiş bu yağlı güreşler. Bayağı
1: şimdi bir tarihçi edasıyla konuşmayacağım ama.
0: Daha yok hocam. Zaten mevzuyu uzatmayayım ben.
1: Orta Asya'da Ötüken'de en önemli mevzu hasletlerimizden biridir güreş. Yani
0: ama bu o değil. Bu şimdi diyor ki bizim diyor bu
1: ne
0: güreş.
1: Diyor abi?
0: Bizim güreş bu güreş diyor, yağlı güreş.
1: Allah
0: i̇şte
1: Allah.
0: Bak sen. Orta Asya'dayken diyor orada zeytin yoktu. Bize zeytin vardı bilmem milattan
1: önce. Yağlanıyorduk.
0: O yağlanıyor bizim burada.
1: Tamam.
0: Diyor. Ondan sonra paça kazık kasnak devam ediyor. Neyse.
1: O zaman ama bir de terörist. Tamam, terörist Türkiye'ye gelir tamam. Misin abi?
0: Hocam,
1: gelir misin?
0: Ben tamam.
1: Dün Demiyet'i Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörist Türkiye sürecinde bir komisyon çalışmalarını bitirdi. Şöyle özetleyeyim ben sana abi. Komisyon biliyorsun çalışmaları bitirdi. Ortak rapor konusunda bütün partiler tekliflerini sundular. Bu rapor doğrultusunda bir takım yasal düzenlemelerin meclis tatile girmezden önce yapılması planlanıyor. Önümüzdeki hafta meclise bir yasal düzenleme teklifi sunulması bekleniyor abi. Anlaşmazlık olan bazı noktalar var. Şu ifade yer alsın, bu ifade yanlış anlaşılır falan diye ince elenip sık dokunuyor. Görüşmelerde daha ziyade onun üzerine gidiyor. Bugün Hürriyet gazetesi meseleyi eline boyuna ele almış. Merak eden seyircilerimiz, dinleyicilerimiz Hürriyet'in internet sitesinden terörsüz Türkiye yasaları geliyor başlıklı habere göz evet, atabilir. Bu
0: hayırlısı,
1: konuda söyleyeceğim bir şey var mı abi?
0: Hayırlısı sona ersin diyorum.
1: Türkiye yüzyılının
0: tabii, yani bu zaten bu
1: devlet
0: projesi artık bu.
1: Evet.
0: Yani bunu
1: bir, en önemli tabii, saç ayaklarından biri.
0: Bu bir devlet projesi. Hayırlısıyla hiçbir kaza uğramadan inşallah evet. Nihayete erer ki eğer biz hakikaten meydan okumak istiyorsak, hakikaten o bu bölgesel güç olarak durdurulmamak istiyorsak, kendi toplumuza sıkmak istemiyorsak bundan kurtulmamız lazım. Büyük bir proje. Burada bir şey var. İç siyasetle ilgili bir şey var. Bunu Cumhur İttifakı müthiş bir şekilde, çok uyumlu bir şekilde devam ettiriyor. Yasalar şart tabii. Karşı tarafta tabii muhalefet olmadığı için, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi başının derdi yetiyor ona, açıyor bile, fazla bile geliyor.

0: Orada başka tartışmalar var tabii. Bölersek ne olur, kaça çıkar, yeni parti şöyle olur falan filan diye. Allah'tan beri başları biraz sıkışık, dertli olduğu için bununla ilgili fazla konuş. Çünkü konuşurlarsa bozarlar bu işi. Yani her neyse Türkiye menfaatine onu bozmak üzere gelen bir bozguncu bir parti var. CHP zihniyeti. Bozgunculuk yani, işleri bozgunculuk. Ne yaparsan yap. NATO'da tutturamadılar, orada tutturamadılar. Avrupa açılımını tutturamadılar. NATO'da bir sürü Türkiye'yi bütün gömemediler derken bütün ekipleri gömülmeye başladı teker teker. Allah da cezasını verdi. Peki. Şey, imparatorun dediği gibi Allah cezanı verecek diyor ya İbrahim Tatlıses. Cezasını verdi. Hak ettiler, hak ettiler. Ama inşallah şey çok önemli. Yani bu terörist Türkiye sürecinde yasaların çıkması aslında büyük bir adım. Aslında belki en kritik adım. Yani silahların yakılması, arkasından ne olacak şunların hali diyebileceğim bir pozisyona girmişti Türkiye. Evet. Hiç suç işlemeyenler, örgüte işte daha önce hiçbir eyleme katılmayanlar,
1: pişman olanlar
0: falan filan, bunların ayılması için, bunların en azından konjonktürel bir şekilde bu sadece bunlara matuf bir kanunla bu işin buradan toparlanması gerekiyor. Bütün beklenti bu yönde. Evet. Yakınları olanlar, akrabalı olanlar falan da var. Ben umuyorum ki inşallah hayırlısı bu süreci hızlandırmamız lazım. Biraz geç kalıyor çünkü demlenmeye gelmez bu işler.
1: Doğru.
0: Hızlanması lazım.
1: Hızla
0: hazır da CHP gibi bir bozguncu olmadıktan sonra, yani değil mi?
1: O zaman gel oraya
0: düşman
1: gel.
0: Düşman yokken, tamam, hazır düşman abi. Meşgulken. Ya, hayır, bana şey diyor millet, diyor ki yarım saat harcadınız diyor, mevzuya gelmediniz diyor. Tamam geliyoruz arkadaşlar. Çok mesaj geldi.
1: Asıl düşman diyor, meşgulken diyor.
0: Ben demiyorum, neyse.
1: Neyse, bu kadar. Tamam, gel o zaman CHP'ye gel. CHP'de deprem devam ediyor. Sadece abi CHP. dün Bay Kemal namı diğer, yani Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, dün yeni bir kılıç çekti. Kılıçdaroğlu ya, çekti kılıcı. 8 il başkanını da
0: evet,
1: görevden aldı.
0: Temizlik yapıyor.
1: 7 ile yeni görev verildi, tevdi edildi. Yeni 7 il başkanı atandı. Efendim Konya ve Tokat il başkanları ihraç talebiyle disipline
0: tamam,
1: sevk edildi.
0: Tamam, detayları önemli hocam. Kaç tane?
1: Falan filan. 8 tane, tamam. 8 abi.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. 8 daha önce kaçtı? 52
1: kaçtı?
0: Bin.
1: 52 miydi galiba?
0: 50 tamam. Diyelim. Yuva 58 mi oldu?
1: Tamam. Bak, sen şey yap.
0: Hocam mesele
1: toplamda
0: şu.
1: 54 olmuş.
0: 54
1: efendim.
0: Tamam. 54.
1: Arz ederim efendim. Tamam, 54 olmuş.
0: 4 fazla evet. Söylemişiz.
1: Tamam.
0: Şöyle Ömer Bey, mesele basit, çok basit. Şimdi 54 tane il başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı 54 tane ayrı şehirde değişirse, yani Özgür Özel'in destekleyen ekip yok olursa, ortadan kaldırılırsa. Hı. Nasıl gideceksin abi, o şehirde gitti sırtına küfe alacaksın değil mi? Tokat'a gittin. Tokat CHP il başkanı, artık Tokat CHP il başkanı değil. Değil mi?
1: Doğru, yeni başkan atandıysa.
0: Mesela evet, örnek var, bilmiyorum. Evet. Trabzon herhangi bir yer.
1: Tamam.
0: Nasıl gideceksin oraya, eylem yapacaksın? Hangi duvara gideceksin? Hangi duvara bevleneceksin?
1: He.
0: Değil mi yani? O çok önemli bir hadise. He. Bitti. Yani şey şansı kalmaz. Şimdi o teşkilatlar biliyorsun, il başkanı, ilçe başkanları, mahalle sorumluluğuna kadar inen bir hiyerarşi var. Ve onlar organize olması gerekiyor ki sana orada mesela 5 kişi gelecekse 25 kişi getirsin.
1: Evet.
0: Öyle yaptılar ya. Yok, çıkarmaya gidiyor. Bir çıkart, bir gördük ki onlara ite kaka yandaki illerden getire getire 500 kişiyi bir araya getiremedi bazı yerde. Karşılığı yok. Bunu ben böyle temenni gibi söylemiyorum sevgili Ömer Bey. Bakın bunu gerçekten söylüyorum. Oradaki il başkanları, ilçe başkanları da bunu gördü. Bunun haberleri de çıktı. Birçok ilde yapmış olduğu otobüslerle milyarlarca para harcıyor şu anda. Harcadı şimdiye kadar Özgür Özel. Dünyanın parasını harcadı. Nereden buldu bilmiyorum. Ha, araştırın bak. CHP kasası boşalttı derdiyse. Miting yapacağım diye. O mitingleri yapacak ya. Organizasyon para demektir biliyorsun.
1: Doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Şu yaptı, buna bedava falan zahmetmişler ha. Broşüründen tesisatına kadar gittiğin her tarafta para harcıyorsun. Onlarca, binlerce, bindirilmiş kıta CHP'yi taşıyorsun oradan buraya. Kolay değil.
1: He. Onun ulaşımı var. Yemesi içmesi var.
0: 54 tanesi yok. Ne alt yiyeceksin?
1: Heh, hadi
0: bez bakalım. Getir. Ne alt yiyeceksin?
1: Yeni parti kuracak.
0: Ha, şimdi yeni partiye döndük mü? Ha, döndük.
1: Gel.
0: Peki yeni partinin organize olması, tekrar seçime girmesi için ne kadar vakite ihtiyacın var? En az 6 ay.
1: Doğru.
0: Şimdi hocam geldik mi 2027'ye? Tövbe estağfurullah. Hemen sandık, yarın sandık. Hemen başımızda ensemizde boza pişirdiler. Hadi bakalım gidelim sandık. Ulan canı isteyince seçime gidilmez. Böyle bir dünya yok ya.
1: Doğru.
0: Ben ama biz şu anda biz fikren ve zikren, bir de şu fikren, fikir olarak zikren konuşma kelime. İktidardayız. Bunlar da gitti. Tamam. Şimdi böyle salak salak işlerle siyaset yaptı bu şimdi. Ne yaptı? Fikri o zaman, aa biz öyle miyiz? Hemen seçime gidelim. AK Parti böyle yapacak. Hadi ya Fikret Sağ, biz hakikaten çok kötüsünüz abi, bırakın lan bunu. Bu komedyayı oynadı bu adamlar. Ne oldu abi sonunda? Şu anda nasıl babalaya da bizim o nedir o? Dayılar kim o? Oğuzhan Uğur'a da gözaltı kararı çıktı. Aynı zamanda sadece onlara değil, Türkiye'de işte bahis şeyleri oynayanlar, hı-hı, kulüp yöneticilerinden tut. Hı-hı. Her tarafta pislikler akıyor değil mi? Kepazelikler. Neler ortaya çıkıyor değil mi? Ben geçenlerde biraz uzattım da lafı diye bana biraz içerleyenler oldu. Hani ne demek istedin diye. Hatırlatıyorum ben de. Ne diyeceğim? Ben de yorum alıyorum, hatırlatıyorum size. Hı. Akın gürlek mi kelimesi var ya, aklınızda hafızdan çıkmasın. Bak, bu bir tarih yani. Bu bir milat. Akın gürlekte hayatımda bir araya gelmedim. Beni ilgilendiren mevzu değil yani. Şahsını tanıp tanımam. Hiç önümde değil. Ne yaptığına bakıyorum ben adamı. Başım döndü ya. Başım döndü. Yani bahis çetelerinden tut.
1: Doğru.
0: Kulüplerden devam et. Ünlülere yönelik narko araştırmalar, soruşturmalar tut. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli, onun o tırnak içerisinde şaibeli kazasına kadar git.
1: Evet.
0: Oradan dön.
1: Gülistan Doku'dan tut. Bilmem kadar, nereye kadar in.
0: Adam her türlü yani tamam adalet ama eninde sonunda tecelli etmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Yürekli, çok yürekli bir bakan. Ve aynı zamanda da her çomağa, her bir pislik akan yeri bir çomak soktu. Dedi, buradan
1: arı kovanına
0: soktu. Arı kovanına soktu. Korku da yok. Hepsi yalan. Uyuşturucular işte o yasaklı madde kullanmıyorlar. Hepsi piropak değil mi? Ha, bu işte hiç oynanmamıştır. Banka hesabı oynan, buna iyi çocuklar canım. Haluk Levent, ahbap canım benim. Devlete güven ve buna güven. İki karıyı idare et. Haşırt the blackboard.
1: Ona geleceğim.
0: Tamam, hayır, şu, örnek veriyorum, geçiş yapmış. Havada, karada, jette, denizde, her tarafta gör.
1: Tamam.
0: Çok kemalist, acayip. Dinlemedi bunları. Şimdi bunun hepsi yalan da. Şimdi olayı nereye bağlayacağım biliyor musun? İmamoğlu beyaz sayfa.
1: Tabii canım.
0: Hepsi yalan.
1: Ya sütte leke olur. İmamoğlu da olmaz.
0: İmamoğlu 15 milyona aldığınız 3 tane villanın şu anda değeri 1,5 milyar lira. Yüzde kaç olmuş?
1: 3000.
0: 3000 çarptı. O siyasi bir davadır. Nereden aldığını anlat. Bugün 23 Nisan, neşe dolu insan. Ne yapıyoruz? Şiir okuyorum. Tavrımı şiir ortaya koyuyorum. Siz bizi aptal falan mı zannediyorsunuz ya? Ha? CHP. Özgür Özel. Lan %34 değil. Yeni parti eşittir %34. Ulan Halk TV'de. Ya koca televizyon kanalı. Aha bu kadar televizyon kanalı. Adam koymuş öyle 18-24. Bir hesap bu 45. Buralar 45 mi? CHP 45'e yükselmiş.
1: Şimdi o
0: eğer Muharrem İnce'yi de Hacı Muharrem'i de bir ayırırsan var ya, şu iki tane tökezleyen gergedan dansı tamam yapsın. 10 da oradan gelse 55. Ulan hiçbir şeye ihtiyacınız yok ha. 75 ile iktidardasınız ha. Söyleyeyim. Hani ne yaparak? 500 milyar lira kaybedip İstanbul'da evet, bütün parayı iç eden, peştemallerle sevgilileri sizinle odada basılan, orada burada
1: adaylık, ve adaylık için
0: tabii
1: hediyeleri, rüşveti sevmiyorlar. Tabii. Hediyeleri duvarlara,
0: o para kuleleri, suç çantası, doğru, paralar, doğru, dövizler, bozuştu
1: paralar. Doğru.
0: Hepsi çok güzel, faydalı oldu. Her bir tanesi 10'ar puan getirmiş abi. 10'ar puan. Bu millet aptal. Ne kadar da güzel şimdi para taşıyor demiş. CHP ihtarı geliyormuş.
1: Kıymetli bunu, abim, yeni yani, partiye
0: 20 değil 10 alamaz, 10.
1: Yeni partiye başkanlar katılacak.
0: Salak bulmanız lazım.
1: Bugün Milliyet Gazetesi o kulisle Mehtap Gökdemir imzasıyla çıkmış haberde. CHP'de özel cephesinin yeni parti hazırlığında son viraja girildi diyor. Kulislerde İmamoğlu'nun partinin bir an önce kurulması ve tüm kadrolarıyla yeni partiye geçilmesi gerektiğini ifade ettiği iddia ediliyor diyor kulislerde. İmamoğlu'nun yeni partide sade üye olacağı belirtiliyor diyor. ABB Başkanı Yavaş'ın da aralarında bulunduğu başkanların yeni partiye geçmeyeceği söyleniyor.
0: Hiç ben CHP'de ben bunu dinlemiyorum. Mesela söyleniyor. Ben yazacağım mevzuyu bugün ama hiç bunlara girmeyeceğim abi. O onu söyleniyor, bunu söyleniyor. Şey gibi olmasın. Hani o
1: Cumhuriyet'in AK Parti kulislerinden aldığı kaynaklarına göre.
0: AK Parti kulislerinden alınan kaynak bilgileri bizim kaynağımıza göre. Bir kaynak yaptı ya birbirine. Diye bir yani o ne olacak, onu tutacak, o ona bu ne gönderecek falan. Yani hocam biz şunu biz.
1: Belediye başkanları geçmezse yalnız olayın rengi başka bir.
0: Kaptan şu an itibaren var ya Özgür Özel de ne olacağını bilmiyor. Söyleyeyim yani.
1: Şimdi, bir yanda Nasrettin Hoca gibi fil şikayetine giden Nasrettin Hoca gibi dönüp bakar diyorsun ki kimse kalmamış
0: arkasında. Bir gerçek var. Büyük Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Bir defa temiz eller operasyonunu yaşıyoruz. Çok kıymetli bir şey bu. Bakın Akın Gürlek derken kastettiğim oydu. Hakikaten cesaret lazım, hakikaten vakit lazım, mesai lazım bu işler için. Bunlar kolay işler değil Ömer Bey. Bu yeminle söylüyorum ama hakikaten inanarak söylüyorum ve yemin ediyorum ki herhangi bir şirkete, herhangi bir kişiye, şahsa, yöneticiye, partiye değil. Bunu herkes için geçerli olan bir şey. Yani beni ilgilendirmiyor hangi kulüp olduğu, kimi hangi belediye olduğu, CHP mi, işte AK Parti mi, MHP mi, DEM mi? Hiç fark etmez abi. Bir bakan düşünüyor ya da ülke bir refleks geliştiriyor ki arkadaşlar ben bunu arınayım ya. Yıl olmuş 2026. Yani düşünebiliyor musun abi? Ya şurada senin bu insanların popüler kültür nefret ediyorum biliyor musun? Ben karşıyım hocam yanlış anlamayın. Gençler bazen bana kızıyor bu konuda ama belki çok geri kafalı olduğum için zevk almadığım şeyler. Popüler kültür şu gördüğüm o sanatçı tırnak içerisinde tipler var ya. Ha. Abi sanatçı tipinin yarısı uyuşturucu bağımlısı olur mu lan? Bu nasıl bir örnektir? Sanatçı toplumun ön idealidir. Sanatçı dediğin topluma mal olmuş. Oğlum bunlar sanatçılar topluma mal olmadılar. Bunlar topluma rağmen mallar bunlar mal. İşleri güçleri mal alıp satmak.
1: Benim Gökhan diyor ki sabah abi sanatçının evinde hassas terazi çıkmış diyor. Belki dedim ilave bir hizmet olarak, iş olarak, kuyumculuk falan yapıyordur. Sana ne dedim ya?
0: İşte hocam bak.
1: Sana ne dedim? Hassas terazinin ne işi var abi kuyumcunun evi, şeyin, sanatçının evinde?
0: Hocam bu kepazelik.
1: Senin evinde var mı hassas terazi?
0: Ne yapacağım abi? Ben de var. Ben şeyde kullanıyorum. Hassas derken o kadar hassas değil.
1: O kadar hassas söylüyorum ben. Gram bazı. Yani sen yemek hamur, yaparken kullandığın.
0: Hocam, özellikle tatlılarda.
1: 5 kilo maksimum ağırlıklı.
0: Evet. Özellikle tatlılarda gramaj olmadan, ölçü olmadan tatlı yaparsın.
1: Ya bırak abi göz kararı yok, yaparsın olmadı. Ya. Yok,
0: göz kararı yemekte idare edersin de.
1: Tatlıda da edersin.
0: Ödemez.
1: Ya bak tatlıyı Türkiye sınırları içerisinde en iyi yapan insanlardan biri olduğunu söylerim bak. Yani orada hakkını yemem. Sen yaparsan öyle gramajla mıramajla olmaz.
0: Neyse sağ olun.
1: Ustaya yakışmaz yani.
0: Neyse gramajdan buraya kadar geldik ama tamam. Şöyle çıkayım buradan. Ha. Şimdi hocam topluma örnek işte toplumun kanaat önderi falan diye. Karşında düşünür beklersin. Açılıp saçılmak, o tarafını bu tarafını göstermek, küfretmek, ülkenin değerleriyle dalga geçmek, Müslümanlara hakaret etmek, mabadını göstermek, çatal göstermek, alkol kullanmak, bol bol sevgili değiştirmek. Bunlar sanatçıya. Yani tenzih ederim. Bakın o Hakan Boğav'ın çok güzel bir konuşması var biliyor musun? Hani Kurtlar Vadisi'ne geldik yine. Cendere müziği. Ulan diyor bu kadar ulan demiyor tabii. Ya, gerçi dese de yakışıyor ona kara çünkü o. Ya diyor düşünebiliyor musun? Bir dönemin cep telefonuna bile hatta bazen klip yaparken arkadan koyuyorsun o müziği. Kurtlar Vadisi müziği bir şey ifade ediyor. Ya diyor onca şeye ipe sapa gelmez şeye ödül verdiler. Lan bari filmi sevmedin, bari müziğine bir ödül vereydin. Tamam. Neden? Çünkü değerlere uygun manevi değerlerden bahsediyor. Ordudan bahsediyor. Güzel. Demiyor ki hani o onu atladı, bu onu atladı, bunun karısı, yengesi, onun bir aşkı memnun yok ortada. Aa, o zaman bu sanat değil. Yani şimdi Türkiye'de özür dilerim, bunu geçenlerde bir yerde daha gördüm ve hakikaten içi insanı kan ağlıyor. Burada bir şey olsun çabasında değilim. Yani ama onu anlatacağım, söyleyeceğim. Sanatın geldiği yerden bahsedeceğim. Yani sanat sahneye çıkıyor bir tanesi. Onun o kadın bir sanatçı. Bu da başka bir sanatçı. O kadının kocası aşağıda oturuyor. Öteki adam diyor ki karını öpebilir miyim diyor. Sanat olarak değil mi? Hadi güya ve öpüyor. Lan dedim. Şimdi şöyle bir şey. Ya tamam. Geniş olabilirsin. Ben senin şahsi kendi odanda karışmıyorum. Cinsiyetine de karışmıyorum. Hiçbir şeye karışmıyorum. Biz evlileştik ya şimdi hocam. Tamam. Fakat abi şunun halka mal olma şansı olabilir mi?
1: Yok abi nesine mal olacak? Gözünü tamam. Seveyim ya.
0: Bak o gördüğü tiplerin tamamı böyle söyleyince şimdi böyle ne diyor? Bunu ben yapıyorum, yazıyorum. Karşıma kim çıkıyor abi? Kim çıkıyor?
1: Kim çıkıyor?
0: Bir. Önce hakaretle. CHP. CHP'liler. Kurumsal CHP'liler. İki. Sözcü Cumhuriyet kafasında olan sapkın ideolojik körlükteki çağdaşlar, kemalistler, laikler. İşte ahbap da böyle bir şey. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Atatürk'ü Düşünce Derneği. Lan dedim siz hepiniz sapık mısınız lan?
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde kurulmuş ahbap biliyor muydun?
0: Abi bak bir de o doğrudur olur. İnanırım.
1: Hazırlayın. Hazırlayın gelelim ona.
0: Olmasın. Bunlar yaparlar. Çünkü adamlar bana yaklaşımı şu. Diyorsun ki arkadaş ya bunu kamu içerisinde bunu yapmayalım. Ya da Ya bizim çoluk çocuğumuz var. Benim bir ahlak, benim bir anlam değer dünyam var. Abi. Ya bunu bana bakın, bu heykeli yaptınız, İzmir'de oldu bu. Yaptınız.

0: Heykelin her tarafı açık. Nübi heykel. Ya arkadaş yani tamam İzmir çok laik bir yerde. Laiklik çıplaklık mı? Evet. Ya adam evinde yap. Evinde kendi bahçe. Ya buradan selam olsun Melik Gökçe'ye diye de niye demişti ben böyle sanatın içine tükürürüm diye. Aldı heykeli kaldırdı değil mi? Sen,
1: Evet.
0: çıplak heykeli.
1: Evet.
0: Dedi ki sizin kendi il başkanınızın binanın içine sokun. Bende problem yok. Ama bunu millete ben çocuğuma açıklayamam.
1: Bak, az önceki şey boşa geçmesin, hızlı geçmeyelim.
0: Niye bu şey hakkında toplanıyor bunu?
1: Sunay Akın adında biri var
0: Nefret
1: biliyorsun.
0: ederim, evet.
1: Evet, değişik değişik hakikaten
0: Ne
1: böyle.
0: yap? Ya neyse bir söyleyeyim.
1: Neyse
0: Dava
1: boşa,
0: açması.
1: o da nevi şahsına
0: Onun da bir
1: münhasır
0: tane daha
1: biri.
0: davamız var.
1: Rol model çok seviyoruz, harika film çeksem onun
0: Kimi
1: filmini
0: seviyor?
1: çekerim falan dediği Haluk Levent'i
0: Tabii.
1: bir
0: Al.
1: yayınına konuk etmiş. Nerede ne yayınına ettiyse. O konuklukta bir şey öğrendik. Ben atlamışım. Türkan Saylan var ya, biz asılız, bizim
0: Evet tabii
1: istemediğimiz hiçbir
0: Kozmoz.
1: şey
0: Tabii
1: bu
0: Kozmoz.
1: ülkede olmaz
0: Türkan
1: diyen.
0: evet.
1: Ben başörtülü kızlar görmek yerine bale yapan kızlar görmek istiyorum diyen, Çağdaş Yaşamı Destekleme tırnak içerisindeki derneğinin her türlü burs katkısını sekülerizm şartına, yani İslam karşıtlığına bağlamış olan o kozmozu bol olsun. Türkan Saylan, Haluk Levent'in manevi anasıymış.
0: Doğrudur. Uyar. Uyar hocam. Uyar.
1: Haluk Levent diyor
0: Bak
1: ki,
0: muhteşem. Bayıldım.
1: Türkan
0: Harika.
1: anamla
0: Uyar.
1: diyor beraber diyor biz
0: Uyar.
1: kurduk. Ben
0: Bravo.
1: demeyeyim
0: Bravo.
1: de
0: Çok iyi.
1: o şeyi
0: Öyle mi? Tamam dinleyelim.
1: Sunay Akın'a konuk olduğu
0: Heh, tamam.
1: o yayından o
0: Bakın
1: sesi
0: bakın bir şey
1: bir
0: diyeceğim. Bakın bakın bir
1: ekrana
0: şey diyeceğim.
1: getirelim.
0: Diyordu ya bakın bakın bir şey. Bakın ne demiş Sunay
1: Bir
0: bakın.
1: getirin bakalım.
0: Bakın bakın ne diyeceğiz Sunay Akın.
2: Nereden çıktı bu ahbap eti?
1: Arkadaşlar,
3: Bak. Aslında
1: ben şey
3: 1990'lı
1: söylüyorum, yani
3: yıllarda
1: reji
3: sevgili Türkan
1: bu değil.
3: Saylan'ın vakfında.
1: Bu
0: Problem
1: değil.
0: değil hocam.
1: Sunay Akın'a konuk olduğu yer var ya.
0: Tamam
1: Sunay
0: git
1: Akın'a.
0: bulur hocam. 35, 35 saniye sonra gelecek nasıl?
1: Neyse.
0: Hocam mesele şu. Al birini vur ötekine. Herkes yani neydi? Hacı Hacı Mekke'de
1: Deli deli dakikada
0: dakikada
1: bulurmuş.
0: bulurmuş. Onun devamı da var ama kötü. Şimdi biraz önce vermiş olan örnekler adam. Bunlar hepsi sahip çıktığı zamanında. Abi lütfen şunu söyleyelim. Bütün şeye. Türkiye'de kamuoyuna bunu bilsin. Bakın arkadaş hep berabersiniz. Şimdi bir anda böyle ay nereden bakın. Biraz önce göstermiş oldu Fatih Altaylı bu ülkenin namusunu, ahlakını, inancına öyle bir saldırıda bulunmuştu ki vakti zamanında utanmadan, sıkılmadan köşesinde ben bunu yakalarım kolundan doğru karakola götürürüm benim böyle vazifem var. Niye? Kılık kıyafete aykırı giyindi. Başörtüsü var bunun ben bunu kolundan atıyorum. Kimsin lan sen kolundan atıyorsun? Kimin? Tuttular değil mi kolunu? İçeri girdin değil mi? Ha, ama bu
1: YouTuber.
0: ikisi bir şey söyleyeceğim. Hayatta zerre kadar içim soğumaz. Bak ben çok aslında çok yüksekli bir adamım.
1: Yaptıklarının,
0: Var ya
1: hayır
0: Fatih
1: yaptıklarının.
0: Altaylı bu ülkede bak Ertuğrul Özkök bu ülkede abi yaptığını hep yanına kar kaldı.
1: Kar kaldı. Ben de onu
0: Ya bu
1: söyleyeceğim.
0: kadar
1: Kar
0: on
1: kaldı.
0: binlerce insanın ağını aldılar hala utanmadan çıkıp da bilmem ne tıbır mıdır
1: Neye
0: yumur mudur.
1: utanacaklar
0: Şimdi,
1: ya?
0: yani şimdi bak.
1: Yüz mü var utanacaklar? Kösele ya, kösele
0: Oğlu
1: ya.
0: efendim
1: Deri değil, kösele
0: oğlunu
1: bunlarınki ya.
0: uyarmışmış ben de. Olan hepiniz orada bakın. CHP, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk'ün Düşünce Derneği, LGBT, LGBTİ, LGBT-B, C, D, yumuşak G.
1: Hepiniz oradaydınız.
0: Alayınız oradasınız lan. Oradasınız. Bakın ahlakınız da böyle. Para anlayışınız da böyle.
1: Tamam.
0: Yeminiz de böyle.
1: Gelin bakayım bir.
0: Kütük de öyle. Pavyon da öyle.
1: Bak dinle
0: Pavyonu kim gider hocam? Pavyonda pazarlığı kim yapar? CHP tarihe geçti. CHP delege pazarlığı pavyonda yaptı. Ben demedim. Pavyonda bulunan CHP'li ve onu pazarlığa ikna eden kişi söyledi. Ben
1: Bravo.
0: demedim. Bana
1: Bravo.
0: kızmayın. Karacaoğlan
1: Bir dinleyelim bakalım.
0: Bakın
1: Buyurun.
0: bakın ne demiş sona yakın.
4: Çok öncesinden zaten Cüzam ve Savaş Vakfı'na 90'lı
5: Tabii tabii
4: yıllarda
5: tabii.
4: verdiğin
5: Türkan
4: destekleri biliyoruz.
5: Saylan'la evet.
4: Bunları unutmayalım. Bunları çok kişi bilmiyor. Yani Haluk Levent zaten
5: Ben
4: hep buydu.
5: sevgili Türkan annemle gerçekten anne derdim ona.
4: Seni
5: O da
4: çok severdi.
5: evladım
4: Seni de
5: çok
4: çok
5: severdi.
4: severdi.
5: Türkan annemle yaptığımız
0: Olacağım
5: mücadele başkaydı. Hani bir politik mücadele değildi. Yanlış anlaşılmasın. Orada bir
4: Aydınlanma,
5: anlaşılmaz.
4: aydınlanma
5: Evet, hem
4: mücadelesi.
5: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hem Atatürk
4: Tabii.
5: Düşünce Derneği bir yandan. Bir yandan da Erzincan
4: Evet.
5: depremine annem bizzat beni yolladı.
4: Müthiş.
5: Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten zaten bir ahbap oluşumu böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
4: Yok.
5: O temelinde o emek, o mücadele
1: Görüyorsunuz.
5: yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten
1: Ya.
5: başarıya ulaşamazsın.
1: Ya.
4: Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana da deseler ki film yap. Herhalde seni film
0: Film
4: yapar. Senin
0: kahramanısın.
4: hayatını.
0: Utanıyor
4: Çünkü
0: musun mesela
4: kapital
0: şu anda? Bu
4: madde
0: adam utanıyor
4: çok
0: mesela.
4: çok çok varlıklı olacak ya.

0: hiç bu kadar para önemsemiyor.
1: Ben bina davetini görmedim. Emin bir bakar mısınız? Suna yakın ben olağanüstü bir figürsün. Hocam, film kahraman film çeksem seninkini çekerim. Yüce insan, bak, en deprem... güvenilir adam falan. Suna yakın.
2: Utanç duyuyor mu hocam? Bak şimdi
1: şey gibi. Neydi? Para toplama izni verilmeseydi bu kadar yolsuzluk olmaz diyen bir dinozor var ya, onun gibi yani. İnanılır gibi değil.
2: Burada söylediler. Bakın bir şey söyleyeceğim. Aramızdaki fark işte bu. Ben Rabbime şükrediyorum. Zaman zaman diyorum ki bunlar ortaya çıktığı zaman ya biz abarttık mı abartmadık mı, bize bazen böyle çok sert eleştiride bulunan muhalif olan arkadaşlar değil mi? Hani lan ne kadar kötü olabilir ki? Bu takıntı nedir derken abartmadığımız şeyi noktaya geldiğimiz için çok mutluyum. Rabbime şükrediyorum. Yani bugün ahbap dediğin şey, o dönemde yazdığım yazıları hatırlıyorum. Attığım tweetlere bakıyorum. Ya biz yalnız kaldık. Devlet yapamadı. Ya, dünyada yeryüzünde, bak yeryüzünde hiçbir devletin yapamayacağı bir şey yaptı bu ülke. Yani ne diyeyim abi, bir insanın İmamoğlu'nun babası gibi küfredesi geliyor da onun gibi beddua okuyamam.
1: Yok, Allah muhafaza. Beceremezsin. Dilin dönmez. O kadarına ama, dilin dönmez.
2: Ama Rabbim abi nasıl bir şey, nasıl bir vicdan varsa sende. Ahlaksız, utanmaz, haysiyetsiz, nesebin seni gayri sahih mi? Olanları görmemen anladık. Bunu da bunun için böyle hakaret etmiyorum sana. Şunun için hakaret ediyorum. Madem böyle oldu, ulan bu parayı yediniz, ham yaptınız.
1: Evet.
2: Vicdanınız yok. Deprem oldu diye, bak deprem oldu diye. Vay efendim oradan oy çıkmadı diye. Gidip de adamları daha önce onları aldı, depremzedeleri aldığınız otelden attınız. Efendim bakım şeyden ne derim ona, konuk evinden gönderdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da geldi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı olan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin o bölgede kaç tane konteyneri var lan? Sordum bin defa, cevap verin ya. Kaç konteyneri var?
1: Konutu
2: peki
1: bırak,
2: konteyneri yok.
1: Konutu bırak, konteyneri söyle
2: bırak,
1: diyorsun.
2: Onu bırak, peki onu bırak, onu bırak. Bıraktım ha, bırak. Tamam. Onu, onu, ne olacak tamam. O? Yat var, Hırvatistan var, villa var, yalı var. Kule kule paralar var hocam.
1: Portekiz var, Rus var.
2: 500, Portekiz var, Rus var. Hı. 500 milyar para var. Yok olan. İstanbul'daki kalan metronun devamını da borç alarak Avrupa'dan, bu yani İller Bankası'ndan gelenler, merkezden var. Abicim nerede lan bu paralar? Şimdi diyor ki adam, hala diyor ki silkeleyin, dokuma. Ya bir utanmazlık seviyesi var. Şimdi mesela diyorlar ki herkes günah çıkartıyor. Hemen o geçmişler bunlar. Bu teşbihine bozulmazlar. Bunların için din don meselesi bu kadar zaten. Hı hı. Din ve don meselesi onun için, onlar için din don. Buraya koymuşlar böyle. Rahibe günah çıkartıyorlar. O kadar da olmayaydı, iyiydi. Ne oldu? Yani bu kadar da güvenmeyedik daha iyiydi.
1: Niye güvendiler abi?
2: Ulan devlet yalnız denen hırto.
1: Evet.
2: Yalnız denen hırto. Ulan fikir zerresi yok sende.
1: Abi bak, neden?
2: Bak, fikir zerresi yok. Niye irade ediyorsun? Atatürk ikinci Atatürk geliyor. Hissediyorum. O zaman ne yapalım hep beraber? Rahmetli Nihat Genç. Hula la hua ye ye. Ne yapıyorsun? İmamoğlu geldi. Oğlum deli misiniz lan siz? Manyak mısınız siz?
1: Hakikaten
2: adam,
1: öyle ama.
2: Adam çıktı. Bak bunun... Kolları sıvadı. Adam aramızda kalsın dedi. O şebeklik oynadı. Şu aramızda kalsın diye. Bak CHP nedir? Abi beynimizi mahvettin ya. CHP'yi 55 yıldır anlatıyorsun doğduğundan. Tamam ama hepsini unut. Yeni bir şey çıkacağım. Nedir lan bu? Yeni bir tarih buldum. CHP şudur. Üçü bir araya gelir. Tamam mı? O üçün bir tanesini bir şekilde gönderirler. İmamoğlu şeyi ne derdi ona? Babasını, manevi babasını hançerler. Onu hançerleyen adam pavyon pazarlığıyla birisini getirir. Düşük profilli bir adam. Bu adam bir müddet sonra...
1: Verin görüntüyü.
2: Bir müddet sonra der ki biz kazanıyoruz, aramızda kalsın der. Hı. Ama arkasından ne olur? Arkasından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk davasının baş sanığı olarak yargılanır. Binlerce delil kendi içerisinde ortakları parayı paylaşamayan ortaya çıkarlar. Bunun düşük profilli atlattığı adam sırtlı küfeyle gezer.
1: Ona bu da bak çorba içiyor görüntüde.
2: Derler ki bu CHP'den bir halt olmaz.
1: Görüntüde de çorba içiyor bak. Makamda görüntü, oturmuş çorba içiyor.
2: Bu sakka nedir der.
1: Normalde bir CHP'liyseniz çorba içerken tabii, kameraları bantlamanız tabii gerekir. Ama beyefendi burada kamera çağırmak hocam, suretiyle. Kenan, bak, sen onu söyle bir şeye bağlayacağım ama kapatmamız tabii, da lazım. Hadi bir cümle söyle.
2: Şu fotoğrafa baktın mı o ona, bu buna. Üçlat diyor ya hani Hurşit Güneş. Üçümüz birbirimize takacağız. O da takacak diye. Taktılar mı? Taktılar. Hruşit. En son 2026'yı da biz görmüş demek Hruşit.
1: Herkes birbirine taktı.
2: Taktı. Ve şu anda diyorsun ki bu adamlardan bu olmadı madem CHP'den çıkıp yeni bir parti kuralım. Bu burada kalsın. Biz partiyi 35 aldık. Bu da 30, 10'da kalır. 45, 55, 85. Gene kazanıyoruz.

0: biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
1: Tabii. Bunların ona da başı güvenme, arttı.
0: Ona güvenmelerinin sebebi sadece
1: ortalığı
0: bu devletle
1: kavgalılar.
0: Hep kavgalılar.
1: Sevmez.
0: Yani tabii. Şimdi baktığında devlet kurumlarını aşağılamak suretiyle buraya geleceğim, biraz sonra geleceğim arkadaşlar. Öyle. Alın şunu bir durun.
1: Bir de amaç aynı, hedef aynı, hep yürütmek.
0: Şimdi
1: para götürmek.
0: Devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
1: Tabii.
0: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Tabii. Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp Anka'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları birine yönlendirdiler. Çete bütün insanları, bütün iyi niyeti.
1: Çok iyi, İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
0: Bütün iyi niyeti. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz, hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bugünlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem, katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
1: Daha ondan sonra sen...
0: AFAD'a de... değil ahbaba. Devlet yoktu, ahbap vardı. Öyle mi?
1: Ben de
0: yazıklar
1: o zaman...
0: olsun ya. Neyse abi, sizin yani... sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de. Bu kadar yani.
1: Ben de şunu soruyorum her zaman. İşin basiti özeti şu. Yani nereye aitsiniz diye sorduğumda da kızmayın. Nereye aitsiniz? Aidiyet duygunuz nereye? Madem bu kadar sevmiyorsunuz, değil mi? Nefret. Ve niye bu kadar çalıyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar ki İzmir Marşı o kadar para. Değil mi? Ne kadar fazla Kemalistsin o kadar köpük. Doğru mu hocam? Ne kadar fazla çağdaşsın, modernsin, o kadar çok LGBTİ yumuşak ki. Ne kadar çok modernsin, o kadar çıplaklık. Bu mu? Ben bu değilim.
0: Bravo.
1: Devleti sevmiyor musun kardeşim? Bir sürü yer var. Sevmiyor. Ya. Hani var ya fotoğraf selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak Molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
0: Evet, evet.
1: Hocam damarını takip et.
0: Evet.
1: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa Sandal, damarını takip et. Soyunu sopuna bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
0: O yüzden.
1: Yani bu git, sopuna git, Tahran'a git, Terbiz'e git.
0: Devlet sevmezlik git. Yeni bir tabii. Şey değil efendim. Tabii. Bunların geninde var, varoluşunda var.
1: Biz ülkemizi seviyoruz hocam.
0: Adının ne olduğunun önemi yok. Ben sanatçıyım diyenler.
1: Defolun gidin çıkıp arkadaşlar.
0: Yardımı kimin güzelce yaptığını sandık, oylar bize göstermedi. Biz yaptık ama onlar başkaları yaptı zannetti diyen gerizekalılarla. Kredi kartımı düşürdüm diyen gerizekalılarla, bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
1: hocam tercih meselesi.
0: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle tercih pazartesi meselesi. Karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
3: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Evet. Kirvem.
5: Kirvem.
4: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
6: Gel çocuğum.
4: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
6: Kirvem.
4: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
7: Öyle bir dünya yok. Allah.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası...
8: Dünya Katılım var.
10: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
11: Genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararları var efendim. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı. Şimdi son durumu öğrenmek için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada merhaba. Oğuzhan Uğur dahil gözaltına alınan isimler var. Kim bu isimler? Neden suçlanıyorlar? Son gelişmeler neler?
1: Duygu Göktürk, evet, sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde Babala TV'nin sahibi, yani kendisi sahibi olduğu belirtilen Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hatta o anlara dair, yani Oğuzhan Uğur'un evinden gözaltına alındığına dair görüntüler ortaya çıktı. Aynı zamanda burada sağlık kontrolünden geçirildiği andaki görüntüler ortaya çıktı. Tabi burada Oğuzhan Uğur'la birlikte gözaltına alınan şüpheliler var. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu listeye baktığımızda Gülgün Öztürk isimli bir şüpheliyi görüyoruz. Suzan Düşküner isimli şüpheliyi görüyoruz. Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke isimli şüpheliler de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tabii bir açıklama yapıldı. Buradaki Oğuzhan Uğur'la ilgili tespitler açıklandı. Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin hesabına, banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, yani para transferi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu ihbarsa bir özel banka tarafından şüpheli işlem olarak bildiriliyor masa. Bu şekilde de aslında soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor. Şimdi bazı tespit

0: tespitler var ki burada yapılan araştırmalar var, yapılacak olan araştırmalar var. Oğuzhan Uğur'a sorgu sırasında sorulacak sorular var. Özellikle burada 6 Şubat 2023 depremlerindeki yaşanan depremlerdeki paylaşımlar nedeniyle Ahbap Derneği'ne bağış yapılması ile ilgili yapılan paylaşımlar sorulacaktır özellikle Oğuzhan Uğur'a. Bununla birlikte aynı zamanda Haluk Levent ile ilgili bağlantısı, Ahbap Derneği ile ilgili bağlantısı olacaktır burada Oğuzhan Uğur'a. Tabii şunu da belirtelim, Oğuzhan Uğur burada Haluk Levent gözaltına alındığı sırada bazı açıklamalarda bulunmuştu. Biz de herkes gibi süreci izliyoruz, takipte izlemişti. Kendisi izleyen konumdan şüpheli konumuna dönüştü aslında. Şu anda bu dosyanın şüphelilerinden biri Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin sahibi. Şimdi yaptığı açıklamalara baktığımızda kendisi şöyle bir açıklama yapmıştı. Devletin resmi kurumları dışında hareket etmememenin önemini görmüş olduk diyor. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım diyor. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmememenin önemini görmüş olduk diyor. Gerçek neyse ortaya çıkmalı demişti kendisi. Kuruş kuruş hesabı verilmelidir demişti. Kendisinin bir dernek ya da vakfı olmadığını, dolayısıyla para toplanmadığını, bağış kabul etmediğini belirtmişti yaptığı açıklamada. Süreci takip ettiğini de belirtmişti. Tabii hatırlayacağınız üzere burada Oğuzhan Uğur 6 Şubat depremlerinde burada hem sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunmuştu. Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmak adına. Hatta şöyle ki Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi olan Kızılay'ı da o dönemde itibarsızlaştırmıştı. Böyle bir durum da vardı aslında. Kendisine sorgu sırasında özellikle suçlamalar hakkında sorular sorulacaktır. Haluk Levent'le bağlantısı sorulacaktır. Ahbap Derneği'ne neden bağışta bulunulması için paylaşımlar yaptığı, o dönemde deprem bölgelerinde canlı yayınlar yapıldığı ile ilgili sorular sorulacaktır. Bunlar kritik noktalar. Şimdi burada soruşturmaya baktığımızda hatırlayacağınız üzere ilk operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklanmıştı. Dün de ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Toplamda tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Bu aşamada 3. dalga operasyonu olarak nitelendiriliyor sabah yapılan operasyon. Burada da toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik ise çalışmalar devam ediyor.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman son durumu bizlere aktardı efendim. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Sporda bahis ve şike soruşturması da derinleşiyor. Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
2: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
1: Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımın ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan gözaltına alınan AKUT eski başkanı

Başkanına Suh Mahruki tutuklama talebiyle Suh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Arama Kurtarma Derneği eski başkanı Suh Mahruki hakkında sosyal medyada yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Thank you.

0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs'ı ziyaret edecek efendim. Oldukça önemli bir dönemde, oldukça da önemli bir ziyaret olacak. Bu ziyaretinde Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak. Antonio Guterres ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya gelecek. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodoulos'la görüşecek. Görüşmelerde Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun çalışmaları ele alınacak. Adadaki barış sürecini ilerletme ve istikrarı destekleme çabaları da masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Umman Körfezi'ndeki bir gemiye asker indirerek denetim gerçekleştirdi efendim. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. O görüntülere bakalım. ABD ordusundan İran'a uygulanan deniz ablukasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. CENTCOM, 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'ne bağlı askerlerin 16 Temmuz'da Umman Körfezi'nde seyreden gemiye inerek doğrulama denetimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ablukanın gidişatına ilişkin son bilgilere de değinildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri uyarılara uymayan bir geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve bir gemiye denetim için asker indirmiştir ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik duvar olarak adlandırdığı ablukayı ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde açık kalmaya devam ettiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a olan destek giderek azalıyor efendim. Malumunuz Kasım'da başkanlık seçimleri var. Bu nedenle bu desteğin ne kadar olduğu, anket sonuçları oldukça önemli Trump için. Bu destek oranının %37 olduğu tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın politikalarının genel olarak olumsuz değerlendirildiği ve Trump'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi. Washington Post Ipsos anketinde ilişkin rapor yayımlandı. ABD'liler İran konusunda pek iyimser düşünmüyor. Yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirten ABD'liler, yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda da karamsar. Ankete göre Amerikalıların yalnızca %33'ü Trump'ın ekonomi yönetimine destek verirken %29'u İran politikasını destekledi. Trump'a genel destek oranı %37 olarak ölçüldü. Anket sonuçları Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre binası baskının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti. Efendim geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye hem terörle mücadele ederken bir yandan da aynı zamanda İsrail'in planlarını da akamete uğrattı. İsrail'in ipiyle kuyuya inen Amerika Birleşik Devletleri ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor efendim. Artık İsrail'e karşı tepkiler daha yüksek perdeden dile getirilir oldu.
1: You've been a great leader.
2: Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lider.

0: edersiniz. Ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump değişimin de İsrail aleyhine esen rüzgarın da farkında aslında. Bu yüzden İsrail yönetimine sık sık Türkiye ile uğraşmayı bırak mesajı veriyor. Ancak soykırımcı Netanyahu verilen mesajı almamakta direniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki bazı planlarını akamete uğrattı. Türkiye sınırına yerleşme, PKK-YPG'yi eşik bekçisi yapma senaryosu rafa kaldırıldı.
2: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablusşam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dirayetli durup planları bozdukça da Siyonizmin hedefi oluyor. Irak, Suriye, Türkiye'yi bölmek için yapılan tüm hamleler akamete uğratıldı. Bir dönem Suriye'de terör koridoru kurmak için PYD'ye 200 bin tır dolusu silah gönderen Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölge planlarının hiçbir işe yaramadığını son olarak İran Savaşı'nda da gördü.
3: Bazı silahlar gönderdik. İran halkına gitmesi gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Onları gönderdiğimiz kişiler silahları kendilerine aldı. Belli bir grup insana çok öfkeliyim ve bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.
1: İsrail'in soykırımcı politikaları dünya genelinde nefretle karşılanırken Tel Aviv yönetimi kale olarak gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde bile zemin kaybediyor. Düne kadar teklif edilmesinin akıldan bile geçirilmesinin mümkün olmadığı gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e yapılan yıllık 3 milyar 300 milyon dolarlık yardımın kesilmesi için yasa teklifi sunuldu. Öneri Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde önemli destek buldu. Tasarı 104'e 314'le reddedildi. Oysa düne kadar Amerikalı senatör ve temsilciler Netanyahu'yu avuçları patlayıncaya kadar alkışlıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in başına açtığı dertlerden artık bıkkınlık hali içinde olduğu iddiaları var. Pentagon, İran Savaşı'nın 30 milyar dolara mal olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç tahminleri toplam maliyeti 80-100 milyar dolar aralığında gösteriyor. Üstelik iki ülke arasında bir de tanker uçak krizi yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre İsrail, sivil uçuşları etkilediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki tanker uçakların Körfez ülkelerine kaydırılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu teklifi reddediyor ve uçaklarını sivil havalimanında tutmaya devam ediyor. Özetle Tel Aviv yönetimi ile Washington yönetimi arasındaki gerilim, savaş ve soykırım sürdükçe artacak gibi görünüyor.

Yükseköğretim Kurulu 6 Şubat depremlerinden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencileri için uygulanan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı efendim. Uygulama 2026-2027 akademik yılında da devam edecek. YÖK depremzede üniversite öğrencilerine yönelik destek uygulamasını bir yıl daha uzattı. YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın 2026-2027 akademik yılında da devam edeceğini duyurdu. Uygulama Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler gerekli şartları sağlamaları halinde eğitimlerini bulundukları şehirde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde sürdürebilecek. Özvar, öğrencilerin eğitim hayatlarında kesinti yaşamamaları ve yükseköğretime erişimlerinin aksamaması için desteğin süreceğini vurguladı. Efendim, Havelsan.

0: 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor efendim. Havelsan hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına çözümler üretiyor hem geleceğin teknolojilerine yön veriyor. Detayına bakalım.
1: Havelsan 44 yaşında. 44 yıllık yerli mühendislik gücüyle Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veriyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerine yerli ve milli çözümler geliştiren Havelsan, savunma sanayinin en önemli teknoloji şirketleri arasında yer almayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kritik teknolojiler geliştiren şirket, komuta kontrol sistemlerinden simülasyon teknolojilerine, yazılım çözümlerinden dijital dönüşüm projelerine kadar birçok alanda Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor. "44 yıldır yerli ve milli teknolojileriyle Türk savunma sanayinin gücüne güç katan Havelsan, geliştirdiği stratejik sistemlerle dikkat çekiyor. Havelsan'ın vitrininde yüksek teknoloji var. Advent Savaş Yönetim Sistemi, Barkan insansız kara aracı, Baha Bulut 6 insansız hava aracı, Bulut İhayla, Bozbey ve Sancar insansız deniz araçları şirketin farklı harekat ortamlarına yönelik geliştirdiği ileri teknoloji çözümleri arasında yer alıyor. Bu platformlar Havelsan'ın kara, hava ve deniz alanlarında geliştirdiği yerli mühendislik kabiliyetini ortaya koyuyor. 44 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Havelsan, yenilikçi teknolojiler geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli üretim vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.
0: Yaz aylarının başlamasıyla kasıp kavrulan Avrupa'da durum hala aynı efendim. Haftalardır yoğun bir sıcak hava hakim Avrupa ülkelerinde. Bu yoğun sıcak hava dalgası Avrupa'da hayatı durma noktasına getirdi. Hal böyle olunca bazı ülkelerde çeşitli önlemler aldı. O önlemlere bakalım.
2: Avrupa kavruluyor. Kırmızı alarm verilen bölgelerin sayısı artıyor. Yaz başından bu yana yaşanan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı yükseldi. Kenti ziyaret eden turistler zor anlar yaşadı. Halkın sıcak hava nedeniyle bunaldığı görüldü. Elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi. Bölgede çıkan yangın da büyük hasara yol açtı. Birçok alan kül oldu. Yanan araçlar, binalar ve ormanlık alanlar görüntülendi. Fransa'da sıcaklıkların ardından olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildi. Almanya'da benzer bir önlem alındı. Uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle kısıtlamaya gidildi. Havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Kanada'nın Toronto kentinde de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Halk park alanlarında gölgelikleri tercih etti, su sisleme yapılmaya başlandı. Özbekistan'da çilla sıcakları hayatı zorluyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerdeki anaokulları geçici olarak kapatıldı. Taşkent'te toplu taşımada klima denetimleri artırıldı. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.
0: Adana'dan ilginç bir hırsızlık haberi var sırada efendim. Adana'da hale giren 3 şüpheli kamyonlardan, park halindeki araçlardan 600 kilogram kavun ve karpuz çaldı efendim. Bir hırsız tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise aranıyor.
3: Araçla geldiler, kamyonlardan karpuz ve kavun çaldılar. Olayın adresi Adana. Hafif ticari araçla hale gelen 3 kişi 2 farklı kamyondan 600 kilogram karpuz ve kavun çaldı. Şüphelilerin kamyonlardan karpuz ve kavunları alıp hafif ticari araca yüklediği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah kamyonlarda karpuz ve kavunların eksik olduğunun fark edilmesiyle durum ihbar edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hafif ticari aracı kullanan kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonla yakalandı. Ancak diğer iki şüphelinin ise kimlikleri tespit edilemedi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda kavun karpuz çabuk satılan ürünler bizde satmak için çaldık dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
0: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. O denetimler esnasında bu kadarına da pes dedirten bir sahtekarlık ortaya çıktı efendim. Bakın raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri nasıl değiştirildi.
4: Denetimi yaptılar, gördüklerine inanamadılar. Market raflarındaki birçok ürünün son kullanma tarihi geçmişti ama satışına hala devam ediliyordu.
5: Tarihi geçmiş hiçbir ürünün rafta satışı yasaktır. Rafta bulunması bile yasaktır. Onları poşetleyip üzerine iade yazmamız gerekiyor.
4: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı. Son kullanma tarihinin üzerinden 3 ila 5 yıl geçmiş şampuanlar, bozulmuş ve küflenmiş gıdalarla satılmaması gereken birçok ürün ele geçirildi. Yıllar önce üretilen ürünler sahte etiketlerle tüketiciye sunuluyordu.
6: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket yapıştırılarak tarihi geçmemiş gibi gösterip vatandaşa satışa sunuluyor.
4: Kullanım ömrünü tamamlayan ürünler market sahibi için hala para demekti. İşte bunun içinde ürünlere kendilerinin hazırladıkları etiketler yapıştırıldı. Ama denetimde oyun bozuldu.
7: Ürün kontrolünü yaptığımız esnada üzerine gerçek dışı bir etiket yapıştırıldığını fark ettik. Altından bir etiket daha çıktığını tespit ettik.
4: Tüketiciyi yanıltan işletmelere yasal işlem uygulanırken tarihi değiştirilen ürünler de satıştan kaldırıldı.
0: Liselere geçiş sisteminde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şampiyonlar Buluşması programında bir araya geldi. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda başarılı öğrencilere büyük bir de sürpriz vardı efendim. Gençlerin elde ettiği akademik bu başarı kutlandı. İzleyelim.
4: Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler bir araya geldi. LGS'de 500 tam puan alanlar buluştu. Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıralamalar da belli oldu. 500 tam puan alan İmam Hatip Okulu öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Başarılı öğrenciler İstanbul'da anlamlı bir programda buluştu.
8: Siz tercih yaparak dediniz ki ben bir hedefim var. Bu hedefim doğrultusunda da bir başarıya ulaşacağım. Ve şu önemli kıymetli arkadaşlarım, ülkem ve milletim için bir başarıya ulaşacağım.
9: Trabzon Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip
10: Sonuçları ilk öğrendiğimde tabii ki çok sevindim. İşte çünkü birazcık sürpriz oldu bu benim için. Hazırlık sürecinde düzenli bir şekilde ders çalışmaya önem verdik. Verimli çalıştık. Daha sonra zayıf olduğumuz konularda kendimizi geliştirdik.
11: Aslında 500 tam puan almak her zaman hedefimdi benim. Sınava girmeden önceki son denemelerimde bu hedefime gayet yaklaştığımı gösteriyordu. 500 tam puan aldık şükür elhamdülillah. Güzelce çalıştık. Okuldaki hocalarım çok yardımcı oldular tevfikleri.
4: Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen LGS Şampiyonları buluşmasında sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi onurlandırıldı.
12: Ben bu bağlamda bütün gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Çok zorlu bir süreci geride bıraktınız sevgili gençler. 1 milyona yakın kardeşinizin, akran arkadaşınızın girdiği, yarıştığı bir sınavda 500 tam puan alarak, bütün soruları doğru cevaplayarak şampiyonluk ipini göğüslediniz.
4: Programda öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve eğitim camiasının temsilcileri bir araya geldi.
12: Gerçekten çok büyük emeği olan öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz var. İmam Hatip okullarımız son dönemde özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ivmeyle yükselişini sürdürüyor. Sahadaki proje çeşitliliğimizin artmasıyla başarılı öğrencilerimizin bu okullardan mezun olarak yeni kardeşlerine rol model olarak tercihi arttırması ve içeride kendini okullarına adamış öğretmenlerimizle çok büyük başarılara imza attık.
4: Bu başarı ödülsüz kalmadı.

0: Önder Vakfı dereceye giren 31 öğrenciyi Umre ziyaretiyle ödüllendirdi.
1: Umre ödülü açıklandı. Heyecanlıyım. Güzel bir hediye oldu Önder'in verdiği.
2: Şimdi Van'a gidelim. Van'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte ağlarını göle bıraktı efendim. Gölün bereketi şimdiden ağlara yansıdı.
0: Hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılar sezonun ilk avı için göle açıldı.
3: Çok şükür inşallah bir yıl bereketli olur.
0: Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslini korumak amacıyla uygulanan av yasağı sona erdi. Balıkçılar 90 günlük aranın ardından vira bismillah dedi.
3: Bu yıl gerekli tedbirler alındığı için gerek balıkta ekolojik sisteme duyulan saygıdan ötürü balıklarımız toparlanma sürecini iyi yaşadı.
0: Sabahın erken saatlerinde hareket eden balıkçılar Van Gölü'nün serin sularına ağlarını bırakarak yeni sezona başladı.
3: Ağlarımızı tekrar yeniden vira bismillah diyerek Van Gölü ile ağlarımızı buluşturduk.
0: Gölün bereketiyle kıyıya dönen balıkçılar yakaladıkları balıkları kasalayarak tezgahlara gönderdi.
3: Bereketli olmasını temenni ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza da inşallah bereketli olur.
2: Hatay'da sarı lacivert renklere boyatılan bina herkesin ilgi odağında efendim. Mahallede Fenerbahçeli ev olarak bilinen bina, taraftarların fotoğraf çektirdiği ve adres tariflerinde dahi kullanılan simge noktalardan biri haline geldi.
4: Biz doğuştan ailece Fenerbahçeliyiz.
5: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan fanatik Cünedioğlu ailesi binayı sarı laciverte boyattı ve Fenerbahçe amblemiyle süsledi.
4: Önceden rengi sarıya yakındı, sadece sarıydı. Son 10 yıl içinde sarı lacivert yaptık. 2 ay öncesinde de sarı lacivert yaptık, boya yeniledik, amblemi de koyduk.
5: Cünedioğlu ailesinin Fenerbahçe aşkı yaşadıkları binayı mahallenin en renkli ve en popüler noktası haline getirdi.
4: Birden oldu, ailemin isteğiyle, babamın isteğiyle birden yaptık yani. Abi görenlerin çoğu fotoğraf çekiliyor, fotoğraf çekilmek isteyenleri bekleriz abi.
5: Sarı lacivert boyalı bina sadece Fenerbahçe taraflarının değil, tüm futbol severlerin ilgisini çekiyor.
4: Abi yani Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar arada bir öyle gelip fotoğraf çekilip altı işareti yapıp gidiyor.
6: Ben bir koyu Galatasaraylıyım. Ama bu abi gördüm de mutlu oldum çünkü herkesin böyle bir taraftar şive olarak herkes kendini bu şekilde boyayabilir.
5: Sarı lacivertli bina mahallede görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda mahalle sakinleri ve kuryeler için adeta bir navigasyon görevi görüyor.
4: Buradaki komşular sipariş yaparken artık sarı lacivertli ev olarak diyor yani. Sarı lacivertli ev diyor, sipariş de geliyor.
6: Mesela biz bugün dönet siparişi verdiğimizde Fenerbahçe evinin yanında dedik. Köşe başındaki ev Fenerbahçe dedik, hemen getirdi de buldular burayı.
7: Bu sene şampiyonuz.
2: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya-Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
4: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Haftanın son işlem gününde bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları ve Made in Euro yaklaşımının Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret yatırımları ve otomotiv sektörüne zarar vermemesi için yoğun müzakere yürüttüklerini söyledi. Brüksel'de görüşmeler yapan Bolat, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Gümrük Birliği için modernleştirilmesi uyarısında bulundu.
2: Avrupa Birliği Türkiye arasındaki ilişkiler çok tabii boyutlu. Hem karşılıklı ticaret çok büyük rakamlara ulaştı. 233 milyar dolar yıllık geçen sene. Aynı şekilde bu ticaretin içinde otomotiv bitmiş ürünler ve yedek parçalar olarak yaklaşık 62 milyar dolar civarında. Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ihracat ortağı. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin 5. büyük ticaret ortağı. Bu anlamda iki ülke arasında, iki topluluk arasında 30 yıllık bir iyi çalışan gümrük birliği ilişkisi var. Ekonominin birçok alanlarını kapsıyor ve gümrük birliğinin

0: modernleştirilmesi, güncellenmesi konusunda müzakerelere başlanması için büyük bir istek var, ihtiyaç var. Bu konuda bazı üye ülkelerin itirazı nedeniyle henüz müzakere başlayamadı. Vize meselesi var, konuştuğumuz. Burada geçen yıl başlatılan Cascade sistemi ile vizeler için randevularda bekleme ve vize müracaatlarının işlenmesi konularında bir miktar iyileşme oldu. Bazı ülkeler bu konuda kolaylıklar arttırdılar. Bazı ülkeler teknik imkansızlıklar nedeniyle yavaş oldu.
1: Türkiye'nin yapay zeka eylem planı Küme Vakfı'ndaki etkinlikte ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in pastanın %90'ının elinde tuttuğunu söyledi. Avrupa'nın çok geri kaldığının altını çizdi. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki mücadelesini anlattı.
2: Orada Birleşmiş Milletler'in işte geçtiğimiz hafta İsviçre'de eğer kabul ettiğini yayınladı ve bir yapay zeka raporu var. Orada dünyadaki yapay zekanın yatırım boyutuyla ilgili, geldiği nokta ile ilgili verdiği çarpıcı veriler var. Mesela diyor ki dünyadaki en yüksek 500 işlem kapasiteli işlemcisine, altyapısına baktığımız zaman diyor, bunun %75 Amerika Birleşik Devletleri'nde, %15'i Çin'de dedi. %90'ı iki ülke kapattığında %10 artık Avrupa dahil bütün dünya görüştü.
3: Korkunç bir asimetri.
2: İnanılmaz bir, inanılmaz. Ya da işte farklı model dediniz. 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 civarında yanlış hatırlamıyorsam dil modeli var yayınladı. Çin'in 30-35 civarında var. Geri kalan dünyanın 13 tane var. Dil modelinde de tablo böyle. Tabii şu da önemli bir bilgi. Dünya genelinde yapay zeka, özellikle frontier modellerde özel sektörün rolü %90. %91 civarında hatta yanlış hatırlamıyorsam. Yani çünkü ciddi bir ekonomik ihtiyaç da söz konusu. Milyar dolarlık yatırımlardan bahsediyoruz. Özellikle Amerika ve Çin'in öncülüğünü yaptığı, özel sektörün finanse edip önderliğini yaptığı bir teknolojik sistemden bahsediyoruz.
1: Evet, konuta ilişkin iki veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu konut satışlarını açıkladı. Konutta yılın en yüksek aylık satışı yapıldı. Türkiye genelinde ilk konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 oranında artarak 43.406 oldu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da konut fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre reel kayıp 7. ayında. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 oranında artarak 43.406 oldu. İkinci el konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 oranında artarak 86.573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %33,4, ikinci el konut satışlarının payı ise %66,6 oldu. Veri yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da konut fiyat endeksini açıkladı. Haziran ayında Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık olarak %24,5 arttı. Böylelikle konut fiyatlarında artış, Haziran ayında açıklanan yıllık %32,11'lik tüketici enflasyonunun altında kalarak reel kayba işaret etti 7. ayında.

Hızlıca piyasalara bakalım. Borsa %1,22 artarak 14.251 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe de %0,74 gerileyerek 14.145 puandan başladı. Tekrar 14.000 puanın altında %1,78 eksi de 13.997 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.976, 500 Endeksi de 17.741 puanda. Yer 3 Endeks'te de aşağı yönlü hareket var. Tablomuz kırmızı. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 47.16'dan işlem görüyor. Avro'da 53.98 seviyesinde. Altın tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arası

0: arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi, ki biraz sonra petrol fiyatlarına bakacağız. Enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturdu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinde bir yumuşama vardı ama buna rağmen haftalık bazda %3,2 gerileyerek son 6 haftanın en sert düşüşüne yöneldi diyebiliriz. 4000 doların altında uluslararası piyasalarda altının onsu 3998 dolardan işlem görüyor. İçeride de gram altın 6063 lira. Petrol tarafında da az önce belirttiğimiz gibi Körfez'de karşılıklı saldırıların arttırmasıyla her iki tarafın Hürmüz Boğazı'nın petrol akışının aksaması ve İran'ın Husilerin Kızıldeniz güzergahını kapatmaya hazır olmalarını işaret etmesi sonrası petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu hafta yaklaşık %12 yükseldi diyebiliriz. Brent tam petrolü mol fiyatı 85.72 dolardan işlem görüyor. Son olarak faizlere de bakalım. Tahvil faizi 41,1, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii hem jeopolitik gerilimleri düşününce hem de içerideki gelişmeleri düşününce bugün Fitch'in Türkiye değerlendirmesi var. Yılın ikinci değerlendirmesi olacak. Nasıl beklentiniz? Bununla başlayalım.
1: Aslında baktığımızda burada hem size dediğim hem içeri taraftaki gelişme hem dışarı taraftaki gelişmeye baktığımız zaman da burada Fitch'in hem gördüğüm hem de not tarafında ben bir değişiklik yapmasını bekleme noktadayım. Özellikle burada ilerleyen zamanlar için not arttırım veya gördüğüm anlamındaki daha olumlu noktalara ulaşabilmemiz için de dışarıdaki gelişmenin özellikle enflasyon etkilerinin azalıp enflasyon etkinin azalırken de burada CDS'in düşmesi ve devamında cari açığın dengelenmesi çok ama çok kritik olacak. Çünkü bu tarz kredi kuruluşuna dikkat ettiğin noktadan bir tanesi aslında dolarizasyon kısmıydı. Bu ters dolarizasyon kısmı şu an için kısmak çalışını söylemek doğru olacaktı. Bir dolarizasyon riski de şu an için gözükmüyor. Fakat günün sonuna baktığımızda da bir arz kaynaklı bir enflasyon karşımıza olduğundan dolayı her ne kadar enflasyonlar pik yapmış olsa da dünya tarafında ve içeri tarafta da böyle olmuş olsa da son yaşanan gelişmeler ışığında tekrardan bir enflasyon riski birazcık daha görülmüş gibi gözüküyor. Fakat burada Fitch'in not göründüğünde veya buradaki kredi not kısmında ve görünüm kısmında ben herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Fakat bundan sonraki yaşanacak gelişmelere göre de kredi ecelme kuruluşları özellikle yavaş yavaş olumlu anlamda ben pozisyon alacaklarını, olumlu anlamda arttırımları göreceğimizi düşünen noktalarını toparlayayım.
0: Peki petrol tarafına bakalım. Şimdi %12'nin üzerinde haftalık yukarı yönlü hareket. Şimdi çok hızlı bir 18 Haziran'daki anlaşma sonrası masaya oturacakları haberleri sonrası çok hızlı bir gerileme olmuştu. Hatta işte savaş öncesi seviyelere de inebilir diye konuşuyorduk. Tabii bu yaşanan gelişmeler yapılan açıklamalarla tekrar yönünü yukarı çevirdi. 85 doların üzerinde. Bundan sonrası için nasıl beklentiniz?
1: Aslında baktığımızda bundan sonraki nokta, bizim dikkat edeceğimiz nokta, buradaki belirsizlik veya çatışma ortamının hangi evrelere ve hangi noktalara gideceği çok ama çok kritik olacaktır. Özellikle buradaki mutabakat kısmının uyulmaması veya iki tarafın da uymadığını düşünmesi, devamlı işte İran'ın ilk etapta saldırıları Umman bölgesinden geçen tankerlerden sonra ABD'nin cevap vermesi ve daha sonra farklı noktada saldırıların karşılığı çıkması ve petrol fiyatları tekrar 85 dolar üzerine hızlı bir şekilde çıktı. Burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta petrol tarafı özellikle 90 dolar seviyesi çok önemli olacaktır. Çünkü 90 dolar seviyesinin üzerine bir geçiş karşımıza geldiği anda burada birazcık da piyasadaki kısmi olarak iyimserlik havasının piyasaya kötümserlik havasına geçmeye başladığını ve buradaki çatışma ortamının farklı boyutlara gitmeye başladığını gösteren bir unsur olarak karşımıza gelecek. O yüzden buradaki petrol tarafı bizim en çok dikkat etmemiz gereken nokta ABD ve İran arasındaki bu gerilimlerin hangi boyuta ve ne evrelere evrileceği çok ama çok kritik olacaktır. Burada önemli olan nokta bir tanesi şu olacak. Özellikle bu tarz anlaşma arifelerinde ve anlaşma durumları zamanlarında herhangi bir taraftan biri taviz verene kadar veya kendi isteğini kabul ettiğine kadar bu tarz belirsizlikler, bu tarz çatışma ortamı, bu tarz zorlamalar bizim genelde karşımıza çıkan noktalar olmuştur tarihten örnek olarak baktığımız zaman da. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da burada petrol fiyatının 90 dolar üzerine tekrardan çıkması en büyük risk unsuru olacaktır. Böylece dünya tarafında ikinci bir enflasyon dalgası geliyor mu endişesi bahsediyorsun. Bu da tabii ki şu an için birazcık da ötelen faiz arttırım beklentilerin tekrardan gündeme gelmesine, tekrar enflasyonun yukarı yönlü hareketini yapmasına ve tekrardan sıkılaşmayı sebep verecek. Ama günün sonuna baktığımızda şu an 85 dolara 90 dolara dengelenmesi biraz da piyasada hala iyimserlik havasının olduğunu söyleyen bir unsur olacakken 90 dolar üzerine çıktığı anda ve buradaki çatışma da farklı durumlara evrildiği takdirde burada piyasada birazcık kötümser havasının hakim olabileceği ben düşünen noktadayım.
0: Evet tabii piyasalar tarafında da yeniden 14 bin puanın altına sarktı. Psikolojik sınırın altında nasıl kapatırız haftayı?
1: Aslında dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında bu 14.000 hattı çok ama çok kritik destek seviyesi olarak karşımıza geliyordu. Eğer ki bizim burada hafta 14.000 aşağısına bir kapattığımız senaryo karşımıza geliyor. 13.800 gibi rakamlarda eğer ki kapatırsak burada biraz da geri çekimimiz 13.500 rakamına doğru geri çekim ihtimalimiz olacak. Fakat tekrardan bir 14.000 seviyesinde bu bölgede bir alım dalgası, bir alış karşımıza gelir. Ve biz 14.257 olan 50 günlük hareketli ortalamamızı kırarsak bu da aslında baktığımızda endeks tarafındaki 14.500 seviyesini gündeme getirecek ama piyasadaki hem son yaşanan gelişme hem yurt dışı tarafında etkisiyle beraber birazcık da Borsa İstanbul tarafında satıcılığın seyirini sürdüğünü söylemek doğru olacaktır. Şu an için yatay bölgedeyiz. Yatay bölgemiz bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu yatay bölgenin kırılım yönü bizim için çok önemli olacaktır. Aşağı kırılması sert baskı derken yukarı kırılması olumlu demek olacaktır. Fakat birkaç tane madde söylemek istiyorum çok hızlıca. Dikkat etmemiz gereken nokta burada MSCI'nin verdiği uyarılar olacak. S&P Dow Jones Endeks'in verdiği uyarılar olacak. Bunlara karşı adımlar atılmaya başlandı. Burada daha da somut adımlar atılmaya devam edilir. Ve devamında S400'ün 3. bir ülke satışı gerçekleşip kas yatırımları kalkarsa bu bizim CDS'imizin düşmesine yol açacak. Burada Borsa İstanbul açısından olumlu bir etki yaratabilir. Bu senaryo hazırlıklı olmakta yarar var.
0: Evet, umarız o gelişmeleri takip ediyor oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz kısaydı ama tüm başlıkları değerlendirebildik. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dedim.
0: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şeref

0: ile dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu ekranların reklamı.

önemli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Ekrandaki daha son dakika bilgisini görüyorsunuz. CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının iptali için biliyorsunuz bir başvuru yapılmıştı. O başvuru Yargıtay'a ulaştı. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Hemen Emre Ayaz'a dönelim, öğrenelim. Emre merhaba. Bir süredir Yargıtay'a ulaşması için bu başvurunun bekleniyordu. Şimdi Yargıtay'a ulaştı da Emre. Şimdi ne olacak? Bir kararın çıkması için daha ne kadar beklenilecek? Bunun için bir süre sınırı var mıdır?
1: Helin Aslan, öncelikle bu süreyle ilgili herhangi bir Yargıtay'ın bir süre kısıtlaması yok. Ancak verilen kararların ortalamasına bakıldığında ise 6 ay ile 2,5 yıl arasında Yargıtay'ın karar verme süreci var. Yasal olarak Yargıtay'ı kısıtlayan bir süre yok. Ancak dediğimiz gibi 2,5 yıla kadar süren bir süre var. Ancak yine bir kısıtlama olarak baktığımızda bir süre daha var. CHP'nin o mutlak butlan kararının itirazı ile ilgili 20 Temmuz ve 31 Ağustos süreleri var. Bu tarihler nedir diye baktığımızda Yargıtay'ın karar vermesi için 20 Temmuz sınır, çünkü adli tatil başlayacak. 31 Ağustos'ta adli tatilin bitme süreci olacak. Peki bu süreçte neler yaşandı diye baktığımızda ise 21 Mayıs tarihi. 21 Mayıs'ta mutlak butlan kararı çıktı ve tedbirli olarak çıktı. O yüzden önceki 37. olağan kurultayda başa gelen kişi, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi başa gelmişti. Ondan sonra yapılanlar yok sayılmıştı. Yani mutlak butlan sayılmıştı. Ve bu süreçle ilgili tedbir kararı Yargıtay'daki son karara kadar devam edecekti. Yani mahkeme kararı, son kararını mahkeme verene kadar da o tedbirli yönetim başta yönetimi devam ettirecekti. Ve bu süreç içerisinde de herhangi bir olağanüstü ya da olağan kurultay yapamayacaktı. Yani mevcut süreci yargı kararını verene kadar devam ettirecekti, sürdürecekti. Ancak Yargıtay'a da ulaştı. 56 günlük bir süre sürdü bu Yargıtay'a ulaşması. Özgür Özel tarafı mutlak butlanın kabul etmeyip bunun itirazını gerçekleştirmişti. Hatta o süreçte feragat etme kelimeleri çok üst düzeyde kullanılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da o CHP'nin karışmaması, iki başlılık çıkmaması adına. Ancak bu süreçte itiraz edildiği için konu Yargıtay tarafına ulaşmak durumunda kaldı ve bu süreçte de feragat raftan

0: kalkmış oldu ve bu süreçte de Yargıtay kararını verene kadar da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararını devam ettirecek. Peki Yargıtay bunu onarsa ne olacak, onamazsa ne olacak diye baktığımızdaysa onadığı takdirde onadığı şey mutlak mutlak kararı olacak. Mutlak mutlak kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi CHP'yi olağan kurultaya ya da isterse delegelerle birlikte ya da genel başkanla birlikte olağan kurultaya götürebilecek ve net tarihte verebiliyor olacak. Ya da olağanüstü kurultay tarihini ilan edebiliyor olacak. Eğer mutlak mutlak kararı bozulursa yani mutlak mutlak onanmazsa da Özgür Özel tarafı tekrar başa geçmiş olacak. Yine bir koltuk değişikliği söz konusu olacak. Tabii bu da CHP içerisindeki karışıklığı bir üst seviyeye de getirebiliyor olacak. Yani son bilgiye bakıldığında CHP'nin 21 Mayıs'ta mutlak mutlak kararı itiraz edildi ve o itiraz Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay da kararını verecek. Adli tatile kadar en kısa sürede vermesi gereken süre 20 Temmuz. Adli tatiline kadar da bu kararı vermesi gerekiyor Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Sözü Emre'den alalım şimdi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma malumunuz. Bu soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Detayları alacağız şimdi. Süreci muhabirimiz Ada Kahriman takip ediyor. Hemen biz Ada'ya dönelim. Detayları Ada Kahriman'dan öğrenelim. Ada merhaba. Birbiri ardına gözaltılar yaşanıyor. Aslında oldukça da hareketli birkaç gün geçiriyoruz gözaltılar anlamında. Farklı farklı konular başlıklar üzerinden de öyle. Yoğun bir mesain var senin de adliyede. Şimdi bu Ahbap meselesi ve Oğuzhan Uğur meselesini bize şöyle bir toparlayacak olursan bugün bu saat itibariyle hangi gelişmeler var?
2: Pelin Aslan, aslında baktığımızda burada yeni bir gelişme olarak Alper Çelik'in gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Alper Çelik kim peki? Kendisi burada ilk operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bir tanesiydi. Peki Haluk Levent'le bağlantısı neydi? Burada Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olarak geçiyor ismi. Yani Haluk Levent'in bazı kişilerin hesabını kullandığına dair burada tespitler yapılmıştı. Bununla ilgili bu hesaplardan bir tanesi de işte Alper Çelik'in hesabıydı. Hatta yasal bahis oynanan hesap da Alper Çelik'in hesabıydı. Yani burada şunu görüyorduk. 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor bu hesapta. Hesapta oynanan yasal bahis nedeniyle 390 milyon liralık bir kaybedişte söz konusu. İşte buradaki yasal bahisin Haluk Levent tarafından oynayacağına dair bazı şüpheler arttığı için Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyordu. Alper Çelik de bu şekilde önemli bir kişi aslında. Kendisini dün gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii bugün 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Buradaki soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon deniyor. Gözaltına alınanlardan bir tanesi Babala TV'nin kurucusu, yani sahibi burada Oğuzhan Uğur. Diğer bir isim ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi burada Emre Kartaloğlu isimli bir şüpheli. Bu şüpheli de gözaltına alınıyor. Şimdi burada Oğuzhan Uğur hakkında bazı tespitler var. Yani neden gözaltına da alındığına dair. Kendisi burada Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu belirtilen Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüksek miktarda bir para transferi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu da özel bir banka tarafından masa şüpheli hareket olarak bildiriliyor. Bu şekilde de aslında Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı kararı veriliyor. Şimdi burada Oğuzhan Uğur'un biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği ile ilgili yaptığı bazı paylaşımlar var. Destek paylaşımları ki orada deprem bölgesinde canlı yayınlar yapıldığını görmüştük. Bununla ilgili zaten deprem yani 6 Şubat depremleri döneminde Ahbap Derneği ile çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Orada hatırlayacağınız üzere ne yazık ki o dönemde burada Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi olan Kızılay'ı itibarsızlaştırdığına dair de bazı paylaşımları mevcuttu, açıklamaları mevcuttu. Şimdi burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği ile ilgili aynı zamanda burada Haluk Levent ile ilgili bağlantıları araştırılacak. Burada yaptığı paylaşımlar sorulacak. Hem emniyette hem de savcılıkta Ki şöyle bir durum var. Mesela bu dikkat çekici. Hem o burada Oğuzhan Uğur'un Babala TV ile Ahbap Haluk Levent ile bağlantısına ilişkin dikkat çeken paylaşımları var. Şimdi bu paylaşımlardan bir tanesine baktığımızda şu ana kadar gelen o dönemde paylaştığı bir tweet'ten bahsediyoruz, paylaşımdan bahsediyoruz. Şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diye bir paylaşımı var. Ancak şu belirtiliyor, burada Ahbap Derneği'ne yani yapılan bağışların üçüncü kişilerin hesaplarına transfer edildiğine dair bilgiler mevcut. Bu kapsamda aslında savcılığın soracağı sorular önemli. Şimdi burada aktarılan paraları, yani Ahbap Derneği'nden üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılan paraları, paraların aktarıldığına dair Oğuzhan Uğur'un bir haberi var mıydı, bilgisi var mıydı? Yoksa o da bizim gibi bugünlerde mi öğrendi bu paraların üçüncü kişilerin hesaplarına transfer edildiğine dair? Bu araştırılıyor. Kendisine de sorulacak sorulardan bir tanesi de bu olacaktır. Aynı zamanda burada Oğuzhan Uğur, Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra yaptığı bir açıklama vardı hatırlayacağınız üzere. Bu süreç özellikle devletin resmi kurumları dışında hareket etmemek gerektiğinin önemini anlamış olduk, görmüş olduk diye bir paylaşım yapmıştı kendisi. Şimdi burada Oğuzhan Uğur 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği için destek paylaşımlarında bulunmuştu. Burada çeşitli yayınlar yaptığını görmüştük Oğuzhan Uğur'un. Pek çok aslında hesabının, burada kendisinin hesabının inceleneceği belirtiliyor. Masak raporlarına bakılacağı belirtiliyor. Savcılığın burada soracağı sorular önemli. Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili sorular sorulacaktır. Haluk Levent'le ilgili bağlantı sorulacaktır. Ne zaman tanıştıklarına dair sorular sorulacaktır. Hem emniyette, burada kendisinin aynı zamanda savcılıkta ve hakimlikte vereceği ifadesi önemli. Tekrar belirtelim, şu ana kadar 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur bulunuyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Parti Meclisi üyesi Emre Kartaloğlu'nun gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi olan, ilk operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alper Çelik hakkında da kendisinin hesabında Haluk Levent tarafından yasal bahis oynandığına ilişkin iddialar bulunan, 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı belirtilen Alper Çelik de dün gözaltına alındı. Buradaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Hellas'ta.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi Ada da değindi Ahbap soruşturmasından sonra. Şimdi de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Oğuz gözaltında. Oğuzhan Uğur gözaltında. Şimdi bundan tam 3 yıl önce 24'te yayınlanan bir haber vardı. O haberi bir hatırlayalım. Analiz Haber geliyor.
3: Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
4: Arkadaşlar,
5: biz zaten bundan bıktık.
6: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
5: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
6: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
7: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
8: Evet, doğru.
7: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
8: Bak, Colin! Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
7: Madara mı oluyoruz biz şu
8: Tabii
7: anda?
8: Tabii madara oluyorsunuz.
7: Dinlerinize biraz hakim olun.
8: Ya!
3: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
6: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
9: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
8: Peki.
6: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
8: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
7: Kimin, benim mi?
8: Evet evet.
7: İddia edip ispatlayamayan.
6: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
4: Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Güle güle.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
8: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da, ne kadar yakın onu biliyorum.
10: Kimin, benim mi?
8: Evet, evet.
10: İddia edip ispatlayamayan.
6: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
8: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
11: Niye alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki, yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
8: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
6: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil, verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
12: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
8: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
6: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayımlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
11: Beyle.
6: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl köpürtüldü? Ünlü isimler nasıl eklendi? Milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
8: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
6: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon ve dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanması özellikle muhalif kesimde tam anlamıyla bir travmaya sebep oldu. Bu derin travmanın sebebi aslında Ahbap'tan çok daha derin.
13: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
14: Tarih bizi yazacak.
15: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
6: Muhalif kesimde Ahbap şoku yaşanıyor. Ama bu sadece Haluk Levent üzerinden okunabilecek bir şok değil. Zira kendilerine kanaat önderi olarak seçtikleri isimlerin manipülasyonunun şokunu da yaşıyorlar.
16: Ahbap Derneği de hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
17: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
18: Çok sağolunuz. Desteklerinizin farkındayım.
15: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır.
6: Bu isimlerden kimisi kuma, kimisi ben aslında bu adam kumarbaz diye uyarmıştım diye safa yatıyor. Örneğin araştırmacı gazeteci Uğur Dündar geçmişi unutmuş olmalı ki bağış yapanları siz saf mısınız? Niye internetten Haluk Levent'i araştırmadınız diye eleştiriyor.
19: Kardeşim bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Bunu neden yapmıyorlar?
14: Bir de o var aynen.
19: Bununla ilişkiye girenler neden yapmıyorlar?
17: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
6: CHP medyasının sözde kanaat önderleri teflon gibi üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Söyledikleri yalanlar yanlarına kar kalıyor ve her zaman zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkabiliyorlar.
20: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
21: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
22: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkındaysın herhalde.
23: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeter.

0: Değil.
1: Normal şartlarda televizyon ekranlarına çıkıp yalan haber yapan, yalan söyleyen ya da insanları yalanlarıyla kandıranların meslek hayatı biter. Ama muhalefet medyasında kaşeleri artıyor. Zira ne kadar iyi manipülasyon yapabiliyorsa o kadar başarılı bulunuyor. Şimdi de sosyal medyadan madem öyle devlet neden bu adama para toplama, dernek kurma izni verdi diye yine devleti suçluyorlar.
2: 1 milyar TL yasal bahis oynandı deniyor. Ve bu paranın 390 milyon TL'si kaybedildi diyor. Yani 400 milyon TL neredeyse kaybedildi deniyor. Yani savcılık açıklamasına bu ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar yani devlet uyuyor mu bunlar olurken ya? Ben anlamıyorum. 6 yıl.
1: Şimdi safa yatan bu kitleye söylenecek tek bir söz var aslında. Mesele Erdoğan düşmanlığı olduğunda hepiniz aynı safta durdunuz ve sorgulamadınız bile.
3: Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Şimdi o gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kısmı şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin artık kaybedilemeyecek o kamera kayıtlarında resimlerinizi biz izliyoruz. Görüyoruz. Millet de görüyor.
1: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
4: Benim çıkarım ne olacak hani burada?
5: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
6: Mustafa Kemal'in askeri olan.
7: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
8: Bilim ve sanat kampüsü.
9: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan kritik isimlerin şüpheli seyahat ve görüşme trafikleri deşifre edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini itiraf etti. Dosyaya giren bu şok ifade ve yeni belgeler, bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
10: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatını örgüt elebaşı Fethullah Gülen verdi. Eski bir FETÖ'cünün emniyete verdiği işte bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yazıcıoğlu'nun ve helikopterdeki diğer 5 kişinin FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları ağırlık kazandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
11: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
10: Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın kaza olmadığı, bir suikast olduğu ve arkasında da terör örgütü FETÖ'nün yer aldığı iddiaları yıllarca gündemden düşmedi. Sonunda bu iddiaları somutlaştıran yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Anajet üstünden kalkan 2 F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği tezi geçmişte emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi. Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan'ın sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Adil Öksüz'le yoğun iletişim trafiği vardı. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı. Kuvvetleri mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ Hava Kuvvetleri mahrem imamı Erol Sağlam kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek mahrem imam Ali Cingitaş'la buluştu. Bu iki ismin ortak irtibat noktası ise Cafer Sarıkaya'ydı. Kazadan 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Kazadan 5 gün sonra ise Malatya mahrem imamı Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Ve geçmişte hiçbir iletişim kaydı bulunmayan darbe girişiminin Akıncı üstündeki yöneticilerinden Kemal Batmaz'la yüz yüze görüştü. Örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkaya ile Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu arasında baylok yazışmaları ise kazanın örgüt hiyerarşisi içerisindeki yansımasını gözler önüne serdi. Durakoğlu olayın hemen ardından İzmir'e gitti. Üst düzey sorumlularla görüştü. İstanbul'da bir heyet toplandığını ve tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini yazdı. Mesajın devamında ABD'deki örgüt elebaşının bu olayı için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında eski bir örgüt üyesinin Adıyaman Tem Şube Müdürlüğü'ne bizzat giderek verdiği itiraf niteliğindeki ifadelerde yer aldı. İtirafçı beyanında örgütün tepe yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu'na örgütün yanında yer alması için teklif götürdüğünü ancak Yazıcıoğlu'nun bunu sert bir dille reddettiğini anlattı. Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği, herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. İşte bu çarpıcı iddia soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda soruşturma yeni bir boyut kazandı. 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9: Ve sporda bahis ve şike soruşturması da derinleşiyor. Adalet Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
0: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
9: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Aralarında Sıla Gençoğlu ile İrem Haznedar'ın da bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltı kararı verilen 25 şüpheli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 12 şüpheli kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy ve Hazreti

0: Zal Eylem İpek Şafak, jandarma ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşenur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız'la evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden dördü tutuklandı. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız da Şefik Ömer Dolman cezaevine konuldu. Şüpheli Öner Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıla Gençoğlu, İrem Haznedar, Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın cesedi hala bulunamadı ama arama çalışmaları sürüyor ve her geçen gün yeni bilgiler ve belgeler ortaya çıkıyor. Soruşturmaya dair son notları, son durumu Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'dan öğrenelim.
1: Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasının ortaya çıkan yeni bir belge soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten. Çünkü Tunceli'de aslında kaybolduktan hemen sonra Gülistan Doku ailesi onu bulabilmek için yoğun bir çaba, yoğun bir gayret gösterdi. Ve sonrasında Tunceli'ye gitti aile. Aile Tunceli'ye gittikten sonra tabii Gülistan Doku'nun telefonuna ulaşamadılar. Ve telefona ulaşılmaması üzerine de durumu hem emniyete hem de valiliğe bildirdi. Ve sonrasında Gülistan Doku'nun ailesi yedek sim kartı çıkararak tekrar Gülistan Doku'nun telefonunu aktif hale getirdi. Çünkü Gülistan Doku'nun telefonu annenin adına kayıtlıydı ve yedek telefon hattı sonrasında çıkarıldı. Ve bu yeni yedek hat çıkarttıktan hemen sonra da özellikle Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü Gülistan Doku ile ilgili bir inceleme başlatmıştı telefonla ilgili. Ama yedek sim kart çıkardıktan sonra da bu sim kartın aile tarafından Vali Tunca Sol ile teslim edilmesi için emniyet birimleri aileyi valilik makamına götürdü. Vali Tuncay Sonel İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile toplantı halindeydi ve bu toplantı halinde yine aile içeri alınarak sim kartı aile tarafından Vali Tuncay Sonel'e teslim edilmiş oldu. Ancak sonrasında Tuncay Sonel telefonunu kendisinin tarafından Ankara'da bu işi incelemek üzere bir polise gönderdiği yönünde de bilgiler var. Ama Tuncay Sonel'e aileden almış olduğu sim kartı temizledikten sonra tekrar Ankara'dan Vali Tuncay Sonel'e teslim edilmiş oldu. Tabii sim kartı teslim edildikten sonra da Vali Tuncay Sonel İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu telefon sim kartı teslim edip soruşturmayı yürüten savcıya teslim etti. Yani tabii savcıya teslim edildikten sonra aslında sim kartı temizlenmişti. Ama Vali Tuncay Sonel sonrasında aile bireylerini tekrar makamına çağırarak kendisine teslim eden sim kartın soruşturma savcısına teslim edildiğini söyledi. Ama Vali Sonel aile tarafından sim kartı savcıya teslim edildiği yönünde bir dilekçe yazması talebi üzerine de Aygül Doku, yani Gülistan Doku'nun kız kardeşi Aygül Doku tarafından bir dilekçe yazıldı. O dilekçe tabii ki şu an için Cumhuriyet Savcılığına yine teslim edilmiş oldu ama telefonun o dilekçeden çok öncesinde Vali Tuncay Soner'e teslim edildi ama Soner telefon sim kartını Ankara'ya gönderip temizledikten sonra savcıya teslim etmişti ve tabii ki Aygül Doku bundan habersizdi. O dilekçeyi yazdı savcı ama şu an ortaya çıkan bu gerçekler de aslında soruşturmanın seyrini değiştirebilecek cinsten. Tabii Vali Tuncay Soner şu an için tutuklu ve bu ortaya çıkan yeni bir belgeyle aslında Tuncay Soner'in o telefon sim kartını temizledikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savcıya, yani soruşturma savcısına teslim edildiği de ortaya çıktı ve sonrasında da aileye işte böylesi bir dilekçe yazdırıldı diyerek sözü tekrar size bırakalım.

0: ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD İran'ın bu sefer altyapısını hedef aldı. Köprülerini vurdu. İran karşılık verdi. Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. ABD'nin saldırılarında İran'da sivil can kayıpları da arttı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 6. gecede de sürdü. Savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait kıyı gözetleme, hava savunma tesisleri ve askeri lojistik altyapıları vuruldu. Trump'ın müzakere etmezlerse santralleri ve köprüleri yıkarız tehdidi de gerçek oldu. Hürmüzgan eyaletinde 6 köprü ve Bender Abbas'taki demiryolu istasyonu vuruldu. Saldırılar sivil kayıplara da yol açtı. 6 günlük saldırılarda can kaybı sayısı 38'e çıktı. 400'den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca ülkenin güneybatısındaki bir kanser hastanesi de tahliye edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sivil altyapıların vurulmasını savaş suçu olarak niteledi. Tahran yönetimi ABD'nin 18 Haziran tarihli mutabakatı ihlal ederek diplomasiye ihanet ettiğini savundu. İran'da misillemelerde bulundu. Körfez'deki ABD üslerini bombaladı. Kuveyt ve Bahreyn çok sayıda İran İHA'sını engellediklerini duyurdu. İki ülkede de sirenler çaldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yapıldı. İmha edilen bir şarapnel parçasından dolayı bir çocuk yaralandı. Basra açıklarında da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen Amerikan otomobilleri taşıyan bir kargo gemisine İHA saldırısı düzenlendi. Peki müzakere masasına yeniden dönmek mümkün mü? Beyaz Saray sözcüsü İran'a ağır darbe vurduklarını söyledi. İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini ve yeni bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. Operasyonların asıl nedeninin İran'ın mutabakat zaptını ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırması olduğunu yineledi. ABD ordusu Umman Körfezi'ndeki bir gemiye asker indirdi ve denetim gerçekleştirdi. O anlara ilişkin görüntüler gelecek ekrana. ABD ordusundan İran'a uygulanan deniz ablukası ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'ne bağlı askerlerin 16 Temmuz'da Umman Körfezi'nde seyreden gemiye inerek doğrulama denetimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ablukanın gidişatına ilişkin son bilgilere de değinildi. Açıklamada ABD uyarılara uymayan bir geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve bir gemiye denetim için asker indirmiştir ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların ABD'nin çelik duvar olarak adlandırdığı ablukayı ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde açık kalmaya devam ettiği vurgulandı. İsrail, Orta Doğu'daki istikrarı bozmak için dezenformasyon yapıyor. Katar, İsrail medyasında yer alan Katar'ın İran'a saldırılara onay verdiği yönündeki iddiaları reddetti. Açıklama Katar Medya Ofisi'nden geldi. İsrail medyasında yer alan Katar'ın İran'a yönelik saldırılara onay verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu iddiaların Katar'ı çatışmanın tarafı haline getirmeyi, ülkenin arabuluculuk konusundaki merkezi rolünü zayıflatmayı hedeflediği belirtildi. Katarlı yetkililerin çatışmanın başlangıcından bu yana Katar'ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir askeri saldırıya katılmadığını ve katılmayacağını defalarca vurguladığı kaydedildi. Katar'ın ilgili tüm tarafların endişelerini ele alan kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla diplomatik çabalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Şimdi Türkiye'deki ziyaretiyle birlikte Donald Trump F-35 sorununun aşılabileceğinin altını çizmişti. Kararımı tam vermedim ama demişti. Kapıyı olabildiğince açık bırakmıştı. Trump'ın Türkiye'ye savaş uçağı satma planını televizyonda eleştirmişti Netanyahu. Ve bu tablo Netanyahu'yla Donald Trump arasında İpleri gerdi. Özellikle de Donald Trump cephesinde haftalardır Trump'tan randevu alamıyor Netanyahu ve Amerika ziyareti de iptal oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki sarsılmaz ittifak görüntüsü ağır darbe aldı. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olası F-35 satışını engellemek için Washington'a yapacağı ziyaret iptal oldu. Habere Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti. Amerikan basınına bu planın sorunlu olduğunu söylemişti. Beyaz Saray yetkililerine göre o açıklama Trump'ı kızdırdı. Trump, kurmaylarına Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı olmadığını söyledi. İki lider arasındaki gerilimi tırmandıran bir diğer dikkat çekici olay ise Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaşandı. İsrail istihbaratı zirve esnasında İran'ın Trump'a yönelik bir suikast planladığı bilgisini Washington'a iletti. Bu uyarı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Trump'ı dönüş yolunda yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirdi. Ancak Amerikalı ve Türk güvenlik birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde tek bir kaynağa dayanan bu istihbaratın doğrulanamadığı ve somut bir suikast planına rastlanmadığı ortaya çıktı. Amerikalı yetkililer İsrail'in bu hamlesini sadece bir niyet beyanı olarak niteledi. Hadi. Tırmanan bu gerilimin faturası Netanyahu'nun Washington planlarına yansıdı. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'la Beyaz Saray'da görüşeceğini iddia etmişti. Hükümet uçağıyla protokol ekipleri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilse de Washington'dan beklenen o randevu bir türlü gelmedi. Axios'a göre 2 haftadır görüşme talep eden Netanyahu adeta bir emrivaki yapmaya çalıştı. Ancak başkanın resmi programına hiçbir zaman alınmadı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun Amerika ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İptale resmi gerekçe olarak Amerikalı Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi gösterildi. Ancak kulislerde Netanyahu'nun İran'ın odası misillemesinden çekindiği ve Trump'ın Netanyahu ile görüşmek istemediği için İsrail'de kaldığı konuşuluyor. Netanyahu Amerikan Kongresi'nde de kan kaybediyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance son konuşmasında yine İsrail'i hedef almıştı. İsrail'i İran savaşı konusunda gerçekçi olmamakla suçladı. Temsilciler Meclisi'ndeki 103 demokrat üyenin İsrail'e sağlanacak 3 milyar dolarlık yardıma red oyu vermesi de Tel Aviv'e yönelik büyüyen hoşnutsuzluğun en net göstergesi oldu.
0: Deniz Baykal'ın eşi son yolculuğuna uğurlanıyor. Görüntüleri getirelim ekranlarınıza şimdi. Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de katılıyor. Bu aslında bu süreç yaşandığından bu zamana kadar birlikte katıldıkları ikinci cenaze töreni. Benzer bir aslında duruş söz konusu iki liderde de. Özgür Özel bir hayli gergin duruyor, sinirli görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa çok daha rahat bir şekilde kameralara yansıyor. İki liderin arasındaysa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal var. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor. Görüntüleri ekranlarınıza canlı olarak getirdik. İlk saat dilimimize noktayı koyalım. Ara veriyoruz. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
2: Tabii. Bunların ona da başı
1: güvenme, ona güvenmelerinin sebebi sadece
2: ortalığı
1: bu devletle

0: kavgalılar.
1: Hep kavgalılar.
0: Sevmez.
1: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
0: Tabii.
1: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Tabii. Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp Anka'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları birine yönlendirdiler. Bütün insanları, bütün iyi niyeti.
0: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
1: Bütün iyi niyeti. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz, hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bu günlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem, katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
0: Daha nasıl sen ben,
1: AFAD'a ben de değil ahbaba. Devlet yoktu, ahbap vardı. Öyle mi?
0: Ben de
1: yazıklar
0: o zaman
1: olsun ya. Neyse abi, sizin yani sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
0: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
1: Evet.
0: Hocam damarını takip et.
1: Evet.
0: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa sandal. Damarını takip et. Soyunu sopla bak. Biz bilmiyoruz senin soyun sopunu.
1: O yüzden.
0: Yani soyuna bu git, sopuna git, tarhına git, terbize git.
1: Devlet sevmezlik yeni bir şey değil efendim. Bunların genelinde var, varoluşunda var. Bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
0: hocam tercih meselesi.
1: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin kuzeyinde kısa süreli lokal konvektif sağanak geçişleri devam ediyor. Edirne, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresinde, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı, Iğdır çevresi yağmurlu. Hafif sağanaklar, öyle kuvvetli bir yağış söz konusu değil. Ama lokal gök gürültülü sağanaklar hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun dışında diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık, sıcak alarm da devam ediyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerinde. Sıcak alarm demek dışarıdaki hava böyle öğle saatlerinde çok da kolay dışarıya çıkabileceğiniz bir hava değil anlamına geliyor. Saat 11-16 aralığı kritik, açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemelisiniz. Gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih etmekte fayda var böyle günlerde. Önümüzdeki günlerde bu durum biraz daha artacak. Sıcaklık biraz daha yükseleceği için sıcak alarm verilen illerin sayısı da giderek artacak ve sıcak havanın seviyesi de artacak. 2-3 derecelik bir yükseliş eğilimi bekliyoruz. Tabii bazı illerde Adana, İstanbul gibi bağıl nemde de artış söz konusu oluyor.

olacak. Bu da hissedilen sıcaklığı etkileyecek. Dolayısıyla pazar, pazartesi ve salı günleri kritik. Bu üç güne dikkat etmek gerekiyor. Bu üç gün sıcaklık artışı pik yapacak. Şu anda özellikle İtalya'yı çok fazla etkileyen Afrika antisiklonu giderek bize doğru ilerleyecek ve bu ilerleyişi formunu da bozacak aslında belli bir dönem sonrasında. Fakat Türkiye'de bu antisiklon içerisinde kalacağı için yüksek sıcaklıklara maruz kalacağız biz. Dolayısıyla özellikle 11-16 saatleri arasında pazar, pazartesi ve salı günleri çok ciddi sonuçlar doğabilir. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları biraz daha dayanıksız böyle sıcak günlere, sıcak hava dalgalarına. Onların biraz daha tedbirli olmaları gerekiyor hatırlatmasını ekleyelim. Bugün bile termometreler Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman çevresinde 40-41 derece bandında. Önümüzdeki süreçte sıcaklık artışı ile birlikte çok zorlayıcı bir seviyeye çıkacak gibi görünüyor. Şimdi bugün Marmara'da, Ege'de rüzgar biraz kuvvetli. Kuzey önerden Poyraz esiyor. Yarın itibarıyla rüzgarın da hafifleyeceğini eklemekte fayda var. Hatırlatmasıyla birlikte hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Güneyli rüzgar sebebiyle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde toz konsantrasyonu artacak. O yüzden toz taşınımı hava kalitesini ve görüşü etkileyecektir. Sonrasında pazarın tablosunda işte biraz önce söylediğim sıcaklık artışı sebebiyle sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak. 25'e çıkıyor pazar günü ve pazartesi salı günü de yine artarak devam edecek. Hava sıcaklığındaki yükseliş de sürecek. İstanbul bugün, yarın, pazar ve pazartesi günü 33 derece hissedilecek ama salı günü 35 dereceye çıkacak hissedilen sıcak İstanbul'da da. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. Mesela Adana çevresinde de bugün termometre 35'i gösterirken 37 hissedilecek. Önümüzdeki hafta salı günü termometre 36'yı gösterecek ama 42 hissedilecek Adana. Aman dikkat diyelim. Sıcaklık artışı pazar, pazartesi ve salı günü tüm Türkiye'de hissedilecek. Sonrasında çarşamba günü itibariyle soğuk hava dalgası geliyor. Soğuk cephe geçişi Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklığı düşürecek ve sağanak yağış getirecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı termometrelerin gösterdiği rakam 32 iken 33 derece bandında hissedilecek şimdilik. Pazartesi ve özellikle salı günü 35'e çıkacak hissedilen sıcaklık. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu ve açık. Yarın ve pazar günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık başkentte yükseliyor. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Aslında sıcak alarm seviyesinde termometrenin gösterdiği rakam 37. Ama rüzgar biraz hissedilen sıcaklığı düşürüyor en azından. Yarın ve pazar günü de sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Öğle saatleri kritik, 11-16 aralığına dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör.

0: avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler.

0: davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: İşini büyütmek istediğinde
6: Vakıfbank daima senin de.
7: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
10: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Gün boyu
3: çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol pedten kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle
7: Otobit'te. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir önceki saat dilimimizde 7 kişinin gözaltında olduğunun bilgisini vermiştik size. Şimdi yeni gözaltıların da yaşandığı söyleniyor. Bu sayı kaça çıktı? Kimler gözaltına alındı? Bu dakika, bu saat itibariyle son gelişmeler neler? Hemen adliyeye gidelim. Ada Kahriman karşımızda bizi bekliyor. Ada, yeni gözaltıların olduğu söyleniyor. Kimler gözaltına alındı? Kaç kişi var gözaltına alınan?
1: Helin Aslan, sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alınmıştı. Ancak geri bir gelişme yaşandı. Bu sayı 9'a yükseldi. 2 şüpheli daha yakalandı. Firari konumdaydılar. Bu şüphelilerin mali müşavirler olduğu belirtiliyor. Yani mali müşavir 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınan en önemli isim hiç şüphesiz burada Oğuzhan Uğur. Kendisi bu soruşturma kapsamında gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlar arasında mesela bir isim var. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Emre Kartaloğlu. Bu isim de gözaltına alındı. Diğer bir yandan ilk operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak gözaltına alınmayan bir şüpheli vardı. Arper Çelik isimli şüpheli. Kendisi burada Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olarak geçiyor. Bu şüpheli de gözaltına alındı. Kendisi hakkında bazı iddialar var. Burada mesela Haluk Levent bazı şüphelilerin hesaplarını kullanıyordu. Bu şüphelilerden bir tanesi Alper Çelik. Alper Çelik'in hesabından 990 milyon liralık bir yasal bahis oynanmış. Tabii 990 milyon liralık bahisin aynı zamanda 390 milyon liralık kaybedişinin olduğu da belirtiliyor. Buradaki bahisin ise Haluk Levent'in oynadığına dair şüphelinin olması gerekçesiyle de Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Şimdi Oğuzhan Uğur'a baktığımızda neden gözaltına alındığına dair burada gerekçeye baktığımızda kendisi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı. Şöyle bir tespit var burada Babala TV'nin hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda bir para transferi gerçekleştiriliyor. Bu para transferiyle birlikte de özel bir bankanın masa buradaki şüpheli hareketi bildirdiği belirtiliyor. Şimdi burada Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığını biliyoruz. Kendisi 6 Şubat 2023 tarihinde buradaki gerçekleşen meydana gelen depremlerde Ahbap Derneği ile ilgili bazı paylaşımlar yapılmıştı. Bu paylaşımlar araştırılıyor. Bununla ilgili zaten savcılıkta, emniyette, keza hakimlikte olsun bununla ilgili sorular sorulacaktır kendisine. Tabii bu kapsamda baktığımızda kendisinin özellikle Haluk Levent ile birlikte aynı zamanda Ahbap Derneği ile birlikte bağlantısı araştırılıyor. Bu araştırmalar

0: gerçekleştirilecek. Bununla birlikte baktığımızda toplamda mesela dosyadaki tutuklu sayısına baktığımızda 14 şüpheli ilk etapta ilk operasyon kapsamında tutuklanmıştı. Daha sonra dün de 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplamda tutuklu sayısı 18'e yükselmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ahbap Derneği ile ilgili yapılan paylaşımlar ki 6 Şubat depremlerinde Oğuzhan Uğur'un bu konuda destek verdiğini, Ahbap Derneği ile ilgili destek paylaşımları yaptığını görmüştük. Hatta Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi olan Kızılay'ı itibarsızlaştıran bazı işte söylemleri olduğuna da şahit olmuştuk. Kritik bir soruşturma. Bu soruşturma kapsamında bugün hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 9'u da gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Biz adadan sözü alalım. Şimdi üç kadın ismi öne çıkıyor. Onlar ifadelerini verdiler. Neler söylediler? Akıbetleri ne oldu? Haluk Levent'le yolları nasıl örtüştü? Nasıl bir araya geldi? Şimdi tabii anlattıklarından hareketle insan şöyle de soruyor. Ya bu kadınlar mağdur mu yoksa şüpheli mi? Öyle hikayeler var ki. Şimdi önce Sevda Kurt'la başlayalım. Sevda Kurt kandırıldığını söylüyor. Diyor ki Haluk Levent benim evlilik hayallerimi çaldı. Benden borçlar aldı ama ödemedi, mağdur durumdayım. Peki Sevda Kurt'un yolu Haluk Levent'le nasıl kesişti? Tanışmaları ahbaba yaptığı bir yardımla başlamış. Kendi ifadesinde anlattığına göre diyor ki ben yaşlı bir aileye yardım etmek için ahbaba bir yazı yazdım. O yazı sonucunda biz Haluk Levent'le diyor tanıştık. Haluk Levent benimle geldi, görüştü, konuştuk ve konuşunca bende para olduğunu anladı ve benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün beni aramaya başladı. Yemeğe davet etti, konsere davet etti. Seninle evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Ama bunun içinde iddiası o ki Sevda Kurt'un. Haluk Levent onun borçlarını ödemem halinde evlenip çocuk yapacağımızı söyledi. Ve bana borçları var, ödemedi, beni mağdur etti diyor. Para transferini ABD'deki birikimini Türkiye'ye getirerek yapıyor Sevda Kurt ve Haluk Levent'in yönlendirdiği kişilere havale yapıyor o parayı. Diyor ki sadece beni değil benim annemle babamla tanıştı. Onları da kandırdı diyor, böyle bir ifadesi var. Ama diyor Sevda Kurt ben nezarethanede Haluk Levent'in bana evlilik vaat eden Haluk Levent'in zaten evli olduğunu öğrendim. Peki Haluk Levent kiminle evli? Nurdan Eriş'le evli. 2016 yılında İsviçre'de tanıştıklarını söylüyor ve diyor ki bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Ve 2018'de İsviçre'de evlendik. Sürekli tefeciler ve mafya tarafından tehdit edildiğini anlatarak benden para istiyordu. Beni saf buldu, beni kandırdı diyor. Ve bir diğer yandan da diyor ki Nurdan Eriş, benim çocuklarım vardı. Çocuklarım babasız büyüdüğü için Haluk Levent'e bağlandılar diyor. Böyle bir duygusal boyut da olduğunu ifade ediyor, iddia ediyor kendisi. Beni kandırdı ifadesini kullanıyor. Ve şirketini sattıktan sonra paraları Haluk Levent'in yönlendirdiği kişilere aktarmış. Bu arada az önce atladım, özür dilerim. Hemen şuraya bir daha dönelim. Sevda Kurt'un Haluk Levent'e kaptırdığını iddia ettiği para yaklaşık 4,5 milyon dolar. Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Sevda Kurt'un. Nurdan Eriş'in maddi kaybı 30 milyon İsviçre frangı. Sevda Kurt adli kontrolle serbest ama Haluk Levent'le evli olan Nurdan Eriş ise tutuklandı. Onun hakkındaysa tutuklama kararı verildi. Bu arada diyor ki ben zaten kendisinden boşanma kararı almıştım. Haluk Levent 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Ve inanmak istedim diyor Haluk Levent'e. Çünkü tüm Türkiye inanıyordu ifadesini kullanıyor. Bir başka kişiye gelelim. Mağdur mu şüpheli mi diye sorduğumuz Ece Güner. Ece Güner bir avukat. Kendisi Ahbap'a yaptığı bağışların ardından Haluk Levent'in kendisiyle iletişim kurduğunu söylüyor. Hatta ifadesinde diyor ki sanıyorum ki diyor ben yüklü bağışlar yapıyordum. Ve bu yüklü bağışları ben yaptığım için bu durumu fark etti ve benimle diyor tanışmak istedi. Ben diyor tanışma teklifini reddettim. Ama bir

elinde bir buket çiçekle kapımda belirdi. Ben de diyor kendisiyle tanıştım. Ve sonrasında kişisel borç istedi. Kanser hastasıydım, boşanma aşamasındaydım, güvendim, bir yıl ödemedi, kan kusturdu diyor. Peki para transferi için Levent'in yönlendirdiği kişilere açıklama kısmına borç yazarak parayı gönderdiğini ifade ediyor ve diyor ki bu kişi korkunç bir dolandırıcıdır. Borca neden ihtiyacı olduğunu bin tane hikayeyle anlatıyordu. Bu arada Ece Güner'in ifadesinde dikkatimi çeken şöyle bir nokta var. Kendisi 1 milyon dolar kaptırmış ama o kaptırdığı süreçte o parayı almaya çalışırken bunun üzerine bir 500 bin dolar daha kaptırmış. Yani o kadar enteresan ki durum. Diyeceksiniz ki ya çok büyük paralar bunlar. Ece Güner bu paraları şöyle ifade ediyor. Diyor ki benim geçmişime de bakarsanız ben iyi bir avukatım ve benim vergi rekortmenliklerim var diyor. Ya ben zaten böyle bir servete sahibim ifadesini kendisi kullanıyor. Gözaltına alınmadan önce sosyal medyasından da bu ifadeleri kullanmıştı. Peki Ece Güner hakkında karar ne verildi? O tutuklandı ama 3 ismin de dikkatimi çeken bir noktası var anlattıklarında. Üçü de kandırıldıklarını söylüyorlar ve üçü de şu ifadeyi kullanıyorlar kandırılmalarına ilişkin. Tüm Türkiye Levent Yüksel'e güveniyordu. Biz de güvendik diyorlar. Şimdi bu da böyle Haluk Levent'e güveniyordu. Biz de güvendik diyorlar. Yani her gün beraberinde yeni soru işaretlerini getiren ve her gün beraberinde yeni şaşırtıcı hikayeleri gündeme taşıyan bir mesele. Daha başka neler olacak bakalım göreceğiz. Zaten adliyede de Ada Kahriman bu meseleyi takip ediyor. Şimdi bu konuyu biz bir kenara koyalım. Bir de buyurun dünya gündemine bakalım.

0: Şimdi gelelim bir başka meseleye. Çok uzunca bir süredir zaten gündemde ama böyle çok iç içelerdi Donald Trump'la Netanyahu, biliyorsunuz. Zaman zaman Trump'ın Netanyahu'ya kızdığını, bu İran meselesinde sinirlendiğini, öfkelendiğini, bağırdığını falan duyuyorduk. Bunlar haber olarak geliyordu ama Donald Trump'ın bu NATO zirvesinde Türkiye'de verdiği görüntüler, Erdoğan'a yönelik zaten hep takdir içeren ifadelerini Beyaz Saray'da kullanıyordu ama bunu burada hem gelmeden hem geldikten sonra daha üst noktalara taşıdı. F-35 meselesinde daha kararımı vermedim ama dedi, yine geniş bir açık kapı bu konuda bıraktı Türkiye'ye verilmesi noktasında ve tüm bu açıklamaların Netanyahu'yu rahatsız ettiği biliniyordu. İsrail basını bir hafta boyunca Netanyahu'nun bugün Donald Trump'ı ziyaret edeceğini yazdı ama ABD'nin ABD merkezli Axios'un dayandırdığı haberde aslında İsrail basınının Netanyahu Donald Trump'la görüşecek demesine rağmen böyle bir görüşmenin hiç planlanmadığı yazıyor. Hatta Beyaz Saray yetkilileri ziyaret haberini gördüğünde şaşkınlık yaşamış. Nereden çıktı böyle bir ziyaret diye. Peki gelinen bu noktada bugün yapılacak bu ziyaret diyordu İsrail basını. Bu görüşme gerçekleşti mi? Hayır, gerçekleşmedi, gerçekleşmeyecek. Peki İsrail tarafı neden Beyaz Saray'ın haberi dahi olmayan bir görüşmeyi yapılacağını yazdı da duyurdu. Amaç ne olabilir? Buradan hareketle biraz konuşalım. Bu beraberinde başka soruları da getiriyor. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı, güvenlik analisti doktor Hurşit Dingil de bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elin Hanım. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Hasan Hocam sizinle başlayalım. İsrail basını bir haftadır ziyaret olacak diyor. ABD tarafı, hatta Beyaz Saray'ın bu durumu şaşkınlıkla karşıladığı ifade ediliyor. Böyle bir görüşmenin, böyle bir planlamanın bile olmadığını iddiaları var. Peki İsrail tarafı neden Beyaz Saray'ın haberi dahi olmayan bir görüşmenin yapılacağını duyurmuş olabilir?
2: Belki de özellikle son dönem gelişmelerin yansıması olarak bu durumu görebiliriz. Özellikle Donald Trump'la başlayan Türkiye-Amerika yakınlaşmasının özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin Orta Doğu'da saf dışı bırakılmasına yönelik politikanın değişiminin bir

0: Aslında bir projeksiyonu olarak görmemiz gerekiyor bu durumu. Ne demek istiyorum? Son zamanlarda Donald Trump zaten hem açıklamalarıyla hem de uygulamalarıyla Türkiye'nin özellikle bölgedeki gücünü daha görünür hale getirmeye çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Geçmişte Türkiye ve Amerika arasında ortaya çıkan problemli konuları çözmeye yönelik adımlar attığını, yine bölge ülkeleri üzerinde özellikle Türkiye'nin nüfusunu kullanarak tekrar Amerika bölgedeki nüfusunu arttırmaya yönelik bazı adımlar atmaya çalıştığını da net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunları bir tarafa koyacak olursak, bir de İsrail tarafında yaratmış olduğu etkiyi görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bu kadar güçlenmesi, Türkiye'nin Amerika'nın tarafından bu kadar net görülmesi ve artık politikalarının bir parçası haline getirilmiş olması tabii ki İsrail'i muhtemelen rahatsız ediyor. Bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu sadece İsrail'i rahatsız etmiyor. Bakın Amerika-İsrail ilişkilerinde de farklı bir yere evrilmesine sebep oluyor olayın. Biz bunu nereden anlıyoruz? Özellikle son dönemde Donald Trump'ın Netanyahu ile ilgili yaptığı açıklamalar da bize olayın bu tarafını gösteriyor. Ben de özellikle bu görüşme söylemlerinin ortaya atılmasının sebeplerinden bir tanesi Donald Trump üzerinde özellikle Türkiye ekseninde baskı oluşturmak, İran'la ilgili Donald Trump'ın ortaya koymaya çalıştığı aslında bir müzakere metnini oluşturmaya yönelik, orada bir anlaşmaya varmaya yönelik tutumu aslında bozmaya yönelik bir söylem olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü orada Donald Trump'ın işte Netanyahu ile görüşecek olmasını ifade ederken şunu ifade ediyorlar beraberinde, İsrail'in mevcut Trump'ın ve Amerika'nın politikalarından kısmen rahatsız olduğunu göstermek için bunu yapıyorlar. Yani işte Donald Trump görüşme yapacak, görüşmede rahatsızlığını dile getirecek, İsrail'in rahatsızlığını dile getirecek. Bunu aslında dillendiriyorlar. Yani buradaki beklenti biraz da bu yönde. Böyle bir görüşmenin olmayacağı kesin. Ama onlar bunu dillendirerek aslında Donald Trump'ın attığı adımlarda, söylemlerde İsrail'in rahatsızlığının farkında olmasını istiyorlar. Biraz da burada görmemiz gereken temel nokta bu. Özellikle İsrail'in biliyorsunuz yakın zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye yönelik tutumunda bir değişiklik bekleniyor. Niye bekleniyor? Çünkü Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tutumu değişti. Yani Amerika Türkiye'yi artık kendi bölgesel politikalarının dışında tutmak istemiyor. Çünkü bunu yaptığında başarısız olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Uzun zamandır İsrail üzerinden bölgede yürütmüş olduğu politikaların neticesinin iyi olmadığını görmeye başladı. Bu tutumuyla beraber Türkiye'ye karşı da farklı bir tavır takınılıyordu. Bugün bunun tersi davranılıyor. Özellikle F-35 konusundaki tutumu son NATO zirvesinde Türkiye'nin ortaya koyduğu tutum ve öncesinde yani hem Suriye konusunda Türkiye'nin takındığı tavır, İran konusunda Türkiye'nin Amerika ile birlikte hareket etme becerisi bunlar önemli. Bakın bir ülkeyle belki de savaşa girmeyebilirsiniz ama o ülkenin savaşında bir yerde durabilmeyi başarıyorsanız da bu da büyük bir başarı ve Türkiye bunu bence son dönemde iyi yapıyor. Özellikle Amerika açısından olayı ben anlatmaya çalışırken şunu görüyorum. Rusya'nın bölgesel dengelerinin bozulmaya başladığını ve bunun Türkiye'nin gücüyle gerçekleştiğini net bir şekilde görüyorlar. Bu da bunun bir yansıması. İsrail'deki tutumun rahatsızlığın temelinde de yatan asıl sebep de bu olarak söylenebilir.
1: Peki Hurşit Hocam, şimdi Donald Trump'la, özür diliyorum, Netanyahu ile Trump yeniden göreve geldiğinden bu zamana kadar 6 kez görüşmüşler. 2 haftadır da Trump'tan Netanyahu'nun görüşme talebinde bulunduğu ifade ediliyor. Ama bu sefer talebin kabul görmediği ne dair haberler geliyor. 6 kere görüşmüşsün zaten Donald Trump olarak Netanyahu'yla. Bu sefer görüşmeyi neden kabul etmiyor olabilir?
2: Helin Hanım aslında yani uzun süredir, bir süredir J.D. Vance İsrail'e hedef alan açıklamalarla gündeme geliyor. Ve İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye yönelik çabalarını çok fazla vurguluyor. Ve bunun bir endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Amerika'nın kendi güven

0: önceliklerinin, stratejik önceliklerinin olduğunu yani bilhassa bunu sıklıkla dillendiriyor diyebiliriz. İşte tam da yine bu söylemlerin olduğu bir süreçte aslında bu olay gerçekleşti. Yani belki de İsrail burada gündemi belirleyecek bir psikolojik harbe başvuruyor. Yani J.D. Vance'in böyle bir açıklaması oluyor. Hemen ardından Beyaz Saray'da bir açıklama yapıyor. Trump'ın da J.D. Vance de aynı görüşte olduğunu teyit eden bir açıklama yapılıyor. Tabii bunlar nihayetinde İsrail'i endişelendiren gelişmeler. Buna karşılık olarak da yani bu İsrail muhtemelen böyle uluslararası medya üzerinden bir basın üzerinden bu şekilde bir psikolojik harbe başvuruyor. Üstünlük yani bir kendince pozitif bir algı geliştirmeye çalışıyor diyebiliriz. Ama bunların hepsi nihayetinde Helena Hanım bir illüzyon. Artık İsrail yani illüzyonları yani bu illüzyonlar gerçeklik karşısında bir şey ifade etmiyor. Bölgede yeni gerçeklikler var. İşte NATO Ankara zirvesinde de bu gerçeklik teyit edilmiş oldu. Yani Amerika bölgede yeni bir aslında bir güvenlik mimarisi şekillendiriyor. Bu güvenlik mimarisi içerisinde istikrarsızlık oluşturan, kaos üreten aktör istemiyor. Ve bunu aslında sadece söylemleriyle değil, eylemleriyle de bir şekilde teyit ediyor diyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? NATO Ankara zirvesi sonrası hem Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik gelişmeler, hem F-110 motorlarının Türkiye'ye verilmesine yönelik teknik engellerin kaldırılması gibi bu süreçler aslında bu bölgesel güvenlik mimarisinde nasıl bir tasavvur içerisinde olduğuna işaret ediyor. Şimdi burada bölgesel güvenlik mimarisi demişken üzerine aslında detaylıca bakmamız gereken bir konu var. 2008 yılında nitelikli askeri üstünlük aslında isimli bir karar Amerikan Kongresi'nde kanun haline getirilmişti. Bu da İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak üzere çıkartılmış bir kanundu. NATO Ankara zirvesi sonrası bu kanunun da artık bir şekilde değişimine yönelik gelişmeler ortaya çıkıyor. Yani tek taraflı İsrail'in bölgesel üstünlüğünü sağladığı bir bölgesel güvenlik mimarisinden çıkılıyor. İşte bu tür endişeler bu yönde bir pozitif yani İsrail'in psikolojik harp başvurmak suretiyle bu yönde bir pozitif gündem oluşturmaya çabalarını ortaya çıkartmış olabilir diye düşünüyorum.
1: Hasan Hocam, şimdi F-35'in Türkiye'ye verilmesi şu an bir ihtimalken Netanyahu bunu bir sorun haline getiriyor. Verildiği takdirde Trump'la Netanyahu ilişkisi nasıl şekillenir sizce?
2: Ya aslında bunu kişisel bir ilişki olarak görmemek lazım. Yani İsrail ile Amerika'nın ilişkisi nezdinde bakmak lazım. Liderler ne kadar politikalar anlamında uzlaşmasalar da ülke politikaları burada önemli. İki ülkenin ilişkilerde inişli çıkışlı bir süreç devam edecek olsa da ülke ilişkileri bozulmayacaktır. Yani çünkü Amerika'nın içerisinde ciddi bir İsrail lobisi olduğunu biliyoruz. Bunun ki yaklaşan seçimler olduğunu da biliyoruz. Seçimler yaklaştıkça o lobinin Donald Trump üzerinde etkisi artmaya başlayacaktır. O yüzden Donald Trump'ın bunu da gözetleyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Yani Donald Trump bugün eğer Netanyahu ile ilişkisini tamamıyla koparmıyorsa, ki zaten Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi özellikle yaklaşan Amerikan seçimleri. Oradaki İsrail lobisini de çok karşısına almak istemiyor. Çünkü orada onların desteğine her koşulda ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Amerika ve İsrail arasındaki ilişki temelli olaya bakmak lazım. Bu ilişki inişli çıkışlı olsa da Amerika'nın bu coğrafyadaki partnerleri arasında olmaya devam edecek. Burada bir değişiklik olmayacak. Ama buradaki temel tutum aslında az önce söylediğim şey. Yani burada Türkiye'nin pozisyonu çok önemli. Yani bugün zaten bence İsrail'i rahatsız eden temel nokta bu. Türkiye'nin son dönemde yükselen bir trendi var. Özellikle uluslararası ilişkiler anlamında, devletler düzeyinde Türkiye daha görünür bir hal almaya başladı. Hem de bölgedeki gerginlikler artarken Türkiye'nin böyle bir pozisyon üstlenmeye başlaması İsrail'i tabii ki rahatsız ediyor. Özellikle İsrail'in korkularından bir tanesi Türkiye'nin bu nüfusunun önümüzdeki günlerde veya aylarda Körfez ülkeleri üzerinde de artması. Çünkü bu bir politika, bakın yakın zaman dilimi içerisinde İsrail özellikle komşu ülkeleriyle ilişkiler geliştirerek bölgesel gücünü artırmaya yönelik ciddi adımlar atıyordu. Ama Türkiye'nin tekrar yükselen güç olarak ön plana çıkması bu ilişkiye zarar verdi. Suudi Arabistan tekrar Türkiye'ye yakınlaşmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile bozulan ilişkilerini düzeltmeye başladı. Tabii bunlar Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirdiğinde doğrudan İsrail ile olan ilişkilerinde de araya mesafe koymaya başlıyorlar. Çünkü coğrafyada İsrail'in tutumu özellikle Müslüman ülkelerde, Körfez ülkelerinde çok da iyi yönde değil. Böyle olmadığını bildikleri için o ülkeleri yönetenler Türkiye ile daha sıcak ilişkiler geliştirmeye ülkelerinin menfaatleri açısından daha olumlu bakıyorlar ki zaten süreçte oraya evriliyor. Tabii bu beraberinde Türkiye ile iyi ilişki geliştirmek doğrudan İsrail'i de bölgesel olarak zayıflatıyor. Çünkü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin onlarla olan teması azalmaya başladıkça bölgesel olarak onlar için tehditler artmaya başlıyor. Orada özellikle İsrail'e karşı grupların çok fazla olması İsrail'i tedirgin ediyor ki zaten İran olayları da işin diğer parçası. İran'da özellikle İran'ın desteklediği Hizbullah ve Husiler gibi gruplar ileride oradaki etkisini arttırabilir. İsrail üzerinde farklı tehditler oluşturabilirler. Tüm bunları bir kefeye koyduğumuzda tabii ki bu tepkilerin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Çünkü Türkiye ile özellikle az önce Hürşit hocamın ifade ettiği şey de önemli. F-35 konusunda da eğer çözüm üretilirse bu şu demek. Yani artık Amerika'nın Türkiye'yi askeri anlamda da daha güçlü görmek istediği anlamına geliyor. Çünkü Katsa yaptırımlarının biraz da amacı buydu. Türkiye'yi askeri anlamda biraz geriletmek, biraz oradaki bölgesel etkisini azaltmaya yönelikti. O zaman bunu kaldırdığınız zaman Türkiye'nin askeri gücünün de artmasını istiyorsunuz demektir. Bu yönüyle önümüzdeki günlerde farklı adımlar da görebiliriz. Buna biraz daha hazır olmamız gerekiyor.
1: Peki şimdi ABD İran arasında yaşananlara şöyle bir bakalım biraz da. Çok süremiz kalmadı gerçi ama aşağı yukarı toplamda bir 7 dakikamız var. Hürşit Hocam, ABD İran'da dün iki köprüyü vurdu. Aslında Trump daha önce İran'daki elektrik santrallerini ve köprüleri vurmakla tehdit etmişti defalarca. Savaşın geldiği nokta açısından köprüleri hedef almış olması ne ifade ediyor? Ve bundan sonra yaşanabileceklere dair bize ipucu verir mi?
0: Evet Helin Hanım, yani son bir hafta içerisinde ABD akşamları geceleri bilhassa sürekli bu Boğaz'ın etrafındaki tesisleri, limanları vurmaya başladı. Burada kıyı gözetleme sistemleri, hava savunma sistemleri ve trafik kontrol birimleri var. Deniz trafik kontrol birimleri ve hava kontrol birimlerine yönelik hedefli saldırılar gerçekleştiriyor. Baktığımız zaman bu hedeflemelerde 6 tane köprü vuruldu. Hürmüzgan ili Hamir ilçesinde 6 tane köprü vuruldu. Bu köprüler Bender Abbas tırnak içinde Şehit Recai Limanı'na giden aslında önemli altyapıları oluşturuyor. Yani buradan işte demiryolu bağlantı noktaları ve bu köprüler bir şekilde Bender Abbas'a giden ikmal yollarını aslında etkileyen kritik yollar diyebiliriz. Burada belli ki bu bilhassa Hürmüz Boğazı'nda yani bu boğazda bir, İran bir egemenlik hakkında bulunuyor ve buraya kontrol etme edeceğini sürekli belirtiyor. Bunu yapmaması için elindeki kapasite ve kabiliyetleri almaya çalışıyor Amerika. Yani bu masadaki bu anlaşmazlık aslında sahaya yansımış durumda. Ve burada bu kapasite ve kabiliyetleri Amerika'nın elinden İran'ın elinden almaya çalıştığını görüyoruz. İran burada tabii şunlara başvuruyor. İşte buranın mayınlanması meselesi. Hatta yine bu hafta içinde Bender Abbas limanında Bender Abbas bir bölgesinin yani burası aslında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun birinci bölge komutanlığı diyebiliriz donanma açısından. Burada bir denizaltı tersanesi vuruldu. Bu da aslında önemli saldırılardan birisiydi. Hatta ilk defa Amerika kamikaze insansız deniz aracı kullandı. Bu saldırıda bir Kadir sınıfı bir aslında mini denizaltı hedef alındı. Bu denizaltını

0: Hedef almak önemli çünkü İran Hürmüz Boğazı'nı bu Kadir sınıfı denizaltılarla mayınlıyor. Yani Amerika aslında buranın mayınlama görevlerinde kullanılan bu denizaltıyı bu kapasitesinde İran'ın bu kapasitesini de elinden almak istiyor. Bu son saldırılara baktığımız zaman bilhassa bu kıyı boyuncaki yani limana giden ikmal yollarını vurulması. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani evet mayınlama görevlerinde kullanılan kapasiteyi etkisizleştirebiliyorsunuz. Ama İran'ın hala bir füze kapasitesi var. Bilhassa gemi savar füze kapasitesi var ve bu kıyılarda konuştu. Bunun sürdürülebilir olmaması için aslında bence bu hedefli saldırıları yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani ikmal hatlarını kesmek suretiyle buradan oluşabilecek füze saldırılarını, gemi savar füze saldırılarını bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar. Çünkü mayın konusunu çözseniz bile füzeler kalıyor. Bir başka aslında bu boğazı kapatan kapasitelerden ya da geçişe kapatma rollerinde kullanılan kapasitelerden birisi de sürat tekneleri. Yine bu geçtiğimiz hafta içinde sürat teknelerine yönelik yine saldırılar gördük. Yani trafik hatlarını kontrol eden, deniz trafik hatlarını kontrol eden yetenekleri, kapasite ve imkanları hedef alan aslında bir noktada anlamlı bir saldırılar süreci karşımızda. Amerika bu eylemlerle şunu yapmaya çalışıyor. Umman açıklarında yeni bir rota oluşturdu. Hürmüz Boğazı'nda güvenli bir rota. İşte bu uluslararası ticari gemilerin geçmesi için. Yani bu rotanın işler hale gelmesi için diğer rotayı etkisiz hale getiriyor. Şu an iki tane Hürmüz Boğazı'nda rota var. Bir İran'ın kontrolünde olan rota, bir de Umman açıklarında yakınlarında olan bir rota var. Yani aslında kaba kuvvete başvurmak suretiyle Amerika İran'ın elindeki bu rotayı etkisiz hale, kullanılmaz
1: Peki.
0: hale getiriyor diyebiliriz.
1: Peki Hasan Hocam, İran'ın elinde Hürmüz kartı savaşta büyük oranda belirleyici oldu. Peki İran'ın Hürmüz dışında başka bir kozu var mı?
2: Tabii ki
1: Bu
2: yani
1: arada
2: İran
1: hocam araya
2: günden beri.
1: girmemek adına bilgisini önceden vereyim. 2 dakikamız kaldı. 2 dakika içinde toparlamanızı rica edeceğim.
2: Evet. Özellikle burada şunu görmemiz lazım. İran zaten askeri kapasitesi yönüyle zayıf. Yani bunu Amerika ile çatışacak düzeyde görmemek lazım. İran bunun farkında olduğu için özellikle ekonomik potansiyelini kullanmak istiyor. Yani özellikle ekonomik maliyetler doğurabilecek bölge ülkelerini de işin içine dahil ederek Amerika üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bunu ilk günden beri Hürmüz Boğazı kozuyla kullandı. Hürmüz Boğazı'nı alternatif bir yolla yürütmek çok mümkün değil. Yani bu çünkü Hürmüz Boğazı İran'a daha yakın. İran bunu askeri kapasitesini yerle bir etmediğiniz sürece tek bir füzeyle bir gemi vurması yeterli olacaktır. Bu da diğer gemilerin geçişini zaten doğrudan engelleyecektir. Yine Babülmende kozu var. Bu önemli bir koz. İran bunu da sürekli dile getiriyor. Yani Hürmüz'e alternatif oluşturmaya çalışılacak bir yerde de yine İran'ın etki alanına giriyor. İran orayı füzelerle yine vekil güçler üzerinden de özellikle Irak'ta Husiler üzerinden korsanlık faaliyetiyle durdurabilir. Yani tamamıyla kapatmazsa bile kısmen bunu engelleyebilir ki zaten bunu 2023'e 25 yılları arasında kısmen yapmıştı. Bu oradaki gemi ticaretini durdurmayacaktır ama dünyada ciddi bir ekonomik baskı oluşturacak, sigorta primlerinin yükselmesine sebep olacak, navlun fiyatlarının artmasına sebep olacak. Bu da beraberinde tüm dünyada enerji fiyatlarında ve normal lojistik anlamda ciddi maliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayacak ki zaten İran ilk günden beri bunu kullanarak Amerika'yı bir şekilde masaya oturtmayı başarıyordu ve bunun dozunun artması durumda tekrar aynı yöntemi kullanacağını her koşulda ifade ediyor. Yani burada
1: Peki.
2: içinden çıkılmaz bir durum içerisinde Amerika ya uzlaşacak ya da rejimi değiştirecek daha net sonuçlara gitmek durumda. İki koşulda da bizi kısa zaman dilimi içerisinde daha karamsar bir ortamı beklediğini belirtmek gerekiyor.
1: Peki çok teşekkür ederim. Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı ve güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikteydi. Hasan Hocam, Hurşit Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat diliminde noktayı koyalım ama birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız.

0: İsrail gücünü kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, sert çıkışlarla Siyonizm lobisinin nüfuzunu yitirdiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres neden adayı ziyaret edecek? Muhsin Yazıcıoğlu suikastında ölüm emri FETÖ'den. Baydok yazışmalarında ortadan kaldırın talimatı verildi. Yaşasaydı hangi sırları ifşa edecekti, hangi karanlık güçlerin ayağına bastı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu ve akşam gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde çek sat. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Küresel piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz adımlarında. ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla piyasalarda faiz artışı beklentisi zayıfladı ve yatırımcılar bu yöndeki pozisyonlarını kapatmaya başladı. Fed Başkanı Logan enflasyon riskine dikkat çekerek faiz artırımı çağrısı yapan ilk ülke oldu.
1: The Federal Reserve Bank has found itself at the center of attention in recent months. What with everything?
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son enflasyon verileri piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi. Beklentilerin altında kalan veriler sonrası Fed bu yıl faiz artırır beklentisiyle açılan pozisyonlar bir bir kapatılıyor. Tahvil piyasasında iyimserlik güçlenirken uzmanlar mevcut para politikasının yeterince sıkı olduğu görüşünde birleşiyor. Yatırımcılar artık bu yıl için faiz artışı ihtimalini oldukça düşük görüyor. Ancak Fed içinden şahin sesler yükselmeye devam ediyor. Dallas Fed Başkanı Laurie Logan enflasyon hedefine henüz ulaşılmadığını belirterek faizlerin ılımlı ölçüde daha da yükseltilmesi yönünde ilk resmi çağrıyı yapan isim oldu.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları ve Made in Europe yaklaşımının Türkiye ile AB arasındaki ticaret, yatırımlar ve otomotiv sektörüne zarar vermemesi için yoğun müzakere yürüttüklerini söyledi. Brüksel'de görüşmeler yapan Bolat, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.
3: Avrupa Birliği Türkiye arasındaki ilişkiler çok tabii boyutlu. Hem karşılıklı ticaret çok büyük rakamlara ulaştı. 233 milyar dolar yıllık geçen sene. Aynı şekilde bu ticaretin içinde otomotiv bitmiş ürünler ve yedek parçalar olarak yaklaşık 62 milyar dolar civarında. Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ihracat ortağı. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin 5. büyük ticaret ortağı. Bu anlamda iki ülke arasında, iki topluluk arasında 30 yıllık bir iyi çalışan gümrük birliği ilişkisi var. Ekonominin birçok alanlarını kapsıyor. Ve gümrük birliğinin modernleştirilmesi, güncellenmesi konusunda müzakerelere başlanması için büyük bir istek var, ihtiyaç var. Bu konuda bazı üye ülkelerin itirazı nedeniyle henüz müzakere başlayamadı. Vize meselesi var, konuştuğumuz. Burada geçen yıl başlatılan Cascade sistemi ile vizeler için randevularda bekleme ve vize müracaatlarının işlenmesi konularında bir miktar iyileşme oldu. Bazı ülkeler bu konuda kolaylıklar arttırdılar. Bazı ülkeler teknik imkansızlıklar nedeniyle yavaş oldu.
0: Halkbank 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde çok konuşulacak bir projeye imza attı. Meta Communication imzası taşıyan Ben Kahraman isimli reklam filmi o tarihi gecede dünyaya gözlerini açan küçük kahramanın ve vatan savunması için meydanlara koşan bir ulusun destansı hikayesini ekranlara taşıyor. Halkbank'ın yayımladığı anlamlı reklam filmi Biz Halkız, İrade Bizim, Zafer Bizim mesajıyla ekranlardaki yerini aldı. Film tam 10 yıl önce darbe girişimi gecesinde doğan küçük bir çocuğun kahramanın doğum hikayesine odaklanıyor.
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
0: Doğum sancıları başlayan hamile annenin eşine kahramanımın istikbali için git dediği ve babasının Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktığı o tarihi anlar bireysel bir doğum öyküsünün çok ötesinde ortak bir iradeyi anlatıyor.
4: Kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları.
0: Canı pahasına demokrasi mücadelesi veren vatandaşlarımıza ve aziz şehitlerimize bir saygı duruşu niteliği taşıyan film, meydanda toplanan kalabalığın içindeki kahramanın şu sözleriyle son buluyor.
6: Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
0: İyi ki o gece doğdum, yalnızca kahraman. Ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
0: Ekonomiye noktayı koyalım. Saat başında moderatöre devam.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
10: Tabii. Bunların ona da başarılı.
9: Güvenme, ona güvenmelerinin sebebi sadece.
10: Ortalığı
9: bu devletle
10: kavgalılar.
9: Hep kavgalılar.
10: Sevmez.
9: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
10: Tabii, tabii.
9: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Tabii. Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp Anka'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak

0: dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları
1: çete
0: birine
1: çete
0: yönlendirdiler. Çete bütün insanları, bütün iyi niyeti.
1: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
0: Bütün iyi niyeti.
1: Hayda, çete.
0: Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bugünlerde savunma sanayimizi böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem. Katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
1: Daha ne yapsın sen?
0: AFAD'a değil ahbaba. Devlet yoktu ahbap vardı. Öyle mi?
1: Ben de
0: yazıklar
1: o zaman...
0: olsun ya. Neyse abi, sizin yani... sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
1: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
0: Evet.
1: Hocam damarını takip et.
0: Evet.
1: Bak bu ülkeye ait değilsen. Mustafa Sandal damarını takip et. Soyunu sopuna bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
0: O yüzden.
1: Soyuna yani git, sopuna git, Tahran'a git, Terbiz'e git.
0: Devlet sevmezlik yeni bir şey değil efendim. Tabii, bunların geninde var, varoluşunda var. Bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
1: hocam tercih meselesi.
0: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun kahraman.
6: Nice senelere kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
4: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
8: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Biraz fazla almadınız mı?
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazan.

0: yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
7: 5G. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
8: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
9: Mükemmel.
8: Tam bir sanat eseri.
9: Şimdi?
8: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
10: Öyle bir dünya yok öyle.
11: Öyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimiz

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
9: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler var. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan kritik isimlerin şüpheli seyahat ve görüşme trafikleri belirlendi, deşifre edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde diyor ki, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini ifade ediyor. Dosyaya giren bu şok ifade ve yeni belgeler, bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatını örgüt elebaşı Fethullah Gülen verdi. Eski bir FETÖ'cünün emniyete verdiği işte bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yazıcıoğlu'nun ve helikopterdeki diğer 5 kişinin FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları ağırlık kazandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
2: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
1: Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın kaza olmadığı, bir suikast olduğu ve arkasında da terör örgütü FETÖ'nün yer aldığı iddiaları yıllarca gündemden düşmedi. Sonunda bu iddiaları somutlaştıran yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Anajet üssünden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği tezi geçmişte emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi. Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan'ın sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Adil Öksüz'le yoğun iletişim trafiği vardı. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı. Hava Kuvvetleri, mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Erol Sağlam, kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek Mahrem İmam Ali Cingitaş'la buluştu. Bu iki ismin ortak irtibat noktası ise Cafer Sarıkaya'ydı. Kazadan 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Kazadan 5 gün sonra ise Malatya Mahrem İmamı Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Ve geçmişte hiçbir iletişim kaydı bulunmayan darbe girişiminin Akıncı Üssü'ndeki yöneticilerinden Kemal Batmaz'la yüz yüze görüştü.

0: örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkaya ile Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu arasında, baylog yazışmaları ise kazanın örgüt hiyerarşisi içerisindeki yansımasını gözler önüne serdi. Durakoğlu olayın hemen ardından İzmir'e gitti. Üst düzey sorumlularla görüştü. İstanbul'da bir heyet toplandığını ve tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini yazdı. Mesajın devamında ABD'deki örgüt elebaşının bu olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında eski bir örgüt üyesinin Adıyaman Tem Şube Müdürlüğü'ne bizzat giderek verdiği itiraf niteliğindeki ifadeler de yer aldı. İtirafçı beyanında örgütün tepe yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu'na örgütün yanında yer alması için teklif götürdüğünü, ancak Yazıcıoğlu'nun bunu sert bir dille reddettiğini anlattı. Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği, herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. İşte bu çarpıcı iddia soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda soruşturma yeni bir boyut kazandı. 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru vardı. O başvuru Yargıtay'a ulaştı. Bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Ne kadar sürede karar çıkabilir? Tüm detayları alalım. Detaylar için sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba. Bir süredir bekleniyordu Yargıtay'a ulaşması bu itiraz başvurusunun, sonu iptal başvurusunun sonunda ulaştı. Şimdi ulaştı da ne olacak Emre? Nasıl işleyecek süreç ve yanıtını ne zaman bulacak bu başvuru?
2: Helin Aslan, öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor. Mutlak butlan kararına itiraz yapıldıktan sonra 56 gün, yani mutlak butlan kararı 21 Mayıs'ta verilmişti ve bu karardan sonra 56 gün sonra Yargıtay'a ulaşması bir önceki yayınımızda o sıcak gelişmeydi. Sonrasında soru işaretleri vardı. Tartışmalar şu yöndeydi. 56 gün neden sürdü şeklinde. Onun sebebini de açıklayarak başlayalım. Çünkü Yargıtay'ın iş yoğunluğuna bağlı olarak dosyalar ele alınıyor ve 56 gün sonra ulaşmadı. Aslında iletildi ve şu anda dosya ele alınıyor 56 gün sonra. Bu incelemeler sürecek ve bununla ilgili yasal bir süresi yok Yargıtay'ın inceleme süresiyle ilgili. Ancak daha önceki verilen dosyalardaki kararlara bakarak bir fikir edinebiliriz. O da o ortalama 6 ayla 2,5 yıl arasında süren bir süre. Tabii bu ortalama. Daha önce de karar verilebilir. Bunun içinde beklenen en yakın süre ise adli tatile girmeden önceki süre. Adli tatil ne zaman başlıyor? 20 Temmuz itibariyle, yani önümüzdeki pazartesi itibariyle adli tatile girilecek ve 31 Ağustos'a kadar da o adli tatil devam edecek. Yani o tarihe kadar 20 Temmuz'a 31 Ağustos arası dosya beklemede kalacak. Şayet bir karar çıkmazsa. Karar onanırsa nasıl olacak? Onanmazsa nasıl olacak diye baktığımızda ise karar onanırsa yani mutlak butlan kararı netlik kazanırsa ne olacak? 38. olağan kurultay ve sonrasında yapılan 39. olağan ve sonrasında yine devamında yapılan olağanüstü kurultaylar vardı. Yani hukukçuların da bir deyimiyle özgür özel yönetimi o süreçte hukukun arkasından dolanarak bir çözüm bulmaya çalışmıştı. Ve bu süreçte onanırsa ne olacak? Bu Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi artık karar netlik kazandığı için yargıda takvim oluşturabilecek olağan kurultayla ilgili ya da olağanüstü kurultayla yönetim CHP seçimli genel kurula kongreye gidebilecek olacak. Onanmazsa ne olacak? Kemal mutlak butlan kararı bozulmuş olacak. Tabii bu konuda yine hukuki terimlerle usulen ya da başka bir terimle bozulduğunda incelemeye alınabilir ya da özgür özel tekrar gelebilir. Bununla ilgili tartışmalarda hukukçuların daha detaylı incelemesiyle netlik kazanacak bir durum. Ama sonuç olarak söylemek gerekirse mutlak butlanla ilgili itirazın Yargıtay'a ulaştığı ve bu incelemelerin süresinin netlik olmadığı, ortalama olarak 6 ay ile 2,5 yıl arasında bir ortalama var Yargıtay'ın dosyaları karara bağlama süresi olarak ve kararla ilgili de süreç şu an 20 Temmuz adli sürece kadar da bir beklenti oluşmuş diyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den söz alalım. Şimdi CHP'deki tabloya baktığımızda CHP ikiye bölünmüş görünüyor. Tamam, şu an sadece bir CHP'den bahsediyoruz ama ikinci bir partinin kurulabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu zaten dillendiriyorduk, söylüyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek tondan partiyi bölmeyin çağrıları geliyor Özgür Özel'e dönük olarak ama Özel ve İmamoğlu ikilisi yeni parti için düğmeye bastı. Artık yol yürünüyor. Ay bitmeden de yeni partinin ilan edilebileceği ifade ediliyor. Ancak burada dikkat çeken bir nokta var. O da şu ki Özel'in yeni partiye Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimleri götürmeyeceği ifade ediliyor. Bu isimlerin dikkat çeken noktası ise şu, Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı kişiler.
3: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayla kaybettiği koltuğunu geri alırken CHP içinde arınma çağrısı yapmıştı. Ve sık sık da Özgür Özel'e şaibeli isimlerden kurtul, CHP içinde siyaset yapmaya devam et mesajı gönderdi.
5: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyoruz?
6: Partinin ayrılmasına gerek yok.
7: Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok.
6: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor?
7: Peki nasıl bir orta yol bulunabilecek efendim? Çünkü kendisi için seçilmiş bakınız, genel başkan ifadesini kullanıyor.
6: Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz.
4: Ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm çağrısına rağmen Özgür Özel bir yandan CHP içinde siyaset yapmaya, diğer yandan da yeni parti kurmak için çalışmaya devam etti.
8: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
9: Şimdilik yeni parti değil.
8: Şimdilik yeni parti.
4: Burada dikkat çekici olansa CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre yeni partide kadro dışı kalan isimler. Zira Özgür Özel'in kendisine yakın isimlerden Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimleri yeni parti kadrosuna almayacağı yönünde. Belli ki Özel, ismi şaibelere karışmış kurmaylarıyla yeni parti yolculuğunu yapmak istemiyor.
10: Kimdir Çankaya Belediye Başkanı Can Güner? Her taşın altından çıkan Veli Ağbaba'nın yeğeni. Abi kardeş gibiler. Özgür Özel'in de şahsi avukatı. Başka bir özelliği var mı kardeşim? Yok. Veli Ağbaba istediği gibi at koştursun diye. Özgür Özel 100 yıllık partiyi babasının partisi gibi kullansın diye. Gerçek CHP'lilerin üstüne bastılar adeta böcek gibi.
4: Zira aynı isimler için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk icraat olarak görevden alma ve ihraç süreçlerini başlatmıştı.
11: Kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
4: Burada sorulması gereken soru şu. Özel, kabir başında rakı tokuşturduğu, yat partisinde buluştuğu isimleri neden gözden çıkarıyor? Bu hamlesiyle aslında Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını haklı çıkarmıyor mu? Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
1: Gelelim Ahbap Derneği'ne. Derneğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve bugün gün içerisinde de 9 kişi de gözaltına alındı. Detayları alalım şimdi. Detaylar için sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, neler aktaracaksın?
12: Helin Aslan, sabah yapılan operasyonla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Tabii burada 2 mali müşavirin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte bu sayı 9 oldu. Şimdi gözaltına alınanlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi Emre Kartaloğlu. Bu isim gözaltına alındı. Bunlar dışında bir de birinci operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli vardı. Alper Çelik isimli şüpheli. Bu şüpheli önemli çünkü Haluk Levent'in bazı işte şahısların, şüphelilerin hesaplarını kullandığına dair bir iddia var. Bu iddia kapsamında bu kişilerden bir tanesi de Alper Çelik. Kendisi Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi. Hatta şöyle bir iddia vardı kendisi hakkında. Burada kendi

0: hesabında yasal bahis oynandığına dair 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığına dair. Bununla ilgili zaten 390 milyon liralık da bir kaybediş söz konusuydu. İşte burada başsavcılığın yaptığı açıklamada, ilk gün yaptığı açıklamada bu yasal bahisin Haluk Levent'in oynayacağına dair şüpheler olduğu için de Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Şimdi sabah yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan bir tanesi de Oğuzhan Uğur. Kendisi hakkında şöyle bir tespit yapılmış. Kendisinin sahip olduğu Babala TV var bildiğiniz üzere. Burada Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüksek miktarlı bir para transferi gerçekleştirildiği, yani bir döviz gerçekleştirildiği, yüklü miktarda bir döviz gerçekleştirildiği belirtiliyor. Transferi yapıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda burada bir özel bankanın bunu masa bildirdiği de belirtiliyor. Şimdi burası önemli, kritik çünkü burada hem emniyette, savcılıkta, bununla birlikte hakimlikte şu sorular sorulacaktır. Bu paranın kaynağı ne? Neden işte yurt dışından yüklü miktarda böyle bir para transferi gerçekleştirildi diye sorular sorulacaktır. Şimdi bu kapsamda baktığımızda özellikle Ahbap Derneği ile ilişkisi hakkında Oğuzhan Uğur'un hatırlayacağınız üzere burada 6 Şubat 2023 depremlerinde kendisi Ahbap Derneği ile ilgili çalışmalar yürütmüştü. Bununla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmıştı. Aynı zamanda canlı yayınlar yapıldığını görmüştük. Tabii bunlar araştırılıyor. Sorulacak sorular arasında da aynı zamanda Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği ve burada Haluk Levent ile ilgili bağlantısı sorulacaktır. Bu sorular önemli. Bu sorular kendisine yöneltilecektir. Soruşturma kapsamında bugüne kadar dün 4 şüphelinin daha tutuklanması ile birlikte 18 şüpheli tutuklandı. Sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 9 şüpheliyle birlikte toplu bir şüpheli daha gözaltına alındı. İlk operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alper Çelik gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi Ahbap soruşturmasından sonra şimdi de Babala TV'nin sahibi gözaltında dedik. Detayları da zaten Ada'dan aldık. Şimdi tam 3 yıl önceye gidelim. 24'te yayınlanan bir haberi sizlere hatırlatalım.
2: Ya. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
3: Arkadaşlar,
4: biz zaten bundan bıktık.
5: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
4: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
5: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
6: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
7: Evet, doğru.
6: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
7: Bak, Colin! Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
6: Madara mı oluyoruz biz şu
7: Tabii
6: anda?
7: Tabii madara oluyorsunuz.
6: Dilinize biraz hakim olun.
7: Ya!
2: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
5: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
8: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
7: Peki.
5: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
7: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
6: Kimin, benim mi?
7: Evet, evet.
6: İddia edip ispatlayamayan.
5: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
9: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
5: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
7: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
6: Kimin, benim mi?
7: Evet, evet.
6: İddia edip ispatlayamayan.
5: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
7: Partilerin genel başkan yardımcısı.

0: yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
1: Niye alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
0: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
2: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
3: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
4: Teşekkürler.
0: Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
2: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayınlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
5: Beyle.
2: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl köpürtüldü? Ünlü isimler nasıl eklendi? Milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
0: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
2: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
6: Şimdi pek çok şey var bu meselenin içinde. Haluk Levent'e istediği borçlar için, işte kendi kişisel istedikleri için borç verdim, dolandırıldım diyen var. Evlilik vaadiyle kandırıldım, borç verdim, tefeciler peşimde diyordu diyen var. Ama nihayetinde bir yardım kuruluşu var ortada Ahbap diye ve insanlar güvendiler. Bu kuruluşa kendi dişlerinden, tırnaklarından ayırdılar bir parayı ve oraya verdiler. Neden? Bir yaraya derman olsun diye. Depremi yaşadık, farklı felaketleri yaşadık. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşsın diye. Dolayısıyla verilen o paraların nasıl kullanıldığı, nerelerde kullanıldığı merak ediliyor. Ve deprem yardımlarının nasıl kullanıldığı da mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi.
7: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Başsavcılık, Ahbap Derneği tarafından toplanan deprem yardımlarının mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için harekete geçti. Bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelemeye alındı. Alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişi heyeti tarafından tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacak. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Gürlek, dosyaya bilirkişi görevlendirilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Asrın felaketinin ardından hayırseverler tarafından yapılan her bağışın kıymetli bir emanet olduğunu vurguladı. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin önemine dikkati çekti. Gürlek, bu noktada bilirkişi görevlendirilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı, Türk milletinin yardımseverliğinin istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. İddiaların hukuk zemininde bütün yönleriyle ve titizlikle araştırıldığını dile getirdi. Hiçbir kişi, kurum veya yapının hukuki denetimin dışında olmadığının altını çizdi. yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylemin karşılıksız bırakılmayacağını belirtti. Vatandaşlarımız müsterih olsun ifadelerini kullandı.
6: AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. Peki neden? Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşım. O paylaşımda halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Arama Kurtarma Derneği eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi ve savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
4: Tutuklama talep edildi mi efendim?
5: Edildi, evet öyle gözüküyor.
6: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında da gözaltılar vardı. Şüphelilerden dördü tutuklandı. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Erem Haznedar'ın da bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltı kararı verilen 25 şüpheli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 12 şüpheli kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak, jandarma ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşenur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız'la evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden dördü tutuklandı. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız da Şefik Ömer Dolman cezaevine konuldu. Şüpheli Öner Faruk Işıksa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıla Gençoğlu, İrem Haznedar, Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sporda bahis ve şike soruşturması da derinleşiyor. Adalet Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
8: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
6: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, yasalaştı. Düzenleme ile birlikte idare mahkemelerinde tek hakimle görülecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin geçiş süresi de 4 yıl daha uzatılacak. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 12. yargı paketi yargı sisteminin işleyişine

yönelik çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre idare mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletiliyor. Belirli parasal sınırın altındaki idari uyuşmazlıklarla bazı öğrenci, kamu görevlisi ve disiplin davaları tek hakim tarafından görülebilecek. Kanunla Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin 23 Temmuz 2026'da sona erecek geçiş süreci 23 Temmuz 2030'a kadar uzatıldı. Bu süre boyunca boşalan her iki üyelik için bir yeni üye seçilmesi uygulaması da durduruldu. Düzenlemeyle hakim ve savcılar için bilirkişiye başvurulmasına yönelik yeni bir disiplin kuralı da getirildi. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilebilecek. Yasa ayrıca icra ve iflas işlemleri, noterlik uygulamaları, idari yargıda istinaf ve temyiz süreçleri, adli tıp kurumuyla hakim ve savcı yardımcılarının eğitim süreçlerine ilişkin düzenlemeleri de içeriyor.

0: ABD ile İran arasındaki saldırılar devam ediyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri bu sefer İran'daki köprülere hedef aldı. İran'dan cevap geldi. Körfez'deki ABD üslerini vurarak cevap verdi İran. Bu arada İran'da sivil can kayıpları da arttı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 6. gecede de sürdü. Savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait kıyı gözetleme, hava savunma tesisleri ve askeri lojistik altyapıları vuruldu. Trump'ın müzakere etmezlerse santralleri ve köprüleri yıkarız tehdidi de gerçek oldu. Hürmüzgan eyaletinde 6 köprü ve Bender Abbas'taki demiryolu istasyonu vuruldu. Saldırılar sivil kayıplara da yol açtı. 6 günlük saldırılarda can kaybı sayısı 38'e çıktı. 400'den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca ülkenin güneybatısındaki bir kanser hastanesi de tahliye edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sivil altyapıların vurulmasını savaş suçu olarak niteledi. Tahran yönetimi ABD'nin 18 Haziran tarihli mutabakatı ihlal ederek diplomasiye ihanet ettiğini savundu. İran saldırılarda elektrik altyapısının da vurulduğunu açıkladı. Halka enerji tasarrufu çağrısında bulunuldu. İran'da misillemelerde bulundu. Körfez'deki ABD üslerini bombaladı. Kuveyt ve Bahreyn çok sayıda İran İHA'sını engellediklerini duyurdu. İki ülkede de sirenler çaldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yapıldı. İmha edilen bir şarapnel parçasından dolayı bir çocuk yaralandı. Basra açıklarında da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen Amerikan otomobilleri taşıyan bir kargo gemisine İHA saldırısı düzenlendi. İran, Irak'ı da hedef aldı. Süleymaniye'ye düzenlenen füze saldırısında İran karşıtı Komele örgütünün 9 üyesi öldü. Peki müzakere masasına yeniden dönmek mümkün mü? Beyaz Saray sözcüsü İran'a ağır darbe vurduklarını açıkladı. İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini ve yeni bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. Operasyonların asıl nedeninin İran'ın mutabakat zaptını ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırması olduğunu yineledi. İsrail Orta Doğu'da istikrarı bozmak için dezenformasyona imza atıyor. Katar, İsrail medyasında yer alan Katar'ın İran'a saldırılara onay verdiği yönündeki iddiaları reddetti. Açıklama Katar Medya Ofisi'nden geldi. İsrail medyasında yer alan Katar'ın İran'a yönelik saldırılara onay verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu iddiaların Katar'ı çatışmanın tarafı haline getirmeyi, ülkenin arabuluculuk konusundaki merkezi rolünü zayıflatmayı hedeflediği belirtildi. Katarlı yetkililerin çatışmanın başlangıcından bu yana Katar'ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir askeri saldırıya katılmadığını ve katılmayacağını defalarca vurguladığı kaydedildi. Katar'ın ilgili tüm tarafların endişelerini ele alan kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla diplomatik çabalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
1: Hayır, Hüseyin.

0: MÜSİAD tarafından Hazreti Hüseyin'i Anmak ve Anlamak isimli özel bir programa imza atıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan katıldı. Kerbela'nın ortak acısı konuşuldu ve birlik mesajları verildi.
1: Kerbela'nın yüreklerde sönmeyen acısı paylaşıldı. Ehl-i Beyt sevgisi konuşuldu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Hazreti Hüseyin'i Anmak ve Anlamak başlıklı program düzenlendi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katıldı. Bilal Erdoğan, ortak acılar milletin kenetlenmesine sebep olmalı mesajı verdi.
2: Ehl-i Beyt'e olan muhabbeti bambaşka. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e olan bağlılığı bambaşka. Ve o Kerbela'nın içimizde bıraktığı yara da aslında canlı ve taze. Gönül ister ki bu ortak acı bizi bu güzel memlekette, bu güzel topraklarda daha da kenetlesin, daha da birbirimize yakınlaştırsın. Ama o veya bu sebeple tarihin değişik dönüm noktalarında bazı talihsiz hadiselerle maalesef bu acılar bizi birleştiren ortak acılar olması gerekirken adeta bizi ayrıştırmaya doğru istismar edilmiş, vesile edilmiş, vesile kılınmış.
1: Bilal Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin gücüne ve stratejik konumuna da vurgu yaptı.
2: Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz, önemli bir mevkideyiz, stratejik konumumuz var, tarihten getirdiğimiz mirasımız var, sorumluluklarımız var. Bize bakan nice milyar Müslümanlar, nice milyar mazlumlar var. Ama biz kendi içimizde o birliği temin edemezsek, o zaman dünyanın bu büyük adaletsizlikleriyle başa çıkma konusunda ne olmuş oluruz? Zayıflamış oluruz, topal kalırız.
1: Adalet ve kardeşlik mirasının ortak akılla konuşulduğu programda MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de Hazreti Hüseyin'in mücadelesine değindi.
3: Zulüm yalnızca zalimlerin cesaretleriyle değil, iyilerin sessizliğiyle de büyür. Bu yüzden Kerbela'nın en ağır yükü yalnızca dökülen kan değil, hakikati bildiği halde susanların taşıdığı sorumluluktur. Hazreti Hüseyin'in mücadelesi bir iktidar mücadelesi değildi. Onun hedefi yönetmek değil, yozlaşmaya meşruiyet kazandırmamaktı.
0: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılını geride bıraktık biliyorsunuz ki ve yurt dışında yaşayan Türk gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldiler. Neler oldu, neler yaşandı, detayları alalım. Sözü Neslişah Yumağa verelim.
4: Özgürlük ve Demokrasi Adası'ndayız. Neden buradayız? Bundan tam 10 sene önce bir milletin egemenliği ve özgürlüğü için diriliş, direniş destanı yazıldı 15 Temmuz 2016 akşamı. Unutulacak bir akşam değildi. Nice şehitler verdik bu toprak için, terör örgütüne vermemek için nice gazilerimiz var. Hepsine sağlıklar dileyelim bir yandan da. İşte bu destanı aslında gelecek nesillere aktarabilmek için önemli bir etkinlik yapılıyor bugün. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere bu destanı anlatacaklar. Peki detayları nelerdir? Hemen ev sahibimize sormak isterim. Bir yayın konuğum var. Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Sayın Abdülhadi Turus, Turus yayın konuğum, kusura bakmayın efendim. Efendim emeğinize sağlık. Önemli bir lokasyondayız. Önemli bir adım atıyorsunuz dünyaya. Bu önemli günü anlatmak için nedir efendim süreç, sizden dinleyelim.
5: Çok teşekkür ederiz. Biz tabii yurt dışında yaşayan 8 milyona yaklaşık millet varlığımız var. Türkiye sadece kendi sınırlarının içerisinde değil, tam tersi bir imparatorluk bakiyesi olduğundan dolayı soydaş ve akraba toplulukları var. Ve tabii sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için biz de kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 15 Temmuz önemli bir aslında Türkiye için hakikaten önemli bir yer, önemli bir unsur. Bunu iyi anlatmamız lazım, dünyaya iyi anlatmamız lazım. Bunun için biz bugün, dün ve bugün, dün resmi ziyaretlerde, resmi programlarda uluslararası öğrencilerimizi yurt dışında

0: ki vatandaşlarımızdan genç kardeşlerimizi, soydaş akraba topluluklarındaki kardeşleri bir araya getirdik ve bu resmi programlara kattık. Bugün de dedik ki biz bu işi, bu darbe geleneğine yok eden sistematik aslında tam anlamıyla 15 Temmuz oldu. Çünkü öncesinde işte 60 darbesi oldu. Bugün Yasıada'dayız ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ondan sonra hakikaten o vizyonuyla burayı bir demokrasi adası olarak, artık demokrasi ve özgürlük adası olarak anılıyor. Burada inşallah bugün 15 Temmuz'u anlatacağız. Darbelerin neye tekabül ettiğini anlatacağız. Darbelerin bu hem Türkiye'nin hem de Türkiye'nin tezlerine nasıl zararlar verebileceğini anlatacağız. 60'ta neler oldu onu söyleyeceğiz. 15 Temmuz'da engellenerek aslında neyi kurtardı? Yurt dışındaki vatandaşlarımıza, soydaş akraba topluluklarımıza ve Türkiye'ye getirdiğimiz uluslararası öğrencileri anlatacağız. Onlar ülkelerine geri döndükleri zaman 15 Temmuz ruhunu iyi anlatacak. Ülkesini vesayet sistematiğine bırakmamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatacak. Biz inanıyoruz ki eğitim, kültür, sanat, bunların hepsinin olabilmesi için bir ülkenin kendi öz iradesinin olması lazım. Biz de o sıfır noktasından buradaki soydaş akrabalarımıza, vatandaşlarımıza ve uluslararası öğrencilerimize 15 Temmuz'u anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Burada yapıyoruz. Çünkü bir acımız var, bir yaşanmışlığımız var. Bir daha böyle günler yaşanmasın diye biz demokrasinin ve özgürlüğün olduğu bir adada, aslında daha öncesinde acı yaşanmış bir adada, bugün 15 Temmuz'un aslında o getirdiği zaferi anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda 15 Temmuz'u bize sunan hem şehitlerimizi hem de gazilerimizi anmaya bu vesileyle de devam edeceğiz.
1: Emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli konuğum da aktardı aslında. Tarihimizi bileceğiz. Tarihimizi anlatacağız ki bundan sonraki yolumuza da aslında geçmişimize bakarak, bundan ders çıkararak yolumuza nasıl devam ettiğimizi tüm dünyaya göstereceğiz dedi. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aktardık diyelim. Sözü size, merkeze bırakalım.
2: Nesli Şah'a teşekkür ediyoruz. Muğla'da Milli İstihbarat Teşkilatı destekli nefes kesen bir operasyona imza atıldı. İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın istihbaratıyla harekete geçti sahil güvenlik ekipleri ve ekipler Gümbet açıklarında şüpheli bir yelkenli tekneyi İHA ile takibe aldılar. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda tekne sahil güvenlik botuyla durduruldu. Söz konusu teknede tam 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı vardı.
3: MİT destekli operasyon yapıldı, düzensiz göçmenler kıskıvrak yakalandı. İzmir MİT Bölge Başkanlığı'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Operasyon için düğmeye basıldı ve hedefteki yelkenli tekne İHA ile havadan saniye saniye takip edildi. Söz konusu tekne sahil güvenlik botuyla durduruldu. Tekne içerisinde yapılan aramada 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyon sadece denizle sınırlı kalmadı, karada da devam etti. Öyle ki olayla bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
2: İstanbul'un 3 farklı noktasında peş peşe yangınlar çıktı, paniğe sebep oldu. Arnavutköy'de samanlık alandaki alevler lüks otomobile metreler kala durduruldu. Yine Arnavutköy'de bir otomobil bu sefer tamamen yandı. Fatih'te ise bir binanın çatısındaki baz istasyonunda yangın çıktı. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
4: Doğalgazı kapatın mı? Doğalgazı!
3: Samanlık'ta çıkan yangın, park halindeyken alevlere teslim olan araç, baz istasyonunu saran alevler. İstanbul'da peş peşe çıkan 3 ayrı yangın korku dolu anlar yaşattı. İlk yangın ihbarı Arnavutköy Baklalı mahallesinden geldi. Samanlık'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Yükselen alevler ve yoğun duman çevrede korku dolu anlar.

0: yaşattı. Yangının park halindeki lüks bir otomobile sıçrama ihtimali üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce alevler otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. Bir diğer yangın yine Arnavutköy'deydi. Cadde üzerindeki bir otomobilden dumanlar yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü, tüm aracı sardı.
1: Işıklarında araç yangını.
0: İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Bir yangın ihbarı da Fatih'ten geldi. 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonundan alevler yükseldi. Paniğe kapılan mahalleli sokağa indi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
2: Gazeteci, yazar, televizyon programcısı Aziz Üstel vefat etti. Gazeteci, yazar, televizyon programcısı ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Aziz Üstel İzmir'de tedavi görüyordu. 80 yaşındaki Üstel çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üstel'in vefat haberini vererek şu ifadeleri kullandı. Star yazar ailesinin çok değerli üyesi Aziz Üstel abi bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı, söyledi. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun. Ve bu üzücü haberle moderatörü burada noktalayalım. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
2: Tabii. Bunların ona da başı
1: güvenme, ona evet. Güvenmelerinin sebebi sadece
2: ortalığı
1: bu devletle
2: kavgalılar.
1: Hep kavgalılar.
2: Sevmez.
1: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
2: Tabii.
1: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Tabii. Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp Anka'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları birine yönlendirdiler. Bütün insanları, bütün iyi niyeti.
2: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
1: Bütün iyi niyeti. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz, hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bugünlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem, katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
2: Daha nasıl sen
1: AFAD'a değil ahbaba. Devlet yoktu, ahbap vardı. Öyle mi?
2: Ben de
1: yazıklar
2: o zaman.
1: Yazıklar olsun ya.
2: Neyse abi,
1: sizin yani sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
2: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Benim damarımda diyor İran kanı var.
1: Evet.
2: Hocam damarını takip et.
1: Evet.
2: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa sandal. Damarını takip et. Soyunu sopla bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
1: O yüzden.
2: Yani soyuna bu git, sopuna git, tahrına git, terbize git.
1: Devlet sevmezlik yeni bir şey değil efendim. Bunların geninde var, varoluşunda var. Bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
2: hocam tercih meselesi.
1: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam Bank Öncülük.
7: Her çiçek

çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Ziraat Bankası sunar.
12: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
12: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürüşü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
13: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
15: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
13: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. CHP gündeminden yansıyan bir yargı süreci söz konusu. Biliyorsunuz CHP mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu geri dönmüştü. Ve bu süreçle ilgili olarak da Özgür Özel cephesinden bir itiraz söz konusu olmuştu. Mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay yapılan itirazı inceleyecek ve kesin kararını açıklayacak.
1: 56 gün önce verilen mutlak butlan kararının itirazı Yargıtay'a ulaştı. Kararın onanması ya da reddedilmesi adına son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin kendi iç çatışmasında sular durulmazken adli süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Butlan kararının itirazı Yargıtay'a ulaştı. 21 Mayıs'ta 36. Bölge Adliye Mahkemesi, 38. Olağan Kurultay ve sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultayları tedbirli olarak yok saydı. Özgür Özel ve yönetimi kararı tanımadığını söyledi ve genel merkezi savaş cephesine çevirdi. Mahkeme kararı polis zoruyla uygulamaya alındı. Aradan geçen 56 günlük sürecin ardından Yargıtay mutlak butlan kararını yapılan itirazı inceleyecek. Yargıtay'ın bu kararı onaması ve reddetmesi için yasal olarak bir süre bulunmuyor. Ancak bugüne kadar verilen kararlar için geçen sürelerin ortalamasına bakıldığında bu süre Yargıtay'ın iş yoğunluğuna bağlı olarak 6 ay ile 2,5 yıl arasında değişiyor. Ancak karar için ilk süre 20 Temmuz. 20 Temmuz 31 Ağustos arası adli tatil sürecinde dosya beklemede kalacak. Bu süre zarfında Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurup kurmayacağı, hem yargının kararı vereceği tarihe hem de vereceği karara göre netlik kazanacak. Yargıtay'ın vereceği karar sonrası CHP'lilerin tutumu da bu durumda merak ediliyor. Yargıtay kararı onarsa Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda kalmaya devam ederek partiyi olağan veya olağanüstü kurultaya götürebilecek, takvim açıklayabilecek. Ancak itiraz kabul edilirse tedbirli olarak uygulanan butlan kararı son bulacak. Özgür Özel geri gelecek.
0: Esas sorulması gereken soruysa şu: bu kavga niçin veriliyor? Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel dedi ki eğer mesele siyaset yapmaksa gel parti içinde siyaset yapmaya devam et. Kurultaya gidene kadar da bu siyasi mücadeleyi sürdür. Ama şaibeli isimlerden de kurtul demişti. Şimdi Özel İmamoğlu ikilisi kendine yeni bir yol belirlemiş gibi görünüyor. Biliyorsunuz Özel yeni partiyi yakında açıklayacağız demişti. Ancak burada dikkat çekici olan bir gelişme var. CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özel gibi isimleri yeni partiye yanında götürmüyor. Onlara siz biraz kıyıda, kenarda kalın diyor. Şimdi bu isimlerin ortak özelliği ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkiyi aldıktan sonra ilk olarak görevden aldığı isimler olması. Yani bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı isimleri yeni partiye götürmeyen Özgür Özel arınma çağrısına da dolaylı olsa da cevap vermiş gibi görünüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultayla kaybettiği koltuğunu geri alırken CHP içinde arınma çağrısı yapmıştı. Ve sık sık da Özgür Özel'e şaibeli isimlerden kurtul, CHP içinde siyaset yapmaya devam et mesajı gönderdi.
4: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyoruz?
5: Partiden ayrılmasına gerek yok.
6: Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok.
5: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor?
6: Peki nasıl bir orta yol bulunabilecek efendim? Çünkü kendisi için seçilmiş bakınız, genel başkan ifadesini kullanıyor.
5: Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz.
3: Ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm çağrısına rağmen Özgür Özel bir yandan CHP içinde siyaset yapmaya, diğer yandan da yeni parti kurmak için çalışmaya devam etti.
7: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
8: Şimdilik yeni parti değil.
7: Şimdilik yeni parti.
3: Burada dikkat çekici olansa CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre yeni partide kadro dışı kalan isimler.

0: Zira Özgür Özel'in kendisine yakın isimlerden Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimleri yeni parti kadrosuna almayacağı yönünde. Belli ki Özel, ismi şaibelere karışmış kurmaylarıyla yeni parti yolculuğunu yapmak istemiyor.
1: Kimdir Çankaya Belediye Başkanı Can Güner? Her taşın altından çıkan Veli Ağbaba'nın yeğeni, abi kardeş gibiler. Özgür Özel'in de şahsi avukatı. Başka bir özelliği var mı kardeşim? Yok. Veli Ağbaba istediği gibi at koştursun diye, Özgür Özel 100 yıllık partiyi babasının partisi gibi kullansın diye gerçek CHP'lerin üstüne bastılar adeta böcek gibi.
0: Zira aynı isimler için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk icraat olarak görevden alma ve ihraç süreçlerini başlatmıştı.
2: Kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
0: Burada sorulması gereken soru şu. Özel, kabir başında rakı tokuşturduğu, yat partisinde buluştuğu isimleri neden gözden çıkarıyor? Bu hamlesiyle aslında Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını haklı çıkarmıyor mu? Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: CHP'nin bu kısır gündemi bir de memleketin gerçek gündemi var efendim. İstanbul'da toplu ulaşım iflasının eşiğinde otobüsler, metrobüsler çok ama çok yaşlanmış vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında AK Partili üyeler bu duruma dikkat çekti. Zekeriya Eroğlu rakam rakam durumu paylaştı.
4: Hazine onayından bahsettiler. Cumhurbaşkanlığının imzasından bahsettiler. Sayın Başkanım, şu anda Cumhurbaşkanı'nın onayıyla İzni verilmiş, onayı verilmiş, hazine yardımının aşağı yukarı onun üzerinde metro, 12 tane metro projesi var, hazine onayı verilen. Peki bu hazine onayı verilen bu projeler niçin bitirilmedi Sayın Başkanım? Finans sorunları yok.
5: CHP yönetimindeki İBB'nin sorunları tartışıldı. AK Parti toplu ulaşım çilesine dikkati çekti. İflasa sürükleniyorsunuz mesajı verdi.
6: İETT'nin araç filosunun yaş ortalaması 5 iken 2025 yılında maalesef 13 yaşına kadar çıkmıştır. Yaşlı bir filoya sahip olmaktadır.
5: İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu düzenlendi. AK Parti grubu adına AK Parti İBB Meclis üyesi Zekeriya Eroğlu söz aldı.
6: Temelleri 2018 yılında ihalesi yapılmış, temelleri atılmış, 2019 yılında mevcut CHP yönetimine teslim edilmiştir. Değerli arkadaşlar, bu projenin 2024 yılı faaliyet raporunda fiziki ilerleme oranı %49.1'dir. Dikkat edin, 2024 döneminde fiziki ilerleme oranı %49.1'dir. Peki 2025 yılı faaliyet raporunda ilerleme seviyesine baktığımızda 2025 yılında bu projenin fiziki ilerlemesi %52'dir. Yani bir yılda fiziki ilerleme %2.9'dur.
5: Eroğlu, İETT'nin yeni otobüs alımı için 350 milyon lira, bakım ve onarım giderleri içinse 10 milyar 940 milyon lira harcandığını belirtti. Metro projelerindeki ilerleme hızından otopark yatırımlarına kadar birçok başlıkta CHP'li İBB yönetimini resmi veriler üzerinden eleştirdi.
6: İETT'nin kullanmış olduğu rakam ne kadar? 350 milyon. Araç bakım onarımına 2025 yılında harcamış olduğu rakam ne kadar? 10 milyar 940 milyon. İETT yatırım yapan bir kurum olmaktan çıkıp mevcut sistemi ayakta tutmaya çalışan bir bakım onarım kurumuna maalesef evrilmiştir.
5: Ve tabii ortadaki en önemli soruyu da sordu Eroğlu. Bunca para nereye gitti?
3: Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon ve şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanması muhalif kesimde bir travmaya sebep oldu. Ancak bu travmanın sebebi sadece Ahbap değil aslına bakarsanız. Zira Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanların sözde kanaat önderi diye peşine takıldığı isimlerin yarattığı derin bir hayal kırıklığı da söz konusu.
7: Ahbap'ı biliyoruz ama Ahbap'ı bilmiyoruz.

0: Bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
1: Tarih bizi yazacak.
2: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
3: Muhalif kesimde ahbap şoku yaşanıyor. Ama bu sadece Haluk Levent üzerinden okunabilecek bir şok değil. Zira kendilerine kanaat önderi olarak seçtikleri isimlerin manipülasyonunun şokunu da yaşıyorlar.
4: Ahbap Derneği de hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
5: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
6: Çok sağ olun. Desteklerinizin farkındayım.
2: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır.
3: Bu isimlerden kimisi kuma, kimisi ben aslında bu adam kumarbaz diye uyarmıştım diye safa yatıyor. Örneğin araştırmacı gazeteci Uğur Dündar geçmişi unutmuş olmalı ki bağış yapanları siz saf mısınız? Niye internetten Haluk Levent'i araştırmadınız diye eleştiriyor.
7: Kardeşim bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Bunu neden yapmıyorlar?
8: Bir de var aynen.
7: Bununla ilişkiye girenler neden yapmıyorlar?
5: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
3: CHP medyasının sözde kanaat önderleri teflon gibi üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Söyledikleri yalanlar yanlarına kar kalıyor ve her zaman zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkabiliyorlar.
9: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
6: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
10: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
1: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
3: Normal şartlarda televizyon ekranlarına çıkıp yalan haber yapan, yalan söyleyen ya da insanları yalanlarıyla kandıranların meslek hayatı biter. Ama muhalefet medyasında kaşeleri artıyor. Zira ne kadar iyi manipülasyon yapabiliyorsa o kadar başarılı bulunuyor. Şimdi de sosyal medyadan madem öyle devlet neden bu adama para toplama, dernek kurma izni verdi diye yine devleti suçluyorlar.
11: 1 milyar TL yasal bahis oynandı deniyor. Ve bu paranın 390 milyon TL'si kaybedildi diyor. Yani 400 milyon TL neredeyse kaybedildi deniyor. Yani savcılık açıklamasına bu ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar yani devlet uyuyor mu bunlar olurken? Ya ben anlamıyorum. 6 yıl.
3: Şimdi safa yatan bu kitleye söylenecek tek bir söz var aslında. Mesele Erdoğan düşmanlığı olduğunda hepiniz aynı safta durdunuz ve sorgulamadınız bile.
12: Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Şimdi o gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kısmı şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin artık kaybedilemeyecek o kamera kayıtlarında resimlerinizi biz izliyoruz. Görüyoruz. Millet de güldü.
3: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
13: Benim çıkarım ne olacak?
14: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
15: Mustafa Kemal'in askeri olan.
16: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
17: Bilim ve sanat kampüsü.
18: Ahbap soruşturmasından sonra şimdi de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur gözaltında efendim. Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşanlarsa şok üstüne şok yaşamaya devam ediyorlar. Oysa görmek isteyenler için tüm süreç gözümüzün önünde cereyan etti. Şimdi sizi tam 3 yıl öncesine götüreceğiz. Aslında felaketin hemen sonrasına. Zira o dönem bizim bu ekranlarda size paylaştığımız analiz haberler gibi bir analiz haber hazırlamıştık. 24 o dönemdeki haberiyle aslında bugünlere işaret ediyordu. Şimdi noktasına virgülüne dokunmadan o haberi tekrar sizinle paylaşıyoruz. Takdir milletin elbette.
19: Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
20: Arkadaşlar
21: biz zaten bundan bıktık.
3: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
21: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
3: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
22: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
23: Evet doğru.
22: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
23: Bak Colin, hayır açacağınızı biliyordum zaten. Madara oğlum!

0: diye erken yaptım.
1: Madara mı oluyoruz biz şu
0: an? Tabii madara oluyorsunuz.
1: Sinirlerinize biraz hakim olun.
0: Ya.
2: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
3: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
4: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
0: Peki.
3: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
0: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
1: Kimin, benim mi?
0: Evet evet.
1: İddia edip ispatlayamayan.
3: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
5: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
0: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
1: Kimin, benim mi?
0: Evet evet.
1: İddia edip ispatlayamayan.
3: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
0: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
6: Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
0: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
3: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
7: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
0: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
3: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayınlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
8: Beyle.
3: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl köpürtüldü? Ünlü isimler nasıl eklendi? Milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
0: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
3: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna temaslarının ardından Türkiye'nin Kiev'e desteğini yineledi. Fidan Türkiye'nin kalıcı barışı için her türlü girişime katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna ziyareti sonrası sosyal medya hesabından temaslarını değerlendirdi. Fidan Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını da söyledi. Savaş koşullarına rağmen ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye'nin tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak, kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

0: Etti. Ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemal Kırımoğlu ve Kırım Tatar Meclisi Başkanı Refat Cuburovla da bir araya gelen Fidan, Kırım Tatarlarının haklarının korunmasının ve kültürel kimliklerin yaşatılmasının Türkiye için öncelikli olduğunu vurguladı. Şimdi son dönemde Türkiye'deki bahis meselelerini falan konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da bir bahis skandalı patlak verdi efendim. Trump'ın en yakındaki isimlerden biri olan ve yaklaşık 10 yıllık prompter operatörü olan Gabriel Perez'in Trump'ın konuşmalarında hangi kelimeleri kullanacağına dair önceden bahis açtığı ve servet kazandığı ortaya çıktı. Zaten kendisi biliyor aslında. Beyaz Saray Trump'ın olayı rezalet olarak nitelendirdiğini açıkladı ve operatör açığa alındı, şimdi yargıya hesap verecek. Öte yandan Beyaz Saray'dan Ankara'daki NATO zirvesine yönelik memnuniyet açıklaması da geldi.
1: Beyaz Saray'da şimdi de bahis krizi patlak verdi. Başkan Trump'ın 2016'dan beri yanından ayırmadığı ve konuşma metinlerini önceden gören en kritik isimlerden biri olan prompter operatörü Gabriel Perez, büyük bir skandalın merkezinde yer alıyor. Perez'in Kelsey adlı popüler tahmin piyasası platformunda Trump'ın yapacağı ulusa sesleniş ve zirve konuşmalarında hangi kelimeleri veya ifadeleri kullanacağı üzerine bahisler oynadığı belirlendi.
2: Just concluded our big trade deal with Japan.
1: Perez gizli konuşma metinlerini ve son dakika değişikliklerini önceden görebiliyor. Bu şekilde kendisine avantaj sağladı. Perez'in bu yöntemle 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
2: Our purpose in disclosing this information is not to weaken
1: Şüpheli faaliyetlerin platform yetkilileri tarafından fark edilerek emtia vadeli işlemler komisyonuna bildirilmesinin ardından Beyaz Saray hızlı bir adım attı. Sözcü Caroline Leavitt iddiaların ardından Gabriel Perez'in ücretsiz idari izne çıkarıldığını duyurdu. Konuyu bizzat Başkan Trump'la görüştüğünü belirten Leavitt, Trump'ın bu durumu rezalet ve utanç verici olarak tanımladığını ve operatörün açığa alınması kararını bizzat kendisinin verdiğini ifade etti.
3: Trump bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor.
1: Perez'in daha önce de 6 Ocak Kongre baskını öncesindeki konuşma metni değişiklikleri nedeniyle mercek altına alındığı öğrenildi. Aynı basın toplantısında Beyaz Saray sözcüsü Leavitt, Trump'ın Türkiye'de düzenlenen son NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. Leavitt, Başkan Trump'ın Türkiye ziyaretinden ve NATO müttefiklerini ortak savunma harcamalarını artırmaya teşvik etme çabalarının olumlu karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
3: Başkanın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum. Ayrıca Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüş de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki gerilim artıyor diyebiliriz. Bu kez de Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı üzerinden bir kriz patlak verdi. Başkan Trump'ın Türkiye'ye savaş uçağı satma planını televizyonda eleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Beyaz Saray'da adeta istenmeyen adam ilan edildi. Haftalardır Trump'tan randevu alamayan Netanyahu, Amerika ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.
2: And that to me was just terrible.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki sarsılmaz ittifak görüntüsü ağır darbe aldı. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olası F-35 satışını engellemek için Washington'a yapacağı ziyaret iptal oldu.
2: We've made a lot of progress already. We had
1: haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti. Amerikan basınına bu planın sorunlu olduğunu söylemişti. Beyaz Saray yetkililerine göre o açıklama Trump'ı kızdırdı. Trump, kurmaylarına Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı olmadığını söyledi. İki lider arasındaki gerilimi tırmandıran bir diğer dikkat çekici olaysa Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaşandı. İsrail istihbaratı zirve esnasında İran'ın Trump'a yönelik bir suikast planladığı bilgisini Washington'a iletti. Bu uyarı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Trump'ı dönüş yolunda yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirdi. Ancak Amerikalı ve Türk güvenlikleri

0: güvenlik birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde tek bir kaynağa dayanan bu istihbaratın doğrulanamadığı ve somut bir suikast planına rastlanmadığı ortaya çıktı. Amerikalı yetkililer İsrail'in bu hamlesini sadece bir niyet beyanı olarak niteledi. Tırmanan bu gerilimin faturası Netanyahu'nun Washington planlarına yansıdı. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'la Beyaz Saray'da görüşeceğini iddia etmişti. Hükümet uçağıyla protokol ekipleri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilse de Washington'dan beklenen o randevu bir türlü gelmedi. Axios'a göre 2 haftadır görüşme talep eden Netanyahu adeta bir emrivaki yapmaya çalıştı. Ancak başkanın resmi programına hiçbir zaman alınmadı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun Amerika ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İptale resmi gerekçe olarak Amerikalı Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi gösterildi. Ancak kulislerde Netanyahu'nun İran'ın odası misillemesinden çekindiği ve Trump'ın Netanyahu ile görüşmek istemediği için İsrail'de kaldığı konuşuluyor. Netanyahu Amerikan Kongresi'nde de kan kaybediyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance son konuşmasında yine İsrail'i hedef almıştı. İsrail'i İran savaşı konusunda gerçekçi olmamakla suçladı. Temsilciler Meclisi'ndeki 103 demokrat üyenin İsrail'e sağlanacak 3 milyar dolarlık yardıma red oyu vermesi de Tel Aviv'e yönelik büyüyen hoşnutsuzluğun en net göstergesi oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarsa 6. günde de devam etti. Amerika Birleşik Devletleri askeri tesislerin yanı sıra köprüleri vurdu, İran misilleme yaptı diyebiliriz. Özellikle Orta Doğu'daki Kuveyt, Bahreyn ve Katar gibi ülkeler hedef halindeydi. AB'lerin saldırılarında İran'da sivil can kayıplarının arttığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 6. gecede de devam etti. Savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait kıyı gözetleme, hava savunma tesisleri ve askeri lojistik altyapılar vuruldu. Trump'ın müzakere etmezlerse santralleri ve köprüleri yıkarız tehdidi de gerçek oldu. Hürmüzgan eyaletinde Altı Köprü ve Bender Abbas'taki demiryolu istasyonu vuruldu. Saldırılar sivil kayıplara yol açtı. 6 günlük saldırılarda can kaybı 38'e yükseldi. 400'den fazla da yaralı var. Ayrıca ülkenin güneybatısındaki bir kanser hastanesi de tahliye edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sivil altyapıların vurulmasını savaş suçu olarak söyledi. Tahran yönetimi ABD'nin 18 Haziran tarihli mutabakatı ihlal ederek diplomasiye ihanet ettiğini savundu. İran saldırılarda elektrik altyapısının vurulduğunu da açıkladı. Halka enerji tasarrufu çağrısı yapıldı. İran'da misillemeler gerçekleştirdi. Körfez'deki ABD üsleri bombalandı. Kuveyt ve Bahreyn'de çok sayıda İran İHA'sı engellendi. İki ülkede de sirenler çaldı. Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri de duyuldu. Vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yapıldı. İmha edilen bir şarapnel parçasından dolayı bir çocuk yaralandı. Basra açıklarında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen Amerikan otomobillerini taşıyan bir kargo gemisine İHA saldırısı düzenlendi. İran, Irak'ta hedef alanında Süleymaniye'ye düzenlenen füze saldırısında İran karşıtı Komel örgütünün 9 üyesi öldürüldü. Peki müzakere masasına yeniden dönmek mümkün mü? Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, İran'a ağır darbe vurduklarını açıkladı ve İran'ın AB'leri görüşmeye devam ettiğini ve yeni bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. Leavitt, operasyonların asıl nedeninin İran'ın mutabakat zaptını ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırması olduğunu söyledi. Antalya'da ilginç bir dolandırıcılık olayı var efendim. Zira dolandırıcılar kuyumcuları sahte altın diş satarak kandırıyor. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Yapılan baskında ise 79 adet sahte altın diş bulundu.
2: Önce kuyumculara sahte altın diş sattılar. Sonra da gülen yüz operasyonuyla yakalandılar. Olay Antalya'da yaşandı. Şüpheliler kuyumcuya sahte altın diş sattı. Kuyumcuda yaptıkları işlemse güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Emniyeti Muratpaşa ilçesinde bir kuyumcuya 15 sahte altın diş satan şüphelileri yakalamak için operasyon düğmesine bastı. Yapılan derinlemesine araştırmalarda şüphelilerin yakın bir tarihte başka bir ilde de aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları belirlendi.

0: Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen bir sistem var biliyorsunuz, doğa sistemi. Yani plastik şişeleri ya da işte cam şişeleri ya da işte alüminyum kutuları götürüyoruz, makineye atıyoruz. Karşılığında hesabımıza 1 lira yükleniyor. Açık söyleyeyim, inanılmaz da bir ilgi var. Yani biz mesela birkaç kez gittik, her seferinde inanılmaz kuyruklar vardı ve yoğundu. Şimdi peki bundan sonra ne oluyor? Bu milyonlarca ambalaj yeniden ekonomiye nasıl kazandırılıyor? Önemli bir mesele. Sürecin nasıl işlediğini, makineye bıraktıktan sonra ambalajın nasıl yola çıktığını 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu takip etti, bizimle paylaşacak.
2: Evet, bizler şu anda geri dönüşüm tesisindeyiz. BİM cihazlarında vatandaşların attığı şişeler, özellikle pet şişe, su şişe ve alüminyum olmak üzere ayrıştırma işlemi gerçekleşmişti. İşte orada da ekipler tarafından alınan ambalajlar işte tam olarak bu noktaya getiriliyor. Yani geri dönüşüm tesisine. Burada da tabii hummalı bir çalışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada neler yapılıyor? İşte bunları da konuşacağız. Yanımızda değerli de bir yayın konuğumuz var, Muharrem Bey. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
2: Bu tesiste ortalama ne kadar ambalaj geliyor günde?
3: Günde 50-60 bin ortalamasıyla ambalaj ıtığı geliyor.
2: Peki buradaki işleyişten bahsedebilir miyiz?
3: Tabii ki otellerden, kafelerden ve restoranlardan ayrıştırılmış ambalaj ürünleri tesisimize gelir. Arkamda gördüğümüz sayma doğrulama hattına sürülür. Burada preslenmiş, ayıklanmış ürünler tekrar pres hattına aktarılır. Orada tekrar balya haline getirilip üretim hatlarına tekrar gönderilir.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi şu anda da tabii ekranlarınızda da geliyor. Şu anda tabii sayma cihazındayız. Burada özellikle BİM cihazından alınan ambalajlar ayrıştırılmıştı. Fakat restoran, kafe ve işte okul, hastane gibi birçok noktadan alınanlar ayrıştırılmadan buraya geliyor. Ve işte burada da ayrıştırma işlemi de gerçekleştiriliyor bir taraftan. Tabii bununla da sınırlı kalmıyor. Hemen burada da tabii birçok ambalajın olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii projeden de bahsedelim biraz da. Bu sistem Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi kapsamında ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirildi. Ve depozitosu olan ambalajlar, yani doğa sistemiyle birlikte plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları artık çöpe gitmek yerine yeniden ekonomiye kazandırılıyor ve süreçte oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vatandaş doğal logolu ambalajlarla beraber tabii DİM cihazlarına gidiyor ve orada da ambalaj başına 1 TL ürün alıyor. İşte burada da tabii birçok noktadan, restoran, kafe, hastane gibi noktalardan da gelen ürünler işte burada ayrıştırılıyor. Ve hemen arkamızda da pres makinesini görüyorsunuz. Hemen bu noktada da ayrıştırılan cihazlar pres makinesinde balya haline getiriliyor. Tabii buradaki süreç de bayağı yoğun bir çalışma da gerektiriyor. Onu da söyleyelim. Tabii burada da balya haline getirilen ambalajlarda üretici firmalara gönderiliyor ve bu sayede de ekonomiye kazandırılmış oluyor. Tabii plastik ayrı, cam ayrı, alüminyum ayrı şekilde oluyor ve preste de hepsi bir bütün olarak balyalanıyor. Tabii sisteme de oldukça yoğun bir ilginin de olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ulusal uygulamanın başlamasının ardından ilk 10 günde yaklaşık 19 milyon ambalajın toplandığını söyleyebiliriz. Özellikle de şu anda kullanıcı sayısı 2 milyona yaklaştı uygulamanın. Yani vatandaşlar da sisteme kısa sürede ilgi göstermeye başladılar. Tabii özellikle de işletmelerin de yoğun bir ilgisi olduğunu söylemek mümkün. Kısacası işte markette makineye bıraktığınız şişe nasıl geri dönüştürülüyor? İşte burada da bunu görüyoruz. Bu sayede de hem ekonomiye hem de çevreye büyük katkıları oluyor bu uygulamanın diyebiliriz. Biz de geri dönüşüm tesisi

0: Mersin'den sizler için aktardık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: İtalya'da 15 şehirde sıcak alarmı verilmişti ve son dönemde Avrupa deyim yerinde ise kasıp kavruluyor ve şunu söyleyebiliriz, bu sıcak hava dalgası Türkiye'nin de kapısını çalacak gibi görünüyor. 24 meteoroloji editörü Elde Biren Ayan son durumu bizimle paylaşacak.
2: Avrupa'yı kavuran sıcak hava Türkiye'ye geliyor. Şu anda Afrika merkezli antisiklon alanı Akdeniz üzerinde ve özellikle Avrupa'nın güney ülkeleri, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde 40-45 derece aralığında sıcakların yaşanmasına sebep olurken bu sıcak hava dalgası pazar, pazartesi ve salı günü Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayacak. Çünkü giderek bu sıcak hava Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Şimdi şu anda Karadeniz bölgesinde ve Trakya'da, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli lokal sağanaklar var Türkiye'de. Ve Akdeniz'de, Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Tunceli, Bingöl, Elazığ çevresinde sıcak alarm var. Yani ne demek bu? Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor demek. Hatta 40 derece bandında. Özellikle Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman çevresinde termometreler 40-41 dereceyi gösteriyor. Yüksek rakamlar bunlar. Dolayısıyla sıcak alarm demek oluyor ki dışarıya çıkarken dikkatli olmalıyız. Saat 11-16 aralığı bu illerde kritik. Mutlaka gölgede, serin yerde kalmak önemli. Açık havada, güneş altında çok daha yüksek hissedilecektir. Çünkü unutmamak lazım. Şimdi hafta sonu sıcaklık artışı bekliyoruz. Özellikle pazar günü 2-3 derecelik bir sıcaklık artışı ile birlikte sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Pazartesi ve salı günü de sıcaklık artışı devam edecek. Çünkü Afrika antisiklonu Türkiye'yi etkisi altına alacak. Özellikle salı günü sıcaklığın pik yapacağını söyleyelim ve Türkiye'nin tamamının bu antisiklon içerisine gireceğini, yani sıcak hava dalgasının içine gireceğini söyleyelim. Tabii bu 500 milibar seviyesinde bir sırta sebep oluyor beraberinde bu antisiklon ve ısınan havanın yükselmesi prensibi tam anlamıyla gerçekleşemiyor. 500 milibar seviyesinde bu ısınan hava o bölge üzerine çöküyor ve sıcak hava balonu gibi düşünebiliriz bunu. Bu sıcak hava o bölge üzerinde sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla daha sıcak ve daha bunaltıcı hale getiriyor havayı. Önümüzdeki günler biraz hava sıcaklığı açısından zorlayıcı geçecek bu bağlamda. Pazar, pazartesi ve salı günlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Salı günü İstanbul'da da hissedilen sıcaklık 35-36 derece bandına çıkacak bağıl nem artışıyla birleşince. Tabii sadece İstanbul değil, Marmara bölgesinde, Ege'de, Akdeniz'de, hatta İç Anadolu, Karadeniz'de, Çorum, Tokat çevrelerinde, Doğu Anadolu'da, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında hem hafta sonu hem de önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü aşırı sıcak dalga içerisinde kalacağız. Öğlen güneşi riskli, 11-16 aralığına dikkat. Hafif beslenmek, bol sıvı tüketmek önemli. Aktiviteleri biraz düşürelim, tempoyu düşürelim. Aksi halde güneş çarpması, sıcak krampları, sıcak bitkinliği gibi bir takım hadiseler meydana gelebilir. Sizi hastanelik edebilecek. Vücut sıcaklığınız 40 derece ve üzerine çıktığı an artık sıcak çarpması yaşanabiliyor ki bu da bilinç kaybına, organ kaybına kadar giden süreçleri başlatabiliyor. Dolayısıyla ciddiye alınması gereken bir hadise. Öğle saatlerini evde, gölgede, klimalı ortamda geçirelim. Hafif beslenelim. Bol su tüketmeyi bu süreçte unutmayalım. Pazartesi ve salı günlerine dikkat. Sonrasında çarşamba günü itibarıyla soğuk cephe gelecek, sıcaklık azalacak ve sağanak yağmur başlayacak.
1: Bir kısa mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

İsrail gücünü kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, sert çıkışlarla Siyonizm lobisinin nüfuzunu yitirdiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres neden adayı ziyaret edecek? Muhsin Yazıcıoğlu suikastında ölüm emri FETÖ'de. Baydok yazışmalarında ortadan kaldırın talimatı verildi. Yaşasaydı hangi sırları ifşa edecekti, hangi karanlık güçlerin ayağına bastı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak,

0: Uluslararası İlişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzoğlu ve Akşam Gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Eflet.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Vakıfbank sunar.
3: Ekonomi gündeminden başlıklarla birlikteyiz efendim. Ticaret Bakanı Ömer Vallat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları ve Made in EU yaklaşımının Türkiye ile AB arasındaki ticaret yatırımları ve otomotiv sektörüne zarar vermemesi için yoğun müzakere yürüttüklerini söyledi. Brüksel'deki görüşmeleriyle ilgili olarak Vallat, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.
4: Avrupa Birliği Türkiye arasındaki ilişkiler çok tabii boyutlu. Hem karşılıklı ticaret çok büyük rakamlara ulaştı. 233 milyar dolar yıllık geçen sene. Aynı şekilde bu ticaretin içinde otomotiv, bitmiş ürünler ve yedek parçalar olarak yaklaşık 62 milyar dolar civarında. Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ihracat ortağı. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin 5. büyük ticaret ortağı. Bu anlamda iki ülke arasında, iki topluluk arasında 30 yıllık bir iyi çalışan gümrük birliği ilişkisi var. Ekonominin birçok alanlarını kapsıyor. Ve gümrük birliğinin modernleştirilmesi, güncellenmesi konusunda müzakerelere başlanması için büyük bir istek var, ihtiyaç var. Bu konuda bazı üye ülkelerin itirazı nedeniyle henüz müzakere başlayamadı. Vize meselesi var, konuştuğumuz. Burada geçen yıl başlatılan Cascade sistemi ile vizeler için randevularda bekleme ve vize müracaatlarının işlenmesi konularında bir miktar iyileşme oldu. Bazı ülkeler bu konuda kolaylıklar arttırdılar. Bazı ülkeler teknik imkansızlıklar nedeniyle yavaş oldu.
3: Küresel piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz adımlarında. ABD'de enflasyon beklentilerinin altında kaldı ve piyasalarda faiz artışı beklentisi zayıfladı. Bu durumda yatırımcılar yeni pozisyonlar alıyorlar, pozisyonlarını kapatmaya çalışıyorlar. Ancak Dallas Fed Başkanı Logan, enflasyon riskine dikkat çekerek faiz artırımı çağrısı yapan ilk üye oldu.
5: The Federal Reserve Bank has found itself at the center of attention in recent months. What with everything?
6: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son enflasyon verileri piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi. Beklentilerin altında kalan veriler sonrası Fed bu yıl faiz artırır beklentisiyle açılan pozisyonlar bir bir kapatılıyor. Tahvil piyasasında iyimserlik güçlenirken uzmanlar mevcut para politikasının yeterince sıkı olduğu görüşünde birleşiyor. Yatırımcılar artık bu yıl için faiz artışı ihtimalini oldukça düşük görüyor. Ancak Fed içinden şahin sesler yükselmeye devam ediyor. Dallas Fed Başkanı Loria Logan, enflasyon hedefine henüz ulaşılmadığını belirterek faizlerin ılımlı ölçüde daha da yükseltilmesi yönünde ilk resmi çağrıyı yapan isim oldu.
3: Halkbank 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde çok konuşulacak bir projeye imza attı. Halkbank'ın yayımladığı anlamlı reklam filmi Biz Halkız İrade Bizim Zafer Bizim mesajıyla ekranlarda yerini aldı. Film tam 10 yıl önce darbe girişimi öncesinde doğan küçük bir çocuğun kahramanlık doğum hikayesine odaklanıyor. Doğum sancıları başlayan hamile annenin eşine kahramanımın istikbal için git dediği ve babasının Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktığı o tarihi anlar bireysel bir doğum öyküsünün çok ötesinde ortak bir iradeyi anlatıyor. Canı pahasına demokrasi mücadelesi veren vatandaşlarımıza ve aziz şehitlerimize bir saygı duruşu niteliği taşıyan film, meydanda toplanan kalabalığın içindeki kahramanın şu sözleriyle son buluyor. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş. Dünya ekonomilerinden yansıyan diğer başlıklara bakalım isterseniz. Sırada haber turumuz var.
0: Man, you must be smoking some really good crack.
6: SpaceX, Güney Teksas'taki Starbase tesisinden gerçekleştirmeyi planladığı Starship test uçuşunu iptal etti. Starship 90 dakikalık fırlatma penceresinin açılmasından kısa süre sonra operasyonun durdurulduğunu açıkladı. SpaceX üst yöneticisi Elon Musk, bazı motorların çalışmaması üzerine otomatik iptal sisteminin devreye girdiğini bildirdi. Kararın ardından şirket hisseleri seans sonrası işlemlerde %3'den fazla düştü.
7: Essa é uma condição imprescindível.
6: Brezilya hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Brezilya'dan ithal edilen bazı ürünlere %25 gümrük vergisi getirme kararının, Washington'ın Brezilya ekonomisinin stratejik sektörlerine yönelik mantıksız taleplerini kabul etmelerinin sonucu olduğunu bildirdi. Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik sektörlerini hiçbir karşılık vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ne açmasını istediği, başka bir deyişle teslim olmamızı talep ediyorlardı tepkisi geldi. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı F, J ve I tipi göçmenlik dışı vizelerle ülkeye gelen yabancı öğrenci ve değişim programı katılımcıları için yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre bu vize sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde kalkış süresi program süresiyle sınırlı olacak ve en fazla 4 yıl olarak uygulanacak. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından 60 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rusya'da yakıt krizi büyüyor. Yeni önlemler ard arda devreye alındı. Ukrayna'nın İHA saldırıları sonrası Rusya'da yakıt krizi derinleşiyor. Saldırılar nedeniyle benzin istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşurken aşırı yüksek fiyatlar ve bölgesel yakıt kısıtlamaları kaçınılmaz hale geldi. Birçok bölgede benzin ve dizel satışlarına litre sınırı getirilirken taşınabilir kaplara dolum yasaklandı. Kırım'da fiyatlar katlanırken hükümet yeni tedbirleri peş peşe devreye aldı.
3: Kısa bir mola verelim, saat başında birlikteyiz.

0: Vakıfbank sundu.
1: Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
2: Tabii. Bunların ona da başı güvenme, attı.
1: Ona evet. Güvenmelerinin sebebi sadece
2: ortalığı
1: bu devletle
2: kavgalılar.
1: Hep kavgalılar.
2: Sevmez.
1: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
2: Tabii.
1: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp ANKA'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük.
2: Tabii.
1: Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları
2: çete
1: birine
2: çete.
1: Birine çete. Yönlendirdiler. Çete bütün tabii. İnsanları, bütün iyi niyeti.
2: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
1: Bütün iyi niyeti. Biz bunu nerede tabii. gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz, hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bugünlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem, katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
2: Daha ondan sonra sen
1: ben, AFAD'a ben de değil ahbaba. Devlet yoktu, ahbap vardı. Öyle mi?
2: Ben de
1: yazıklar
2: o zaman
1: olsun ya.
2: Neyse abi,
1: sizin
2: yani
1: sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
2: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
1: Evet, evet.
2: Hocam damarını takip et.
1: Evet.
2: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa sandal. Damarını takip et. Soyunu soyupla bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
1: O yüzden.
2: Yani soyuna bu git, sopuna git, devlet, tahrına git, terbezle git.
1: Devlet sevmezlik yeni bir tabii. şey değil efendim. Tabii. Bunların olabilir, geninde olabilir. Var, varoluşunda var. Bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu, bu kitleyle olan
2: hocam tercih meselesi.
1: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devlet

devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını

0: düşmanlık da varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

sözü Yargıtay söyleyecek. Bu süreçte CHP'de de bir bölünme havası var. Biliyorsunuz Özgür Özel yeni partiyi kuruyoruz diye açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'ysa hani paylaşamadığımız ne var? Neden partiyi terk edip gidiyorsunuz? Bizim tek istediğimiz şaibelerden arınması diye bir anlamda mesaj vermişti. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı. Artık hani helikopter kazasında yaşamını yitirmesi ya da helikopterin şüpheli olarak düşmesi gibi ifadeler yerine doğrudan Muhsin Yazıcıoğlu suikastı diyebiliyoruz. Helikopterdeki 6 kişi biliyorsunuz yaşamını yitirmişti. Ve bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde ölen Fethullah Gülen'in FETÖ elebaşının işte ortadan kaldırın talimatı verdiği dosyaya yansımış vaziyette. Paylok yazışmaları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin seyahatleri belirlendi ve 19 kişi tutuklandı bu süreçte. Futbolda bahis şike operasyonu soruşturması 2020-2026 dönemini kapsıyor. 19 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek bazı kulüp yöneticilerinin hareketleri de belirlendi. Onlarla ilgili de inceleme yapıyoruz. Mesajları verdi. Dikkat çeken bir gelişmeydi. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Oğuzhan Uğur yani Babala TV dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Evinde ve Babala TV'nin mekanında incelemeler yapıldı. Aynı zamanda Babala TV'nin hesabına yurt dışından şüpheli şekilde para gönderildiği ortaya çıktı. Ve MASAK raporuyla bu durum ortaya çıkınca da operasyon için düğmeye basıldı. Çin'de heyelan faciası aşırı yağışlara sebep oldu. Dev kaya parçaları binaları yerle bir etti. Çok sayıda kişi ve konut toprak altında kaldı. Ne yazık ki can kayıpları var diyelim ve hadi başlayalım.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. CHP için kritik gelişme bugün medyaya yansıdı. Mutlak itirazı Yargıtay'da temiz incelemesi için 57 gün sonra gönderildi dosya ve bundan sonra son

0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan kritik isimlerin şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. Eski bir FETÖ'cü itirafçı olduğu ifadesinde örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. Dosyaya giren şok ifade ve yeni belgeler ışığında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatını örgüt elebaşı Fethullah Gülen verdi. Eski bir FETÖ'cünün emniyete verdiği işte bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yazıcıoğlu'nun ve helikopterdeki diğer 5 kişinin FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları ağırlık kazandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
2: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
1: Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın kaza olmadığı, bir suikast olduğu ve arkasında da terör örgütü FETÖ'nün yer aldığı iddiaları yıllarca gündemden düşmedi. Sonunda bu iddiaları somutlaştıran yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Anajet üssünden kalkan 2 F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği tezi geçmişte emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi. Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan'ın sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Adil Öksüz'le yoğun iletişim trafiği vardı. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı. Hava Kuvvetleri, mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Erol Sağlam, kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek Mahrem İmam Ali Cingitaş'la buluştu. Bu iki ismin ortak irtibat noktası ise Cafer Sarıkaya'ydı. Kazadan

0: İki gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Kazadan 5 gün sonra ise Malatya Mahrem İmamı Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Ve geçmişte hiçbir iletişim kaydı bulunmayan darbe girişiminin Akıncı üstündeki yöneticilerinden Kemal Batmaz'la yüz yüze görüştü. Örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkaya ile Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu arasında baylok yazışmaları ise kazanın örgüt hiyerarşisi içerisindeki yansımasını gözler önüne serdi. Durakoğlu olayın hemen ardından İzmir'e gitti. Üst düzey sorumlularla görüştü. İstanbul'da bir heyet toplandığını ve tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini yazdı. Mesajın devamında ABD'deki örgüt elebaşının bu olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında eski bir örgüt üyesinin Adıyaman Tem Şube Müdürlüğü'ne bizzat giderek verdiği itiraf niteliğindeki ifadelerde yer aldı. İtirafçı beyanında örgütün tepe yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu'na örgütün yanında yer alması için teklif götürdüğünü ancak Yazıcıoğlu'nun bunu sert bir dille reddettiğini anlattı. Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği, herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. İşte bu çarpıcı iddia soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda soruşturma yeni bir boyut kazandı. 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Editörümüz Gökçen Sever kirli oyunlar manşetini seçti bugün efendim. Zira yaşadığımız coğrafyada gerçekten çok kirli oyunlar oynanıyor. Onlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu suikastıydı diyebiliriz. Birçok başlığımız var. Özellikle Siyonizm zemin kaybediyor başlığı dikkatinizi çekecektir diye düşünüyoruz. Amerika ile İsrail arasında kara kedi girmiş gibi. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzoğlu ve Akşam Gazetesi yazarı Profesör Doktor Eşer Hacı Salihoğlu bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Hacı Salihoğlu. Şimdi 15 Temmuz'da geride bıraktık. Bu kirli oyunlar üzerinden bir değerlendirme rica etsin. Yani Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir ismin hedef alınması, işte MHP'nin bölünmeye çalışılması, birçok isme kaset kumpaslarının kurulması. Yani yaşadığımız şu 10-15 yıla baktığımızda korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Neden bu kadar çok Türkiye hedef oldu? Hedeflere neydi, neyi başaramadılar, biz nasıl direndik?
2: Bu sorunun cevabı oldukça geniş İbrahim Bey. Yani çok kısaca hemen özetleyeyim bu dar program kapsamı içerisinde. Aslında sonuç itibariyle şöyle bir bakıldığında Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin artık Türkiye'den kendini merkeze alarak blok bağımlılığın ötesinde kendi çıkarları, kendi bağımsız duruşunu sürdürme çabası zaman içerisinde sekteye uğradı kuşkusuz. Ama şu çok açık, bu yapı, bu istihbarat casusluk yapılanması, ben onu hep bir gladyo yapılanması olarak gördüm. NATO içerisinde konuşlu gladyo yapılarının Sovyet coğrafyasında, Sovyet egemenliği ortadan kalkınca yük olmaya başlamıştı. En müşahhas tasfiyesi İtalya'da olmuştu ama ben Türkiye'de bunun el değiştirdiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla 1960'lı yıllarda CIA kataloğunda yeri bilinen ve daha sonra Grandfillerler, Paul Henze'lerin özellikle entelektüel görünümlü bir takım yazılarda ılımlı İslam diye kendi CIA Mossad laboratuvarlarında ürettiği bir kavramla eğitimle biz İslam coğrafyasına, Türk coğrafyasına gitmeliyiz anlayışıyla bu yapının desteklendiği, sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Bir süre tabii etkin oldu. Özellikle AK Parti iktidarı öncesinde de palazlandığını tespit edelim. Daha sonrasında Sayın Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle bir süre tabii ordu içerisindeki bir takım hareketlilikler, başörtü takıntıları, darbe teşebbüsüne ilişkin bir takım söylentilerin giderek daha verili hale gelmesi bu örgüt açısından kullanılması gereken çok önemli bir husustu ve bunu sahaya sürdüler. Bir süre kuşkusuz hukuken mücadele edilmesi gerektiğini herhangi bir darbe teşebbüsüne karşı bu yapının emniyetteki ve hukuktaki yapılanması bundan yararlandı. Ama bir süre sonra özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok bizzat bunu hassasiyetle fark etmesi sonra

0: Burası bu yapının artık iktidara giden her yolu ve iktidarı. Kendi küresel efendileri doğrusunda denetleme çabası içerisinde olduğu çok net bir şekilde fark edildi. Bunun kırılma noktası da One Minute çıkışıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o One Minute çıkışıyla artık kontrol edilemeyecek Türkiye, artık içeriden idare edilip dışarıdan yönetilemeyecek bir Türkiye kaygısını öne çıkarttığı andan itibaren bu daha fazla sahaya sürüldü ve doğrudan bu sefer Sayın Erdoğan hedefe kondu, onun iktidarı hedefe kondu. Ve bu süre içerisinde bütün nerede, hangi kurumda varsa onlar hareketlendi. İşte 15 Temmuz gecesi yaşanılan süreç aslında bunun vardığı son nirvanaydı. Bizi elbette uykuda yakalamaktı heves, hedef, ama bunu vaktinden önce fark edildiğini fark etmeleri sonucu ikinci plana geçtiler. Yine terörist başının Pensilvanya'dan aldıkları oradan yetkiyle bu sefer de işi daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nı yerini tespit ederek, onu katletmeye çalışarak içeride bir kaos planını devreye sokmak. Belki bu noktada da Genelkurmay nezdinde ikna ederek içeride bir sıkı yönetim halini ortaya koyabilme çabasıydı. Tabii ne Sayın Cumhurbaşkanımızı katledemediler hiç kuşkusuz. Çok şükür oradan büyük bir cesaretle, büyük bir iradeyle oradan uzaklaştı. Ama büyük bir riski alarak, yani düşünün, hava kontrol sistemi ortada yok. Işıksız bir şekilde Atatürk Havalimanı'na inmeyi kararlılıkla gerçekleştirdi. Ama bir yandan da bu yapılırken aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'nın Sayın Hulusi Akar'ın ikna edilme çabaları, giderek zor kullanma çabaları da sonuçsuz kalınca, emir komuta zinciri hiçbir şekilde işlemeyince sonuçta açığa çıktılar. Ama şu çok açık, iki şeyin altını çizelim. Bu örgütün, bu istihbarat casusluk örgütlenmesinin esas itibariyle iki yeteneği çok öne çıkıyordu. Birincisi kripto yeteneği. Özellikle TSK içerisindeki, yani benim 10 yıldır Harp Akademilerinde hocalık deneyimimin ortaya koyduğu sonuç budur. TSK içerisindeki bu kripto yeteneği hepsinden çok daha fazla ve hassastı tabiatıyla. Bir kısmının eşleri bile bilmiyordu örgüt üyesi olduğunu. Ve dolayısıyla ikinci özelliği de fitne özelliğidir. Nerede Türkiye'nin bir iç bütünleşme, bir iç cephede bütünleşme çabası ortaya çıkıyorsa, bir birlik ruhu ortaya çıkıyorsa hemen oraya yönelip oradaki o fitne tohumunu ekebilmek. Düşünün, darbe sonrası, teşebbüsü sonrası, kaos planı, işgal planı sonrası birçok soruşturma, hukuki süreçlerde birçok gerçekler daha da ortaya net çıktı. Yani onun üstünde Alevi Derneği kurdurduğu bu örgütün ortaya çıktı. Amaç neydi? Burada da bir mezhep çatışmasını yönlendirebilme çabasıydı. Aman bir araya gelmesin, bu millet bütünleşmesin. Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Muhsin Yazıcıoğlu, benim de çok değer verdiğim, hukukumda olan, yani bunu bugün bir kez daha söylemek isterim, beni partisine davet etmişti genç bir doçentken. Kendisiyle o dönemde çok sıkı ilişkimiz de vardı. O vatansever insanın da o birlik ruhuna katkı sunacağı, ve o dönem yine hatırlayın İbrahim Bey, 2009 yılında, yani katledilmesinden, şehit edilmesinden kısa bir süre önce bir röportajda maalesef bizim tarlamızı da çok önceden sürmüşler diye bir söz kullanmıştı. Bu sözü unutmayalım. Evet. Alperen ocaklarını hedef almıştılar. Bir takım suikastlerde onları kullanarak Türkiye'nin milli kurumlarını, siyasi yapılarının içine sızarak bu çabanın içerisinde olduklarını fark etmişti. Bu sözün açılımı buydu. Bunu fark etmiş olmanın getirdiği o yiğit duruşuyla bunun daha da üstüne gideceği, bunu devlet kurumlarında da açığa çıkacağı kaygısı ve korkusuyla, demin çok güzel verdiniz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun o süreçteki soruşturma sürecini, geldiği noktayı ve dolayısıyla hiçbir açığını bulamayınca bu sefer de katletme emrinin verildiğini görüyoruz. Bu konuda benim hiçbir şüphem yok. O gün de yoktu. Ama işte 2016'da açılan dosyada takipsizlik kararı verilmişti. 132 şüpheli vardı. Daha sonra o karara itiraz edildi. 2018'de bu sefer 20 şüpheli hakkında takipsizlik kararı kalktı. Daha sonra Yargıtay Genel Kurulu, Ceza Kurulu buna müdahale etti. Ama süreç bir şekilde neticeye varamamıştı. Akın Gürlek Bakanımıza buradan bir şükranlarımızı yollayalım. Titiz davrandılar. Adalet Bakanlığımız tekrar bu dosyanın yeniden en baştan irdelenerek incelenmesinin zeminini oluşturmuş oldular ve böylelikle sizin az önce haberde çok detaylı ve çok güzel verdiğiniz biçimde Baylok şifreli yazışmalardaki gerçekler ve örgüt elebaşısının o itiraflarla ortaya çıkan beyanları, bütün bunlar işin şeklini, şemalini net olarak ortaya koyuyor. Bir acı tabloyu böylelikle bir kez daha anmış olduk. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama sonuç itibariyle bu örgütün arkasındaki küresel efendilerinin desteği devam ettikçe, sömürgeci emperyalizmin ve soykırımcı siyonizmin Türkiye'yi yine fırsat buldukça, ama yani bileğini bükemiyor kuşkusuz. Şimdi en azından emperyalizmin özelliğidir o. Bir dener, iki dener, yıkamadığı, bükemediği bileğinde tamamen ortadan kalkmasını istemez. İlişki kurmak ister. Biraz şimdi o fazın içindeler ama sonuçta her zaman uyanığız. Çok açık bir şekilde görüyoruz, biliyoruz. Türkiye niye hedefti sorusunun bir tek cevabını verebilirim. Çünkü Soğuk Savaş sonrası süreçte İslam coğrafyası, Türk dünyası sonuçta egemenlik açısından açığa çıktı. Burada bir etkinlik ve egemenlik kurabilmek adına yeniden o sömürü düzenli bu sefer kendi lehlerine sürdürebilmek açısından sonuçta buralara seferler düzenleyecektiler ama bunun için öncelikle Türkiye'nin kontrol edilmesi, hükümetinin, devletinin kontrol altına alınması gerekiyordu. Türkiye buna başkaldırdı, buna izin vermedi. Biz her zaman dedik ki mazlumlardan yanayız. Bu toprakların istiklal uğruna bugüne kadar verdiği mücadele nettir. Size teslim olmayız. Onun için hedefti İbrahim Bey.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Hamzaoğlu. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şöyle bir sorum olacak. Özellikle Siyonizm hani bugüne kadar ortaya koyduğu politikalar ve kurduğu planlarla mesafe alabildi mi? Yoksa artık onlar da zemin kaybediyor diyebilir miyiz? Mesela işte Suriye'yi parçalama planları vardı, Irak'ı parçalama planları vardı. Türkiye'nin bir bölümünden kantonlar elde etme planları vardı ki hatırlarsınız Amerika'yı da bu işe teşne edip 200 bin tır dolusu silahı teröristlere teslim ettirmişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada gelişmeleri siz nasıl okuyorsunuz? Mesela ABD Başkanı J.D. Vance artık hani canınız cehenneme gibi ifadeler kullanır hale gelmiş vaziyette. İsrail'e yapılan yardımlar kesilsin mi diye artık Senato'ya, işte Temsilciler Meclisi'ne yasa teklifleri gelebiliyor Amerika'da. Rüzgar dönüyor mu? Trump mesela Netanyahu'ya randevu vermiyormuş ve çok böyle ilişkilerin gergin olduğu söyleniyor. Bir şekilde Siyonizm yavaş yavaş kendi ayağına mı sıkıyor?
2: Şimdi İbrahim Bey, esasında şöyle, hikaye 2025'te başladı. Eylül ayında Charles Crick de, ismini de muhtemelen duydunuz. Evet. Charles Crick öldürüldü. Kim tarafından öldürüldü? Mossad tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Şimdi MAGA'cıların en önemli sözcüsüydü Crick. Daha sonraki gelişmelere baktığımızda yine 2026'da çok önemli bir gelişme yaşandı Mart ayında. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent istifa etti. İstifa ederken Trump'a da aynı zamanda bir mektup yazdı. Bu mektubunda aslında tam da sorunuzun cevabını verdi. Şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri açısından İran büyük bir varoluşsal bir tehdit değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na İsrail'in telkinleriyle girdi. Yani İsrail bu tehdidi abarttı ve lobi desteğiyle, İsrail lobisinin desteğiyle de Amerika Birleşik Devletleri savaşa girmiş oldu. Yani burada çok kritikti bu yani. Düşünsenize en kritik makamdaki isim bunu Başkan Trump'a mektup yazarak bunları ifade ediyor. Daha sonra FBI soruşturma açmakla tehdit etti Joe Kent'e. Dolayısıyla susturuldu. Ama yine eski MAGA'cılardan Tucker Carlson'ın programına çıktı. Ona mülakat verdi. Orada da anlattı ki Carlson da aynı şekilde şunu da ifade ederim. Eski MAGA'cı ama Trump tarafından sürgün edilmiş bir MAGA'cı, uzaklaştırılmış bir MAGA'cı. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde MAGA'cılarla neokonlar arasında büyük bir mücadele var. Şimdi öncelikle MAGA'cılar kim? MAGA'cılar önce Amerika diyen bir fraksiyon, bir klik. Amerikan müesses nizamı içerisinde önemli bir klik, cumhuriyetçiler içerisinde önemli bir klik ve genç cumhuriyetçilerin çoğu MAGA fraksiyonuna sempati duyuyorlar. Şimdi neokonlara
1: baktığımızda...
2: Yani önce
1: İsrail ile önce Amerika, Amerika yeniden harika yapacağız, büyük yapacağız diyen kitle.
2: Kesinlikle evet. Yani bu kitle önce Amerika'nın çıkarları. Şimdi bu kitlenin düşünceleri 2025 yılının Aralık ayındaki Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi'ne yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Monroe 2.0 belgesini ilan etti. Çok önemli bir belgeydi. Neydi bu? Batı yarım küresini önemsiyoruz diyorlar. Artık Amerikalılar Avrupa'nın içlerine ya da herhangi bir dünyanın herhangi bir noktasına

0: böyle silahlı bir şekilde müdahale etmek istemiyorlar. Yani askeri güçlerini kullanmak istemiyorlar. Yani bu belgede bu ifade edildi. Fakat bundan memnun olmadı neokonlar. Tabii Trump'a karşı bir kampanyalar başlatıldı. Daha sonra Şubat ayında, 28 Şubat'ta biliyorsunuz, İran'a müdahale gerçekleştirildi. Yani burada MAGA'cılarla neokonlar arasında bir kere dış politikada çok belirgin bir farklılıklar var. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Yani bu farklılıklardan dolayı sadece mesele İsrail değil. Bunun ötesinde mesela Çin konusunda MAGA'cılar daha net bir duruşa sahipler. Mesela Çin'i bir tehdit olarak görüyorlar ve Amerika'nın elindeki kaynaklarını Çin'e karşı mücadeleye aktarması gerektiğini vurguluyorlar. Bu çok kritik bir yaklaşım. Ama neokonların önceliği tabii ki enerji devleriyle de enerji şirketleriyle de işbirliği yaparak özellikle Amerika'nın müdahaleci anlayışını devam ettirmesini istiyorlar. Yani özellikle Old Bush döneminden beri oluşan, Amerika neredeyse her yere müdahale etti. Önce Afganistan'a, daha sonra Irak'a, tabii burada bahaneler üreterek bütün İslam coğrafyasına esasında savaş ilan etti. Bu daha sonra bu devam etti. Libya'da da bunu gördük. Dolayısıyla buradaki esas mesele tabii ki İsrail lobisi. Yani MAGA'cıların da odaklandıkları konu İsrail lobisi. Şunu da ifade edelim. Vance MAGA'cıların en önemli genç liderlerden bir tanesi ve muhtemelen 2028 yılında olağan başkan adayı. Oraya da bir hazırlık yapıyor aslında Vance. Artı bir Katolik Vance, onu da ifade edelim. Dolayısıyla Katolik olması sebebiyle İsrail lobisiyle de arası çok fazla iyi değil. Yani genel itibariyle perspektif farkı var. Bunu
1: O
0: ifade
1: zaman
0: edelim.
1: Şimdi mesela Time'da çıkan haberler, işte bugün Vance'de diyor ki işte Siyonist medya beni karalamaya çalışıyor. Bu da benim için şaşırtıcı değil diyor. Yani bir şekilde Siyonizm medyadaki gücünü de devreye sokacak bu önümüzdeki dönemde. Hem Trump'ı hem de Vance'i bir şekilde devirmenin yolları aranacak gibi görebilir miyiz?
0: Tabii bunun ilk sinyalini de nerede verdiler? Aslında Lindsey Graham, şimdi öldürüldü mü tartışması var. Kalp krizi meselesi var. Kiev dönüşü, Ukrayna dönüşü, böyle bir hadisenin yaşanması tabii oldukça manidar. Şimdi aslında Amerikan müesses nizamı şöyle bir mesaj veriyor. Özellikle İsrail lobisinin de etkili olduğu nizam. Şimdi Amerika birkaç klikten oluşuyor. Yani müesses nizamın 3-4 parçası var. Bu parçalar arasında İsrail lobisinin de desteklediği klikler var. Dolayısıyla onların da bir verdiği mesaj var. Ama bence şurada mesele
1: mesaj
0: şu.
1: şey mi? Rotadan sapmayın. Eski rotada kalın mesajı mı?
0: Evet, burada hem bu var. Yani bir İsrail lobisinde mesaj var ama diğer taraftan bir başka senaryo daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki müesses nizam. Yani MAGA'cıları da önemseyen, önceleyen bir müesses nizam. Trump'a kendine çekidüzen ver, İran savaşını uzatma mesajı da vermiş olabilirler. Yani burada
1: Peki.
0: aslında Amerikan iç politikasının malzemesi haline geldi. İran meselesi ve Hürmüz meselesi. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Burada İsrail'i bir şekilde uzakta tutmaya çalışan bir MAGA perspektifi var. Ama bu kolay mı İbrahim Bey? Çok zor. Çok zor bir denklem var. Yani İsrail'in finansal oligarşi eliyle, çünkü bütün oligarşi, Amerika'daki oligarşi aslında İsrail lobisine hizmet ediyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir oligarşik yapıya sahip. Yani burada herhangi bir siyasi veya jeopolitik karar almak kolay değil Amerikan sisteminde. Dolayısıyla burada Trump'ın şu anda bir dilemmada kaldığını, bir ikilemde kaldığını görüyoruz. Yani Trump'ın ikilemi şu: bir taraftan MAGA'cılar bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor Amerikan dış politikasına. Diğer taraftan neokonlar. Onlar arasında denge kurmadan Kasım seçimlerini kazanması çok zor. Bu koalisyonu devam ettirmesi lazım. Özellikle başkanlık seçimlerinde bu iki grubu, iki fraksiyonu çok iyi kullandı Trump ve bu
1: Peki,
0: koalisyon
1: bugün
0: eliyle
1: geldiğimiz
0: iktidara geldi.
1: noktada Epstein doğrudan İsrail'in adamıydı diye Amerika'nın en yetkili ikinci ismi G.D. Vance'in açıklama yapması nasıl okunmalı? Yani Trump yönetimi İsrail'e bak burada çevirdiğiniz bütün filmlerin farkındayız mesajımı veriyor. Hatırlarsınız kulağından vurulduktan sonra da Trump Kennedy suikastı üzerindeki gizli kararlarını kaldıracağını söylemişti ve kaldırmıştı.
0: Tabii bu böyle bir Vance de şunu ifade ediyor. Farkındayız. Yani İsrail'in Amerikan iç politikasına müdahalesinin farkındayız ve biz de gerekli önlemleri alıyoruz. Yani bu mesaj net bir şekilde Tel Aviv'e ulaştı mı? Tabii ulaştı ve Netanyahu acil bir şekilde, çok böyle hızlı bir şekilde Trump'tan randevu almaya çalışıyor. Trump'la görüşmek istiyor. Aslında bu en fazla
1: Ama Trump
0: Netanyahu'yu
1: telefonlara çıkmıyormuş yani. Bu
0: etkiliyor.
1: yüzden de Trump'ın izlediği televizyonlara bağlanıp Netanyahu oradan mesaj göndermeye çalışıyor.
0: Kesinlikle Netanyahu bunu Ankara zirvesinde, tarihi Ankara zirvesinde çok kullandı. Televizyonları gezerek, dolaşarak bir şekilde Türkiye aleyhtarlığında, Türkiye karşıtı

0: söylemler
1: Peki.
0: ifade etti. Dolayısıyla bu işe yarar mı? Tabii şöyle bir durum var İbrahim Bey. Eğer Netanyahu seçimi kaybederse Ekim ayında İsrail'deki seçimleri, Trump'ın da Kasım'da seçimleri kaybetme olasılığı daha yüksek. Bunu da ifade edelim. Yani ikisi arasında bir bağlantı var. Bu bağlantının Trump farkında. Dolayısıyla bir Amerikan iç politikası malzemesi haline geliyor. Bu İsrail'le verilen mücadele. Çünkü bunun mücadele olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü doğrudan Amerika'nın geleceğini tayin eden, Amerika'nın gerçekten bir süper güç olarak devamı konusunda bu çok önemli bir konu. Siyonizm çok önemli bir konu. Şunu da vurgulayalım. Katolik dünyası, Papa'nın da burada önemli bir rolü var. Vatikan net bir şekilde Vance oynuyor. Aynı şekilde Katoliklerin İran'la da iyi ilişkileri var. Yani Vatikan İran'ı İslam coğrafyasında önemli bir aktör olarak görüyor. Yani bunu da ifade edelim.
1: Peki.
0: İran tarihine baktığımızda Katoliklerle çok fazla işbirliği var tarih boyunca. O özellikle Osmanlı'ya karşı da bu mücadeleyi, bu işbirliğini görüyoruz. Dolayısıyla burada Vance şu anda bir farklı klikler vasıtasıyla destekleniyor. Ama burada durum ne olacak? Doğrudan İran savaşına da bağlı biraz da.
1: Peki. Şimdi Sayın Acizalioğlu, buradan devam edelim. İran Savaşı ile ilgili de bir değerlendirme almak isterim ama özellikle F-35 savaş uçakları konusunda Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar, Trump'a bir şekilde tırnak içinde ayar vermeye çalışması öfkelendirmiş gibi görünüyor. Sizce hani ciddi anlamda bir zemin kaybı var mı, yoksa hani işte çok uzun zamandır bu ilişkiler artık oturtulmuştur, lobiler pozisyonları, köşeleri kapmıştır, hani sancılı zamanlar olsa da yine orasıda gider Amerika diyebilir miyiz? Siz bir dönüşüm bekliyor musunuz ABD-İsrail ilişkilerinde ve İran ne olacak tabii?
2: Yani çok köklü bir değişim beklemiyorum ama sonuç itibariyle sisteme büyük etki eden, bir anlamda sistemi domine eden bir Amerikan gücünden söz ediyorsanız, böyle bir gücün küçük hamleleri ya da küçük politika değişiklikleri, bunları da ben küçük görüyorum, küçük çelişkileri bile büyük sonuçlar üretebilir üçüncü taraflar açısından. Ben bir anlamda Netanyahu-Trump arasındaki biraz da kişisel başlayan o haz etmemeye dayalı hamlelerin mesela Suriye'de bizim işimize yaradığı kanaatindeyim.
1: Doğru.
2: Başından beri hep öyle gördüm. Dolayısıyla yani başından beri de Trump hep Suriye bakışı oydu. Niye buraya bu kadar para harcıyoruz? İşte ne elde ettik ki bugüne kadar? Sorgulamalarıyla gidiyordu. Hep şu dilimizdeydi. Trump 2019 ilk başkanlık döneminden beri Suriye'den çekecek askerini falan. Dolayısıyla hani öyle o kadar da kolay o adımları atamadı Trump. Sonuçta bir müesses nizam var. Trump yani 2019 sonrası, yani ilk başkanlık seçimi sonrası, kaybettiği seçim sonrası hep hedef aldığı şey bir anlamda o derin Amerika'nın anlayışıydı, yapısıydı. Ve dolayısıyla ardından hukuki birçok süreçler yaşadı, üstüne gidildi. Daha uzatmaya gerek yok, az önce ifade ettiniz. Yani bir anlamda suikaste de uğradı. Yani o
1: evet.
2: Daha çok
1: mesela Sayın Salihoğlu, şimdi ama NATO zirvesi dönüşünde de İsrail'in Trump'a sana karşı bir suikast girişimi olacak diye bir işte bilgi notu gönderdiği, o yüzden de işte Katar'dan alınan uçağın değil eski Air Force One'a geçiş yapıldığı bilgisi geldi.
2: Doğru.
1: Fakat CIA ve MIT bu konuyu araştırıyorlar ve böyle bir tehdit algısı yok. Yani tek taraflı İsrail bunu kendisi transferin bir anlamda uydurmuş gibi görünüyor diye bir değerlendirme oluyor.
2: Doğru.
1: Sorumu şöyle sorayım.
2: Doğru.
1: Buradan hani Trump'a bir mesaj mı gönderilmeye çalışılıyor? Bak 3 kere suikast girişimi oldu, atlattın ama.
2: Çok açık, çok açık. Yani Netanyahu'nun başından beri baltalamaya çalıştığı şey Türkiye'nin, özellikle Sayın Erdoğan'a karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yaklaşımı. Yani Trump'ın elbette patolojik birçok kişilik durumuyla ilgili analizler yapabiliriz ama söz konusu Sayın Cumhurbaşkanı olduğunda o işlemiyor. Yani o karakterin, yapının bir de böyle bir özelliği var. Güçlü liderler.
1: Tabii tabii,
2: mesela
1: G7 karşısında zirvesinde bütün Avrupalı liderleri G7 üyelerini bir saat masada bekletti, sonra da gelip patron beni bekleyeceksiniz diyen Trump, NATO zirvesinde dakika dakika tüm programı neredeyse uydu.
2: Tabii. Dolayısıyla güçlü liderler karşısında böyle bir kişilik profilinin nasıl davranacağını işin uzmanları daha net açıklar. Bir anlamda o da dışa vuruyor. Bir de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki bugüne kadarki kararlı tutumu da etkili oluyor hiç kuşkusuz. Ama Netanyahu'nun en çok haz etmediği ve baltalamaya çalıştığı bu süreçti. Bunu yeterince başaramadı ama son NATO zirvesi sonrası da bunun yoğun çabasını da gösterdi. Az önce ifade ettiğiniz şey çok açık bir tasarımdı o. Yani bir Mossad tasarımıydı. Epstein'le de sıkıştırıyorlar ara ara.

0: Trump'ı. Ve bu konuda da özellikle yani biz buradan ne kadar onu net görüyoruz ama Amerikan kamuoyunda Epstein meselesi oldukça geniş bir kitlesel hassasiyet taşıyan bir konu. Hatta Trump iktidara gelmeden önce bu konuyu yakın takip eden bir takım kuruluşlar Trump'tan söz almışlardı. Dosyanın tamamını açmasını istemişlerdi. O da söz vermişti. Yani kısacası bu ara seçimler Trump açısından kuşkusuz başkanlığının doğrudan ortadan kalkacağı sonuç verecek seçimler değil ama sarsıcı bir sonuç verebilir. En büyük çekincesi de Trump'ın yeniden bir azledilme sürecinin gerek kongre gerek senato zemininde demokratlar ya da en azından Trump karşıtları açısından zemin bulma kaygısı. Gücünü, çoğunluğunu kaybederse her iki temsil noktasında. Dolayısıyla böyle bir kaygıyı taşıyor. Evet, İran Savaşı'na çok yani bu az önce Halit Hoca'nın ifade ettiği yani o hazırlanan raporda da doğrudan İran Amerika'nın bir tehdit unsuru, o da bir an evvel o cephenin açılması gerektiğiyle ilgili bir genel kanı hiçbir zaman olmadı. Doğrusu da bu değildi zaten. Trump da böyle bir anlayışta değildi. Kaldı ki yine hatırlayın o 12 gün savaşı dediği noktada aslında görüşmeler devam ediyordu. Cuma günüydü. Pazartesi'ne atıf yaptı. Biraz kızdı İran'a ama görüşmelerin devam edeceğini açıklayan bir Amerikan başkanı vardı. Ama o gün CENTCOM'un o dönemki Michael Kurilla başındaki kişi ki İsrail'le çok sıkı fıkıydı. Dedi ki biz İran'ı vurabiliriz. Başkan başka bir şey söylüyor. Sahadaki yani Orta Doğu'dan, İsrail'den vesaire bütün bu bölgeden sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanı İran'ı vurabiliriz, cepheyi açabiliriz gibi açıklama yapmıştı. Kaldı ki o cepheyi de açan yine bence Netanyahu ve o Siyonist yapıydı. Büyük ölçüde de Suriye ile de ilişkiliydi. Tam da Suriye'nin devrimin, halk devriminin yapılanma süreci yol alınıyor. İsrail orada bir zarara uğradığının farkında vesaire. Dolayısıyla o cepheyi açarak meselenin biraz da Trump'ı sıkıştırarak Suriye politikanı değiştir, Erdoğan bakışını değiştir, Türkiye'ye olan yaklaşımını farklılaştır mesajlarıydı. Ben hep öyle gördüm. Sonrasında da tekrar aynı cephe, bu sefer daha koyu bir şekilde biraz da şu söylendi. İşte Hamane ile ilgili önemli bir teknik istihbarat aldık. Şimdi bunu hemen ortadan kaldırabilirsek rejimde değişecek. Biz daha rahat edeceğiz, daha rahat bir İran'la çalışırız. Buna da mecbur kaldı o zaman Trump bu istihbarat bilgisiyle harekete geçmekten yana. Kamuoyu önünde de İsrail istedi ben yaptım diyecek hali yok. Sonuçta onlara hep sahip çıktı. Bizim başlattığımızdır dedi falan. Ama iş uzadıkça da bu işin zararını göreceğini de fark etti. Elbette seçimlere yansıyacak önemli bir madde haline geldi. Peki. Ama şu çok açık. Vance'in de aslında ortaya koyduğu o gerçekler şuna dayanıyor. Doğru. Yani özellikle 18-34 yaş arasında Şubat ayında Gallup'un yaptığı bir kamuoyu araştırması Amerikalıların üzerinde. O da şu, genelde bütün yaş kategorileri açısından %41 Filistin'e ilişkin sempati geçmişte olmadığı kadar artmış durumda. Bu oran İsrailler açısından %36'da kalmış durumda. Ama 18-34 yaş kategorisinde Filistin'e ilişkin sempatinin %53'lere çıktığı, İsrail'e de %23'lere düştüğü bu tarihinde hiç olmadı Amerikan kamuoyunda. Bu da hiç kuşkusuz politikacılar açısından, Trump açısından, Vance açısından önemli bir veri.
1: Peki. Şimdi Sayın Hamzaoğlu biraz da Kıbrıs'ta neler oluyor sorusuyla devam edelim istiyorum. Şimdi bir yandan Rumlar ve Yunan vekiller Avrupa Parlamentosu'ndan kışkırtan bir rapor çıkardılar. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Mehmetçi'yi bir anlamda karalamaya çalıştılar. Hani artık içeriğine çok fazla girmek istemiyorum ama hemen Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden karşı cevap geldi. Rumların o dönemde yaptıklarını EOKA üzerinden yaptığı katliamları anlatan filmler ve işte şahitlikler paylaşıldı. Şimdi bu süreçte BM Genel Sekreteri Guterres'in adaya gidip bir gevşek federasyon formu üzerinde temaslarda bulunacağı bilgisi paylaşılıyor. Rum kesiminden özellikle yansıyan haberler var. Siz biraz bize anlatsanız nasıl bir strateji geliştiriliyor Kıbrıs Adası üzerinden? Bir yandan çünkü Fransa buraya üs kurmaya çalışıyor. Amerika eski ambargoları kaldırdı. Silah yardımı yapıyor. İsrail burada işte toprak alıyor. Buralara çeşitli tatil köyleri adı altında yerleşim yerleri açıyor. Hani adayı bir şekilde böyle parsel parsel işgal etmeye çalışanlar da var. Ne oluyor şu anda Kıbrıs'ta?
2: Yani şu anda bizim Akdeniz'deki adeta bir barometre rolünü oynuyor Kıbrıs. Yani bir her şey o Kıbrıs üzerinden şekilleniyor. Bunu ifade edelim. Özellikle şunu belirtelim. Fransa'nın Rum kesimiyle bir savunma anlaşma yapma yetkisi yok. Neden? Çünkü garantör ülke değil. Biliyorsunuz 3 tane garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. İngiltere tarihi sebeplerden dolayı orada bir garantör ülke konumunda. Yine Türkiye'nin de özellikle buradaki garantörlüğü çok kıymetli ve önemli. Şimdi bu plan aslında şunu gösteriyor. Tabii ki Birleşmiş Milletler'in planı değil bu. Arkasında Avrupa Birliği ve kısmen de NATO'nun da bulunduğu bir aslında bir projeksiyon. Şöyle aslında şu anda biliyorsunuz Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin vetosu nedeniyle zaten NATO'ya üye olamıyor. Şimdi dolayısıyla şu böyle şöyle böyle böyle bir yani projeksiyonla, yeni bir projeksiyonla hukuki olmasa bile, yasa olarak değil ama fiilen Kıbrıs Rum kesimini NATO'ya entegre etmeye çalışıyorlar. Yani güvenlik şemsiyesi altına, bir şekilde NATO'nun güvenlik şemsiyesi altına sokmaya çalışan bir aslında bir grup var Avrupa'da ve genel itibariyle Batı'da. Yani bu ne demek? Evet, hukuken NATO üyesi olmayacak Rum kesimi ama fiilen yani de facto artık NATO güvenlik şemsiyesi altında hayatına devam edecek. Bu gerçekten Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşmüyor bir kere. Bunu ifade edelim. İkinci mesele plan, bir plandan bahsediliyor. Basına da düştü esasında. Ve orada da şöyle bir şey var. Garantörlükle ilgili. Yani Türkiye'nin garantörlüğünü tanımamaya çalışıyor. Yani tanımak istemiyor yeni plan. Ve garantörlüğü NATO'ya vermek istiyor. Bu da yeni bir çerçeve. Aynı şekilde toprak tavizleri konusu da var. Maraş ve Güzelyurt'un Rum kesimine verilmesi gibi konular var. Yani dolayısıyla bu plan gerçek anlamda biraz da emperyalist bir plana benziyor. Yani benim en azından okumam bu şekilde. Yani burada Türkiye'nin çıkarları sağlanmıyor. Türkiye'nin oradaki milli güvenliği sağlanmıyor. Dolayısıyla özellikle Kıbrıs Türkleri, Kıbrıslı Türklerin oradaki menfaati sağlanmıyor. Yani burada her şey Rumlara ve dolayısıyla belki de İsrail'e alan açılıyor. NATO İsrail'e doğru yön almaya başlıyor. Yani İsrail'i de işin içine katmaya çalışan bir anlayış var. Burada tabii ki Yunanistan var, Fransa gibi aktörler var. Bunu da ifade etmemiz mümkün. Yani İbrahim Bey şunu ifade edelim el cümle. Bu plan genel itibariyle Türkiye'nin özellikle son dönemde izlediği Doğu Akdeniz'e yönelik politikalarını sekteye uğratmak istikametinde yapılan bir adım. Yani barış planı falan değil. Bunu açık söyleyelim. Barış, herhangi bir barış ihtiva etmiyor. Tam tersine buradaki aktörlerin, özellikle İsrail'in, Fransa gibi, yine Yunanistan ve Rum kesiminin bir şekilde denkleme dahil etmek isteyen ve ileri daha uzun vadede Türkiye'yi de denklem dışı bırakmaya çalışan bir plan olarak görmemizde fayda var. Yani burada bir yine bir Kıbrıs'ta bir federasyonun kurulması, bu federasyon içerisinde toprak tavizleri ve diğer yöntemlerle aynı zamanda garantörlüğün bir şekilde sekteye uğratılması, Türkiye'nin garantörlüğü burada hayati öneme sahip. Dolayısıyla bu genel çerçevesi bu. Şunu ifade edelim. Orada Türkiye'nin varlığı hayati bir mesele. Bakınız İsrail, İsrail açısından böyle bir hayatilik yok. Ya da Amerikalılar açısından bir hayatilik yok. Dolayısıyla Fransa açısından o bölge belki de hayati bir rol oynamıyor. Ama Türkiye'nin milli güvenliği, bu milli politikalara bağlamında Kıbrıs konusu hayati bir öneme sahip. Yani bunu ifade edelim. Dolayısıyla burada Kıbrıs planının genel itibariyle emperyalist bir çerçeve oluşturmaya yönelik bir adım olarak değerlendirmemizde fayda var. Bunu görebiliyoruz. Bu plan Ankara'nın muhtemelen tepkisiyle karşılanacak. Zaten tepki de verildi. Plan ilk basına düştüğünde Türkiye tepkisini ortaya koydu. Ama bu planın hayata geçme ihtimali İbrahim Bey yok. Bunu ifade edelim. Çünkü çok kritik maddeler yer alıyor. Çok kritik, kirli, çok güzel başlık attınız. Kirli oyunlar dönüyor. Türkiye'nin buna karşılık net bir şekilde tavır aldığını, müşahhas bir tavır aldığını görüyoruz. Bu devam edecektir. Burada şunu söyleyelim ilaveten. İsrail'in bu kadar Kıbrıs'ta var olması, bakınız hava savunma sistemi, yine orada genişlemesi, toprak satın alması çok tehlikeli bir eğilim. Yani bunun zaten biz bunu Filistin'de daha önce farklı bölgelerde İsrail'in politikalarını gördük. Yani soykırımcı politikalarını. Bu politikalar bu bir şekilde Doğu Akdeniz'e doğru evrilmeye başlıyor. Bunu ifade edelim. Yani bu evrilmeyi görüyoruz ve bunu şunu da ifade edelim. İsrail Kıbrıs eliyle aslında Avrupa meselelerine dahil oluyor. Yani Avrupa güvenliğinden sorumlu bir aktör olarak sunulmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikeli. Yani Avrupa güvenlik mimarisinde sanki Akdeniz yoluyla, Doğu Akdeniz yoluyla, Kıbrıs eliyle

0: Yunanistan eliyle İsrail Avrupa güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru olarak takdim ediliyor. Bu çok
1: Evet.
0: tehlikeli bir yönelim. Dolayısıyla buna karşılık olarak da Türkiye'nin net tavırları var. Bir kere mavi vatan doktrinimiz var. Bu çok önemli. Bunun ne kadar önemli olduğunu da bu meselelerde görüyoruz.
1: Peki, Sayın Salihoğlu, tam da bu soruyu soracaktım. Türkiye'nin işte mavi vatanı ilan etmesi, bunun ardında durması, işte Kıbrıs'ta iki devletli çözüm meselesini masaya koymuş olması bazılarını telaşlandırdı mı? Neden böyle bir anda hani bir işte gevşek federasyona gidelim gibi bir çözüm önerisi ortaya koymaya başladılar? Tabii hani iki cephe açısından baktığımızda Rumlar ne kazanmaya çalışıyor? Türklerin burada nasıl kayıpları olur? Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri? Bir yandan da mesela Türkiye su hattından sonra Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı da götürecek. Yani bir anlamda ilişkileri de bu hatlarla güçlendiriyoruz da adada.
2: Yani Doğu Akdeniz'in jeopolitiği yükselen enerji jeopolitiğidir. Özellikle Rusya ile Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği arasındaki enerji konusundaki sıkıntılar baş göstermeye başladığı andan itibaren yeni tedarik coğrafyalarına yöneliş oldu. Bunun başında Doğu Akdeniz geldi. Bununla ilgili başta Amerikan Jeoloji Kurumu olmak üzere birçok kurum öylesine iştah kabartan rezerv raporları hazırladılar ki buraya gelmeyen donanma kalmadı. Doğu Akdeniz'in kıyısı en uzun olan ülke Türkiye'dir. Sonuçta Türkiye'nin yaklaşımı da hep şu oldu. Coğrafi olarak kimler Doğu Akdeniz ülkesi ise bunlar bellidir. Gelin hep beraber uluslararası düzeyde ne varsa hukuk kuralları biz buna hazırız. Dolayısıyla hakça bir bölüşümü yapalım. Bunun hatlarını doğru düzgün çizelim. Öyle Sevilla haritalarıyla falan Yunanistan kendini Rodos Girit hattını ana kara sayarak Doğu Akdeniz ülkesi olarak bu oldu bittiye biz boyun eğmeyiz. Sonuçta Yunanistan bir takım adaları ülkesi değil, ana karası olan bir ülke. Dolayısıyla bunu Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden Siyonist İsrail rejimiyle birlikte ve Mısır'daki darbe sonrası yapıyla birlikte oluşturarak hatırlayın İsmet diye bir projeyle Türkiye'yi devre dışı bırakarak bütün bu kaynakları el koymayı hedef seçmişlerdi. Yani ben o zaman bunu hep altını çiziyordum. Mursi döneminde yapılmış bir keşif var. Mısır'ın karasularında. Sadece o karasularda o döneme ilişkin yapılmış o keşif Euro bölgesinin 25 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak diye raporlar hazırlanmıştı. Bunlar açıklanmadı. Ama darbeden sonra bunlar açığa çıktı. Ve dolayısıyla hatta Mursi'nin iktidara gelmesiyle İsrail'le mübarek dönemiyle yapılmış yağlı börekli Mısır'ın aleyhine, İsrail'in lehine anlaşmaları iptal etmişti. İsrail'de bir debelenme oldu. Elektrik fiyatları arttı falan. Onun da imdadına yine Tamar Leviathan bölgesindeki kaynak keşifleri yetişmişti. Ve dolayısıyla Filistin açıklarındaki kaynağı bile el koyan Gazze'yi bu anlamda aslında o soykırımla yeniden ele geçirme çabası da yine Doğu Akdeniz'le ilgiliydi. Suriye'nin, Irak'ın geleceği de Doğu Akdeniz'in bu yükselen enerji jeopolitiğine mıknatıs gibi çekerek buna eklemlendi. Tam da böyle bir yerde bir Kıbrıs adası var. Türkiye'nin sonuç itibariyle asırlara mal olmuş, tarihi derinliğiyle, kendi coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs adasında bugüne kadar oynanan oyunlar. Bakın, Birleşmiş Milletler'in adı geçiyor. Guterres'in oraya gideceği söyleniyor. Yani kendi hukukunu koruyamayan bir Birleşmiş Milletler var. 59-60 garantörlük anlaşması var. 3 garantör ülke var. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan. Üçünün birlikte olmadığı hiçbir yapıya o ada hiçbir adı altında giremez. Açık hüküm. Ona rağmen Avrupa Birliği'ne aldılar onu. Avrupa Birliği kendi hukukunu da hiçe saydı. Sınır sorunu olan hiçbir yapı, hiçbir ülke Avrupa Birliği'ne tam üye olamaz. Yaptılar. Üstelik de kuzeyi yok sayarak yaptılar. Ve sonuçta bütün adanın temsil yeteneği ondaymış gibi yaptılar. Ama sonuç itibariyle Türkiye her yolu, her yola, her zemine gel tartışalım, konuşalım dedi. Hiç kaçmadı bundan diplomatik yolu. Anlam planı bile. Yani verilen sözlerin hangisi tutuldu? Yani anlam planına evet deyin. Sizin işte ambargolarınız, limanlarınız, hava alanlarınız açılacak dendi. Bırakınız onları. Sonuç itibariyle anlam planı öncesi Güney kesimine Avrupa Birliği'nin yolu açılmıştı. Egemenliğin tamamı verilecekti. Nitekim hayır dediler. Ve dolayısıyla Kuzey'in evet demesinin bile siyaseten nasıl ortadan kaldırılarak yok edildiğini gördük. Artık bu yalanlara, bu oyunlara, bu emperyalist planlara hiç kimsenin ne kanacağı, ne buna boyun eğeceği bir iklimde değiliz. Türkiye çok açık net koydu tavrını. Kırmızı çizgisi bellidir. İki devletli çözüm diyor ve eşit egemenlik diyor. Kötü bir şey mi istiyor? Bunun yani o adadan iki devlet çıkmaz diye bir uluslararası hukuk kuralı mı var? Bir uluslararası ilişkiler katı bir teamülü mü var? Hayır. Yok kardeşim. Öyle olsa Haiti ile Dominik Cumhuriyeti niye böldünüz? Niye böldünüz orada? Üstelik aynı kültür, aynı inançtı. Ha orada emperyalist çıkarlar öyle geliyor, gerekiyordu. Bölünmesi gerekiyordu. Peki. Burada efendim dayatıyor sana bunu. Hayır, buna boyun eğilmeyecek. Sonuçta kabul edin. İki devlet. Yani Türkiye'yi elbette Avrupa Birliği'ne tam üye yapmayacağınız çok net. Onu biliyoruz, görüyoruz. Ondan sonra ve şimdi böyle Avrupa Parlamentosu kararlarıyla. Konsey yetmiyor, parlamento. Tavsiye kararları ama, siyasi kararlar ama Türkiye söz konusu olduğunda dayatmaya dönüşüyor. O ya. Alçakça yalanı söylüyorsunuz. Şunu analım ama buna müsaade edin. İbrahim Bey. O da şudur. O eli kanlı EYKO çetesinin 1974 barış harekatına kadar yaptığı katliamlar, demin altyazıda da verdiğiniz haberde de vardı. Evet. Ama onun bir tanesini analım. Yani binbaşı Nihat İlhan'ın ailesi, kendisi görevdeyken, yani eğer Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidenler varsa, görmediyse mutlaka gitsinler. Doğru. o evi görsünler.
1: Noel katliamı.
2: Özellikle bunun için de gitsinler. Yani nedir o? Gece yarısı, Aralık ayı, Noel'de, kendilerini Noel diye tarif ettikleri o gün aralığı içerisinde eve giriyorlar. Nihat Binbaşı evde değil. Mürüvvet Hanım, eşi ve 3 tane çocuğu, evladı evde. Yani Murat 6 yaşında, Kutsi 5 yaşında, birkaç aylık daha en küçükleri Hakan, küvetin içine saklanıyorlar. Belki burada bizi bulamazlar diye. Orada buluyorlar onu, o küçücük evde elbette bulacaktılar. Gidiyorlar ama açtıklarında annesinin kucağında bu 3 evladı annesiyle birlikte katlediyorlar bu alçaklar. Ve şimdi biz o isimleri, yani o Murat'ı, Kutsi'yi, Hakan'ı Mavi Vatan'daki sondaj gemilerimize verdiğimiz isimle onları yaşatıyoruz, isimlerini. Peki. Ve dolayısıyla bunu da anmış olalım.
1: Çok teşekkür ederim. Özellikle gençler de mutlaka açıp okusun, hatta belgesellerini izlesinler. Tarihini unutursan, evet, uyursan, ölürsün bu coğrafyada. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve Akşam Gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Ali Salihoğlu bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
8: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
6: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
2: Tabii. Bunların
1: ona
2: da başarılı.
1: Güvenme, ona evet. Güvenmelerinin sebebi sadece
2: ortalığı
1: bu devletle
2: kavgalılar.
1: Hep kavgalılar.
2: Sevmez.
1: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP

0: de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
1: Tabii, tabii.
0: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde

0: rahatsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları birine birine yönlendirdiler bütün insanları, bütün iyi niyeti.
1: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
0: Bütün iyi niyeti. Hayda, çete. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bugünlerde savunma sanayimizi böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem. Katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
1: Daha ondan sonra sen...
0: AFAD'a değil ahbaba. Devlet yoktu ahbap vardı. Öyle mi?
1: Ben de
0: yazıklar
1: o zaman...
0: olsun ya. Neyse abi sizin yani... sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
1: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
0: Evet, evet.
1: Hocam damarını takip et.
0: Evet.
1: Bak bu ülke ait değilsen Mustafa sandal. Damarını takip et. Soyunu sopla bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
0: O yüzden.
1: Yani soyuna bu, git, sopuna git, tarına git, terbize git.
0: Devlet sevmezlik yeni bir şey değil efendim. Tabii, bunların gelinde var, varoluşunda var. Bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
1: hocam tercih meselesi.
0: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
2: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 17 Temmuz. 2 saat boyunca yine birlikte olacağız ve detayları paylaşacağız. Bu hafta ilginç bir haftaydı. Adeta soruşturmalar haftası desek yeridir. Önce Ahbap soruşturması ki devam ediyor, genişliyor. Yeni katılanlar var, yeni gözaltılar var, malum tutuklamalar var. İfadelerde çok ilginç detaylar var. Hepsini derledik, topladık. Aslında bu konuda daha önce bazı uyarılar da vardı. O uyarıları da işin içine koyduk ve sizlerle paylaşacağız. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında malumunuz pek çok gözaltı vardı. 19 tutuklama var. Tabii ifade veren FETÖ'cülerden biri Muhsin Yazıcıoğlu o kazayı ya da emri

diyelim FETÖ'nün verdiğini, FETÖ'cülerin verdiğini ifade etti. Başka çarpıcı detaylar da var konuya ilişkin. Hepsini ekranınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim, bir türlü mutabık kalamama durumu, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda hat safhaya çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri 6 gündür, 6 gecedir diyelim ya da saldırılarını sürdürüyor. Can kayıpları var. İran bir yandan Körfez ülkelerindeki Amerikan noktalarını, Amerikan üslerine saldırılar gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da durumu çok iyi değil. Ülkesinde kendisine olan güven azalıyor. Trump'ın da Netanyahu'ya olan güveni azaldı. Hatta bitme noktasına geldi. Bunun yansımaları da oldu. Hepsini ekranınıza getireceğiz. Soruşturmalar haftası dedik. Malum futbolda bahis ve şike soruşturması vardı. Bu kez yöneticilerle ilgili bir dalga operasyon olduğunu ifade edelim. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da olduğu 13 kulüpte 19 yönetici hakkında soruşturma başlatıldı. Detayları var. Onları da anlatacağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftanın son iş gününü İstanbul'da geçirdi. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki durağı partisinin İstanbul İl Başkanlığı oldu. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma gerekçesi ise suç gelirlerinin aklanması ve örgüt üyeliği. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı, hani o kapıya gittikleri ilk ana dair görüntüler ortaya çıktı.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma gerekçesi olarak suç gelirlerinin aklanması ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi. Öte yandan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Oğuzhan Uğur'un evine gelen polis ekiplerinin kararı tebliğ ettiği anlar ve aralarında geçen diyalog kameraya yansıdı.
2: Evinizi arama yapacağız. Onun dışında hakkınızda da gözaltı kararı var.
1: Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin sonrasındaki süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı. Özel bir bankadaki hesap hareketlerinde olağan dışı hareketlilik tespit edildi. Söz konusu banka bu hareketliliği MASAK'a bildirdi. MASAK da hesap hareketliliğini mercek altına alarak inceleme başlattı. O incelemelerin ardından da Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyanın şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis yaptığı ve 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine yer verildi.
1: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şoke ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik de gözaltına alındı. Şüpheli Çelik, İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkati çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanı ise Çelik para çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden toplam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
0: Şimdi tabii hepsi birbiriyle bağlantılı. Aralarında bir organik bağ var. Ahbap soruşturmasından sonra şimdi de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Az önce o görüntüleri de sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşanlar aslında şok üstüne şok yaşıyor. Şimdi ne ilgisi var diyeceksiniz. Görmek isteyenler için tüm süreç herkesin gözü önünde cereyan etti. Şimdi tam 3 yıl önce. 24'te yayınlanan bir haberi sizlerle paylaşacağız. Hem de noktasına virgülüne dokunmadan sadece rengiyle oynadık oranın. Yani onun bir arşiv haber olduğunu hatırlatmak için. Sonrasında da bizim söyleyeceklerimiz vardı. Onlar ekrana gelecek.
3: Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
4: Arkadaşlar,
5: biz zaten bundan bıktık.
6: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
5: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
6: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
7: Sizin de basın sözcünüzün eşi. Colin İnşaat'ta çalışıyor.
8: Evet, doğru.
7: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
8: Bak, Colin, hayır açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
7: Madara mı oluyoruz biz şu
8: Tabii
7: anda?
8: Tabii madara oluyorsunuz.
7: Dinlerinize biraz hakim olun.
8: Ya.
3: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
6: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
9: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
8: Peki.
6: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
8: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
7: Kimin, benim mi?
8: Evet evet.
7: İddia edip ispatlayamayan.
6: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
10: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
8: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
7: Kimin, benim mi?
8: Evet evet.
7: İddia edip ispatlayamayan.
6: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
8: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
11: Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
8: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
6: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
12: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
8: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
6: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayımlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
7: Beyle.
6: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl köpürtüldü? Ünlü isimler nasıl eklendi? Milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
8: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
6: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Haberde de dedik ya, herkesin gözü önünde. Evet öyle. Peki milletin gözü önünde olan şey hakkında millet ne düşünüyor? Yani bu son gelişmeleri sokak nasıl yorumluyor? Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. O dönemde halkın en hassas olduğu vakitlerde yardım kuruluşları, yardım kuruluşu adı altında toplanan o halkın parası. Yani herkes işte cebinde ne varsa, gönlünden ne koptuysa, tabii burada bir vicdani bir durum var. Deprem yaralarının sarılması meselesi var. Halkın parası işte kumar masalarında çarçur edilmiş. Bunu biz söylemiyoruz, bunu MASAK raporları söylüyor. Vatandaşın güvenip icraat beklediği kişilerin gerçek yüzleri şimdilerde ortaya dökülüyor. Ahbap var, devlet yok demişlerdi ama devlet 455 bin konut yaptı. Onlar sadece para topladı, sanki gerçekten yardım varmış, yardım edilmiş gibi gösterdi. Peki sözde Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak anılan Haluk Levent fiyaskosuna acaba sokaktaki vatandaş ne diyor?
4: Çok şaşırdık hepimiz. Biz Haluk Levent'e çok güveniyorduk. Yıllardır da severek dinliyorduk. Ama yurt dışındaki oynadığı kumar, bahis falan olaylarını duyunca inanamadık ve olay başlar başlamaz herkes suç duyurusunda bulunmaya başladı bir de. Herkes mahkemelere gidiyor.
13: Kendisine yardımda bulundum. Yani ne söyleyebiliriz ki, artık hiç kimseye güvenimiz kalmadı gerçekten. Evet. Hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Şaşırdım tabii ki, çok şaşırdık hem de. Neden şaşırdık? Çünkü beklemiyorduk yani Haluk Levent ya. Haluk Levent deyince duruyordu sular falan. Yani benim için, ben çok sevdiğim bir sanatçıydı kendisini. Ama bunu duymak gerçekten üzdü. Ve ben kendisine de yardım etmiş bir vatandaş olarak çok üzgünüm.
14: Böyle şeylerde devleti bırakıp, yani başka insanlara güvenmek mantıksız bir şey. Zaten bu adamın geçmişi belli. Kumarbaz. Bu da ne yaptı? Parayı buldu gitti, kumar oynadı. İşte içkilere gitti, oraya gitti, buraya gitti. Şimdi diyor işte benim öyle bir zaafım var. Ulan senin öyle bir zaafın var, sen niye depremde bak çoluğunu, çocuğunu insanlar orada tutup ağlarsa sen o hangi vicdanla gidip onu yedin ya? Sende bir vicdan diye bir şey var mı?
15: Yani kötü hissettim yani. İnsanların duygularıyla oynanmış bir resme. Başka bir şey değil mi? Allah'a vaat ediyor.
16: Evet, ben de bulunmuştum ama hiç yorum bile yapmak istemiyorum artık. Artık insan kime güveneceğini de bilmiyor. Gerçekten de çok da güveniyorduk. Ben hala şaşkınım.
17: De çok şaşırdım yani. Çünkü beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum kesinlikle. Kimseye güven olmaması gerektiğini maalesef halkça, milletçe bilmemiz gerekiyor.
18: Tabii ki şaşırdık. Yani dünya genelinde hiçbir yetki, hiçbir zaman tek bir kişiye verilmemesi lazım. Bu genel bir kaydı olması lazım. Ama bireysel olarak tabii ki şaşırdık. Herkesin güvendiği bir isimdi.
19: Yani yaptıklarını az çok duydum da, okudum da. Yaptıkları saçma. Milletin hakkına da girmiş.
20: Şaşırdın mı?
19: Bayağı şaşırdım. Hiç beklemeyeceğim kişilerden biriydi. Bayağı da şaşırdım.
21: Gerçekten çok büyük bir ayıp millet için. Özellikle bu zor zamanda böyle bir şey yapması çok ayıp. Ben de beklemiyordum açıkçası Haluk Levent'ten. Çünkü o kadar güvenini kazanmıştı ki halkın güvenini kazanmak da kolay değil. Bu şekilde kırması çok kötü, çok ayıp.
0: Yine bir başka soruşturma, sporda bahis ve şike soruşturması. Soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
22: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
0: Şimdi tabii başka soruşturmalar var, başka gözaltılar var, tutuklamalar var. Neden bahsediyoruz? Şimdi sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımın ardından halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alınan AKOT eski başkanı Nasuh Maruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, sonra tutuklandı. Arama Kurtarma Derneği eski başkanı Nasuh Maruki hakkında sosyal medyada yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Maruki, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Maruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
1: Tutuklama talep edildi mi efendim?
0: Bir diğer soruşturma, bir diğer operasyon ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Aralarında Sıla Gencoğlu ile İrem Haznedar'ın da bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve sorgulara tamamlanan 12 şüpheli kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Şüphelilerden Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak, jandarma ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşenur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız'la evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız'la Şefik Ömer Dolman cezaevine konuldu. Şüpheli Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıla Gencoğlu, İrem Haznedar, Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Burak Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Musi Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler var. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan kritik isimlerin şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini itiraf etti. Dosyaya giren bu şok ifade ve yeni belgeler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatını örgüt elebaşı Fethullah Gülen verdi. Eski bir FETÖ'cünün emniyete verdiği işte bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yazıcıoğlu'nun ve helikopterdeki diğer 5 kişinin FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları ağırlık kazandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
2: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
1: Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın kaza olmadığı, bir suikast olduğu ve arkasında da terör örgütü FETÖ'nün yer aldığı iddiaları yıllarca gündemden düşmedi. Sonunda bu iddiaları somutlaştıran yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Anajet üssünden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği tezi geçmişte emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi. Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan'ın sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Adil Öksüz'le yoğun iletişim trafiği vardı. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı. Hava Kuvvetleri, mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Erol Sağlam, kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek Mahrem İmam Ali Cingitaş'la buluştu. Bu iki ismin ortak irtibat noktası ise Cafer Sarıkaya'ydı. Kazadan 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Kazadan 5 gün sonra ise Malatya Mahrem İmamı Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Ve geçmişte hiçbir iletişim kaydı bulunmayan darbe girişiminin Akıncı üssündeki yöneticilerinden Kemal Batmaz'la yüz yüze görüştü. Örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkaya ile Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu arasında baylog yazışmaları ise kazanın örgüt hiyerarşisi içerisindeki yansımasını gözler önüne serdi. Durakoğlu olayın hemen ardından İzmir'e gitti. Üst düzey sorumlularla görüştü. İstanbul'da bir heyet toplandığını ve tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini yazdı. Mesajın devamında ABD'deki örgüt elebaşının bu olayı için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında eski bir örgüt üyesinin Adıyaman Tem Şube Müdürlüğü'ne bizzat giderek verdiği itiraf niteliğindeki ifadeler de yer aldı. İtirafçı beyanında örgütün tepe yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu'na örgütün yanında yer alması için teklif götürdüğünü ancak Yazıcıoğlu'nun bunu sert bir dille reddettiğini anlattı. Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği, herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. İşte bu çarpıcı iddia soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda soruşturma yeni bir boyut kazandı. 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi geçelim CHP'de olup bitenlere. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yan yana görüntülendi. CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde Özel ve Kılıçdaroğlu aynı karede görüntülendi. Tarafların arasındaki gerginlik ise dikkatlerden kaçmadı.
3: CHP'de kılıçlar cenazede bile keskin. Tarafların ağzı bıçak açmadığında tavırlar her şeyi anlatıyor. Daha önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde karşılaşmıştı. Butlan kararı sonrası ilk karşılaşmada Özgür Özel'in sinirli tavrı kameralara böyle yansımıştı. Özel ve Kılıçdaroğlu yine bir cenazede bir araya geldi. Aradan zaman geçse de tarafların arasındaki gerilim değişmedi. CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ilk gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında önce Muharrem İnce saf tuttu. Ama ne İnce ne de Kılıçdaroğlu tokalaşmak için hamle yapmadı.
4: İyilik sahibi insanlar olmakla.
3: İnce'den biraz sonra Grup Başkanı Özgür Özel geldi. Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Ama ikilinin arasındaki soğuk rüzgar dikkatlerden kaçmadı. Taraflar namaz sonrasında karşılaşmamak için büyük çaba sarf etti. Bu arada cenazede çelenk savaşları da vardı. Hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenklerde CHP Genel Başkanı ünvanı dikkati çekti. Olcay Baykal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
0: NATO zirvesinin gölgesinde kaldı belki ama yeri gelmişken hatırlamakta fayda var. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni parti liderliğine soyunan Özgür Özel'in özellikle dış politika konusunda sıkı ders çalışması gerekiyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bir dediği diğerini tutmuyor. Durum böyle olunca da bu ne yaban çelişki sorusu ortaya çıkıyor. Bakın neden.

0: Türkiye'de NATO zirvesi yapılmadan hemen önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz medyasına bir yazı kaleme almış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenemezsiniz, biz NATO'nun çıkarlarını daha iyi koruruz mesajı vermişti.
1: Bugün Erdoğan yüzünü Washington'a dönebilir, yarın Moskova'ya, bir sonraki gün Pekin'e. Bunu sadece kendi konumunu güvence altına almak için yapar. Tek bir adamın yönetiminin bekası Türkiye'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tutuluyor.
0: Ancak elbette NATO üyeleri Özgür Özel'in Financial Times'a yazdıklarını pek de ciddiye almadı. Başkentteki NATO zirvesi epey görkemli oldu. Türkiye çok sayıda anlaşmaya imza attı. NATO 3.0 için kritik kararlar alındı. Şimdi gelelim esas meseleye. Zirve öncesi NATO'ya biz sizin haklarınızı daha iyi koruruz diye medya üzerinden mesaj gönderen Özel, beklediği ilgiyi göremeyince hemen fikir değiştirdi.
2: NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
0: Şimdi Batı medyasına Erdoğan yüzünü NATO'dan Rusya'ya, Çin'e çevirebilir diye yazan da Özgür Özel'in kendisi, sadece bir hafta sonra NATO'ya körü körüne bağlı kalamayız, Rusya ve Çin'le ilişki kurmalıyız diyen de Özgür Özel'in kendisi. Ülkeyi yönetmeye talip olan Özel, geçmişte de dış politika konusunda defalarca baltayı taşa vurdu. En bilineni, Esad bavulunu toplayıp Rusya'ya kaçarken gidin görüşün diye akıl veriyor olmasıydı.
2: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
0: Bu yüzden yeni bir parti kurup

0: Başına geçmeye çalışan Özel'in dış politika konusunda biraz daha ders çalışmasında fayda var gibi görünüyor. Bu arada Özel'in haklı olduğu tek bir konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun güçlü üyesiyken Rusya ve Çin'le de güçlü ilişkiler kurabiliyor. Zira Erdoğan tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriyor. Özel gibi umudunu Batı vesayetine bağlamış değil.
1: Terk edilmişlik hissediyoruz.
0: Takdir milletin elbette.
2: Merhaba Erşkar.
3: Bir dizi program için Rize'ye giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarih müfredatında yapılan değişiklik hakkında konuştu ve muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haçlı Seferleri kavramının tarih müfredatından çıkarıldığını hatırlattı. O sefer değil, Haçlı saldırıları. Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan, niye itiraz ediyorsunuz dedi. Bakan Tekin, Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım diyerek eski Türk devletleri ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben. Bunu yapıyorum ifadesini kullandı. Bakan Yusuf Tekin konuşmasında CHP FETÖ istilasına tabi tutulmuştur diyerek dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin konuşmasında FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da Kur'an ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunun bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya da gerek yok. Herkesin görebileceği bir şey. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek eline almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben. İtiraz ediyorlardı. E şimdi kendileri söylüyorlar. MÜSİAD tarafından Hazreti Hüseyin'i anmak ve anlamak isimli özel bir programa imza atıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan katıldı. Kerbela'nın ortak acısı konuşuldu ve birlik mesajları verildi.
4: Kerbela'nın yüreklerde sönmeyen acısı paylaşıldı. Ehl-i Beyt sevgisi konuşuldu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Hazreti Hüseyin'i anmak ve anlamak başlıklı program düzenlendi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katıldı. Bilal Erdoğan, ortak acılar milletin kenetlenmesine sebep olmalı mesajı verdi.
5: Ehl-i Beyt'e olan muhabbeti bambaşka. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e olan bağlılığı bambaşka. Ve o Kerbela'nın içimizde bıraktığı yara da aslında canlı ve taze. Gönül ister ki bu ortak acı bizi bu güzel memlekette, bu güzel topraklarda daha da kenetlesin, daha da birbirimize yakınlaştırsın. Ama o veya bu sebeple tarihin değişik dönüm noktalarında bazı talihsiz hadiselerle maalesef bu acılar bizi birleştiren ortak acılar olması gerekirken adeta bizi ayrıştırmaya doğru istismar edilmiş, vesile edilmiş, vesile kılınmış.
4: Bilal Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin gücüne ve stratejik konumuna da vurgu yaptı.
5: Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz, önemli bir mevkideyiz, stratejik konumumuz var, tarihten getirdiğimiz mirasımız var, sorumluluklarımız var. Bize bakan nice milyar Müslümanlar, nice milyar mazlumlar var. Ama biz kendi içimizde o birliği temin edemezsek, o zaman dünyanın bu büyük adaletsizlikleriyle başa çıkma konusunda ne olmuş oluruz? Zayıflamış oluruz, topal kalırız.
4: Adalet ve kardeşlik mirasının ortak akılla konuşulduğu programda MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de Hazreti Hüseyin'in mücadelesine değindi.
6: Zulüm yalnızca zalimlerin cesaretleriyle değil, iyilerin sessizliğiyle de büyür. Bu yüzden Kerbela'nın en ağır yükü yalnızca dökülen kan değil, hakikati bildiği halde susanların taşıdığı sorumluluktur. Hazreti Hüseyin'in mücadelesi bir iktidar mücadelesi değildi. Onun hedefi yönetmek değil,

0: uzlaşmaya meşruiyet kazandırmamaktı.
1: 15 Temmuz'un 10. yılında yurt dışında yaşayan Türk gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği programda gençler hem 15 Temmuz'un hafızasına tanıklık etti, hem uzman isimlerin demokrasi mücadelesinin önemine ilişkin değerlendirmelerini dinledi.
2: Ve biz de Gürcistan'dan davete icabet ettik, buraya geldik. Türk halkı bir dayanışma gösterdi tüm dünyaya.
3: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece yazılan demokrasi destanı bugün dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin ortak hafızasında yeniden canlandı.
4: Bir milletin özgürlük ve direniş destanı bundan tam 10 sene önce 15 Temmuz akşamı yazıldı. İşte o akşamı, bir milletin direnişini dünyaya anlatmak için dünyanın dört bir yanından gelen gençler bir araya getirildi. Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda 15 Temmuz destanı gençlere anlatıldı.
3: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Yolculuğu Şehirler ve İzler programı kapsamında yaklaşık 140 genç Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda buluştu. Yurt dışında yaşayan Türk gençleri, uluslararası öğrencilerle soydaş ve akraba topluluklarından gelen katılımcılar 15 Temmuz'da yaşananları dinledi, sergileri gezdi ve demokrasi mücadelesinin izlerini yerinde gördü.
5: Doğma büyüme Fransa, aslen Konyalıyız. Etkinlik çok güzeldi. Aslında duygulandım çünkü ilk kez bu tarz bir programa katılıyorum.
6: Türkiye'de yaşıyorum, Moğolistan'dayım. 3 yıl önce Türkiye'ye geldim. Burada şu anda eğitim görüyorum. 3 yıl önce ilk defa İstanbul'a geldiğimde arkadaşıma sormuştum. İşte bu köprünün tarihi nedir? Sonra 15 Temmuz darbe olduktan sonra ismini değiştirmişti. O zaman öğrendim.
7: Türkiye sadece kendi sınırlarının içerisinde değil, tam tersi bir imparatorluk bakiyesi olduğundan dolayı soydaş ve akraba toplulukları var. Darbe geleneğine yok eden sistematik aslında tam anlamıyla 15 Temmuz oldu. Çünkü öncesinde işte 60 darbesi oldu. Bugün Yasıada'dayız ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ondan sonra hakikaten o vizyonuyla burayı bir demokrasi adası olarak, artık demokrasi ve özgürlük adası olarak alınıyor. Burada inşallah bugün 15 Temmuz'u anlatacağız.
4: 15 Temmuz günü sadece Türkiye'de direniş gösterilmedi. Dünyanın da dört bir tarafında FETÖ'ye karşı gelinmesi için sesler yükseltildi. İşte o gün çekilen fotoğraflarda gençler için sergi alanındaki yerini aldı.
8: Bizim Kongo'da marif okullar var. Ben orada okudum. Ondan sonra lise mezun olduktan sonra bir sınav vardı. O sınav kazandıktan sonra Türkiye bursları diye bir şey vardı. Daha başvuru yaptım. Birinci yıl Türkiye'de öğrendim. Nasıl oldu, ne olay gerçekleştirdi. Onu öğrenmiştim. Zaten gazetecilik okumaktayım. Onun hakkında birkaç belge araştırmalar yapmıştık. Belgelerimiz aldık.
9: Böyle etkinlikler bize çok dostluklar kazandırıyor.
10: Fransa'dan katılıyorum. YTB aracılığıyla işte geldim. Demokrasi Adası'ndayız şu an. Çok iyi geçiyor. Ben 15 Temmuz'da daha çok küçüktüm, 10 yaşındaydım. Annemgil'in anlattığı üzere falan yani çok korkutucu aslında, çok endişelendik.
3: Düzenlenen programda ortak mesaj netti. 15 Temmuz'un hafızasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nce özel bir ana imza atıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ortalama 253 kilometrelik mesafede şehitleri olan vefa İHA'larla göklere kazındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar peş peşe 6. gecede de sürdü. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın altyapısını hedef aldı. Askeri tesislerin yanı sıra köprüleri de bombaladı. İran da saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında İran'da sivil can kayıpları da arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 6. gecede de sürdü. Savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait kıyı gözetleme hava savunma tesisleri ve askeri lojistik altyapıları vuruldu. Trump'ın müzakere etmezlerse santralleri ve köprüleri yıkacaklar.

0: Karas tehdidi de gerçek oldu. Hürmüzgan eyaletinde 6 köprü ve Bender Abbas'taki demiryolu istasyonu vuruldu. Saldırılar sivil kayıplara da yol açtı. 6 günlük saldırılarda can kaybı sayısı 38'e çıktı. 400'den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca ülkenin güneybatısındaki bir kanser hastanesi de tahliye edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sivil altyapıların vurulmasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Tahran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 Haziran tarihli mutabakatı ihlal ederek diplomasiye ihanet ettiğini savundu. İran, saldırılarda elektrik altyapısının da vurulduğunu açıkladı. Halka enerji tasarrufu çağrısında bulunuldu. İran'da misillemelerde bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini bombaladı. Kuveyt ve Bahreyn çok sayıda İran İHA'sını engellediklerini duyurdu. İki ülkede de sirenler çaldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yapıldı. İmha edilen bir şarapnel parçasından dolayı bir çocuk yaralandı. Basra açıklarında da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen Amerikan otomobillerini taşıyan bir kargo gemisine İHA saldırısı düzenlendi. İran, Irak'ı da hedef aldı. Süleymaniye'ye düzenlenen füze saldırısında İran karşıtı Komele örgütünün 9 üyesi öldü. Peki müzakere masasına yeniden dönmek mümkün olacak mı? Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, İran'a ağır darbe vurduklarını açıkladı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeye devam ettiğini ve yeni bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. Leavitt, operasyonların asıl nedeninin İran'ın mutabakat saptını ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırması olduğunu yineledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bu kez de Türkiye'ye F-35 satışı üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. Başkan Trump'ın Türkiye'ye savaş uçağı satma planını televizyonda eleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da adeta istenmeyen adam ilan edildi. Haftalardır Trump'tan randevu alamayan Netanyahu'nun Amerika ziyareti iptal oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki sarsılmaz ittifak görüntüsü ağır darbe aldı. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olası F-35 satışını engellemek için Washington'a yapacağı ziyaret iptal oldu. Haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti. Amerikan basınına bu planın sorunlu olduğunu söylemişti. Beyaz Saray yetkililerine göre o açıklama Trump'ı kızdırdı. Trump kurmaylarına Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı olmadığını söyledi. İki lider arasındaki gerilimi tırmandıran bir diğer dikkat çekici olaysa Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaşandı. İsrail istihbaratı zirve esnasında İran'ın Trump'a yönelik bir suikast planladığı bilgisini Washington'a iletti. Bu uyarı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Trump'ı dönüş yolunda yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirdi. Ancak Amerikalı ve Türk güvenlik birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde tek bir kaynağa dayanan bu istihbaratın doğrulanamadığı ve somut bir suikast planına rastlanmadığı ortaya çıktı. Amerikalı yetkililer İsrail'in bu hamlesini sadece bir niyet beyanı olarak niteledi. Tırmanan bu gerilimin faturası Netanyahu'nun Washington planlarına yansıdı. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'la Beyaz Saray'da görüşeceğini iddia etmişti. Hükümet uçağıyla protokol ekipleri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilse de Washington'dan beklenen o randevu bir türlü gelmedi. Axios'a göre iki haftadır görüşme talep eden Netanyahu adeta bir emrivaki yapmaya çalıştı. Ancak başkanın resmi programına hiçbir zaman alınmadı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun Amerika ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İptale resmi gerekçe olarak Amerikalı Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi gösterildi. Ancak kulislerde Netanyahu'nun İran'ın odası misillemesinden çekindiği ve Trump'ın Netanyahu ile görüşmek istemediği için İsrail'de kaldığı konuşuluyor. Netanyahu Amerikan Kongresi'nde de kan kaybediyor. Başkan Yardımcısı Bakanı J.D. Vance son konuşmasında yine İsrail'i hedef almıştı. İsrail'i İran Savaşı konusunda gerçekçi olmamakla suçladı. Temsilciler Meclisi'ndeki 103 demokrat üyenin İsrail'e sağlanacak 3 milyar dolarlık yardıma red oyu vermesi de Tel Aviv'e yönelik büyüyen hoşnutsuzluğun en net göstergesi oldu.
0: Soykırımcı İsrail zindanlarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 10 binden fazla Filistinli yıllardır özgürlüklerinden koparılmış durumda her gün işkencelere maruz kalıyor. Yıllarca zindanlarda tutulan Filistinli tutsaklar birinci ağızdan yaşadıkları işkenceleri 24'e anlattı.
2: Ben Fahad Sabri, Kudüslüyüm. 20 yıl boyunca işgalcilerin zindanlarında kaldım.
3: Ben Osman Said, İsrail zindanlarında 30 yıl geçirmiş birisiyim.
4: İşkence, açlık, cinsel taciz, insanlık onurunu ayaklar altına alan her uygulama İsrail hapishanelerinde Filistinli tutsaklara uygulanıyor. Oysa onlar sadece kendilerinin olan vatan topraklarını korumak istiyor. Ancak 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl İsrail zindanlarında esir hayatı yaşamak bile Filistinlileri haklı davasından alıkoymuyor. İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik yaşanan ihlaller bir basın toplantısıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi. Birçok acı olay anlatıldı ama en acısı onlarca yıl o işkencelere maruz kalanların anlattıklarıydı. İnsan haklarının nasıl ihlal edildiğini ve hangi işkencelere maruz kaldıklarını tek tek 24'e anlattılar.
3: Burada yaşanan ihlaller sıradan ihlaller değil. Asıl cehennem tutsaklıkta başlıyor. Özgürlüğüne kavuşana kadar da kişi cehennemi yaşamaya devam ediyor. Aşağılamadan aç bırakmaya, cinsel suçlardan insan onurunu kıran eylemlere, her yönüyle zincirleme bir şekilde işkenceler İsrail zindanlarında devam ediyor. 1988 yılından bu yana esir olan masum insanlar var. Hasta olan esirler var, kadınlar, çocuklar var.
2: Ben 20 yıl işgalcilerin hapishanesinde kaldım ve Aksa tufanından yıllar önce özgür kaldım. Fakat benim yaşadığım hapishane hayatı 7 Ekim'den sonra esir düşenleri kıyasla çok hafif kalır.
4: Onca işkence, zulüm, baskı ve saldırıya rağmen Filistinliler onurlu direnişlerini sürdürmekte kararlı. Tek arzuları ise İslam aleminin ve vicdanı hür insanların onların direnişine omuz vermesi.
3: Filistin meselesi yalnızca Filistinlilerin meselesi değildir. İnsanlık onuru taşıyan herkesin meselesidir. Mescid-i Aksa sadece bizim değil, sizin de ilk kıbleniz. Bizim bu anlamda beklentimiz insanların gerek kanuni yollarla, gerek basın yoluyla işgalci İsrail'in kendilerini masum Filistinlilere kötü olarak gösterdiği intibayı kırmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmalarıdır.
2: İsrail kendini dünyaya demokrasi ülkesi olarak tanıtıyordu. Ancak Aksa tufanı ile 7 Ekim'den sonra onların gerçek yüzü ortaya çıksın. İhlaller, işkenceler gün yüzüne çıksın.
0: Akşam haberlerine devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: TürkSel'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde 5G.
8: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürücü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
12: İyi ki doğdun kahraman.
13: Nice senelere kahraman.
11: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
14: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
11: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
15: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
16: Milletimizi... İllerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
11: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
17: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak

Neden ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
2: basit. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. CHP'nin beklediği haber geldi. Mutlak mutlak kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yeni parti için Yargıtay'ın vereceği karar mı beklenecek? Detayına bakacağız. 12. yargı paketi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına ceza indirimi de bulunuyor. Pakette başka hangi değişiklikler var aktaracağız. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi. Hem Ukrayna'ya Türkiye'nin desteğini yineledi, hem Rusya-Ukrayna barışına ilişkin konuştu. Fidan'ın mesajlarını da ekrana taşıyacağız. Çin'den korkunç görüntüler geldi. Yaşanan heyelan anları kameralara yansıdı. Dev binalar saniyeler içinde yıkıldı, toprak altında kaldı. O anlara ilişkin görüntüleri de paylaşacağız. Ve Tokat'tan ilginç bir haber. Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın bacağına kene tutundu ya da kene yapıştı, nasıl ifade ederseniz. İlk yapması gereken nedir? Hastaneye gitmek. Ama o ne yaptı? Vücudundaki keneyle birlikte arkadaşının nişanına katıldı. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi için bekleniyordu. O haber geldi. Mutlak mutlak kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay yapılan itirazı inceleyecek ve kesin kararını açıklayacak.
1: 56 gün önce verilen mutlak mutlak kararının itirazı Yargıtay'a ulaştı. Kararın onanması ya da reddedilmesi adına son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin kendi iç çatışmasında sular durulmazken adli süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mutlak kararının itirazı Yargıtay'a ulaştı. 21 Mayıs'ta 36. Bölge Adliye Mahkemesi, 38. Olağan Kurultay ve sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultayları tedbirli olarak yok saydı. Özgür Özel ve yönetimi kararı tanımadığını söyledi ve genel merkezi savaş cephesine çevirdi. Mahkeme kararı polis zoruyla uygulamaya alındı. Aradan geçen 56 günlük sürecin ardından Yargıtay mutlak mutlak kararını yapılan itirazı inceleyecek. Yargıtay'ın bu kararı onaması ve reddetmesi için yasal olarak bir süre bulunmuyor. Ancak bugüne kadar verilen kararlar için geçen sürelerin ortalamasına bakıldığında bu süre Yargıtay'ın iş yoğunluğuna bağlı olarak 6 ay ile 2,5 yıl arasında değişiyor. Ancak karar için ilk süre 20 Temmuz. 20 Temmuz 31 Ağustos arası adli tatil sürecinde dosya beklemede kalacak. Bu süre zarfında Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurup kurmayacağı, hem yargının kararı vereceği tarihe hem de vereceği karara göre netlik kazanacak. Yargıtay'ın vereceği karar sonrası CHP'lilerin tutumu da bu durumda merak ediliyor. Yargıtay kararı onarsa Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda kalmaya devam ederek partiyi olağan veya olağanüstü kurultaya götürebilecek, takvim açıklayabilecek. Ancak itiraz kabul edilirse tedbirli olarak uygulanan mutlak kararı son bulacak. Özgür Özel geri gelecek.
0: Şimdi CHP'nin ya da CHP'lilerin bir kısmının özellikle diyelim bir başka merak ettiği mesele var. O da yeni parti kurulacak mı? Öyle görülüyor ki işte kurulacak. Ama ne zaman kurulacağına dair çeşitli iddialar var. Yargıtay'dan karar beklenecek diyenler var. Hayır, ay bitmeden yeni parti kurulacak, duyurulacak diyenler var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partiyi bölmeyin çağrısına rağmen Özel İmamoğlu ikilisi yeni parti için düğmeye bastı bile. Ay bitmeden yeni parti ilan edilecekmiş gibi görünüyor. Şimdi burada dikkati çeken detaysa Özel'in yeni partiye Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimleri götürmüyor olması. Bu isimlerin ortak yanıysa Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı kişiler olması. Özel bu isimlerle yol yürümeyi bırakarak bir anlamda Kılıçdaroğlu'nu da haklı çıkarıyor gibi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayla kaybettiği koltuğunu geri alırken CHP içinde arınma çağrısı yapmıştı. Ve sık sık da Özgür Özel'e şaibeli isimlerden kurtul, CHP içinde siyaset yapmaya devam et mesajı gönderdi.
4: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyoruz?
5: Partinin ayrılmasına gerek yok.
6: Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok.
5: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor?
6: Peki nasıl bir orta yol bulunabilecek efendim? Mi? Çünkü kendisi için seçilmiş bakınız, genel başkan ifadesini kullanıyor.
5: Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz.
3: Ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm çağrısına rağmen Özgür Özel bir yandan CHP içinde siyaset yapmaya, diğer yandan da yeni parti kurmak için çalışmaya devam etti.
7: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
8: Şimdilik yeni parti değil.
7: Şimdilik yeni parti.
3: Burada dikkat çekici olansa CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre yeni partide kadro dışı kalan isimler. Zira Özgür Özel'in kendisine yakın isimlerden Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimleri yeni parti kadrosuna almayacağı yönünde. Belli ki Özel, ismi şaibelere karışmış kurmaylarıyla yeni parti yolculuğunu yapmak istemiyor.
9: Kimdir Çankaya Belediye Başkanı Can Güner? Her taşın altından çıkan Veli Ağbaba'nın yeğeni, abi kardeş gibiler. Özgür Özel'in de şahsi avukatı. Başka bir özelliği var mı kardeşim? Yok. Veli Ağbaba istediği gibi at koştursun diye, Özgür Özel 100 yıllık partiyi babasının partisi gibi kullansın diye Gerçek CHP'lilerin üstüne bastılar adeta böcek gibi.
3: Zira aynı isimler için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk icraat olarak görevden alma ve ihraç süreçlerini başlatmıştı.
8: Kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Burada sorulması gereken soru şu. Özel, kabir başında rakı tokuşturduğu, yat partisinde buluştuğu isimleri neden gözden çıkarıyor? Bu hamlesiyle aslında Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını haklı çıkarmıyor mu? Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
0: CHP'de sular durulmuyor. Parti içindeki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Arınma ve ihraç tartışmaları sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti hazırlığında. Kemal Kılıçdaroğlu ise parti kurulmasından ve hançerleme siyasetinden oldukça rahatsız. Peki bu tartışmalara ve kurulması planlanan yeni partiye vatandaş ne diyor?
10: Parti önemli değil. Parti önemli değil. Kişilerin yapmış olduğu işler önemli. Ben de o kişiyi hiç sevmiyorum. Memleketi düşün ya. Tamam, bir parti kurabilirsin, mücadele edebilirsin. Yani bu memlekette ne bileyim neler oluyor. Adam daha hala siyasi kariyer düşünüyor, memleketi düşünmüyor.
11: Parti kurmakla bu iş olmaz. Kişilik olacak, kişilik. Parti diye bir şey yok. Kişi önemli. Partinin başındaki kişi bozuksa o parti biter. Sorumluluğu taşıyamıyorsa her evde bir sorumlu olacak. Her partide bir sorumlu olacak. Belediye başkanları para yiyorsa o partinin başkanı suçlu, sorumluluk taşıyamıyor.
12: Özgür Özel kendi şu an aktif olarak geldiği şey bile beceremedi. Yenisini vermeyi düşünmeyiz. Zaten Özgür Özel'le aynı görüşte de değiliz zaten. Kendi seçmenini bağlayacak bence ki onu da ayıracak. Bence mantıklı da değil.
13: Mantıklı bulmuyorum. Öncesi neyse bu da aynısı olur diye düşünüyorum.
14: Daha doğrusu onun ötesinde halka, millete, vatana da karşı. Yani bugün eline versen bir ay geçmez, üç ay geçmez Türkiye komple kaybolur. Ama Özgür Özel ve diğerleri, CHP asla Türkiye'nin yanında değil, milletin yanında değil.
0: 12. yargı paketi mecliste kabul edildi, yasalaştı. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yeni kurallar ve yargı süreçlerini hızlandıracak çok sayıda değişiklik yürürlüğe girdi. Adalet sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenlemenin ayrıntıları ise şimdi ekrana getiriyoruz.
1: 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle IBAN hesap bilgilerini kullandıranlara ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklik ve yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik birçok yeni uygulama hayata geçirilecek. Yasayla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için yeni düzenleme getirildi. Banka hesabı ya da ödeme aracı bilgilerini sadece başkasının kullanımını açıklamakla sınırlı kalanlara belirli şartların oluşması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek. Düzenleme kanun yolu aşamasındaki bazı dosyaları da kapsayacak. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması yeniden düzenlenirken işkence ve kamu görevlisinin kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak. Ayrıca hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılar hakkında uyarma cezası verilebilecek. İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamı da genişletilecek. Kanunla miras kalan taşınmazların satış usulü değişirken elektronik satış sistemi, Danıştay'ın yapısı ve istinaf süreçlerine ilişkin düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı paketinin adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirterek düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon ve dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanması muhalif kesimde tam anlamıyla bir travmaya sebep oldu. Travmanın sebebi aslında Ahbap'tan çok daha derin. Zira Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanların sözde kanaat önderi diye peşine takıldığı isimlerin yarattığı derin bir hayal kırıklığı var. Bakın nasıl.

0: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
1: Tarih bizi yazacak.
2: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
3: Muhalif kesimde Ahbap şoku yaşanıyor. Ama bu sadece Haluk Levent üzerinden okunabilecek bir şok değil. Zira kendilerine kanaat önderi olarak seçtikleri isimlerin manipülasyonunun şokunu da yaşıyorlar.
4: Ahbap Derneği de hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
5: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
6: Çok sağ olun, desteklerinizin farkındayım.
2: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın buna? Hayır.
3: Bu isimlerden kimisi kuma, kimisi ben aslında bu adam kumarbaz diye uyarmıştım diye safa yatıyor. Örneğin araştırmacı gazeteci Uğur Dündar geçmişi unutmuş olmalı ki bağış yapanları siz saf mısınız, niye internetten Haluk Levent'i araştırmadınız diye eleştiriyor.
7: Kardeşim bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Bunu neden yapmıyorlar?
8: Bir de o var, aynen.
7: Bununla ilişkiye girenler neden yapmıyorlar?
5: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
3: CHP medyasının sözde kanaat önderleri teflon gibi üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Söyledikleri yalanlar yanlarına kar kalıyor ve her zaman zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkabiliyorlar.
9: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
6: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
10: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
11: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
3: Normal şartlarda televizyon ekranlarına çıkıp yalan haber yapan, yalan söyleyen ya da insanları yalanlarıyla kandıranların meslek hayatı biter. Ama muhalefet medyasında kaşeleri artıyor. Zira ne kadar iyi manipülasyon yapabiliyorsa o kadar başarılı bulunuyor. Şimdi de sosyal medyadan madem öyle devlet neden bu adama para toplama, dernek kurma izni verdi diye yine devleti suçluyorlar.
8: 1 milyar TL yasal bahis oynandı deniyor. Ve bu paranın 390 milyon TL'si kaybedildi diyor. Yani 400 milyon TL neredeyse kaybedildi deniyor. Yani savcılık açıklamasına bu ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar yani devlet uyuyor mu bunlar olurken? Ya ben anlamıyorum. 6 yıl.
3: Şimdi safa yatan bu kitleye söylenecek tek bir söz var aslında. Mesele Erdoğan düşmanlığı olduğunda hepiniz aynı safta durdunuz ve sorgulamadınız bile.
12: Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Şimdi o gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kısmı şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin artık kaybedilemeyecek o kamera kayıtlarında resimlerinizi biz izliyoruz. Görüyoruz. Millet de görüyor.
3: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
13: Benim çıkarım ne olacak?
14: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
15: Mustafa Kemal'in askeri olan.
16: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
17: Bilim ve sanat kampüsü.
18: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunda AK Parti grubu adına söz alan AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu. İBB'nin 2020-2025 faaliyet raporları üzerinden ulaşım ve altyapı yatırımlarını değerlendirdi.
19: Hazine onayından bahsettiler. Cumhurbaşkanlığının imzasından bahsettiler. Sayın Başkanım şu anda Cumhurbaşkanı'nın onayıyla İzni verilmiş, onayı verilmiş, hazine yardımının aşağı yukarı onun üzerinde metro, 12 tane metro projesi var, hazine onayı verilen. Peki bu hazine onayı verilen bu projeler niçin bitirilmedi Sayın Başkanım? Finans sorunları yok.
20: CHP yönetimindeki İBB'nin sorunları tartışıldı. AK Parti toplu ulaşım çilesine dikkati çekti. İflasa sürükleniyorsunuz mesajı verdi.
19: İETT'nin araç filosunun yaş ortalaması 5 iken 2025 yılında maalesef 13 yaşına kadar çıkmıştır. Yaşlı bir filoya sahip olmaktadır.
20: İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu düzenlendi. AK Parti grubu adına AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu söz aldı.
19: Temelleri 2018 yılında ihalesi yapılmış.

0: temelleri atılmış, 2019 yılında mevcut CHP yönetimine teslim edilmiştir. Değerli arkadaşlar, bu projenin 2024 yılı faaliyet raporunda fiziki ilerleme oranı %49,1'dir. Dikkat edin, 2024 döneminde fiziki ilerleme oranı %49,1'dir. Peki 2025 yılı faaliyet raporunda ilerleme seviyesine baktığımızda 2025 yılında bu projenin fiziki ilerlemesi %52'dir. Yani bir yılda fiziki ilerleme %2,9'dur.
1: Eroğlu, İETT'nin yeni otobüs alımı için 350 milyon lira, bakım ve onarım giderleri içinse 10 milyar 940 milyon lira harcandığını belirtti. Metro projelerindeki ilerleme hızından otopark yatırımlarına kadar birçok başlıkta CHP'li İBB yönetimini resmi veriler üzerinden eleştirdi.
0: İETT'nin kullanmış olduğu rakam ne kadar? 350 milyon. Araç bakım onarımına 2025 yılında harcamış olduğu rakam ne kadar? 10 milyar 940 milyon. İETT yatırım yapan bir kurum olmaktan çıkıp mevcut sistemi ayakta tutmaya çalışan bir bakım onarım kurumuna maalesef evrilmiştir.
1: Ve tabii ortadaki en önemli soruyu da sordu Eroğlu. Bunca para nereye gitti?
2: Saniyelerin bile oldukça kıymetli olduğu kayıp vakalarında İstanbul polisi büyük bir başarıya imza attı. Son 2,5 yılda tam 27 bin kayıp kişi sağ salim bulundu, sevdiklerine kavuşturuldu. Ama başarı bununla da sınırlı değil. Arkasında korkunç sırlar barındıran dosyalar da tek tek açılıyor. Tam 12 cinayet de bu titiz çalışma sayesinde çözüldü. İşte kayıp vakalarındaki o titiz çalışma süreci.
1: Her yıl binlerce kişi için kayıp ihbarı yapılıyor ve onlar vakit kaybetmeden harekete geçiyor, saniyelerle yarışıyorlar. Kayıp vakalarını çözüme ulaştırmak için her detayın üstünde duruyorlar. Kayıp vakalarında hızlı müdahalenin önemi büyük. İstanbul polisi de hızlı sonuç için gece gündüz demeden çalışıyor. Kaybolan kişiyi aramak için tüm imkanlar seferber ediliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin işi kolay değil. İşte tam da bu noktada teknolojiden de faydalanıyorlar. Kent güvenlik yönetim sistemi kameraları, iş yerlerinin güvenlik görüntüleri, dijital veriler ve saha çalışmalarıyla kayıp kişilerin izine ulaşılıyor.
3: Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimiz 1998 yılından beri Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte. Temel görev alanımız kaybolan şahıslarla ilgili olarak çalışmaları ifa etmek, ilgili şahısları bir an önce ailelerine kavuşmalarını sağlamak.
1: Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda tam 27.246 kişi sağ salim bulunarak evine yuvasına döndürüldü.
3: Eğer kayıp şahsın borçlanma, ailevi problemler ve özel hayatıyla alakalı yaşadığı bir sorundan dolayı intihar edeceği yönünde makul şüphe varsa konu hassasiyetle tarafımızca değerlendirilir. Yasaların el verdiği ölçüde teknik imkanlar dahilinde şahsın sinyal bilgileri ve ayrıca kaybolduğu son noktadan tarafsızlı şekilde kamera görüntüleri izlemeye alınır.
1: Polis Adli Tıp Kurumu ile koordineli yürüttüğü çalışmalarda geçmiş yıllarda kimliği belirlenemeyen cenazelerle kayıp başvurularını da karşılaştırarak kimlik tespitlerini

0: verdiği ölçüde teknik imkanlar dahilinde şahsın sinyal bilgileri ve ayrıca kaybolduğu son noktadan tarasutlu şekilde kamera görüntüleri izlemeye alınır.
1: Polis Adli Tıp Kurumu ile koordineli yürüttüğü çalışmalarda geçmiş yıllarda kimliği belirlenemeyen cenazelerle kayıp başvurularını da karşılaştırarak kimlik tespit çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında 13.141, 2025 yılında 9.741, 2026'nın ilk 6 ayında ise 4.364 kişi sağ olarak bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp dosyaları yalnızca kayıp kişilerin bulunmasını sağlamadı, aynı zamanda ağır suçların da ortaya çıkarılmasına katkı sundu.
0: 2024 ve 2025-2026 yılları dahilinde Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimizce 12 kayıp vatandaşımızın cinayete kurban gittiği tespit edilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan tüm şüpheliler yakalanarak adalete teslim edilmiştir.
1: Ve tabii ki de kayıp kişilerin bulunmasında acı haberler de geliyor. Sağ aranan kişinin cenazesi de bulunabiliyor. Bu süreçte kadavra arama köpekleri kritik görevler üstlendi.

0: İstanbul Emniyeti YDM'in çetesine operasyon düzenledi. Hacizli araçları parçalayıp satan ve 1,5 milyar liralık vurgun yaptığı tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı.
1: Hacizli araçları parçalayıp sattılar, yapay zekayı kullanıp vurgun yaptılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 6 aydır teknik ve fiziki takip gerçekleştiriyordu. Bunun sonucunda İstanbul merkezli toplam 8 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında 7M'in otoparklarında muhafaza edilen hacizli ve yakalamalı araçlar üzerinden usulsüzlük ve 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından derinlemesine yapılan çalışmada 7M'in otoparklarına çekilen araçların motor, kapı ve çeşitli parçalarının sökülerek yedek parça olarak satıldığı tespit edildi. Parçaları eksik bırakılan araçlarınsa gerçek değerinin çok altında ihaleye çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin ihaleye çıkan araçları kendi adlarına ya da bağlantılı kişiler üzerinden satın aldığı da ortaya çıktı. Satın alamadıkları araçlarınsa eksik parçalarını sonradan satarak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Aralarında doktor ve iş insanlarının da bulunduğu 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarının sonrasında Türkiye'nin Kiev'e desteğini yineledi. Fidan, Türkiye'nin kalıcı barış için her türlü girişime katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti sonrası sosyal medya hesabından temaslarını değerlendirdi. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini bir kez daha vurguladı. Fidan, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı. Savaş koşullarına rağmen ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye hazır olduğunu kaydetti. Ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Şubarov'la da bir araya gelen Fidan, Kırım Tatarlarının haklarının korunmasının ve kültürel kimliklerinin yaşatılmasının Türkiye için öncelikli olduğunu vurguladı. Beyaz Saray'da içeriden bilgiyle bahis skandalı patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan yaklaşık 10 yıllık prompter operatörü Gabriel Perez'in Trump'ın konuşmalarında hangi kelimeleri kullanacağına dair önceden bahis oynayıp servet kazandığı ortaya çıktı. Beyaz Saray, Trump'ın olayı rezalet olarak nitelendirdiğini açıkladı. Operatör de aşağı alındı. Öte yandan Beyaz Saray'dan Ankara'daki NATO zirvesine yönelik memnuniyet açıklaması da geldi.
1: Beyaz Saray'da şimdi de bahis krizi patlak verdi. Başkan Trump'ın 2016'dan beri yanından ayırmadığı ve konuşma metinlerini önceden gören en kritik isimlerden biri olan prompter operatörü Gabriel Perez, büyük bir skandalın merkezinde yer alıyor. Perez'in Kalsi adlı popüler tahmin piyasası platformunda Trump'ın yapacağı ulusa sesleniş ve zirve konuşmalarında hangi kelimeleri veya ifadeleri kullanacağı üzerine bahisler oynadığı belirlendi. Perez gizli konuşma metinlerini ve son dakika değişikliklerini önceden görebiliyor. Bu şekilde kendisine avantaj sağladı. Perez'in bu yöntemle 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheli faaliyetlerin platform yetkilileri tarafından fark edilerek emtia vadeli işlemler komisyonuna bildirilmesinin ardından Beyaz Saray hızlı bir adım attı. Sözcü Caroline Leavitt, iddiaların ardından Gabriel Perez'in ücretsiz idari izne çıkarıldığını duyurdu. Konuyu bizzat Başkan Trump'la görüştüğünü belirten Leavitt, Trump'ın bu durumu rezalet ve utanç verici olarak tanımladığını ve operatörün

0: Açığa alınması kararını bizzat kendisinin verdiğini ifade etti.
1: Trump bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor.
0: Perez'in daha önce de 6 Ocak Kongre baskını öncesindeki konuşma metni değişiklikleri nedeniyle mercek altına alındığı öğrenildi. Aynı basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Türkiye'de düzenlenen son NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. Leavitt, Başkan Trump'ın Türkiye ziyaretinden ve NATO müttefiklerini ortak savunma harcamalarını artırmaya teşvik etme çabalarının olumlu karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
1: Başkanın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum. Ayrıca Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ulusa sesleniş konuşmasında Amerikan siyasetini derinden sarsacak iddialarda bulundu. 2020 seçimlerinde Çin'in sürece müdahale ettiğini ve Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump, istihbarat kurumlarının bu gerçeği yıllarca Amerikan halkından gizlediğini de savundu. Ülkesinin seçim sistemini 3. dünya ülkelerinden bile daha kötü sözleriyle eleştirdi.
3: Our purpose in disclosing this information is not to weaken
0: country. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti, ulusa sesleniş konuşması yaptı. 27 dakikalık konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri seçim sistemini eleştirdi. 2020 başkanlık seçimlerine Çin'in müdahale ettiğini öne sürdü.
3: Very quickly, and that's what we're doing.
4: Belgeler 5 ana endişe alanını kapsıyor. Birincisi 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda Çin'in 220 milyon ABD seçmen dosyasını yasa dışı olarak ele geçirdiğini gösteriyor.
0: Trump seçim sisteminin siber saldırılara ve yabancı müdahaleye karşı daha önce hiç görülmemiş düzeyde savunmasız olduğunu belirtti. Yüz milyonlarca seçmen dosyasının yabancı hükümetlerin elinde olduğunu söyledi.
4: Bu durum herhangi bir 3. dünya ülkesinden daha kötü. Bizimki gibi seçim sistemine sahip hiçbir 3. dünya ülkesi yok.
0: Trump, Demokrat başkanlar Joe Biden'la Barack Obama'yı da hedef aldı. Pekin yönetiminin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikan seçmen bilgisini ele geçirerek tarihin en büyük veri ihlalini gerçekleştirdiğini öne sürdü. İddialarına CIA ve FBI verilerini dayanak gösterdi. Çin Komünist Partisi'nin aleyhinde haber yapmaları için Amerikalı gazetecilere paralar ödediğini ve Joe Biden için yasa dışı sahte oy pusulaları üretme girişiminde bulunduğunu söyledi.
4: Bugün Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nden ve CIA'den bu kadar önemli bilgilerin nasıl ve neden gizlendiğinin araştırılmasını, örtbas etme olayına karışanların görevden alınmasını ve uygun bir mesaiyle bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum.
0: Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesi acil önlem çağrısı yaptı. Güvenli bir seçim için partiler üstü bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Kongreden oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılan ve mektupla oy kullanımını sınırlandıran Amerika'yı kurtarma yasasının bir an önce geçirilmesini talep etti. Öte yandan Trump, ulusa sesleniş konuşmasını yayımlamayan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
3: Used to destroy information.
0: Demokratlarsa Trump'a tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri Hakim Jeffries, Trump'ın açıklamalarının geçerliliği olmadığını söyledi.
5: Taxpayers are suffocating.
6: Donald Trump'ın seçimlere müdahale konusunda bugün söylediği veya söyleyebileceği hiçbir şeyin geçerliliği yok. Donald Trump şu anda baş komplocu. Amerikan halkının hayatını iyileştirmeye odaklanmak yerine komplo teorilerini körükleyen kişi o.
5: The things that Donald Trump has said.
0: Çin'den de Trump'ın açıklamalarına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti. Bunları asılsız ve kötü niyetli karalamalar olarak nitelendirdi.
7: ABD'nin ilgili iddiaları tamamen uydurmadır ve Çin'i karalamaya amaçlamaktadır. İddiaların asılsız olduğu kanıtlanmıştır. Çin, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini savunmaktadır. ABD seçimlerine müdahale etme gibi bir niyetimiz yoktur ve bunu asla yapmadık.
8: 相反

0: 是谁？
1: Çin'de heyelan faciası yaşandı. Dev kaya parçalarının yerleşim birimlerinin üzerine yuvarlandığı o anlarda tam bir can pazarı kuruldu. Tehlikenin fark edilmesiyle başlayan tahliye çalışmaları sırasında meydana gelen felakette binalar ve dükkanlar yerle bir oldu.
2: Heyelan faciası meydana geldi, dev kayalar evlere çarptı. Evler ve dükkanlar saniyeler içinde yıkıldı. Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüntüler Çin'in Chongqing kentinden yola kaya parçaları düştü. Bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer bölgedeki 60'tan fazla sakini tahliye etmek için acil durum düğmesine bastı. Ancak korkulan olduğu tahliye operasyonu sürdüğü sırada dağdan kopan devasa kaya kütleleri ve toprak yığını yerleşim yerlerinin üzerine çöktü. Kaya parçaları binaları ve dükkanları yerle bir etti. Çevredekiler yoğun toz bulutunun arasında canını kurtarmak için kaçıştı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Afet bölgesine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından en az 10 kişi sağ çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle de 1000'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Yeni müfredata yönelik eleştiriler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP'nin FETÖ tarafından işgal edildiğini söyledi. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı. Babası Hasan İmamoğlu'nun Trabzon'da kurduğu eğitim kurumunun FETÖ bağlantılarını anlattı.
1: Her gün bakın sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Benim üzerimden ben Haçlı seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar.
2: Eğitim hayatında milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bu noktada yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı. Müfredat değişikliğine yönelik eleştirilere tepkiliydi.
1: Bunu çıkardık müfredatta, niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı'yla Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali İhsan Selim Baydaş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle de bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Ana Muhalefet Partisi'nin FETÖ terör örgütünün işgali altında olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek elini almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben. İtiraz ediyorlardı. Şimdi kendileri söylüyorlar. Üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız. Ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa unutarak uyansam diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor.
2: Bakan Tekin'in hedefinde İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu da vardı. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun geçmişine dair önemli bilgiler paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı.
1: FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar yani benim üniversite sınavına

0: girdim, 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geç. Ya bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunu bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin görebileceği bir şey.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde hain darbe girişimi farklı yönleriyle ele alındı.
2: İşaret ederek sözü ben...
3: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz'da ortaya konulan milli irade ve demokrasi mücadelesi akademik platformlarda da değerlendirilmeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz, İrade Bizim, Zafer Bizim programında hain darbe girişiminin farklı boyutları masaya yatırıldı.
4: Milletimizin hafızasında çok derin izler bırakan, yaşanan acılarla, sebepleriyle ve sonuçlarıyla hepimiz için çok önemli bir dönüm noktası olan bir geceydi. Bugün 10. yıl ama dediğim gibi her yıl aynı üzüntüyle, aynı acıyla, aynı bilinçle bu 15 Temmuz'u üniversite olarak bizler anmaya gayret ettik.
3: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Nevzat Şimşek, 15 Temmuz'un yalnızca devlet kurumlarına yönelik bir darbe girişimi olmadığını, Türkiye'nin bağımsızlığına ve millet iradesine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.
4: Ben kendim 15 Temmuz günü başka bir ülkede bir düşünce kuruluşunun başındayken bu olay gerçekleşti. Uluslararası boyutunun nedenli etkili olduğunu ben bulunduğum dönem içerisinde orada bu ilişki ağının ne kadar güçlü olduğunu ve bu olayı anlatmak adına sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu orada görme fırsatı elde etmiştik. Bu yönüyle hem ülke içerisinde hem uluslararası platformlarda üniversiteler olarak bizler akademisyenler olarak çalışma arkadaşlarımız bu olayı çeşitli açılardan ele almaya devam edecekler.
5: Bu milletimizin kazandığı ilk zafer değil. Çanakkale ruhuyla bu mücadeleye giriştiğini, hiçbir silah, hiçbir cephanesi yokken F-16'lara, helikopterlere ve nihayet tanklara, silahlara, ağır silahlara göğsünü gererek meydanlara koştu, köprüye koştu, külliyeye koştu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koştu. Ne için? İstiklaline sahip çıkmak için.
3: Programın ilk oturumundaysa 15 Temmuz, hafıza, medya ve siyaset başlıkları altında ele alındı.
5: İstiklal Harbi yıllarında yayınlanan Amasya Genelgesi'nden bir cümleyi hatırladığımızda milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyordu. Ve hakikaten İstiklal Harbi'nde öyle oldu. Ve 15 Temmuz'da da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun aziz milletimizi meydanlara davetiyle birlikte sabaha karşı çok açık ve net bir biçimde görüldü ki milletin istiklalini ve istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtardı.
3: Panelde yapılan değerlendirmelerde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonların ortaya koyduğu kararlı duruşun darbe girişiminin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Panel kapsamında gün boyunca farklı başlıklarda oturumlar düzenlenirken program En Uzun Gece ve Ertesi Gün sergisiyle tamamlandı.
1: Başkent Ankara'da bir belediye otobüsü iddiaya göre şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yaptı. Otobüs önce telefon trafosunu kırıp geçti, ardından park halindeki 4 araca çarptı. Bir dükkana da çarparak anca durabildi. Feci kazada 7 kişi yaralandı.
6: Başkent'te belediye otobüsü kontrolden çıktı. Önce telefon trafosunu yıkıp geçti, ardından park halindeki araçlara çarptı. Yetmedi, bir iş yerine çarparak anca durabildi. Kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleşti. Öğle saatlerinde yaşanan kaza paniğe neden oldu. Körüklü belediye otobüsü önce park halindeki 4 araca çarptı, 7 kişi yaralandı. Bir kişi ise otobüsün üzerine geldiğini fark ederek son anda kurtuldu. Kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Tokat'ta ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılık yapan Hadi Çelik isimli bir besici, bacağına yapışan keneyle arkadaşının yüzük takma merasimine gitti. Çelik saatlerce o keneyi üzerinde taşıdı. Üstelik durumu o kadar kanıksadı ki merasim bitene kadar keneyi besiye aldık diyerek espri de yaptı. Bakın o vefalı arkadaş kene hikayesini nasıl anlattı.
7: Hayvanlarla uğraştığımız için haliyle arazideyiz. Arazide de kene bayağı var.
8: İşte o kenelerden biri bacağına tutundu. Ama o doktora gitmek yerine arkadaşının mutlu gününde yanında olmak istedi.
7: Mecbur. Mecbur. Ne olursa olsun geneyle gideceğiz. Onun başka bir yolu yok.
8: Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik bacağındaki keneyle birlikte yüzük takma merasimine katıldı. Olayı duyanlarsa şaşırıp kaldı.
7: Arkadaşımın da yüzük takması vardı, erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa aldıracağız.
8: Merasimi kaçırmamak için hastaneye gitmeyi erteleyen Hadi Çelik için bu durum ilk değildi.
7: Belki kardeşime 30. gene yapışması olmuştur. Benim de bugün 3. gene yapıştı.
8: Çifte yüzükler takıldı, merasim bitti. Çelik de vakit kaybetmeden keneyi aldırmak için hastaneye gitti.
9: Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar hayvanı besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi.
1: İki süper yat, Blue ve Hadar, aynı anda Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi. Biri dünyanın en uzun 5. diğeri ise 22. motor yatı. İki süper yata 21 tankerle 600 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatların içlerinde sinema salonlarından helikopter pistlerine kadar yok yok. İşte Bodrum Limanı'nı hareketlendiren o dev süper yatlar.
8: İlk kez Bodrum'a geldi, tankerlerle yakıt ikmali yapıldı. Yurt dışından gelen Cayman Adaları bayraklı iki dev yat Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Dünyanın en uzun motor yatları sıralamasında 160 metrelik boyuyla 5. sırada yer alan Blue'yla, 136 metrelik boyuyla 22. sırada bulunan Heydar için İzmir Ali Ağa'dan tankerlerle akaryakıt getirildi. Yatlara 21 yakıt tankeriyle toplam 600 bin litre yakıt transfer edildi. İkişer helikopter pisti bulunan lüks yatlarda spor ve sinema salonu, jacuzzi, plaj kulübü, yüzme havuzuyla su sporları ekipmanları yer alıyor. Daha önce Flying Fox adıyla bilinen ve tersanedeki yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla yeni görünümüne kavuşan Heydar ilk kez Bodrum'a geldi. 136 metre uzunluğundaki Heydar'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin kullanımında olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyon. Dolar. İskelede bulunan bir diğer dev yatsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'a ait olduğu belirtilen Blue oldu. İki süper yatın toplam değerleri yaklaşık 1 milyar doları buluyor.
1: Evet, bu imrendiren görüntülerle biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz ama sözümüz bitmedi. Sadece süremiz sona erdi. Birazdan esas mesele başlayacak. Murat Özer ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
1: Tabii. Bunların ona da güvenme,
0: ona güvenmelerinin sebebi sadece
1: ortalığı
0: bu devletle
1: kavgalılar.
0: Hep kavgalılar.
1: Sevmez.
0: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takım

0: bilmem ne takımı falan. CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
1: Tabii, tabii.
0: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Tabii. Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp ANKA'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları birine yönlendirdiler. Çete bütün insanları, bütün iyi niyeti.
1: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
0: Bütün iyi niyeti. Hayda, çete. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bu günlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan. Ahbap.
1: Daha ondan sonra sen...
0: Afada de... değil ahbaba. Devlet yoktu ahbap vardı. Öyle mi?
1: Ben de
0: yazıklar
1: o zaman...
0: Yazıklar olsun ya. Reis abi sizin yani... sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
1: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
0: Evet, evet.
1: Hocam damarını takip et.
0: Evet.
1: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa sandal. Damarını takip et. Soyunu sopla bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
0: O yüzden.
1: Yani soyuna bu, git, sopuna git, Tahran'a git, Terbiz'e git.
0: Devlet sevmezlik yeni bir şey değil efendim. Bunların olabilir, gelinde olabilir. Var, varoluşunda var. Bu devlet karşıtlığının vücut bulduğu, bu kitleyle olan
1: hocam tercih meselesi.
0: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
4: Otobik'te. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini

0: bir huzur. Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Türkiye Haluk Levent olayıyla günlerdir sarsılıyor. Haluk Levent ve kurmuş olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma giderek derinleşiyor. Bütün mal varlığına el konuldu, derneğe el konuldu. Dernekle ilişkili olan pek çok kişinin hesabına el konuldu. Yüzlerce milyon liradan bahsediliyor, milyonlarca dolardan bahsediliyor. Artık telaffuz edemeyeceğimiz kadar büyük miktarlarda. Ahbap Derneği'nin hesabına giren paranın 9 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor. Bununla beraber Ahbap ve çevresindeki kişilerin kişisel hesaplarındaki transfer miktarları da inanılmaz boyutlarda. Ve böylece sadece dernek üzerinden toplanan para değil, dernek etrafındaki kişilerin şahsi hesapları üzerinden de toplanmış olan paraların kumarda yendiği ifade ediliyor, iddia ediliyor. Şu anda tutuklandı ve en son bugün ekip arkadaşlarından Oğuzhan Uğur da, Babalı TV'nin sahibi olan Oğuzhan Uğur da tutuklandı. Onun da hesabına yine yurt dışından çok yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edildi. Tüm bunları konuşacağız. Bir yandan da İran'la ABD arasındaki savaş giderek derinleşiyor. Dün itibariyle İran, Suudi Arabistan, Bahreyn arasındaki köprüyü vurdu ve böylece Bahreyn'in karayla tek bağlantısı olan köprü havaya uçmuş oldu. Dünya ile bağlantısı kesilmiş oldu. Sabah saatlerinde de İran Katar'ı vurdu ve böylece Körfez ülkeleriyle İran arasında çok yoğun bir çatışma ortamı başlamış durumda. Savaş tam ateşkesle sonuçlandı diyorduk ki yeniden ve çok daha şiddetli bir şekilde başlamış oldu.

0: bu hafta içerisinde 15 Temmuz'da idrak ettik. 10. yılında 15 Temmuz ne anlama geliyor? Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede hangi safhadayız? Özellikle de bazı Fethullahçı terör örgütü militanlarının Avrupa'dan yapmış oldukları yayınlarda af dilediklerini, özür beyan ettiklerini ve Türkiye'ye geri dönmek istedikleriyle alakalı çeşitli açıklamalarda bu hafta içerisinde konuşulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız tam olarak bunlara karşı ne cevap verdi? Bunları da yayında konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Efendim, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Baylak. Abi hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkürler efendim.
0: Şeref verdiniz.
1: Estağfurullah.
0: Hukukçu avukat Tuğba Arslan hocam, size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıcıcı. Abi hoş geldiniz
3: siz de. Hoş bulduk
0: Murat. Sizle başlayalım isterseniz.
3: Olur.
0: Haluk Levent'le alakalı olarak gündemde böyle bu kadar yoğun bir şekilde her cenahtan, özellikle de ona para vermiş olan kişilerden kendisine yönelik itirazlar yükselmeye başlayınca, evet biz de bu adamı pek iyi bilmezdik dediklerini falan duyunca, şimdi bazıları diyorlar ki efendim Haluk Levent muhalif birisi değildi ki, iktidar yakın birisiydi. Siz tanıyor muydunuz Haluk Levent kimdi?
4: Ya hatırlamıyor musun Murat? Milli Gençlik Vakfı'nda işte beraberdik. Oraya Bayrampaşa Kur'an kursundan gelmişti. Hatırlamıyor musun çocukluğumuzdan filan? Ben de işte bu Fatih Altaylı, Uğur Dündar'ı dinleyince dedim ki ya bir yerden hatırlıyorum falan. Hani sana sorayım dedim yani yanlış kişiyi mi hatırlıyorum diye. Ben mübarek bir
0: ben
4: kardeşimiz
0: diye. Ben de hayal meyal yani hatırlıyor gibiyim ama.
4: Tabii tabii.
5: Yani, ben de sizin düşmenime başlayacağım ha.
4: Yani şaşkınlık içerisinde takip ettim tabii. Kullanım süresi dolan ortaklarını siyaset platformunda da, normal böyle işte medyatik ortamlarda da, işte kültür sanat çevrelerinde de hızlıca elden çıkarma becerisine sahipler. Bu konuda çok acımasızlar. Yani bunu siyasi...
0: Elden çıkartıyor da diğer tarafa iteklemeleri tuhaf değil mi?
4: Ne yapacak adam? Boşlukta mı kalacak yani? Yani onu
0: hiçbir
4: da yapıyorlar.
0: Boşlukta kalmıyor, düşmesin.
4: İnsan orada kendisinden şüphe ediyor bazen. Yani görünce o. Kabiliyetler de bu konuda aslında. Kabiliyetleri de var.
0: Özür dilerim. Abi siz bile şüpheye düştünüz herhalde değil mi bir ara yani? Acaba bu adam İslamcı falan mıydı? Kur'an kurslarından mı yetişti diye düşündünüz mü?
1: Vallahi hep beraber olmadığım için öyle bir şüphe yaşamadım ben yani.
4: Hayır yani bir de aynı yalanı koro halinde birlikte hiç şüphe etmeden son derece inanarak savunabiliyorlar. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında profesyonel bir çaba sergilediklerini gösteriyor. Yani biz çok gerçekçi bakmaya çalışıyoruz meseleye. Siyasete, fikre, ideolojiye, gündemdeki tartışmalara, bu tartışmaları yürüten aktörlere, figürlere çok gerçek duygusu üzerinden yaklaşmaya çalışıyoruz. Onlar bunun bir rol olduğunun farkındalar. Bedeli mukabilinde rol yapıyorlar. Ve o rolden çıkıp başka role girmeleri, işte o telif ücretine bakıyor demek ki. Yani işte Haluk Levent'i parlatacaksınız. Haluk Levent hatta muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabilecek kıvama getirilecek. Onu güzel allayın, pullayın, göklere çıkartın. Onu yapıyorlar.
0: Evet, Cumhurbaşkanı adayıydı neredeyse.
4: Tabii tabii onu yapıyorlar. Onun içinde onun da karşılığı neyse, bedeli neyse, artık lira cinsinden mi, döviz cinsinden mi neyse alıyorlar. O geçiyor. Sonra diyorlar ki ya bu bitti, tamam. İkinci faza geçtik. Yeni işimiz bu. Bu profesyonel bir iş olarak bakıyorlar buna. Yeni işimiz bu. Şimdi biz bu yere göğe sığdıramadığımız Haluk Levent'i 3 gün içerisinde iktidar yanlısı, İslamcı, asla muhalefetin içerisinde yer almamış ve muhalif figürler tarafından desteklenmemiş, öne çıkarılmamış bir haline getiriyoruz diye karar alıyorlar. Hep birlikte söz birliği yapmışçasına bu faaliyeti sergiliyorlar ve içlerinden bir tanesi de diyor ki arkadaşlar yani insanların aklıyla da alay etmeyelim yani bu kadar da değil demiyor. Yani demek ki bu işlerin ücretleri belli. Bir para akışı da devam ediyor anladığım kadarıyla. Bunlar da bu şov dünyasında

0: gösteri dünyasında bu rollenmeleri karşılığında ücretlerini alan, tatlı hayatlarını yaşayan figürler. Yani fazla ciddiye alıyoruz bence. Yani şöyle fazla ciddiye alıyoruz. Gerçek zannediyoruz. Yani mesela sen Uğur Dündar'ın, Fatih Altaylı'nın ya da işte başka isimlerin Haluk Levent'le ilgili o aslında iktidar yandaşıydı. Asla muhalefetin içerisinde yer almadı. Muhalif değildi ki. Yani sözlerini duyduğun zaman sinirleniyorsun. Peki bunu bir tiyatro salonunda izlesen ya da bir sinema filminde bir sahne olarak izlesen sinirlenir misin?
1: Yok.
0: Dersin ki rolünü yapıyor.
1: Rol.
0: Ha, güzel de yapıyor rolünü. Bak ben sinirlenmiyorum. Niye? Biliyorum rol yaptık.
2: Ama şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bile bir anda Erdoğan'ın adamı olabildi yani onların gözünde.
0: Hayır yani Muharrem İnce saraya giden sarayın. AK Partiliydi.
2: Evet.
0: Sarayın adamıydı.
2: İkisi de Cumhurbaşkanı adaylarıydı.
0: Yani Cumhurbaşkanı adayıydı. Sonra bir anda saraya giden adam oldu. Sonra şu oldu bu oldu. Yani her muhalif demiştik ya önceki programlarımızda külli muhalefetün yani her muhalif bir gün bu hain olmayı bizim adamımız değildi ki zaten suçlamasını tadacaktır. Yani böyle bir kitle, böyle bir yapı var. Şu da var bence. O bedeli mukabilinde, para karşılığında bu rolü oynayan o gösteri dünyasının aktörleri, figürleri tamam profesyonel bir uğraş içerisindeler. O kitle de bunları takip eden kitle de bunun bir oyun olduğunun farkında.
2: Peki kitle hiç kendisine hakaret uğradığını, aldatıldığını falan hissetmiyor mu?
0: Ya sen bir tiyatro sahnesinde o oyuncuların sergilediği tavırları kendine hakaret olarak algılar mısın?
2: Hayır.
0: Onlar da
2: oyun olduğunu bilir.
0: Oyun olduğunu biliyorlar. Bunu bir oyun olarak yapıyorlar.
2: Hiçbir önemi yok yani.
0: Ya önemi yok tabii yani.
2: Ya vatandaşın cebinden para toplanmış, götürülmüş, kumarda yenilmiş orada.
0: Ya Özkan Yalım en başarılı belediye başkanlarıydı.
2: Evet.
0: 3 gün içerisinde sattılar.
2: Ya itirafçı oldu adam.
0: Ya itirafçı
2: olmasa satmazlardı herhalde.
0: Hayır. Yani satmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü bir sürü şeyler çıktı ya ortaya. Yani taşınması mümkün olmayan bir yüke dönüştüğü an itibariyle itirafçı olup olmaması önemli değil. O artık yük taşınamaz hale gelince anında bagajı boşaltabiliyorlar. Yani bilmiyorum nasıl bir yöntem. Bize tuhaf geliyor. Ama çok alışkın oldukları bir yöntem. Ya bu bir de bunun şeyi var, mazisi var. Ya bu 3 günlük, 3 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık da bir mesele değil. Yani Türkiye'deki siyasal muhalefetin ana omurgası olarak ifade ettiğimiz CHP'nin genlerinde, tarihinde şey. Bu var.
2: Bu genel şeyi bir konuşalım. Geleceğiz. Nuh abi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bütün Türkiye şokta oldu ifade ediliyor. Gerçi biz açıkçası şokta değiliz. Yani Haluk Levent'in ve Ahbap'ın devlet yok, ahbap var denildiği anda bizim açımızdan her şey bitmişti. Yani devletin olmadığını iddia eden hiçbir şey bizim gözümüzde hiçbir kıymet ifade etmiyordu ama buna para verenler, buna gerçekten inanmış gibi ya da rol yapanlar şu anda şokta olduklarını ifade ediyorlar. Nasıl bir şok bu?
3: Hepsinin aynı durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bir Serkan'cığımın profesyonel dediği kesim var. Onlar bu tür şeylerde çok şaşırmıyorlar.
0: İşini yapıyor adam ya.
3: Evet, aynen. Dikkat edin, biz benzer şeyi CHP tabanında da gördük. Şimdi CHP tabanı Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir takım son zamanlarda işte bazı şeylerde düşüş görülüyor. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Bu düşüş, ya evet bu adam çalmış galiba. İntibanın güçlenmesinden kaynaklanan bir düşüş değil. Çünkü asıl problem şurada. Ekrem İmamoğlu'nun iddianameden bahsediyorum. İddianamede olduğu gibi o bir takım yolsuzlukları, işte rüşvet, iltikap şeylerini yapmış olması, yapmışsa eğer. Veya işte bu Ahbap'ta toplanan paraların bir yerlerde harcanıyor olması, o bahsettiğimiz kesim nezdinde fazla bir önemi, bunun bir şeyi yok. Yani biz şurada aldanıyoruz. Biz mesela ahlak açıdan baktığımız için ya nasıl çalar ya ve nasıl belediyenin imkanlarını burada kullanır? Veya nasıl oradaki gücünü, yetkisini böyle bir işte iş adamlarından mesela böyle bir şey için kullanabilir diye biz şaşırıyoruz. Burada yanılıyoruz. O bahsettiğimiz kesimin en azından bir çekirdek kısmı bizimle aynı bakmıyor meseleye.

0: Onun açısından bunun bir önemi yok. Yani hatta size şunu söyleyeyim. Bir kesim ya eğer böyle yaparak Erdoğan'ı devirebilecekse en ideal kaynakları en ideal biçimde kullanmış anlamına gelir bu.
1: Hırsızlık falan gibi. Hiçbir önemi yok.
0: Yani o bizim denmez. İçin geçerli o. Bu bir. İkincisi tam aksine o bahsettiğin sana az önce onunla bir şey söylemek istiyorum. Zaten bu iktidara yakın zaten biz bunu işte falan muhabbeti var ya. Bu çok bilinçli bir şey bu. Bu bilinçli bir şey. Bu füze ve roketler fırlatıldığı zaman yükselmeye devam ederken onların böyle ekli üniteleri vardır. Yakıt üniteleri vardır. Her ünite sonuna itibaren her ünitedeki yakıt bitince o ünite kopar şeyden düşer. Niçin? Ya ağırlık yapmaması için. İşi bitti artık yani. Burada işte buna kademelenme deniyor. Burada kademelenme uygulanıyor aslında. Yani eğer bu adamın bundan sonra bir faydası olmayacaksa veya zarar verecek hale gelmişse hemen o yakıt tankını, işi biten yakıt tankını artık yani bir kaskon, onu kademelendirmeyle şeyden koparıyorlar.
2: Yani deşifre olmuş istihbarat personeli aynen gibi öyle. Düşün. Artık aynen. İşi bitmiştir onun.
0: Ben peki niye böyle? Yani değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. İyi de kardeşim birileri para vermiş yani yardımda bulunmuş. Bu yardım bunlar orada burada efendim kumarda harcamış. Şurada burada harcamış. Niye bunu desteklesin ki? Yani burada bunun destekleyecek ne var burada diye düşünebilirler. Ben bu baştan beri kumar meselesinin de biraz mesele dar açıdan bakıldığını düşünüyorum böyle bakarak. Yani bu vardır, doğrudur. Ama bu o suistimallerden sadece bir tanesi olabilir ancak. Burada az önce siz girişte bir şeyden bahsettiniz. İşte başörtülerle ilgili falan bir şey efendim. Dernek kuruluşunda Türkan Say'dan falan filan. Ondan sonra o efendim Babala TV'den başından beri bu taraf olan. Bunlar bize başka bir şey gösteriyor. Neyi gösteriyor? Bu suistimal meselesi sadece insanların efendim yardım veya işte vicdanlarını suistimal etme, onu istismar etme ile sınırlı bir şey değil bu. Biz nasıl ki Ekrem İmamoğlu'la alakalı olarak işte yolsuzluklar, o irtikapın asıl soruşturma devam ettiği ilerledikçe bu paraların çok başka yerlerde kullanıldığını gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı'nı teslimi, daha doğrusu Türkiye'yi teslim almaya kadar giden ve dış bağlantılar olan bir şey çıktı karşımıza. Bir yerde bir para toplanıyorsa, bu hesapsızsa ve işte o başörtülüler şudur bundan, bu tür bağlantılar, babalar vesaire bu bağlantılar ortaya çıkmışsa ki bu bahsettiğimiz ya da 6 Şubat'tan beri çok net ortaya çıkan bir bağlantı. O zaman bu meselenin tabandaki o köklerdeki birleşiminin sadece toplanan paraları suistimal etmişler işte kumarda harcamışlara indirgemenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Başka bir örgütlenme var burada. Çıkacaktır muhtemelen. Yani bu kumar masası arkadaşlarım bunlar. Türkan Saydan'ın derneğinden bilmem işte Babalati vesaire. Bununla mı sınırlı bu? Değil. Başka bir organizasyonun...
1: Kumar sadece onun kişisel zaafından kaynaklanan
0: vardır,
1: bir şey olabilir.
0: Doğrudur ama o çok flash bir konu.
1: Mesela
0: çok...
1: bunlardan bir tanesinin kara para aklama, yurt dışındaki mafyatik bağlantılar üzerinden Türkiye'ye parayı bu şekilde sokma girişimleriyle ilgili olduğu ifade ediliyor.
0: Tamam. İşte kumar çok ne diyeyim sana size çok flash bir şey. Dolayısıyla çok yer buldu şeyde sosyal medyada ve gündemde. Doğrudur ama ben bunun tırnak yanlış anlaşmasın kumarı ben şey yapacak falan değilim ama ben asıl fotoğrafın büyüğünün yanında bunun tırnak içerisinde biraz masum kalan bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle mi olabilir mi abi? Yani ortaya çıkar çıkmaz bazı kişiler işte Fatih Altaylı gibi mesela çıktılar dediler ki efendim ben zaten onun kumar alakalı şeylerini, zaaflarını biliyorum.
0: Tamam.
1: Çok uyardım, çok uyardım.
0: Çok güzel.
1: Diyor.
0: İşte bu o şeyi güçlendirmek için. Bu aslında zararı
1: büyük bir şeyin örtmek
0: bireysele indir.
1: Yani bireysele.
0: Örgütsel bir şeyi bireysele indirme çabasıdır bu.
1: Yani o zaman diyorsunuz ki burada çok daha örgütlü ve hepsinin içinde iştirak ettikleri
0: bakın,
1: başka bir kirli düzen var.
0: Şu an bakın. Haluk da ben ilk şeyden itibaren hep onun üzerinde yürüseydi, yolsuzluk, işte ben efendim suistimal, kazan, aldığı paralar kumarda harcamış. Onun üzerinde yürüseydi soruşturma, bu ilave 8'ler, 10'ar kişi gözaltıları olmasaydı, o zaman tamam.
1: Olabilirdi.
0: Ama şimdi başka bir yere başka gidiyor bir iş.
1: Şimdi,
0: bitireceğim.
1: Hemen sizin bitirmemeniz, yani
0: bir şey
1: bunu açmanız için
0: tamam.
1: Söylüyorum. Sizin

0: Sözlerinizi destekleyen arkadaşlar bir video hazırlamışlar. Şimdi ekip arkadaşları tek tek konuşuyorlar. Arkadaşlar bir verelim sesi. Dinleyelim bakalım. Ekip arkadaş, evet başlayalım.
1: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
2: Tarih bizi yazacak.
3: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
4: Ahbap Derneği ile hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
5: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
6: Çok sağ olun. Desteklerinizin farkındayım.
3: Siyasi bir çıkarım olabilir Ahbap'ın buna? Hayır.
7: Öyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
6: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
8: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
2: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
9: Benim çıkarım ne olacak hani burada?
10: Haluk Bey başarılar diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz.
11: Mustafa Kemal'in askeri olan.
12: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
13: Bilim ve sanat kampüsünü inşa ediyor Ankara'da.
8: Vaaay! Ankara.
13: Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
7: Ahbap! Oğuzhan Uğur.
14: Halkın güvendiği aktörlere insanlar gidip paralarını veriyorlar. Haluk Levent de bunlardan birisiydi.
15: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
16: Ahbap'a gönderiyor yardımını. Çünkü orada çalınacağını, suistimal olacağını, her türlü ahlaksızlığın döneceğini biliyor.
17: Vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı. Koymuyoruz bir de.
18: Mustafa Kemal.
17: Mustafa Kemal.
18: Gazi Mustafa Kemal'in.
2: Bu aracı rant haline getirip parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
19: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa.
0: Evet Nuhal Bayrak, tam ekip da, arkadaşlarını gördünüz.
20: Tam da benim yani devam edeceğim konu buydu. Murat Bey, bu seyrettiğimiz şey çok şeye işaret eden bir durum. Neden? O konuşan kişiler hiçbirisinin ne yardımla bir alakası var, ne deprem bölgesindeki mağduriyetle bir alakası var, ne de insanların iyi niyetinin suistimal edilmesiyle onların bir derdi var, ne de paranın nereye gittiği, onlar yani yerine gidip gitmediği, onların hiç alakası yok o kişilerin.
0: Evet.
20: Burada başka bir ortak payda var. Hatta ideolojik diyeceğim, ideoloji bile aşan bir ortak payda var. Burada bir şer cephesi var.
0: Evet.
20: Yani madem Haluk Levent'se kayıtsız şartsız bir destek var. Çok farklı isimlerden. Bu farklı isimlerin bir tek ortak noktası var. Erdoğan düşmanlığı ne diyelim ona maskesi altında Türkiye düşmanlığı yapan bir cephedir bu cephe. Dolayısıyla ben bu meselenin çok daha derinlere gideceğini düşünüyorum. Gitmelidir zaten. Bu kadar sığ olamaz. Bir bağlantı bitireceğim. Unutmamamız gereken bir şey var. Biz bugün bak az önce girişte de bahsettim. 15 Temmuz meselesi tekrar FETÖ'den bahsediyor vesaire. Şunu hatırlatmak isterim. FETÖ'nün ilk güçlenme dönemi himmetlerdir. Yani vatandaştan toplanan yardım tırnak içerisinde yardımlardır.
0: Çok önemli bir noktayı işaret ediyorsunuz.
20: Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey bu. Böyle başlayan şeylerin nereye gittiğine iyi bakmak lazım. Anlatabildim mi? Burada mesela Haluk Levent'in kumar parası filan değil. Güç para dediğiniz şey hani kontrol edilemezse çok tehlikeli bir güçtür. Kontrol edilmesinden kastım ne? Girişi çıkışı. Bu paranın geliş tarzına baktığımız zaman bu kontrol edilebilir bir durum değil. Tamam mı? Ne diyor? Bir toplanan para şeye gönderdik diyor. Yani nereden ne geldiği belli değil. Bu tür paraların nerede kullanıldığını iyi araştırmak lazım. Hele hele böyle bir şer cephesinde bir geniş bir efendim tabanı olan birisinin bugüne kadar neler yaptığını, o paralar nerede kullanıldığını iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü bu tür paralar genellikle Türkiye'nin geleceğini dahi tehdit eden efendim çamur işlerde kullanılabiliyor.
0: Evet. Abi çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün de gerçekten Türkiye'deki ilk yapılanması,
20: bakın ilk şey budur.
0: Akla gelen ilk şeyi himmetti.
20: Uzun yıllar himmet, devam etti bu. Hala böylece, devam ediyor.
0: Evet tabii. Yani hala örgüt kendi şeyini bu himmetle beraber devam ettiriyor. Çünkü himmet toplum bütün alt birimlerine, kanallarına da sızabilmek için geniş bir aynen, temas alanı sağlıyor.
20: Bir de hesabı yok.
0: Hesabı yok.
20: Kimse sorgulamadı. Kurban parası diye topladılar, kurbanları kesmediler.
0: Kesmediler ve bunu sonra da ortaya çıktı.
20: Ve bunu bu şeyi için, bu o himmet dedikleri şeyin kendilerine daha daha da çoğaltması için benzer ve adam gibi dürüst çalışan yardım derneklerini batırdılar. Evet. Tabiriyse batırdılar.
0: Hala da
20: zaten her konudaki her konuda rakiplerini batırdılar da evet. İşte İhlas Finans'ı batırdılar, efendim Asya Finans için her şeyi batırdılar. Yeri gelmişken söyleyeyim, ben geçen Paşa'da paylaştım 15 Temmuz vesilesiyle. Bir örnek için olarak söylüyorum. Kimsenin efendim FETÖ yok o zaman, FETÖ'cülerin üzerine toz kondurmadığı zamanla bahsediyorum. 90'lı yıllardan, 90'lı işte ikinci yarılarından bahsediyorum. Onlara ağzını açana bizim, bakın şeyden bahsetmiyorum, bütün muhafazakar kesim söylemediğini bırakmıyordu. Böyle bir dönemden bahsediyorum.
0: Evet.
20: Ve o dönemde Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün en büyük faaliyeti dinler arası diyalog idi. Himmet ve himmetle gelen paralarla dinler arası diyalog. Yoğun biçimde, korkunç bir biçimde. Ve maalesef o zaman Diyanet de buna çok yoğun destek verdi. Mehmet Aydın Bey vardı Diyanet'in başında. Bütün imkanlar burası sefer verdi. Tamam mı? Ama şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra Diyanet başta olmak üzere herkes bunun Vatikan projesi olduğunu söylemeye başladı. Herkes dedi, la ilahe illallah ikincisi söylemeden İslam olmaz diye.
0: Olmaz dedi, evet.
20: O zaman biz bunu yazdık sık sık. Ben yönettiğim gazete, yazışım bir olduğum gazetede, Türkiye gazetesinde iki tane yazarımız bunu sürekli yazıyorlardı. Dinler arası diyaloğun İslam'da yeri yok dedi ama birkaç günde bir yazıyorlardı. Bunu anlatmanın sebebi şu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kimse bilmez bunu. Bir kampanya başlattılar. Türkiye genelinde. Yani bir kafasına esen bir Fethullahçı'nın yaptığı bir sihirlik değil. Türkiye genelinde kurumsal bir kampanya başlattılar. Tam o zaman işte zamanın büroları tamamlandı vesaire falan. Zaten onlar da bizim gibi hep taklit ediyorlar zaten.
0: Tabii.
20: Abone sistemi falan.
0: Abone sistemi vardı. Evlerine
20: aynen. Atılıyor. Bütün şeyler, Fethullahçılar seferber oldu. Türkiye Gazetesi'nin şeylerini ele geçirmişler, abone listelerini falan. 5 tane Türkiye Gazetesi abonesini, Türkiye Gazetesi'ni bıraktırıp zaman abone yaptırana bir altın hediye ettiler. Ediyorlar. Bir altın.
0: Allah Allah.
20: Bakın bu Türkiye genelinde uzunca bir süre devam eden bizim böyle patır patır patır dökülmeye başladı abonelerimiz. Korkunç bir şekilde ama. Ve bununla da sınırlı değil. Ya ne oldu? Yahudi gazetesiymişsiniz. Neler ama. Bak FETÖ'nün tarzına bakın. FETÖ tarzı da o zamandan belli. 20 tanesini bıraktırırsa
0: 4 tane altın
12: olacak.
20: Yok 4 altın değil. Çok daha ilginç bir hediye. Umre'ye gönderiyor onu. Bakın sahtekarlık yapmakta başarılı olanı Umre'ye gönderiyor. Bakın dikkatinizi çekerim. FETÖ tarzına bakın. Böyle bizim Türkiye gazetesi o zaman sarsılar korkunç. Bunu örnek olarak söyledim. Bunu her konuda yaptılar. Ve en çok da bu yardım deneklerine yaptılar bunu. Dolayısıyla bu yardım meselesi çok geniş tabanlı, çok efendim hiç akla hayale gelmeyen konularda, başlıklarda araştırılması gereken bir konu. Bu da öyle.
0: Evet.
20: Arz ediyorum. Uzattım, özür diliyorum.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Şimdi Tuba Hocam, en çok ya elbet bu konuyla ilgili kanaatlerini söyle, programımız uzun, rahat rahat konuşabilirsin.
12: Saat bugün,
0: önce
12: evet.
0: Ama şunu izleyicilerimizin merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü günlerdir efendim böyle bir yolsuzluk, hırsızlık falan varsa bunu niye denetlemediler falan diye çıkıyor. Evet. Şimdi dernekler kanunu, siyasi partiler kanunuyla aynı kanun bildiğiniz gibi. Doğal olarak Türkiye'de de 120 bin adet dernek var şu anda.
12: Evet.
0: Ve bunların büyük bir çoğunluğu İstanbul'da bulunuyor. Derneklerle alakalı olarak aslında denetim, ben de bir dernek başkanlığı uzun süredir yaptığım için biliyorum. Derneklerle ilgili denetim aslında dernekler müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılabilen bir şey ama size sıranın gelebilmesi eğer şikayet falan yoksa
12: evet,
0: 4-5 rutin. Yılda bir olur. Şikayet olmadığı sürece de çok uzun süre yapamaz.
20: Burada siz, da kontrol çok zor.
0: Tabii beyan üzerine çünkü. Tabii. Beyannamede bulunuyorsunuz, beyan veriyorsunuz.
21: Sen de bir yardım derneğinin başkanısın ama gitar çalamıyorsun.
0: Evet, gitar çalamıyorum. Ondan dolayı öyle para toplayamıyoruz.
12: Sen beceremedin.
0: Beyanname veriliyor hocam.
12: Evet.
0: Tuba Hocam, beyannameyi veriyorsunuz. Yani zaten beyannameyi dernekler müdürlüğü, yani İçişleri Bakanlığı evet. O beyan ettiğiniz hususla bankalardaki paraların trafiğinin mukayese ediyor ve olay müessesi öyle işliyor. Eğer şikayet olmazsa, eğer hakkınızda bir yani büyük paralar hesaplarınızdan geçmezse MASAK böyle bir durumdan dolayı gelip sizi kontrol

0: Kontrol etmiyor. Edebilme ihtimali de yok. Şu şirketler de aynı durumda çünkü. 120 bin dernek var dedim. Belki 500 bin şirket vardır Türkiye'de yani. Çok daha belki daha fazlasıdır. Yani her bir şirketin her bir hesabını kalem kalem tutma imkanı yok. O açıdan dernekler kendileri bağımsız denetçiler, eğer çok büyük para trafiği oluyorsa bağımsız denetçilerle evet. denetletiyorlar. Hı hı. Şimdi kendilerini bağımsız bir denetçiye denetletmiş.
1: Evet.
0: Bu dernek. Bu bağımsız denetçi TÜRMOB yani Mali Müşavirler Muhasebeciler
1: evet.
0: Birliği'nin eski başkanı Emre Kartoğlu denetlemiş hı. ve uygun raporu vermiş. Emre Kartoğlu ki...
2: Kartoğlu değil şimdi bizim Mustafa Kartoğlu.
0: Kartaloğlu.
2: Mustafa Kartaloğlu alınır.
0: Evet. Özür dilerim. Emre Kartaloğlu. Kartaloğlu. Kartaloğlu değil. Mustafa abiye selam olsun buradan. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi şu anda.
3: Gözaltına.
0: O da gözaltına alındı. Ayrıca İmamoğlu için kurulan adaylık ofisinin de içerisindeki kurul başkanı olan
2: tam
0: kişi.
2: Tam bağımsız işte.
0: Tam bağımsız bir kişiye denetletmişler. Tam onu da bizi denetledik.
2: Arkadaşlar bakın bu medyada da böyledir. Her yerde böyledir. Eğer bir gazeteci CHP'li ise tarafsız ve bağımsızdır.
0: Evet.
2: O mali müşavir arkadaş da CHP'li. Demek ki tarafsız ve bağımsız.
3: Bir ek yapayım. Nihat Erim 3 dönem CHP milletvekiliydi. Muhtıra'da tarafsız olarak hükümet kurdu.
0: Çok güzel.
2: CHP'li olduğu için CHP'li tarafsız. Olsun.
3: Tamam işte. Yani
2: CHP'li olduğun zaman doğuştan zaten tarafsız ve bağımsız. Zaten Tuba insanlar hocam. Böyle doğuştan CHP'li olarak doğuyorlar. İşte doğru. Sonradan bozuluyorlar.
0: Sonradan bozuluyorlar. Çok güzel. Bugün çok güzel gidiyorsun.
1: Evet.
0: Tuba hocam, şimdi sizden bir hukukçu gözüyle bunu değerlendirmenizi istiyorum. Burada devletin kurumları ne yapabilirdi? Bir ihmal söz konusu mu? Burada denetleme konusundaki mesul olan yapılar kimler? Hı hı. Ne kadarına müsaade edebilirdi? Nerede dur diyebilirlerdi? Devlet geç mi kaldı? En çok eleştirilen şeylerden bir tanesi o. Adalet Bakanlığı geç mi kaldı? Yoksa daha önce müdahale edebilecek bir imkan var mıydı? Yok muydu?
1: Şimdi yine hırsızın suçunun olmadığı bir sürece girmeye başladık yani resmen.
2: Hırsızın hiç suçu
1: yok. Hiç suçu yok yani burada hırsızın. Zaten AKP'li çıktı yani baksanıza. Bilmiyorum neresinden tutacağız. Yani bu şimdi benim tanıdığım toplumuna mal olan bir imajı olan bir dernek başkanı. Yani çocukluğumuzdan da bildiğimiz bir takım suçlara karışmış ve cezasını çekmiş bir insan olarak bir dernek başkanından bahsediyoruz. Ama öncelikle şunu da belirtmek lazım. Bu geçmişte Sayın Levent'in hapse girmesine, ceza çekmesine sebep olan suç karşılıksız çek düzenleme suçu gibi kamuoyunda böyle bir algı var. Şimdi ben de genel ticaret hukukuyla ilgilendiğim için bu ticaretle uğraşanların başına çok gelir. Yani o an suçken yani bu karşılıksız çek düzenleme suçken bankalar bazen yani çeki elinde bulunduran kişi bankaya gününden önce ibraz eder. O çeki sorar. Orada bir işlem görür. Sonra karşılıksız çek keşide etme suçu düzenlenirdi. Eski kanunumuzda bu vardı. Tüccarların başına bu çok gelen bir şeydi. Sanki Haluk Levent de böyle bir şey gelmiş gibi başına. Deyim yerindeyse biraz yumuşatılarak kamuoyuna sunuluyor. Ben de bilmiyordum bunu açıkçası. Haber yayınında bunu da öğrendim. Orada bizatihi o soruşturmayı yapan emekli bir başsavcı Mustafa Karatekin üstada yazarak bunu ifade etti dün yayında. Dikkatimi çekti. O da şöyle Sayın Levent'in ceza yattığı suç karşılıksız çek keşide etme suçu değil. Başkasının çekine sahte imza atma suçuymuş. Bakın yani sizin bir çekiniz var. Evet. Sizin bir çekiniz var. Ben Nuh abinin çekini alıyorum ve Nuh abinin yerine imza atıyorum. Yani bir dolandırıcılık suçu.
3: Sahtekarlık.
1: Sahtekarlık resmen
0: aslında
1: bu.
0: Aslında bir sahtekarlık
1: evet, bu. Evet, bu resmen bir sahtekarlık yani ve bunun cezasını çekmiş Sayın Haluk Levent. Dolayısıyla hani tüccarların başına gelen o yumuşak zaten evet ticari hayatın devamlılığını etkilediği için hükümet onu suç olmaktan çıkarttı ve idari yaptırımlara tabi tuttu.
0: Evet, bazen çek yazan o esnada hesabına para olmayabilir.
1: Evet.
3: Öyle değil.
0: Ya da evet. Bazen de dediğiniz gibi çok daha şey oluyordu. Çekti normalde vade olmadığı için hani usulen üzerine bir tarih yazılıyor ama aslında evet. Gerçekte hukukta vade yoktu. O vadesini önce gidip bankadan
1: sorunca çek karşılıksız oluyor. Karşılıksız yani çekin miktarı kadar hesapta para olmayınca evet. Savcılığa suç duyurusu yapılıyordu. Çünkü ve bu kişiler hakkında ceza uygulanıyordu.
0: Tarih aslında bir teamül, tüccarlar evet. Arasında bir teamüldü
1: ama
0: yani.
1: Şöyle düşünün yani bu pek çok Türkiye'de tüccarın başına geldi ve ticari hayatı olumsuz etkilendiği için sonradan zaten suç olmaktan çıkartıldı. Şu an suç değil

0: takım idari yaptırımları var. Çek düzenleme yasağı falan getiriliyor bu insanlara. Sen hani basiretli bir tüccar olarak hareket etmek zorundasın. O zaman işte bu çeki de düzgün yap diye çek yapamıyorsan sana yasaklıyorum çek kullanmayı diyor Kaan şeyde. Yaptırım olarak, idari yaptırım olarak. Ama Haluk Levent'i de öyle bir pazarlanıyordu ki sanki bundan dolayı işte masum bir ticaret adamı herkese başına
1: halbuki
0: geliyor.
1: Açıkça
0: Halbuki başkasının yani imzasını taklit etti.
1: Dolandırıcılık etmiş yapmış.
0: Resmen yani dolandırıcılık. Dolayısıyla bir kere bir kamuoyu algısını yıkmak lazım. Sonrasında tabii sanatsever falan bir adam. Elbette bu belki bunu ikinci turda değerlendireceğiz.
2: İzmir Marşı'nı çok güzel söylüyor.
0: İzmir Marşı hele o tını insanı böyle bir yükseltiyor yani Allah var. Hele de papyonla falan söylemesi takımcıksız falan. Yakışıyor kerataya demek bilemiyorum. Deprem zamanındaki yardımlara ilişkin ben zaten esas mesele yayınında tarihe geçmiş, kayda da geçmiş, YouTube'da vardır. O zaman da söylemiştim görüşlerimi. Ben 10 ili de gezdim, 9 ili de gezdim deprem zamanında. 10 gün boyunca çadırda yatarak oraya yardım götüren bir sivil toplum gönüllüsü olarak bunu söylüyorum. Haluk Levent'in yardımlarını sadece bir çadır kentte gördüm. Yani bu ahbabın toplanan yardımları nereye gidiyor? Ben görmedim dedim. Bu esas mesele canlı yayınında ben bunu söyledim. Kayıtlarda var.
1: Ben de
0: var.
1: Görmedim. Ben yani de
0: sen de oradaydın.
1: Bir tane yerde bile görmedim.
0: Hiçbirinde yoktu değil mi? Zaten yani orada mantığa oturmayan da bir şey vardı gerçekten. Toplanan büyük bir para var. Evet burada yine belki ikinci turda görüşlerimi ifade ederim ama gelelim sivil toplum konusuna.
3: O algı oluşturuldu.
0: Çok büyük bir algı oluşturuldu. Yani ama gerçekten neyse bunu ikinci tura saklıyorum. Gelelim sivil toplum konusuna. Sivil toplum Türkiye'de gelişmiş bir kültürü hakim. Yani Osmanlı zamanından beri biz vakıfçılık kültürüyle geliyoruz tabii zaten. Vakıfçılık, dernekçilik bunlar toplumun bir arada olmasını sağlayan devletle toplum arasında, vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören kurumlar. Şimdi devlet evet şu anki gördüğümüz haliyle her yere yetişen bir devlet yapısı var ama mesela Osmanlı zamanında kuşlara su verme vakfı vardı. Ya da işte genç kızlara çeyiz hazırlama vakfı vardı. Bunu şimdi Türkiye'de de yani Cumhuriyet tarihinde de pek çok örneklerini görüyoruz. Yani birazcık aslında devletin giremediği soft alanlara insanların da bir şey üretme çabasını gerçekleştirmek için, kendini gerçekleştirmek için, hayır işi yapmak için, bizim inancımız gereği hayır işi yapmak çok sevap çünkü, kurulan pek çok dernek var. Bugün şimdi şeye baktım, İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Toplumla Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sayfasına baktım. 102 bin küsur dernek var Türkiye'de. Bunun çok ciddi üye sayısı var. 9 milyona yakın üyesi var. Yani bu ne demek? Türkiye vatandaş aslında, Türkiye'de vatandaş ciddi anlamda sivil toplum gönüllüsü. Üye olan da düşünsenize 9 milyona yakın kişi var. Bunun üye olmayan, resmi üyeliği olmayan, o işlere katılan, gönüllü olarak faaliyet gösteren pek çok insanı kapsayan bir faaliyetten bahsediyoruz sivil toplum kuruluşlarında. Ve burada çok büyük bir aslında bir Amerika'da, Avrupa'da da pek çok örneği var. Mesela Almanya'da dernekleşme oranı çok yüksek. Bir dernek var mesela düşünün. Yaşlıları karşıdan karşıya geçirme derneği. Yani bu derece sivil toplum faal. Avrupa'da da, Türkiye'den de belki daha ileride, Amerika'da da belki daha ileride. Ve çok ciddi bir aslında gönüllü olarak yönetilen bir insan gücü var burada. Yani bu çalışmalara katılan bu 9 milyon kişi ve dolaylı olarak bir sürü daha sayamayacağımız üye olmayan, resmi üye kaydı olmayan kişiler aslında çok büyük bir insan gücü ve büyük bir ekonomik değer ifade ediyor. Yani o kişiler maaşsız çalışıyor, muhtemelen gönüllü çalışıyor çoğunluğu. Ve bunu bir maddi karşılığa döktüğünüz zaman da çok büyük bir meblağ. Şimdi gelelim bunun denetimi konusuna. Evet, sivil toplum dediğimiz bir kurum ve bunun sivil olması zaten en büyük özelliği. Ama tabii sivil olması demek ya işte
1: her istediğini yapabileceği anlamına gelmiyor.
3: Başı boş olacağı da anlamına gelmiyor.
0: Ve dolayısıyla bu devletin bir mekanizması var. Sivil Toplum Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve bu dernekleri böyle rutin olarak kontrol ediyor.
1: Ayrıca bu dernek, Ahbap Derneği, kamu yararına çalışan bir dernek de değil.
0: Evet, yani değil.
1: Kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde de olmadığı için yani oraya bağış yapan kişiler bunu vergilerinden falan düşürebilecekleri bir vakıf da değil. Bütünüyle normal vergi kanununa da tabi olan bir dernek.
0: Vergi yükümlülükleri de var.
1: Zaten 3 yıllık bir dernek, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olamaz. Yani
0: tabii onun pek çok şartı var. Yani onu sağlamak kolay bir iş değil. Şimdi dolayısıyla bu derneklerin evet rutin bir kontrolleri var ama 102 bin tane dernekten bahsediyoruz bakın bugün. Şimdi o zaman devlet bütün işe gücü bıraksın. Bu sivil toplumu denetlesin sürekli. O zaman da ne olacak? Bu sivil toplumun bir sivilliği kalacak mı? Yani dolayısıyla o sivilliği muhafaza etmek için de sürekli bir polis başına

0: diksen bu şeylerin, o zaman mümkün devlet kurumu olması gerekecek.
1: İşte be, yani şimdi bir dernekte
0: ben de bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsüyüm.
1: Ve orada yöneticilik her sene yapıyorum. Nisan ayında beyanname veriliyor.
0: Evet, evet.
1: O beyannamede mali tabloyu hazırlamak durumundasınız. O mali tabloda bankalardan giriş çıkış her şeyin tek tek yazıyorsunuz.
0: Bütün gelir gider tablolarınızın net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Sizin şirketler harcadığınız gibi paranın fişlerinin tek tek görülmesi gerekiyor. Yani öyle her eline, her önüne geçen ben dernek üyesiyim diye o dernekten bir para alamıyor. Tabii. Sonuçta olarak harcadığı, dernek faaliyeti içerisinde harcadığı bir şey, bir para varsa onu almak için bile onu fiş olarak beyan etmesi gerekiyor. O derneğe bir bağış yapılacaksa bunun defter kaydına alınması gerekiyor. Onun hukuki prosedürlerin sağlanması gerekiyor. Dernekten bir şey sarf edilecekse onun tabii ki bir prosedürünün olması gerekiyor. Gibi pek çok hukuki düzenleme var.
1: Derneğin hesabında kişilerin şahsi hesaplarına yüzlerce milyon lirayı göndermişler. Bu nasıl
0: devletin,
1: mümkün olabilmiş?
0: Yani derneğin parasını kişisel sekreterin hesabından yönetiyor. Yani evet. Böyle bir şey olamaz zaten. Yardım toplamak da bizim kanunumuz var. Yani yardım toplamanın da bir usulü var. Valilikte onaylanmış hesaplara siz bağış toplayabiliyorsunuz. Yurt dışından sekreterinizin hesabına bağış alamazsınız bir dernek adına. Yani evet sivil
1: ama
0: bir
1: söylüyor.
0: Sivil toplum diyor kuruluşu gönüllüsünüz.
1: Sabahla TV'ye şu anda gönderdiğiniz paraları gönderin bize diyor. Biz bunu diyor işte Ahbap Derneği'ne göndereceğiz. Yani dernek dahi olmayan, hiçbir şey olmayan kişi orada bir şahıs hesabı vermiş, belli ki telefon yayın esnasında vermiş. Kendi şahsi hesabı mı bilmiyorum, kimin hesabı olduğunu da bilmiyoruz.
0: Evet.
1: O hesaba para topluyor mesela, dernek dahi değil. Bütün baştan sona yasa dışı bir şey
0: yapıyor. Tabii ki yani yardım mesela şimdi sokakta hep görüyoruz değil mi? Mesela çocuklar hasta, SMA hastası çocuklara bir yardım toplanıyor. O bile valilik iznine tabi. Bir takım onun kuralları var. Yani sizin çocuğunuz hasta diye siz gidip de evden yardım topladığınızda bile düşünsenize banka hesabına değil oradaki kumbaraya, yani şunun bir kumbara olduğunu, buna para atmanın bile bir yasal düzenlemesi söz konusu. Dolayısıyla evet sivil toplum kuruluşu olabilirsiniz ama bu sizin istediğiniz gibi cirit atacağınız ve insanların yardımlaşma duygusunu istismar ederek kullanabileceğiniz bir alan size vermiyor devlet. Bunun kurallara tabi. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın bir takım denetimleri burada söz konusu olabilir. Bakanlık açıklama yapmadı zannediyorum bu konuda.
1: Yani zaten böyle bir denetleme.
2: Bakanın açıklaması var.
1: Yani
0: resmi bir açıklama.
1: MASAK raporlarına düştükten sonra.
0: Şimdi adli soruşturmaya gelelim. Evet, burada dikkat çeken sonra bir husus var. Yani şüpheli hareketler var. Bir para geliyor hesaplara. Bir iş adamının zaten ihbarıyla ortaya çıkıyor. O da Başaran Holding'in sahibi. İşte
1: sonra bugün de bir özel bir bankanın masaya yapmış olduğu bir ihbar
0: o var. O Babala ile ilgili, evet, olan. Oğuzhan, adı soyadını unuttum. O kişiyle
1: Oğuzhan
0: ilgili.
1: Oğuzhan Uğur.
0: Oğuzhan Uğur'la ilgili olan süreç. Ama burada dikkati çeken bir mali hareket olduğu için de savcılık harekete geçiyor. Burada re'sen soruşturma yetkisi var savcılığın. Ve dolayısıyla
1: Tuba Hocam doğru anlamak için soruyorum. Aslında derneğin hesabın para trafiğinin büyük çoğunluğu derneğin hesabında değil, derneğin çevresindeki kişilerin şahıs hesaplarında,
0: evet,
1: yürütülmüş.
0: Evet.
1: Girdiler çıktılar, oralarda devam etmiş. Doğru mu anlıyoruz?
0: Öyle
1: doğal
0: anlıyoruz.
1: Olarak yani hani denetlese dahi göremeyeceği bir şey bu. Devletin Ahbap'ın hesabını denetlese dahi göremeyeceği,
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, onu göremeyeceği bir şey bu. Ama işte o derneğe gelen parayı da mesela diyor ya Haluk Levent son ifadesinde. Sekreterin hesabına göndermiştik 80 milyon kadar parayı diyor. Şimdi siz bu operasyonu pazar günüydü, salı günü yapsaydınız o para zaten geri dönecekti diyor. Geri döneceği için de diyor bu soruşturma hiç boş kalacaktı. Soruşturmanın herhangi bir konusu olmayacaktı diyor. Halbuki şunu atlıyor, sen parayı göndermişsin bir kere derneğin parasını. Şahıs hesabına bir sebepsiz, isnatsız yollamışsın. Zaten o para çıkmış. Sen o parayı çıktığı an geri göndersen bile zaten o artık orada bir fiil oluşmuş durumda.
1: O hangi amaçla kullanıldığını ispat etmek zorunda.
0: Tabii ki aynen. Sen niye bu parayı gönderiyorsun? Yani devlet seni
2: gönderemez
0: orada
2: gönderemez.
0: Tabii ki gönderemez.
2: Göndermesi biraz zaten.
1: Gönderemez.
0: Evet, işte gönderemez. O diyor ki o para gitti. Tamam ama ben bazı işte kişisel borçlarımı, işte borsa oynuyordum, yok şunu yapıyorum, borsa oynanmaz gerçi, borsada yatırım yapılır da, hani borsada yatırım yapıyordum, şöyle yapıyordum,
1: bahis
0: böyle yapıyordum, bahis sitelerinde harcıyordum gibi bir şey söylüyor. Derneğin parasını, yani şunu yumuşatarak söylüyor Haluk Levent, benim ifadelerden anladığım. Bir para var, evet, dernekte. Ben o parayı alıyordum, kullanıyordum. Geri koyacaktım yerine.
2: Nasıl şey mi ya?
0: Böyle bir şey olabilir mi? Yani ya Hazreti acaba Ömer'in örneğini düşünün.
1: Derneğin parasını
2: özür kapandı,
1: alıp
2: büyük temel.
0: Evet işte. Yani avukatları da mı uyarmıyor bunu? Ben anlamıyorum. Zaten bak diyor ki ben o parayı kullanıyordum ama geri koyacaktım yerine. Siz diyor bu operasyonu salı günü yapsaydınız ben parayı koymuş olacaktım ve operasyon konusu kalacaktı.
3: Para toplama yetkisi olmasaydı böyle bir suç da işlemeyecekti.
0: E tabii şimdi
1: bir de onu dedi.
0: Evet yani.
1: Ayrıca para toplama yetkisi de yok.
0: Yani yok işte,
1: öyle bir şey
0: almıyor,
1: yok. Çünkü evet, kampanya için valilikten falan izin alınmış da değil.

0: dernekler eğer para toplama ile alakalı validen izin almadıysa
1: evet.
0: sadece derneğin şubesine giderek ya da hesabına bir kampanya yapmaksızın
1: muhtemelen o dernekler kanunu
0: hesabına yatırabilirsiniz parayı. Evet. O zaman yani siz gidip de bir parayı talep edemiyorsunuz. Sizin hesabınıza birisi bağış olarak para yatırabilir ancak.
1: Şunu söyleyelim, yani şu an ortaya çıkan bu işte MASAK raporlarıyla, banka hareketleriyle ortaya çıkan şey ancak bir cezai soruşturma neticesinde ortaya çıkabilecek bir durum. Zaten yani İçişleri Bakanlığı'nın bir yargılama veya bir soruşturma için ayrı bir birimi yok bu insanlara veya derneklere. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na bağlı bağımsız, yani bağımsız yargı ceza soruşturmasını gerçekleştiren savcılarımız bunu gerçekleştiriyor. Ve makul bir şüphe oluştuğu için de, kaçma şüphesi de olduğu için de Sayın Haluk Levent de tutukluyor. Dolayısıyla bugün bu soruşturmanın sebebi bu MASAK raporlarıyla ortaya çıkan, işte usulsüz bir takım para hareketleriyle ortaya çıkan bir şüphenin oluşması. Yani burada bir makul bir şüphe olduğu için bugün bu soruşturmayı gerçekleştiriyoruz.
0: Tuba Hocam, ekrana veriyoruz şimdi.
1: Evet.
0: Şimdi ben de okuyayım ekrandan neler var. Bu kendi aralarındaki WhatsApp yazışmaları savcılık dosyasına girmiş olan. Hı hı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dosya şüphelerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındı. Burada soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis oynadığı, 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine de yer verildi. Bu yazışmaları onları anlatıyor. Hı hı. Milyarlık hesap hareketleri olduğu ortaya çıkmış. Yazışmalarla alakalı arkadaşlar, tabii onu ekran... Evet, yani... Çok... Çok tuhaf şeyler var. Yani hele ki... bir yardım hakkında bir para söyleyeyim, parayı göndersin. Eğer para göndermekte tereddüt ederse ona söyleyeyim mide kanseri olduğum yalanını uydursun. Aa. Diyor Haluk Levent. Mide, yani şu anda dönen yazılar bunlar. Ya gerçekten inanılır gibi bir şey değil yani.
1: Bu, yani. Evet. Hayır, bir de yani, rakamlar o kadar büyük ki, bir tane kadını biliyorsunuz evlenme vaadiyle oyalamış. Yani bir de öyle şeyleri de kullanıyor. Yani duygusal her olarak da yürüyor yani. Çocuk yaparız seninle demiş. Hani çocuk sahibi olmak isteyen bir kadına onun o şekilde parasını yemiş, kandırmış yani kadınları. Ya bunlar iddialar tabii ki. Bakalım yargılamanın yani neticesinde ne ortaya çıkacak. Işte, kadınların iddiaları böyle.
0: Oynanacak nerelere, işte İspanyol yenecek diyor, ona 100 yatır diyor. Stuttgart Handicap yenecek diyor, ona 100 yatır diyor. Bilmem, Dinamo Bükreş'e 100 yatır. Bayağı bir yani telefonlar...
2: Depremler olmasaydı bunların hiçbiri yaşanmayacak.
0: Evet, yani deprem olmasa tabii biz böyle şeyi... Bir bahane çok yani. Gaziantep yenecek, ona 100 lira, 100 şuna yatır. 100 neyse artık, 100 kupon mu, ben nasıl oynadığını bilmiyorum.
1: Bilmiyorum
0: 100
1: ki.
0: 100 bin lira mı kupon,
1: anladığımız
0: 100 kupon
1: bir şey
0: adet
1: değil.
0: Birim mi ne, onu da bilmiyorum da yani. Yani yazışmalar bunlar, korkunç şeyler var içlerinde, tuhaf şeyler var gerçekten. Ben şu birkaç günde şunu gördüm, yani hakikaten ayakkabı köselesi gibi yüzleri var yani. Hele bazılarının inanılmaz yani. Gerçekten hiç utanmaları yok yani.
3: Yazmıştınız.
1: Hiç utanmaları yok, bir de.
0: Hiç utanmıyor.
1: Hiç utanmaları yok ve hala da toplumun bir kesimi var. Bu AKP'nin bir oyunuymuş falan diyor. Ya diyorum, bunları siz nereden okuyorsunuz arkadaşım? Yani adam gerçekten şu an ciddi suçlamalarla, iddialarla tutuklandı. Yani bu ortada ifade tutanakları var. Açın, bir Türkçeniz var değil mi? Okuryazı biliyorsunuz yani. Eğitimli kişiler bunlar. Açın bir okuyun. Ondan sonra bir kanaat sahibi olun. Ha, yani AKP'nin de, yani onların deyimiyle başka işi yok. Trump'la uğraşıyor bir yandan. Bir yandan dünyanın meseleleriyle uğraşıyor. Bir yandan Haluk Levent'le mi uğraşacak? Sen yaptığın işe bir inanabiliyor musun kendi söylediğin söze? Bir de hala daha soruşturmayı itibarsızlaştırmaya dönük bir takım çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten neresinden tutsan elinde kalacak bir soruşturma. Çok. Neticesini çok merak ediyorum.
0: Arkadaşlar, o videoyu bir kez daha verebilir miyiz? Biraz da stüdyonun sesini açarsanız biz de duyalım istiyoruz. Gerçekten çok ilginç bir videoydu. Evet, evet. Biraz önce yayınladığımız videoyu bir daha bakalım. kimler Haluk Levent'in ekibiymiş.
3: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
4: Tarih bizi yazacak.
5: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
6: Ahbap Derneği de hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
7: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
8: Çok sağ olun. Desteklerinizin farkındayım.
5: Siyasi bir çıkarım olabilir Ahbap'ın buna? Hayır.
9: Öyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
8: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
10: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
4: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
11: Benim çıkarım ne olacak herhalde?
12: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
13: Mustafa Kemal'in askeri olan.
14: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
15: Bilim ve sanat kampüsünü inşa ediyor Ankara'da.
10: Vaaay. Ankara.
16: Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
17: Ahbap. Oğuzhan Uğur.
18: Halkın güvendiği aktörlere insanlar gidip paralarını veriyorlar. Haluk Levent de bunlardan birisiydi.
19: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
20: Ahbap'a gönderiyor yardımını. Çünkü orada çalınacağını, suistimal olacağını, her türlü ahlaksızlığın döneceğini biliyor.
21: Vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı. Koymuyoruz bir de.
22: Mustafa Kemal.
23: Gazi Mustafa Kemal'in.
4: Bu aracı rant haline getirip parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
24: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher.
0: Evet. Haluk Levent diyor ki parayı cebine indirenlerle mücadele ettiğimiz için bize düşmanlık ettiler diyor. Bize düşmanlık, Ahbap'a karşı düşmanlık edenlerin temel gerekçesi aslında bizim parayla hiç işimiz olmaması, parayı asla cebimize indirmememiz ve buna karşı ahlakın, namusun, bekçiliğini yapıyor olmamızdan dolayı Ahbap'la çok uğraştılar diyor. Efendim Ahbap'la çok uğraşacak artık bu saatten sonra devlet, öyle görünüyor. Biz ama kısa bir araya gitmek durumundayız. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürüşü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
6: yaşadık. Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
10: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Evet. Kirvem.
2: Kirvem.
1: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
3: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
4: Öyle bir dünya yok. Allah.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Nuh Albayrak, Serkan Fıçıcı ve Tuğba Arslan'la birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Efendim, Haluk Levent meselesiyle başlamıştık. Bu mesele gerçekten Türkiye'nin çok önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu. Çünkü rakamlar inanılmaz ama belki de yolsuzluktan, dolandırıcılıktan, hırsızlıktan çok daha fazla önemli olan bir şey var ki onu da Nuh Albayrak ifade etti. Burada başka bir örgütlü kötülük var. Gelen koku bu yönde. Birileri Türk Devleti'nin çöktüğünü ifade edebilmek için hem de Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu günlerde deprem felaketini yaşadığımız 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği o korkunç günlerde 11 şehrimizin yok olduğu o günlerde devlet çöktü. Asla devlete güvenmeyin, devletin kurumlarını güvenmeyin diyen bir kötü düşünce vardı. Bir kötülük örgütlenmesi vardı. O örgütlenmenin parçaları öyle görünüyor ki harekete geçmiş durumda. Şimdi o parçalar teker teker Haluk Levent ifşa oldukça kendisini terk ediyorlar ama öyle görünüyor ki devlet bu işin peşini bırakmayacak. Şimdi Haluk Levent nasıl bir fikre sahipti, nasıl bir inanca sahipti, nasıl bir ideolojiye sahipti? Bu çok tartışılan konulardan birisi haline geldi son birkaç günden beri. Çünkü artık Haluk Levent ne yaparsa yapsın artık kimse onun yanında durmak, onun da kendisinin yanında durmasını istemiyor. Ama biz Haluk Levent'le alakalı yapılmış bir röportajı şimdi getireceğiz. Arkadaşlar hazırsa eğer, Sunay Akın'ın yapmış olduğu röportaj. Hazır mı? Bir verelim bakalım. Stüdyonun sesini de açalım, biz de duyalım buradan. Dinleyelim.
1: Çok öncesinden zaten Cüzdanlı Savaş Vakfı'na 90'lı yıllarda verdiğin destekleri biliyoruz. Bunları unutmayalım. Bunları çok kişi bilmiyor. Yani Haluk Levent zaten
2: ben hep buydu. Sevgili Türkan annemle gerçekten anne derdim ona.
1: Seni çok severdi. Sen çok de çok severdi.
2: Türkan annemle yaptığımız mücadele başkaydı. Hani bir politik mücadele değildi. Yanlış anlaşılmasın. Orada bir
1: aydınlanma
2: evet, mücadelesi. Hem Çağdaş Yavşamız Destekleme Derneği, hem Atatürk Düşünce Derneği bir yandan. Bir yandan da Erzincan evet. depremine annem bizzat beni yolladı.
1: Müthiş.
2: Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten zaten bir ahbap oluşumu böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.

0: O temelinde o emek, o mücadele, yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın.
1: Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana da deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken bu kadar para
2: Arkadaşlar bu kadar
1: önemsemeye,
2: yeter.
1: bu
2: Devamını
1: kadar
2: daha sonra dinleyelim
1: hayat...
2: isterseniz. Nuhabit sanırım kim olduğu çok açık. Kendisi isimle veriyor, yerde veriyor, tarihte veriyor. Ahbap ne sıradan bir yapılanma değildi. Bir günde ortaya çıkmadı. Bunun temelleri var diyor ve temellerini işaret ediyor.
3: Buyurun. Kendi söylüyor. Az önce birinci şeyde turda benim arz etmeye çalıştığım tam da buydu. Yani bir dernek var, bir yardım derneği. Ben teknik tarafından bahsetmiyorum. Algı oluşturan algıya üzerinden konuşuyorum. Bir yardım derneği var ortada. Bir deprem olmuş. Bununla ilgili bu dernek yardım topluyor ve onu yardımları götürüyor. Böyle bir şey olmadığını görüyoruz ama ben o algı üzerinden konuşuyorum. Şimdi burada her fırsatta devlet düşmanlığının, devletin kurumunun, AFAD'ın düşmanlığının yeri nerede? Yani bu sürekli bu vurgu niye icap ediyor?
2: Evet.
3: Peki şundan mıdır? Bu insanlar, bu devlet yok, devlete güvenmiyoruz, AFAD'a Ahbap'a güveniyoruz, AFAD yok, da Ahbap var. Neyse. Bu insanlar gerçekten o zamana kadarki iz düşümüne baktığımız zaman, hayatındaki ayak izlerine baktığımız zaman gerçekten zerre kadar, yani ak süt içerisindeki ak kılı dahi önemseyecek kadar bir hassasiyete sahip oldukları için mi bu vurgu yapıyorlar acaba? Yani Kızılay dürüst davranmıyor, AFAD dürüst çalışmıyor, Ahbap düzgün çalışıyor. Bu algı, tekrar söylüyorum, AFAD'da bir şeyler buldukları için ve AFAD'ın efendim bu halini bile beğenmedikleri için, çok idaresi oldukları için mi acaba bu vurgu yapılıyor? Ta o günlerden bahsediyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada ta baştan itibaren yapılmış bir kurgu var. Bugün bazı yardımların suistimal edilmiş olması, bunlar bu o savcının işi yani. Bunun değeri şurada. Bu bahsettiğimiz şer ittifakını, bu bahsettiğimiz şer yapılanmasının üzerine gidilmesine, ortaya çıkmasına vesile olmasından dolayı değerli. Bu efendim yolsuzluk veya işte suistimal her neyse. Ama ben diyorum ki, tekrar söylüyorum, bu sadece ve sadece meselenin çok farklı ve bana göre çok masum bir tarafı. Yani para toplamış, bunların bir kısmını kendi için. Bu kadar basit değil bu
2: Değil.
3: mesele. Değil. O kişilere baktığın zaman bizim bugüne kadar farklı vesilelerle efendim gördüğümüz bir cepheleşmeyi görüyoruz orada. Ya Allah aşkına, Türkiye'nin 15 tane ili mahvolmuş, perişan olmuş, tamam mı? Ve şu kadar dürüstlüğünüz varsa, yine devlet orada ne yaptı? Devlet yapmış. Sizin bu ortamda, bu acın içerisinde bu devlet düşmanlığınızın sebebi ne? Bu niye zorlama bu? Burası önemli işte. Ve tekrar söylüyorum, tam FETÖ tarzı bu. Niye getirip hemen AFAD'ı koyuyorlar şeyin yanına? AFAD'la Ahbap'ın Allah aşkına nasıl bir benzerliği var ya? Yani ne alakası var? AFAD bir yardım derneği midir?
2: Değil elbette.
3: Ne
2: İçişleri
3: alakası var
2: Bakanlığı'na
3: ya?
2: bağlı, polis gibi, jandarma gibi bir kuruluş.
3: Ne alakası var? Çok daha geniş kapsamlı, çok daha geniş yelpazesi olan bir yapı, bir devlet kurumu. Neden onun yanına getiriyor, onu koyuyorlar? Buralara iyi bakmak lazım. Ve dediğim gibi o kişilere bakalım. O birinci turda da bir video göstermiştiniz. İşte şeye güzellemeler düzenler. Şimdi bu kişilere bakın. Bu kişilerin daha önceki Türkiye'nin kritik dönemlerindeki takıntıları, tavırlara bakın. 28 Şubat gibi vesaire gibi. Yani Türk milletinin en sıkıntılı, en zaaflı durumlarındaki bunların durduğu yerlere bir bakın. Ondan
2: Cevap
3: sonra
2: anlaşılabilir ya o zaman.
3: efendim?
2: O zaman cevabı.
3: Ondan sonra bunların bu dediklerini değerlendirelim.
2: Evet.
3: Burada ben tekrar söylüyorum, bu paranın şu kadarını şuraya gitmiş olmasının bunun bir önemi yok. Yani
2: Savcılık açısından devlete, hukuk açısından
3: elbette
2: önemi
3: ben
2: var.
3: konuş ben Tuba'nın kusura bakmasın, ben hukuki anlamda söylemiyorum bunu, ben haddim değil o zaten.
2: Estağfurullah.
3: Ama algı başka bir şey yapılıyor, algı başka bir yere gidiyor şu anda. Ben bunun çok geniş tabanlı ve aşağıya indikçe birçok şeyle aşağıda bütünleşen bir efendim bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bunların içerisinde benim yıllarca beraber kasirlik yaptığım kişiler var. O birinci gösterdikten. Ben bir tanesi şu anda benimle ilgili bir hayırlı bir şey duymadım şu ana kadar ya.
2: Evet.
3: Yani benim suçum ne? Şunu söylemeye çalışıyorum. Onların şeye ihtiyacım olduğundan değil. Orada başka bir ortak payda var.
2: O ortak payda?
3: O ortak payda çok önemli.
2: O ortak payda Türkiye'ye ait olma olabilir.
3: Evet. Yani ideolojik ifadesi bile ben bu şeyde biraz masum kalacağını düşünüyorum. Biraz kısır kaldığını düşünüyorum.
4: Nuh abinin açtığı yerden devam etmekte fayda var. Yani ve biraz daha açık konuşmaya ihtiyacımız var bence.
2: O zaman devam edelim. Ben de bunu sormak istiyordum. Biraz buradan açalım. Şimdi burada...
3: Gıda sağlığının Türkiye'de ne yaptığını iyi bilmek lazım.
2: Evet. Bunu biraz açmanı istiyorum Nuh abi. Serkan Fıçıcı'ya bir söz vereyim. Çünkü şurada Kızılay meselesi üzerinden çok tepinildi.
3: Onun doğruydu. Da bir sebebi var.
2: Evet, evet. Doğruydu, yanlıştı. Bir şey söylenildi. Önceki genel başkanı Kerem Kınık hakkında aleyhinde bir tezviratta bulunuldu vesaire. Fakat sonuç itibariyle Kızılay bir yardım kuruluşu, bir dernek statüsünde. Devletin bir kurumu değil. Devletin Yeşilay da aynı şekilde. Devletin bir kurumu, bir parçası, bir uzvu.
3: Ama onun çok daha kontrol altında olan bir kurum.
2: Elbette, yani. Elbette. Hiç şüphesiz, şeksiz şüphesiz. 150 yaşında bir kurumuz, göz bebeğimiz. Ama AFAD'la AHBAP kıyaslaması yapıyorlar. Hani bunu AFAD'ın bugüne kadar bir parayı suistimal ettiğine dair herhangi bir şey hiç konuşulmadı, böyle bir şaibe yok.
3: Hiç zaten
2: bir
3: devlet yok, kurumu. İlgisi yok ya.
2: Yani İçişleri yani Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurum.
4: Memur statüsünde olmayan hiç kimsenin çalışamadığı bir devlet kuruluşundan bahsediyoruz. AFAD çalışanların
3: ortak paydası yok Serkan'cığım şeyle.
4: AFAD çalışanların tamamı devlet memuru. Evet. Yani devlet memurlarının nasıl bir
3: disiplin, sebebi ne?
4: Nasıl bir disiplin içerisinde olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde, değil mi?
5: Şimdi Nuh abi çok önemli bir yere işaret ediyor. Aslında çok geniş kapsamlı, daha köklü, derinden ve yaygın bir tartışmaya dönüşmesini dilerim.
3: İmamoğlu bağlantısı da var biliyorsunuz.
5: Abi bak, İmamoğlu, önemli. AFAD, Kızılay, Ahbap, Babala, işte baraj patladı, yok şu oldu, bu oldu. Bunlar FETÖ, yani bugünün meseleleri, 10 senenin meseleleri, 20 senenin meseleleri. Onun öncesinde başka maskeler, başka görüntüler. Onun öncesinde başka tezgahlar, başka kumpaslar, başka sabotajlar. Ya bunu Kanuni Sultan Süleyman döneminden alıp getirmek lazım bugüne kadar. Adını koyuyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri döneminde bir vesileyle Osmanlı Sarayı'na kadar sirayet edebilme imkanına kavuşmuş olan Portekiz Yahudisi, efendim Dona Gracia Mendes ve onun akrabası Joseph Nasi, banker ailesi bunlar. O dönemin dünyanın en büyük üç bankerinden biri. Artık Osmanlı Sarayı'na, hatta devletlere borç para verebilecek kudrete sahip. Tamam mı? Ve bunlar yeni bir dergi çıktı Tahsih ismiyle. Kıymetli yazarlar dosya konusu da yapmışlar bunları. Bu Siyonizmi. Proto-Siyonistler diyor bu isimlere. Yani Theodor Herzl'den 300 yıl önce Siyonizmin ilk temellerini Türkiye'de atan isimler. Yani bu topraklarda atan isimler. Yani Dona Gracia Mendes, Mendes Hanedanı, kocası Francisco, onların akrabası Joseph Nasi, bankerler.
2: Bugüne uzayan bir şey mi var bunların?
5: Şimdi bak, bu topraklarda ne kadar ayaklanma, kalkışma, yıkıcı, bölücü, bozucu tavır, faaliyet olmuşsa, tamam. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelelim. Sağ sol çatışmalarından mezhep kavgalarına, darbelerden suikastlere, aklına ne gelirse ya. Ha bir dönem bu yapı FETÖ'yü kullanıyor. Ha, bunun dış bağlantısı var elbette. Yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimini boyunduruğu altında tutan Siyonist yapı. İran, burnumuzun dibindeki İran'da en üst düzey istihbarat görevlilerini bile Mossad ajanı haline getirebilen Siyonist yapı. Avrupa'daki işte Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si devlet

0: yapılarını kontrol altında tutan, boyunduruğu altında tutan bu yapı Türkiye'yi boş geçti, değil mi? Türkiye'de bir yapı oluşturmadı. Dedik ya boş verelim ya, biz dünyanın her yerinde etkili olalım. Bütün uluslararası kuruluşlarda, orada burada.
1: Türkiye'de etkin olamayacaklarını düşünmüş
0: Dünyanın
1: olamazlar.
0: en büyük küresel şirketlerinin sahipleri biz olalım. Küresel medyayı biz kontrol altında tutalım. Küresel finans sisteminin patronajı bizde olsun. Bir tek Anadolu'yu, Türkiye'yi boş
1: Dokunmayalım.
0: bırakalım dediler, değil mi? Buna inanmamızı istiyorlar. Şimdi bu yapı efendim çeşitli vesilelerle, çeşitli maskelerle, çeşitli kadroları oluşturur, kullanır. Bu FETÖ gibi bazen dini görünümlü bir örgüt olur. Bazen sol, aşırı sol, marjinal bir sol örgüt görünümünde olabilir. Bazen başka görünümde olabilir. Öyle olabilir, böyle olabilir. Tamam mı? Ama işin temelinde yine çok enteresan. İşin başlangıcı finans.
2: Evet.
0: Dona Gracia Mendes, kocası Francisco, akrabaları efendim Joseph Nasi, banker bunlar. Finansla girdiler. O yapılanmayı oluşturdular. Tamam. Bugün de finans meselesini konuşuyoruz yine. Çünkü para güçtür. Parayla yönetirsin. Baştan da söyledik ya, bunlar paralı askerler, lejyoner, işte bunlar parayla rol yapan tipler. Fazla ciddiye almamak lazım. Sen daha fazla para ver, sana çalışır bu. Yani bir geçiş sürecinde biraz bir farklı bir tiyatro yapar, öyle yapar, böyle yapar, aydınlandım der, şöyle oldu der, böyle oldu der, sen de inanırsın. O kadar güzel rol yaparlar yani. O tatlı hayatları, o lüks evler, o lüks yaşantılar boşuna olmuyor. Niye sende bende yok o? Çünkü öyle bir sanatımız yok. Biz bu gazeteciliği, medya faaliyetini bir fikir faaliyeti olarak görüyoruz. Opinyon gazeteciliği yapıyoruz yani, batıdaki ifadesiyle. Fikir gazeteciliği yapmaya çalışıyoruz. Ve haddinden fazla gerçekiz biz. Bir şeyin rolünü yapmıyoruz yani. Rol yapmadığımız için de para etmiyor. Şimdi bu adamlar bu rolü çok iyi oynadıkları için her role de girebilirler. Tamam
1: Bu
0: mı?
1: adamlar derken Haluk Levent'le beraber gösterdiğimiz diğer bütün
0: Tabii,
1: figürleri
0: bu
1: kast.
0: Haluk Levent'i önce çatıya çıkartıp sonra çatıdan aşağı ittiren güruh. O koro, o kadrodan bahsediyorum. Şimdi Nuh abinin açtığı yerden böyle genel olarak temelden, şimdi bak, bakmadığımız zaman Muhsin Yazıcıoğlu suikasti kendi başına bir hadisedir. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat. Bunların hepsi kendi başına birer hadisedir. Kendi özel durumu içerisinde değerlendirilir diye bakılır. İşte orada o olayı tetikleyen 3 kişi bulunur. Burada onu yapan 5 kişi ortaya çıkar. Onların hesapları kesilir, hesapları sorulur, cezalar verilir vesaire. Ama yani bu meselelere böyle çok daha köklü, çok daha temelden, bütünlüklü, belki de devletin bütün imkan ve kabiliyetlerini de bir araya getirerek, yani belki yüzyılın hesaplaşması gibi, belki topyekün arınma gibi, belki bir seferberlik hali gibi, bir milli seferberlik hali gibi. Ama milletin talebiyle, bir demokratik talep sonucunda, tepeden inme bir hareket olarak değil, yani bir bilinçle, sivil bir bilinçle, böyle bir hareketin başlaması halinde gerçekten şimdi mesela Haluk Levent öyle miymiş ya, ağzımız açık kaldı. Öyle şeyler ortaya çıkar ki ağzımızı ebedi billah kapatamayız. Ağzımızı ebedi billah kapatamayız. Yani o sebeple yine Nuh abiye atıfla söyleyeyim. Diyor ya yani, kök başka bir şey var burada diyor. Burada başka bir
2: Geldim,
0: temelden bakmamız
2: Kükrasa'yı
0: lazım
2: yakından
0: meseleye
2: tanıtmak
0: diyor.
2: istiyorum biraz daha.
0: Tamam mı? Temelden
1: Hemen geliyorum
0: bakmamız
1: abi.
0: lazım.
2: Yo, Suvan'dan sonra.
0: İşte
1: Hemen.
0: orayı genişletmemiz lazım. Bütünlüklü bakmamız lazım. Efendim her şeyi tek bir torbaya mı dolduruyorsun? Hayır, her şeyi tek bir torbaya doldurmuyorum. Siz hukuku, yani sizden kastım bu alengirli işlerin içerisinde olanlar, bu finansal suçları işleyenler vesaire. Siz hukuku hukukçulardan, hatta hukuk profesörlerinden daha iyi biliyorsunuz. Kanunların kaçamak noktalarını, efendime söyleyeyim, boşluklarını o kadar iyi biliyorsunuz ki. Bütün sisteminizi ona göre kuruyorsunuz. Aa, ne kadar tesadüf. 4 tane kadının ifadesi var, hepsi borç vermiş. Hepsi kandırılmış. Bakıyorsun o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Kanun belli. Sen bu meseleyi o kanun çerçevesinde ele almaya kalktığın zaman bu adam 2 sene sonra elini kolunu sallayıp çıkacak, daha fazla kişiyi dolandıracak. Niye? Kardeşim kanun bu, hakim ne yapsın? Savcı ne yapsın, hakim ne yapsın? Adam diyor ki kardeşim kanun çıkartmışsın kanun yapıcı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben bu kanunu uygulamakla mükellefim ya. Bunun ötesi benim yetkimi aşar. Ama işte biz ne diyoruz burada? Daha bütünlüklü, daha köklü, tamam mı? Türk milletine karşı, Türk tarihine karşı, Türk varlığına karşı işlenmiş suçlar. Tamam. Ajanlık faaliyetleri. Yabancı istihbaratlar, yabancı devletler adına bu topraklarda sergilenen ihanetler, üstü kapatılmış, hesabı
1: çok
0: sorulmamış,
1: daha derin bir şey olduğunu ifade
0: olarak artık bunlara bakılması lazım. Bakılmadığı sürece bu bataklık böyle bugün şey, Haluk Levent'i çıkartır, yarın başka bir ismi çıkartır ve o bundan nemalanan o oyuncu kadrosu da tatlı tatlı paralarını alıp işlerini yapmaya devam eder.
1: Arkadaşlar, bu röportajın geri kalan kısmını da bir verelim. 1,5 dakikalık bir kısmı kalmıştı sanırım. Sunay Akın'la Haluk Levent arasında. Sunay Akın'a diyor ki, evet bir dinleyelim. Filmi çekilecek adamsın diyor. Bir dinleyelim, filmi
2: evet,
1: çekilecek adam.
2: Evet,
3: sanal sarmalı. 3. Sevgili Türkan annemle gerçekten anne derdim ona.
4: Seni çok severdi, sen de çok severdi.
3: Evet. Türkan annemle yaptığımız mücadele başkaydı. Hani bir politik mücadele değildi, yanlış anlaşılmasın. Orada bir
4: aydınlanma
3: evet, mücadelesi. Hem Çağdaş Şavşama'yı destekleme derneği, hem Atatürk Düşünce Derneği bir yandan, bir yandan da Erzincan evet. depremine annem bizzat beni yolladı.
4: Müthiş.
3: Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten zaten bir ahbap oluşumu böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. Yok. O temelinde o emek, o mücadele yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın.
4: Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan, çünkü ilk eserinin bütün telifin her şeyinde verdiğin...
5: Ahbap 3 yıl önce kuruldu, resmi kuruldu. Ama Ahbap'ın temeli vardı. Cüzdanla Savaş Vakfı'ndaki gönüllülüğümle vardı. Oradaki sevgili rahmetli annem dediğim Türkan Saylan Hoca'nın yanında
2: Onun yanında
5: gönüllü olarak Cüzdanla Savaş Derneği'ne başladım.
3: Sevgili rahmetli Türkan Soylan hocamız onun önderliğindeydi Cüzdanla Savaş Vakfı.
6: Ve bu Türkan Saylan'la olan bu ilişki, bu çalışmalar çok fazla bilinmiyor.
3: Çok fazla değil, hiç bilinmiyor. Yani hiç bilinmez. Hayatım boyunca tanıdığım en büyük kahramanlardan biri o kadın. Ya böyle bir şey yok, parayla işi yok, pulla işi yok, insanlıkla işi var.
7: Nedir bu Ahbap abi? Nereden aklına geldi? Bu isim nereden aklına geldi? Bu derneği kurmak nereden? Çünkü ya biz de müzisyenler genellikle filantropi dediğimiz iyilik işlerini yaparlar. Ama işte bedava konser verirler. Birisi için sosyal medyada bir şey yaparlar. Yardım toplamak için aracılık ederler falan ama taşı birisi kaldırır ki onlar da el verirler genellikle. Sen doğrudan kendini taşın altına at. Nereden çıktı bu ahbap meselesi?
3: Aslında 1990'lı yıllarda sevgili Türkan Saylan'ın vakfında çıktı. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ve Lepra Hastanesi gönüllüsüydüm.
7: Lepra Cüzdan.
3: Tabii Cüzdan ve Cüzdan'la ilgili hocamızın gittiği yerlerde doğuda ben de yer aldım.
7: Sen Fransın Türkan önünde. Saylan'ın eteğinin cübbesinin altından çıktın.
3: Yani onunla birlikte birçok dernekte vardı ama Türkan anne gibiydi yani evet. bizim için ve çok da severdim kendisini. O da beni çok severdi.
1: Evet. Tuba hocam istersen Ahbap nereden çıktı? Türkan Saylan'ın.
2: Evet.
1: Türkan Saylan'ın neresinden çıktı?
2: Cübbesinden mi dedin? Eteğinden mi dedin?
8: İkisi de söyledi.
1: Eteğinden çıktı diyor.
2: Evet.
1: Eteğin altından çıkan. Evet, Ahbap'ı dinleyelim.
2: Vallahi hani biraz
1: çünkü
2: önce...
1: Çünkü aklımıza gelince, yani Nuh abi de görüyorum, o da gerildi, sinirlendi. Çünkü Nuh, yani Türkan Saylan evet. deyince aklımıza gelen ilk şey, biz varken siz hiçbir şeysiniz, biz aynen. varken, biz varken siz hiçbir şeysiniz.
8: Asıl olan biz,
2: yok sayıcı.
1: Asıl olan biziz diyen birisiydi.
2: Evet.
1: Belki seyircilerimiz unutmuş olabilir ama ikna odaları denen, o psikolojik abi, işkence denen o... Çünkü ben bizzat İstanbul Üniversitesi'nde bizzat gözlerimle şahit olduğum için, şahitlerinden birisi olduğum için biliyorum. Hı hı. İkna odalarının mucidi Türkan Saylan Necla Arat ve Nur Serter 3.
0: Üniversite 2. sınıftaydık.

0: birlikte okuduğumuz için onu da teyit etmiş oldum.
1: Evet, hani biraz önceki turda dedik ya Haluk Levent'e bir tırnak içinde AKP'li yakıştırması var diye. Ben hiçbir AK Partili'den Türkan Saydan'a anne dediğini duymadım. Ya da böyle saygıyla demeyelim ama sevgiyle, yürekten bir aşkla yad ettiğini duymadım. Yani genelde senin gibi çok güzel cümlelerle anarlar Türkan Saylan'ı. Dolayısıyla burada da bir turnusol kağıdı aslında. Çünkü Türkan Saylan'la ilgili süreçlerin değerlendirmesini Nuh abi çok güzel notlar aldı. O yüzden belki oraya ben çok girmek istemiyorum. Ama elbette ikna adalarının kurulması ve 28 Şubat süreciyle hepimizin doğrudan etkilendiği ve temel hak ve özgürlüklerimizin ateşe atıldığı bir sürece mimarları olarak hatırlıyoruz biz bu üç mübarek ismi de tırnak içinde. Dolayısıyla bugün bunları yeniden hatırlatmanın, ben bazen şey diyorum, bunu çok mu konuşuyoruz acaba? Hani insanlar bakıyor mu acaba diyorum. Ama bir yandan da
0: hatırlatıyor her defasında. Nereden çıktın diyor, onun altından çıktım diyor yani. Biz bir şey demiyoruz. Habire bir yani ki 500 yıl sonra geçse bile nereden çıktın deyince buradan çıktım diyor adam. Adam her defasında Nur Sertel'e, Kemal Alemdaroğlu'na,
1: sürekli referans veriyor.
0: Necla Arat'a, evet. Ona buna sürekli referans veriyor. Ondan sonra diyorlar ki bir türlü bitmedin mağduriyetimiz.
1: Yani bu
0: kardeş,
1: insanların yaptığı o sınıfsal yok sayma hareketleri ortada olmasına rağmen, bunlar artık belgesellerle, belgelerle gün yüzüne çıkmış olmasına rağmen hala daha utanmadan büyük bir bilim kadını olarak anmaları bu insanları gerçekten batıl da olsa davalarına ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. O yüzden belki de biz gerçekten o dönemde yaşadığımız ve hala izlerini yaşadığımız bu sürecin mağduriyetini anlatmaktan bıkmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu da bir soykırımdı bence. Yok sayma politikası, genç kızları yok saymak, kimliklerini yok saymak, eğitim haklarını engellemek, bunların hepsi sen yoksun demek bir soykırım aslında, geniş tabirle yorumlarsak, hukuki anlamda, cezai anlamda değil ama geniş anlamda bir soykırım olarak ifade edilebilir. Çünkü genç kızların bütün hayatlarıyla oynayan bir takım uygulamalar yapıp politikaları buna göre belirleyip neredeyse yaklaşık bir 30 yılı bununla yönetmeye çalıştılar.
0: Sevgili Tuba Hocam, şimdi Haluk Levent diyor ki cümlenin arasında, efendim diyor, ben Türkan Saylan'a çok büyük hürmet ediyorum, o benim annemdi. Fakat onun çalışmalarına diyor hani ideolojik bir şey olarak bakmayın diyor. Mesela Türkiye'de kanserle mücadele diye bir şey var.
1: Büyük ama bunu mücadele, nasıl yapıyorlardı
0: AIDS'le
1: acaba?
0: Mücadele var, ne bileyim, kan kanseriyle, lösemiyle falan. Mesela evet. Türkiye'de cüzdan mı var ki cüzdanla mücadele diye düşünmüş. Cüzdanla mücadele eden derneğin yanında olmayı hedeflemiş ondan dolayı. Yani insanın aklına neden mesela yani, hayır hizmeti yapmak geldiğinde aklına ideolojik bir şey olmaması. İdeolojik bir şey yok ya. Türkan Saylan'a ideoloji sevilikmemiş. Yani Türkiye'de çok büyük cüzdanlı grubu olduğu için cüzdanlı mücadele onun için çok önemliymiş yani. Şimdi bu inanılır bir şey mi Allah aşkına?
1: Cüzdanla mücadele ederken büyük bir cüzdan haline gelmesi, bu sosyolojik bir cüzdan yaratmaları tabii bu işin gülünç tarafı, yani trajikomik tarafı. Belki bir bilim kadını olarak kalsaydı, sadece tıpla ilgilenseydi, doktor yani hekim kimliğiyle cüzdanla ilgili faaliyetlere katılsaydı, mücadele etseydi biz bunu böyle söylemeyecektik. Ama maalesef burada böyle bir bilim kadını kimliğinin altında sosyal bir mühendislik yapmaya çalışan ve insanları bir şekilde sınıflandırarak yok saymaya çalışan bir sivil toplum çalışması yapıldığını ifade etmemiz gerekiyor açık ve net bir şekilde. Şimdi aynı bu uzantının devamı olarak da aynı taktiklerle bir devleti itibarsızlaştırma çalışması yapıldı Ahbap Derneği üzerinden. Yani herhangi bir dernek, Türkiye'de 102 bin küsur dernek var dedik değil mi bir önceki turda? Bir sürü dernek hükümet aleyhine de çalışıyor olabilir. Belki hükümetin politikalarını destekleyici de çalışıyor olabilir. Bunlar zaman zaman gündeme de gelebilir. Ama böyle bir derneğin, daha 3 yıldır 4 yıldır kurulu olan bir derneğin kendi ifadeleriyle ta işte o cüzdan derneğinden temeli atılan bu ahbaplık hukuku grubunun Türkiye'de sadece bir ahbaplık üzerinden ya da yardımlaşma üzerinden bir şeyler yapmadığı çok aşikar. Neden? Çünkü taktikleri çok aynı. Devleti itibarsızlaştırmak, hükümeti güçsüz göstermek. Aynı FETÖ taktiği gibi. Bakın şuna dikkat çekmemiz de gerekiyor. Mesela FETÖ'nün en çok bu kabardığı 17-25 Aralık sonrasında artık kuyruğuna basıldığı ve çanların FETÖ için çaldığı dönemde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dershanelerle ilişkin bir operasyon düzenlendi. Dershaneler kapatıldı. O zaman da nasıl itibarsızlaştırıldı devlet? Devlet eğitim veremiyor ki. Yani devlet eğitim veremiyor. Sen devletin okuluna gönderdiğin zaman çocuğunu kesinlikle bir sınavı kazanamaz. Sen herhangi bir devlet okulunda okuyan bir çocuğunu üniversite sınavında veya işte lise giriş sınavlarında başarılı olabilmesi için bir dershaneye mutlaka göndermen.

0: lazım. Ama her dershaneye göndermemen lazım. Mutlaka benim dershaneme göndermen lazım. Ki senin çocuğun birinci olsun. Ama nasıl birinci oldukları, nasıl ne yaptıkları bundan çok net ortaya çıktı değil mi? Soru çalmak bilmem taktikleriyle, efendim bir sürü örgütlü çalışmayla oradaki dershanelerdeki kişilerin de yani onların dershanesindeki kişilerin de nasıl birinci olduğu ortaya çıktı. O zaman ne yaptılar? Eğitimi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. İşte ya da ne bileyim sağlık... Şimdi AK Parti'nin en büyük iddialarından bir tanesi Türkiye'de getirdiği sağlık reformu. Çok ciddi bir şekilde kurduğu şehir hastaneleri vesaire. Bunların hepsini işte efendim doktorlar kaçıyor gibi bir takım yalanlarla.
1: Bu arada arkadaşlar araştırmış cüzdanla alakalı. Var mıymış? En son 5 yıl önce 3 vaka görülmüş.
0: Gerçekten mi?
1: Türkiye'de cüzdan
0: Türkiye'de sosyal bir cüzdan olduğunu
1: cüzdan
0: söyleyelim.
1: Cüzdan falan hastalığı yok yani.
0: Aynen öyle.
1: O açıdan Haluk Levent'in Türkan Sağlan annemin yanına gittim çünkü cüzdan Türkiye'nin büyük problemiydi. Aslında ideolojik hiçbir sebeple gitmedim. Politik bir gerekçesi yoktu.
0: Evet.
1: Tamamen cüzdanlılara yönelik bir şey. Baştan sona uydurma bir hikaye yani yalan.
0: Uydurma tamamen bir yalan. İşte o da bir yavaş yavaş demek ki hakikat ortaya çıkmak gibi bir şeyi var.
1: Sanki orta çağda yaşıyoruz da cüzdan hastalığı var.
0: Ahbap'ın foyasının ortaya çıkması gibi demek ki bunlar da yavaş yavaş anlaşılacak. Aynı deprem zamanında yapılanla aynı buluyorum. Yani nasıl FETÖ zamanında Türkiye'de eğitimi itibarsızlaştırdıysa, nasıl hastane hizmetini itibarsızlaştırsa ve bunu alternatif bir şey üretmeye çalıştıysa, deprem zamanında da tam milletin gönlü yanarken, ateş varken, yani 9 ilde birden, hatta 10 mu oldu sonrasında kararlar?
1: Tam 11.
0: 11 ille birlikte,
1: Osmaniye'de
0: 11 böyle. İlin deprem bölgesi ilan edilip, yani milletimiz orada, o işten etkilenen milyonlarca insanımız varken, böyle bir itibarsızlaştırma çalışması yapılarak devleti güçsüz göstermeye çalışıp hatırlayın o zaman yabancı devletlerin askerleri gelsin bizi kurtarsın diye de kampanya başlattılar.
1: Tabii.
0: Bu ne demek ya?
1: Aynen
0: ya bu
1: öyle.
0: Ne demek? Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'ın torunlarına denecek laf bu kardeşim bu ya. Siz kim oluyorsunuz?
1: Hatta Türk ordusu, Türk Savunma Bakanlığı askerlere emir verdi kışlarınızdan çıkmayın. Depremzedeler yardım etmeyin,
0: etmeyin diye yalan
1: askerleri durdurduğuna dair.
0: Evet, inanamıyorsun yani bunların hani
1: o zaman
0: orada
1: o karlı
0: devlet
1: yolları kim açtı diye sormak lazım.
0: Orada devlet
1: çadırları kim kurdu?
0: Vatandaşının yani can havliyle olan enkazın altındaki vatandaşın yardımına mı koşsun kardeşim? Yoksa sizin bu iğrenç dezenformasyon yalan haberlerinizle mi uğraşsın? Sizinle mi hangisiyle uğraşsın? Kızılay çadır sattı. Ben açık canlı yayında söylüyorum. Eğer Ahbap'a çadır sattıysa Kızılay, Allah ondan razı olsun. Ne yapacaktı bu çapulculara bedava mı verecekti bir de çadırı? Sen kimin malını kime veriyorsun ya? Kızılay kuramıyor mu kendi çadırını? Gayet de kurdu.
1: Zaten kendi söylemiş. Bizim çadır ancak bize yeter. Biz
0: aynen öyle. Hani o zaman da yok çadır sattığı yalanı.
1: Kızılay'ın
0: yok
1: kendi
0: efendim
1: iktisadi işletmesinden. Yani
0: evet.
1: Kızılay'ın da satın almak durumunda olduğu iktisadi işletmeden. İsterseniz oraya gidin onlardan alabilirseniz alın demişler.
0: Bakın sizin bir yardım kuruluşunuz olabilir, Kızılay gibi bir şey kurum olabilir, Yeşilay gibi bir şey olabilir, herhangi bir dernek. Bunun bir sarfın içinde biraz önce konuştuk değil mi? Bu da bir kurala tabi. Sen niye Kızılay kendi çadırını kendi gidip kurabiliyor zaten? Adam koşa koşa gidiyor zaten. Sen istiyorsun git o zaman başka yerden çadır al. Madem bu kadar derneksin, ahbapsın, milyonlar toplayabiliyorsun,
1: tabii,
0: kaç milyar lira toplayabiliyorsun.
1: Satın alamadığı için.
0: Satın alamadığı için, yapamadığı için bunu, böyle bir köklü bir kuruluş olmadığı için, yani yarın gelecek kışa bugünden hazırlık yapamadığı için ya da olağanüstü bir duruma hazırlıklı olabilecek bir yetenek olmadığı için organizasyon yeteneği, sen patladın orada. Sen ne yapacağını şaşırdın. Yapamadığın organizasyonun suçunu Kızılay'a attın sen. Dolayısıyla
1: bu arada şunu da söyleyelim, çok iyi oldu açtığımız. Yani bu işi çok net olarak bildiğim için söylüyorum. Deprem esnasında doğrudan yardımların içinde bulunduğum için söylüyorum.
0: Evet.
1: Deprem esnasında niçin yardım topluyorsunuz? Vatandaştan neden para topluyorsunuz?
0: Oraya yardım
1: bir şeyi
0: için
1: satın alıp yani neyle götüreceksin?
0: Evet, TL battaniye mi, para alacaksın mı götüreceksin yani?
1: Ya battaniye alacaksın, işte çadır alacaksın,
0: erzak alacaksın, aşevi kuracaksın.
1: Neyle alacaksın?
0: Parayla
1: fabrikadan
0: alacaksın.
1: Gidip parayla satın. Zaten
0: evet.
1: Vatandaş sana o parayı veriyor ki sen git
0: bunu
1: oradan
0: organize
1: et satın
0: diye
1: al, organize et.
0: Evet.
1: Sen dernek olarak zaten bir şey üretecek halin yok.
0: Aynen
1: organizasyon
0: öyle
1: hizmetisin.
0: Evet.
1: Kızılay'da Türkiye'de çadır hizmetleri yani çadır yapma işi, hı hı, birkaç tane büyük firmanın elindeydi ve bunların Türkiye çapında, hatta Kızılay bütün dünyaya yardım götüren bir dernek olduğu için,
0: evet,
1: bu kadar çadır üretebilecek kapasitede hiçbir işletme tek başına yeterli olmadı. Hı hı. Ve piyasadan işte 3 liralık malı kendisinin 3 liraya satın alabileceği malı ürettiğinde, hı hı, 15 liraya almak zorunda kaldığı için Kızılay kendisi bir iktisadi işletme kuruyor.
0: Evet.
1: O iktisadi işletmede büyük bir fabrika inşa ediyor. Hı hı. O fabrikada ürettiriyor ve piyasadaki 10 liraya satın

0: olan çadırı 3 liraya mal ediyor. Hı hı. Ve o 3 liraya mal edilen çadırı kendisi oradan kendisi de tedarik ediyor. Böylece sadece üzerine kar vermeden giderinin maliyeti hesabına bir çadır üretmiş oluyor. Türkiye'ye bir fabrika kazandırmış oluyor.
1: Evet.
0: İşte Ahbap gibi kuruluşlar, diğer bütün yardım kuruluşları da piyasadan çadır bulamadıklarında Kızılay'ın da tedarikçisi olan bu Kızılay İktisadi İşletmesi'ne giderek tıpkı Kızılay nasıl ondan parayla satın alıyorsa o da gidip ondan parayla satın almıştı. Pek çok yardım kuruluşu satın aldı, götürdüler, kurdular. Hı hı. Ama bir tek Ahbap kalktı, dedi ki biz Kızılay'dan parayla çadır satın aldık diye. Evet. Ortada yalan bir şey söyledi. Bir dernekten almadınız siz, bir iktisadi işletmeden
2: aldınız. Kaç ay kaldın deprem bölgesinde?
0: Ben defalarca gittim tabii çok.
2: Yok, ben orada kaldığınızı da biliyorum.
0: Evet, kaldım.
2: Bizim Sakarya'dan gençler, yardım götürmeye giden gençler, o deprem zamanı beni aradılar. Ya abi dediler, çok yakın mesafedeyiz. Murat Özer ve Taceddin Kutay abileri görüyoruz. Ya bunlar paçaları sıvamışlar, tuvalet temizliyorlar. Ya çekiniyoruz, yanlarına gitsek
1: biz. Taceddin Hoca çorba yapıyor.
2: Biz selam versek mi? Dedim ki ya rahatsız etmeyin, şey yapmayın. Yani ellemeyin onları. Onlar şu an başka bir havadalar. E tabii sizde öyle bir sanat yok. Ne gitar çalmayı bilirsiniz, ne İzmir'in dağlarını söylersiniz. Bu işleri paraya çeviremiyorsunuz. Bu işleri paraya çeviremiyorsunuz. Ondan sonra böyle şeyler çıkıyor ortaya. Ya bu Kızılay meselesi, işte AFAD meselesi, ya diğer meseleler, hepsi baktığımız zaman ya boşluk oluşmaz. Bak, bir yapıdan bahsediyoruz ya Nuh abiyle beraber baştan beri. Bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela neydi o? Ya efendim bizim böyle bir imkanımız var. Ya Türkiye'nin dört bir tarafından işte doğalgaz çıkıyor, petrol çıkıyor. Niye bu ülkeden çıkmasın? Bizde yok mudur? Olsa bile çıkarttırmazlar. Ya biz kendi otomobilimizi niye yapmayalım ki? Yaptırmazlar. Kim yaptırmıyor? Yaptırmayan kim? Kim o güç? Ya işte milletin böyle bir talebi var. Millet çoğunluğunun. Oy vermiş, iktidara getirmiş. Yani biz bu siyaset kurumundan şöyle bir talepte bulunalım. Ya boş yere o talepte bulunmayın. Yaptırmazlar. İktidara da yaptırmazlar. Bak, yıllarca yani içine sıkışıp kaldığımız bir parantez bu yapı. Tamam, bu çok büyük darbe aldı. Bu geriledi. Bu gücünü büyük ölçüde kaybetti ama yok olmadı. Bu yok olmadı. Dün adı başka bir şeydi. Tamam mı? Bugün işte FETÖ, yarın başka bir şey olacak, başka bir şey olacak. Tamam mı? Bunlar böyle devam edecek. Asala ortadan kalktı, ne oldu? Asala ortadan kalkınca ne kuruldu? Bak, PKK kuruldu. Şimdi FETÖ etkisizleştirildi. Kafası kopartıldı. Dalı budağı kesildi. Yerine ne kondu? Boş bırakmazlar. FETÖ'yle ya da bu gibi organizasyonlarla bütünlüklü mücadele ediyor devletimiz. Buna ilişkinde yasal mevzuatımızın yeterli olduğunu düşünüyorum. İşte terörle mücadele, evet, ya da örgütlü suçlarla ilgili gerçekten yaptırımlar ağır. Devletin imkan ve kabiliyetleri de bütünlüklü olarak. Yani çünkü burada bütün devletin bütün birimleri hassas olarak devreye giriyor bu meselelerde. Ama bunlar böyle münferit suçlar gibi görünüyor ya. Haluk Levent 3 tane kadını evlilik vaadiyle kandırmış. Kandırıkçılık suçu. Değil işte. Bunlara böyle işte münferit tek tek böyle baktığımız sürece sazan gibi avlanırız.
1: Evet.
2: Sazan gibi avlanırız. Asıl mesele, kardeşim, bu FETÖ'nün kolu bacağı kırıldı. Bunun yerine ne koydular?
0: Ne ikame edildi?
2: O para akışını... Ya bu FETÖ dediğimiz örgüt ya da daha öncekileri, daha önceki yapılanmalar vesaire. Ya da Türkiye'deki komprador sermaye filan. Asıl amaç ne? Türkiye'de toplanan parayı yurt dışına çıkarmak. Bak, temel prensip. Buradan takip edeceksin. Yurt dışında toplanan paraları Türkiye'ye getiriyor musun? Başımın üstünde yerim var. Başımın tacısın.
0: Ama tabii kara para değil.
2: Tabii. İster yerli ol, ister yabancı ol. Doğrudan yatırım, doğrudan sermaye. Türkiye'ye bir değer mi getiriyorsun? Yani Türkiye'de üretimi artıracak, istihdamı artıracak, hayat standartını yükseltecek. buraya para getiriyor musun? Eyvallah. Ama sen Türkiye'de sürekli para toplayıp yurt dışına sürekli

0: çeşitli bir para transferi içerisindeysen ben orada dururum. Ve sorarım, nedir abi, bizim zaten paraya ihtiyacımız var. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri sermaye birikimi. Sermaye birikiminin azlığı. Sermaye birikimi sıkıntısı. Bu biriken sermayeler. Ne yapmış adam? Orada yemiş, kumarda yemiş, orada yemiş, burada yemiş. Nereye gitmiş bu paralar? Kumarda yenmiş gibi gözükerek hangi yöntemlerle nerelere uçmuş bu paralar? Sürekli bu memlekette para toplanacak, birileri para toplayacak. Benim milletimin kıt kanaat, dişinden tırnağından işte artırdı, öyle yaptı, böyle yaptı. Bir değer ortaya çıkacak. O paralar o yalanla, bu tezgahla, yok efendim işte yurt dışında Türkçe öğretiyoruz, İstiklal Marşı öğretiyoruz Afrikalı öğrencilere. Öbürkü bilmem ne yapıyoruz, o bilmem ne yapıyoruz. Toplayacağız parayı, habire yurt dışına. Sanki bizim hiç paraya ihtiyacımız yok. Kardeşim bir kere de...
1: Böyle mi abi, yani sözü alan devam edip biliyor
2: musun? Ben geliyorum.
1: Öyleyse
2: ben geliyorum.
1: Eğer ben de öyle yapayım yani.
3: Ben de bitirmeden aldın sözü yani. Bak misafirimiz
1: nasıl
3: ayıp oldu.
1: Nasıl bir yöntem bu, anlamadım ben
0: üçüncü
1: yani.
0: Üçüncü bölümde hiç konuşmadım.
1: Sıra geliyor, şey geliyor, ara geliyor ya.
3: Ara geliyor.
2: Evet abi, bağlayalım.
3: Teşekkür ederim.
1: Kaldı böyle.
2: Parmak.
0: İtiraz geldi ben.
2: Şey.
1: Hayır bastım
0: sonra da hiç konuşmadım.
2: Son 10 dakikayı Nuhabi'ye veriyoruz diyorlar.
0: Yok bak, yok. Şöyle
1: şey yapmasak 15 tane alacaklar neredeyse.
0: Reklamdan sonra da hiç konuşmayabilirim.
1: Yok be, öyle şey olur mu? Estağfurullah ya. Ben
2: şey, ben yabancı olacağım diye.
0: Son cümlemi de tamamlamıyorum. Buyur.
2: Tamam. Hemen bir
1: ben
2: şey
1: yabancı olduğum için bir arada böyle bir daldım yani.
2: Sevgili Nuhabi'mize unutmayayım diye yani. Sürekli aklımda Türkan Saylan, Türkan Saylan kendime terkiliyorum. Evet. Unutmayayım diye Türkan Saylan'ı soruyoruz. Buyurun.
1: Özür diliyorum. Hakikaten önemsediğim bir şey var. Deminden beri ben sürekli ideolojik değil, ideolojik bakmak meseleyi basitleştirir deyip durdum. Aynı şeyi söylüyor ve haklı aslında. İdeolojik değil hakikaten bu mesele. İdeolojik dediğimiz şey şu. Bir takım siyasi veya farklı görüşler olur insanların. Bu çok doğal bir şey. Burası Kuzey Kore'de falan değil. Burada insanların ideolojileri, siyasi görüşleri, farklı inançları bile farklı olabilir. Ama bunların hepsinin toplandığı, hepsinin bunların üzerinde bir ortak bir ülküsü vardır, bir dürüstlük vardır, bir efendim ulusal çıkarlar vardır. Bu ayrı bir şey yani. Dolayısıyla orada dediği şey hakikaten doğru, ideolojiden öte bir şey. Onun için izin verirseniz Serkan'cığım, kusura bakma, bir kafamda bir şey toparladım.
0: Yok yok, önümüzdeki bir saat boyunca hiç konuşmayacağız.
1: Yok o kadar
0: şimdi
1: değil canım.
0: Şimdi başla abi, 50 dakika.
1: Ben yabancıyım burada bu kurum. Bir daha böyle yapma, bir daha beni çağırmadın daha hiç.
0: Önümüzdeki bir saat boyunca eyvah, bana söz verme.
1: Neyse.
0: Kesmişim ya sözünü onun da.
1: Şunu bir netleştirmek lazım. Evet. Biz Türkan Saylan 28 Şubat falan iktidarlar falan konuşuyoruz da. Bahsettiğim olayın üzerinden 30 yıl geçti. Gençlerimizin 20-25 yaşında gelen çoğu bunu bilmiyor ne olduğunu. Kim 30 yaşındakiler de bilmiyor.
3: Evet evet, doğru.
1: Veya ikna odasının ne olduğunu iyi bilince mesele bitmiş olmuyor. Şuradan ben bir toparlama yapmak istiyorum izin verirseniz. Kavga şu. İşte diyor ya, biz asılız. Bu memlekette bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz diyor. Türkan Saylan. Ne demek kim biz asılız dediği şey? %10'u bulmayan bir yapı. Hangi yapı bu? Bunu CHP tabanı diye şeklinde izah etmek bile yanlış. Bu hangi iktidar gelirse gelsin Türkiye'de değişmeyen bir gizli iktidardır bu. Ve bu doğrudur. Doğru idi daha doğrusu. Yakın zamana kadar hakikaten bu doğruydu.
2: Türkan Soylan bir gerçeği ifade ediyor.
1: Gerçeği ifade ediyor. Bunu dürüstçe şey yapmak lazım. Kabul etmek lazım bunu. Dediği doğruydu. Ancak gelen nedir o, muhafazakar iktidarlar gelse bile ancak ya kaldırımlar yapıyordu veya semt pazarların üzerine çadır yapıyordu.
2: Abi hatırlarsanız Türkan Saylan o sözü ne için söylemişti?
1: 2007'de söyledi
2: anayasa
1: onu.
2: Anayasa değişikliğiyle aynen, Cumhurbaşkanının de, eşi başörtülü olamaz
1: evet,
2: dedi.
1: İşte bir iki, onun için 2007 diyorum.
2: Evet.
1: 265 civarında 365 milletvekili var.
2: Evet.
1: AK Parti'nin, tamam mı? 555'in 365 AK Parti'nin anayasaya göre millet meclisi seçiyor. Milletvekili seçiyor Cumhurbaşkanını. Ama AK Parti seçemiyor. Niye? O biz dediğinin dışında olduğu için işte. Ve seçtirmediler ama.
2: 367 diye bir şey çıkardılar.
1: Seçtirmediler. Sonuçta onlar hepsi ayrıntı abi. Evet. Olmayan bir şey, ucube bir şey çıkardılar yani. O gün kadar olmayan Sezer onunla mı seçilmişti yani?
2: Tabii ki öyle seçilmemişti. Evet.
1: Ama yaptılar dediklerini.
2: Kaçıncı turlarda seçiliyordu? Kaçıncı turlarda evet. Seçiliyordu Cumhurbaşkanı?
1: 12 Eylül'den öncesinde 11 Eylül'de 115. tur yapılmıştı. 11 Eylül günü. Bakın 12 Eylül 1980'nin bir önceki günden bahsediyorum.
2: Kaçıncı tur?
1: 115. tur.
2: 115.
1: Evet.
2: Tur Cumhurbaşkanı seçimi.
1: Şey, Çağlayangil vekaletine oturuyor şeyde, tamam mı? Seçilemiyor. Saçma sapan Sürkan şuraya şuna buna bilmem kime oylar çıkıyor, oy çıkıyor falan. Yani dalga geçiyorlar insanlar yani. Hmm. Seçilemiyor. Ve çok manilerdir bakın. 11 Eylül günü gene seçilemiyor. Yarın devam ederiz diye veya bir sonraki mesai günü neyse meclisi kapatıp gidiyorlar. Halbuki yarın devam edemeyeceklerdi. Niye? Onlar meclisi kapattığında genel kurma çalışmaya devam ediyordu. O gece için şey hazır yapıyorlardı. Yarın yaparım diyen helak oldu. O başka bir konu. Şimdi...
2: Ama gerçek buydu.
1: Gerçek bu. Bunun hepsi bir yere toplanıyor. O da şu. 50'ye kadar bir tek parti iktidarı vardı. İşte o biz asırız dedikleri anlayış. 50'de Menderes geldi malumunuz. 10 yıl tahammül edebildiler normalleşmeye. O da tam değil. Bir kısım normalleşme yapıldı 10 yıl içerisinde. Buna 10 yıl efendim şey yapabildiler. Sonra darbeyi anayasal hale getirdiler. 1961 anayasası darbeye anayasal hak olarak getiren bir anayasadır. Ve bakmayın siz işte inkılapları koruma altına alma falan diyorlar o anayasayla ilgili. Aslında 23 Aralık 1918'de Londra'da toplanan Şark Konseyi'nde Türkiye ile alakalı alınan kararların koruma altına alınmasıdır o.
2: Son 5 dakikaya geldik diyorlar Nuh abi. Türkan Saylı'nı unutma diyorlar.
1: Dolayısıyla böyle bir yapı vardı. Bu yapı 60'ta tahkim oldu. Güçlendi. Nasıl güçlendi? İşte Anayasa Mahkemesi'yle, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Yargı vesaireyle hatta Silahlı Kuvvetler'in bizatihi kendisi 35. maddeyle o asıl biziz dediği %10'luk kesim daha güçlü hale getirildi. İşte ondan sonraki dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı şey...
2: Yani daha önce ihtiyaç yoktu çünkü. 50 öncesinde.
1: Yoktu. Zaten her otomobil elindeydi.
2: Her tarafı.
1: Baktılar ki lan bu şeylerin ne yapacağı belli olmuyor muhafazakarların. Böyle bir abuk subuk insanları haşa yani getiriyorlar. O zaman biz bu meseleyi başka türlü bir
3: demokrasiyi
1: şeye var.
3: Başımıza bela ettiler.
1: Aynen. Ondan sonra olan şey şu. Bakın Türkan Saylan bir semboldür. Dediği o %10'luk azınlık iktidarının sembolüdür. Türkan Saylan diyor ya anayasa işte ne o? Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği. Ne bu?
2: İşte ikna doların yapan
1: tamam da,
2: örgütün adı.
1: Bir, iyi de yani birinin kurduğu bir dernek. Bir herhangi bir resmi statüsü olan
2: bir
1: dernek
2: değil. Bir dernek.
1: Peki 1997-1998 sizin bahsettiğiniz önceki. Evet. Aslında o zamana kadar kayıtlar her İslam Üniversitesi'ne bağlı bütün fakültelerde yapılıyor. O sene bir talimat getiriliyor. Bütün kayıtlar, bütün fakültelerin kayıtları Avcılar Kampüsü'nde yapılacak.
2: Doğru.
1: Peki, Türkan Saylan'ın derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürk'ü Düşünce Derneği, Türkan Saylan'ın diğerinin başkanı, bu derneğin elemanları orada tırnak içerisinde resmi görevli olarak, resmi derken yani gayri resmi de resmi görevli olarak orada çalışıyorlar. Evet. Bu şey esnasında.
2: Kayıt kabinlerine onlar giriyorlar.
1: Kabinden önce daha. Hmm. Şey yani şey normal kayıt yapılırken gözlemci olarak tırnak içerisinde başörtülü olanların isminin karşısına bir T harfi koyuyorlar.
2: Evet.
1: Bu T harfleri ilk odasına alınıyor. Orada özellikle erkek kameramanların önünde başını açarsan kayıt olursun yoksa olamazsın. Şimdi burada Türkan Saylan bir rektörden daha öte bir güçle orada görev yapıyor.
2: Psikolojik harekat komutanı.
1: Oranın genel sorumlusu kim peki neden? Hangi yetkiyle?
2: Hiçbir yetkisi yok.
1: İşte dediği doğru ama.
2: %10'luk.
1: Dediği doğru. İşte ondan sonra bu kesimin devam ettirdiği şey son hatta yani AK Parti iktidarına kadar demek çok yanlış bir ifade. AK Parti iktidarının son 10 yılına kadar bu devam etti.
3: Evet.
1: Türkan Saylan bu lafı ettiği zaman AK Parti 5-6 yıldan beri iktidarda. Hem de en güçlü zamanı hatta. AK Parti'nin en güçlü zamanı.
2: Ama muhtıra yedi dönem aynı zamanda.
1: Ama işte o zaman da muhtıra yedi. Düşün yani. Evet. Hakikaten güçlü. 77 tane, 74 tane rektör çıkıyor şeye meydana Ankara'da cübbeleriyle beraber. 15 metrelik ordu göreve diye pankart taşıyorlar. Benim bildiğim ordu göreve zaten vatanı koruyor. Onlar başka bir görevden bahsediyor ama.
2: Darbeye çağırıyorlar.
1: Şimdi bakın. Bu Türkiye geçerliydi yakın zamana kadar. Şimdi son cümlem, yani son bağlantı şu.

0: Bu kişinin bahsettiği şeyler tam da Türkan Sarlar'ın bu fonksiyonunu, bu görevini, bu üstlendiği bu yani kendine menkul görevi destekleyen bir şeyden bahsediyor Haluk Levent. Orada esas yani görev almış, yani oradan itibaren başlamış yolculuğu tabiri caizse. Bu ahbap mahbap işin ne diyelim argümanı. Hepsi bunun için yani bu ahbap dahil olmak üzere ondan sonraki bütün iş birlikleri vesairenin bir tane sebebi var. O da Türkan Sarlar'ın eteğinin altındaki efendim ona verilen bu fonksiyon. Buradan bakmak lazım o bütün ilişkilere. Türkiye'nin en büyük problemi bu %10'un tahkimidir. Bunu hep yaptılar. 20 Şubat'ta yaptılar. Fatih Altay'la bu oradaki isimlerin tamamı bu bahsettiğimiz tahkimatın en güçlü isimleridir tırnak içerisinde. En güçlü oyuncularıdır. Şimdi biz bunu getiriyoruz. Ya ayıptır ya. Almış her paraları gitmiş. Kumar oynamış. Cehennemin dibine ya yani. Bu mu mesele? Burada çok farklı bir şey var. Ben
1: çok daha temelli
0: sizi,
1: bir şey söylüyorum.
0: Sizi temin abi. Ederim. Sizi temin ederim. Şu videoları ben izlememiştim. O Türkan Sarlar'la ilgili ayrıntıları, o Atatürk Düşünce Derneği'yle ilgili efendim Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'yle ilgili ayrıntıları inanın ben izlememiştim. Birinci turda söylediklerim onları inanın yemin ediyorum onları izlemeden söyledim bunları. Ve kendisi bunu çok net söylüyor.
2: Evet.
0: Sanatçı tarafı da tamamen kamuflaj. Tamamen kamuflaj derken bunlar o efendim şey cüzdan bunlar hepsi çok ustaca yapılmış kamuflajlardır. Darbedir ya bunun dibindeki şey darbe ve darbeciliktir. Gerisi hikaye.
1: Bir halk düşmanlığıydı. Evet. Abi siz yani sözünüzü bağla kestim diyeceğim ama.
0: Diyor, tamam problem yok.
1: Hemen araya gitmemiz
0: diyor,
1: lazım.
0: Tamam yok,
1: asla müdahale etmek istemiyorum. Efendim kısa bir ara saat başına buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
5: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
6: Gel çocuğum.
5: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
7: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
8: Öyle bir dünya yok. Allah.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert, tam isabet.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bank gücülük.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Haberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kağan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle...

0: kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle.
2: Otobit'te. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Haluk Levent soruşturmasıyla başlamıştık. Bu gerçekten de Türkiye'nin önemli gündemlerinden bir tanesi. Ama 15 Temmuz'da Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Çünkü Fethullahçı terör örgütünü hala bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Çeşitli veçeler içerisinde devam ediyor. Zaten konuklarımız da aslında Haluk Levent olayını anlatırken Türkiye'deki bu vesayet odaklarıyla ilişkisini de net bir şekilde bağlantılarını kurmuş oldular. O vesayet odaklarının 10 yıl önce apaçık bir şekilde kullandığı ve sokaklarımızı kana bulayan örgüt Fethullahçı terör örgütüydü. Şimdi yine böyle bir bağlantıyı kuran bir kişi var. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bu konuyla alakalı çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Bir dinleyelim, sonra konuşalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek eline almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben. İtiraz ediyorlardı. Şimdi kendileri söylüyorlar. Üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız. Ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa unutarak uyansam diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor. FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geç. Bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunu bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin görebileceği bir şey.
0: Evet, bu soruyu elbette bütün konuklarımıza soracağız ama Tuba Hocam, Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanımız çok net bir şey söyledi. Fethullahçı terör örgütünün bu şehirdeki İlk okulunu kuran aile Ekrem İmamoğlu'nun ailesiydi. Bu ailenin çocuğu olarak Ekrem İmamoğlu kimsenin bu işleri bilmediği, yani böyle bir dalavereyi düşünebileceği bir ortamın olmadığı bir noktada çok net bir şekilde Kıbrıs'a gönderildi ve oradan da asla kazanamayacağı İstanbul İngilizce İktisat'a geçiş yaptırılarak Türk siyasetine sokuldu. Bu bir FETÖ projesidir. Çok açık, bunu görmemek mümkün değil diyor.

0: ve yolsuz bir şekilde yatay geçiş yaparak, yani hak ederek yatay geçiş belki yapılabilecek durumlar var. Bunu işte bir takım hukuki düzenlemelerle siz düzenleyip bu insanlara bir yatay geçiş hakkı veriyorsunuz ama o tarihte Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne bir yatay geçiş hakkı olmamasına rağmen usulsüz bir şekilde bir geçiş söz konusu. Sayın Milli Eğitim Bakanımız burada çok ciddi bir hususa dikkat çekiyor. Yani bugün nasıl Ahbap'ın işte 3-4 yıllık bir dernekten daha derin bir background'u, geçmişi olduğunu konuşuyorsak, bunun bir proje olduğunu konuşabiliyorsak, aynı şekilde de maalesef hiç kimsenin aklına gelmeyen bir takım yolsuz, hukuksuz yöntemlerle bu şekilde bir kişinin de Türkiye siyasetine hazırlanmaya çalışılması maalesef bir proje. Yani bu boş da bir şey değil. Yani o dönemde devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan bir örgütün yapabileceği belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Burada bir hani Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim hayatına dönük itibarsızlaştırma çalışması da özellikle bilerek, kasten itibarsızlaştırmaya çalıştırılmak için yapılıyor. Ama burada sizin Cumhurbaşkanı adayı olarak yıllardan beri inorganik olarak hazırladığınız isminde işte bütün fiyaskoları ortaya çıktı. Ve öyle bir ortaya çıktı ki yani Cumhurbaşkanı'nın seçilmek için yeterliliği bile olmayacak şekilde. Yani üniversite diploması yok Cumhurbaşkanı seçilmek için. Üniversite mezunu olmak gerekiyor. Maalesef projeleri ellerinde patlamış oldu. Şimdi burada öyle bir derin örgüt yapılanmasından bahsediyoruz ki hani dedik ki Ahbap Derneği 3-4 yıllık bir geçmişe sahip değil. Bunun arkası var, bunun bir temeli var, bunun hedefleri var ve bu çok ciddi bir belki de açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Yurt dışından bir takım ellerle yönetilen bir ajansın bir PR çalışmasıyla vatandaşın gözünde devleti itibarsızlaştırmak için
1: çünkü
0: yapıldı.
1: Çünkü Türkiye'de dediniz 102 bin tane dernek var. Bugüne kadar bir tane derneğin çıkıp da Türkiye'de devlet çökmüştür. Türkiye'de yani, biz varız, devlet yok, devletin kurumu yok dediğini evet, ben hiç şahit olmadım açıkçası.
0: Sadece işte bir takım derneklere de iftira atıldığını CHP tarafından gördük. İşte mesela bir ara zannediyorum kademin yurtları için işte bir başka görüntülerle birleştirip böyle bir iftira kampanyası düzenlenmişti. Düzeltilebilir olur ama muhtemelen Ensar kademle ilgiliydi.
1: Işte. Ensar Vakfı yıllarca aynı şeyi söylediler.
0: Aynen öyle. Hep yani tezvirat. Yani vatan milleti için çalışan bir takım sivil toplum kuruluşlarını da bu çirkin iftira kampanyasına, kumpasına çekerek aslında sivil toplum çalışmalarını da itibarsızlaştırıyorlar. Yani ne dedik? Çünkü sivil toplum çalışması bir yerde devletin hani bir yumuşak eli olarak gereken bir şey. Vatandaşın bizim özellikle inancımız gereği hayır işlerinde bulunması ihtiyacıyla da ortaya çıkan bir şey ama maalesef buralara olan güveni de itibarsızlaştırarak bunu yaptılar. Ama şimdi kendi kurdukları bir organizasyonun belki de şimdi suçlamaların arasında bu da var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak da var. Haluk Levent'in isnat edilen suçlar arasında. Belki de bir dernek kılıfı altında bir organizasyon, bir örgüt, suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt burada söz konusu. Ama bunu burada ortaya çıkan somut gerçeklikleri de inkar edemeyecekleri için şu anda ya işte Levent'e, Haluk Levent'e ya işte yapmış dolandırıcılık, efendim belki de kumar bağımlılığı var ya da işte küçümseyerek sanki bir kişiye indirgemeye çalışıp örgütün tamamını kurtarmaya çalışan bir algı yönetimi çalışması var. Yani suçu indirgeyerek belki böyle adi bir suç evet kumar oynamış işte dolandırıcılık yapmış ama işte yapmış ya bunun da zaafları var kişisel bir kumar zaafı var diyerek bunu bir ekip ve organizasyon bir örgüt çalışmasından bertaraf etmeye sıyırmaya çalışan bir şu anda da öyle bir PR çalışması dönüyor. Halbuki burada çok ciddi belki de savcılık soruşturmasından ve mahkemedeki kovuşturmadan sonra ortaya çıkacak çok ciddi bir örgütsel çalışmanın da gündeme geleceğini konuşacağız ileriki yayınlarda. Dolayısıyla buna çok yani nasıl böyle bir örgütün yıllarca kademe kademe orduya işte adam soktuğu, milli eğitime özellikle çok ciddi bir şekilde öğretmen yerleştirdiği, polislik polis teşkilatına ciddi bir şekilde örgüt mensuplarını yerleştirdiği, bu gibi şeyler düşünüldüğünde elbette siyaseten de bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanımız da buna temas etmiş. Ama buradaki işte bir adam çıktı, bir kahraman, yani vatandaşın gözünde gösterilmek istenen, yaratılan balon bu, algı bu. Ya bir dernek çıktı, bu adam halkın en güvendiği kişi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilse buna oy veririm. İşte devlet yok, ahbap var gibi sosyal medya.
1: Bu algı tutuyor belli ki yani.
0: Ya maalesef tutuyor işte. Bu da çok garip, biliyor musunuz? Yani
1: insanların bir şeye inanma ihtiyacı var demek.
0: İnsanların bir şeye inanma ihtiyacı var ve en büyük motivasyon kaynakları da Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Yani biz Tayyip Erdoğan düşman olalım da nasıl olursak olalım bu durumda.
1: Tayyip Erdoğan niye düşman olduklarını da onu da o psikolojik şeyi de anlayabilmiş
0: değilim. Onu zaten
1: yani.
0: Yani bu zaten bizim somut bir şekilde temellendirebileceğimiz
1: hani
0: bir şey
1: tane,
0: yok.
1: Üç tane gerekçe söyleyin desek. Hangi gerekçe söyleyecek onu
0: bilmiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyor. En okumuşundan okumamışına kadar. Diyor ki ya devlet yoktu. Ya diyorum sen devletin o deprem bölgesine gittin mi? Ben gittim. Devlet oradaydı. Utanmadan bana devlet yoktu diyorsun. Sen ne yaptın? Sen yatağında, rahat yatağında yattın. Sen ne yaptın bu devlet için? Ne yaptın bu millet için? Sen bu devletin okullarında parasız bir şekilde okuyorsun. Ya dünyanın neresinde bu kadar üniversiteler ücretsiz? Değil mi? Türkiye'nin en ünlü üniversiteleri ücretsiz.
1: Ayrıca o gün depremle alakalı üretilen tezviratın sosyal medyada yani bozgunculuk yapan hesapların çok önemli bir kısmı FETÖ'cü olduğu da ortaya çıktı. Zaten İletişim Başkanı da bunların çoğunu tespit etti, evet. Ve mahkeme kararlarıyla kapattı.
0: Kapandı.
1: Ama o hesapların aynı zamanda Ahbap'a destek verdiği
0: ve bakar mısınız?
1: Ya da İmamoğlu'na destek verdiği de çok açık ve net bir şekilde
0: i̇şte,
1: görülüyor.
0: Bu operasyonun tek elden Amerika'dan yürütüldüğü, CIA tarafından da yürütüldüğü buradan da ortaya çıkıyor. O Oğuzhan Uğur denen kişinin gösterisine katılanların arasında mesela Muharrem İnce'ye yapılan o algı çalışması. Evet. Muharrem İnce'yi oraya çağırdılar.
1: Linç ettirdiler.
0: Linç ettirdiler adamı. Niye? Ben FETÖ'ye karşı duruyorum dediği için. Adamın birine diyor ki senin FETÖ'yle çok yakın bir şeyin var. Belki ben bunu ispatlayamam ama diyor. Hadi diyor iddiadan ispatlar diyor. İspat et diyor. Adam FETÖ'nün avukatı çıkıyor. Bu da utanmadan yani bari orada
1: ceza
0: öyle söyleme.
1: Sürekli.
0: Ceza alıyor. Örgüt üyeliğinden ceza yiyen, yani cezası kesinleşen hüküm giyen birisi. Hadi diyor iddia
1: ama Muharrem İnce de hiç akıllanmıyor yani, affedersiniz ama yani burada yani Muharrem Bey'e de özür dileyerek söylüyorum. Yani bu böyle bu linçlerden sonra siz kapıların önüne koyuluyorsunuz. Sonra dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsunuz yani. Hiç ders almıyor
0: musunuz? Orada da ne ipler var, nelerden nerelerden neler tutuluyor, kimin eteğinin altından ne çıkıyor bilemiyoruz ki. İşte biz masum kitle olarak bunları ancak bu kadar yorumlayabiliyoruz Murat abi. Yani maalesef bu kadar somut delilin olmasına rağmen, bu kadar yani adamın diploması sahte çıkıyor. Yatay geçiş usulsüz çıkıyor. Bunu açıklamana rağmen ya işte bu bir operasyon. Operasyonun nereden yapıldığı o kadar belli ki sadece bazı akıl sahipleri körü körüne bakarak akletmiyorlar. Hani akletmeyenler yüzünden böyleyiz. Ve utanıyorum biliyor musunuz? Yani akletmeyenlerden ben utanıyorum. Adam ayyuka çıkmış yaptıkları. Diplomasının efendim yatay geçişin usulsüz olduğu ortaya çıkmış. Hala daha bu bir operasyon bilmem ne diyen sığ düşünceli maalesef kitap yüklü merkepler var. Çok çok üzgünüm. Yes. Türkiye'nin geleceği için bu anlamda endişeleniyorum. Hani diyorlar ya işte halkın doğrudan değişmesi lazım diye kendilerini o kadar üstün bir ırk olarak gören bir grup var ya. Ben bu üstün gören ırktan utanıyorum ya. Gerçekten kendini bu şekilde vatandaşlar
1: belki
0: üstün
1: de,
0: görenden.
1: Belki de yeteri kadar aşağılamadığımız için de böyle olabilir.
0: Belki de aşağılamadığımız için oluyor. Belki aşağılamamız gerekiyor. Ama işte biz bazı hasletlere sahip olduğumuz için, bazı erdemlere ve ilkelere sahip çıkmaya çalıştığımız için onların yaptığı
1: yani
0: o bel altı.
1: Aşağılamak lazım yani.
0: Onların o yaptığı bel altı taktik de biz bunu yapmayacağız. Biz ilkelerimize,
1: bel altı yapmayalım ama gerçekten de bazı
0: şeylere sahip çıkacağız.
1: Bazı şeyleri de aşağılamak
0: bazı
1: lazım.
0: Bazı şeyleri de gerçekten yani. Hani düşmana da bu şekilde hani kibirliye kibir göstermek sadakadır ya. Belki de bu şekilde yapmak lazım. Ama çok ciddi bir şekilde bunlara hala inanıp bunların arkalarından gidebilen insanlara ben acıyorum. Allah onların yardımcıları olsun.
1: Amin. Serkan Fıçıcı, şimdi Fethullahçılar bir haftadır, son 15 Temmuz'a bir hafta kala videolar çektiler. Dediler ki efendim biz özür diliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. En azından bizi affetsinler, biz geri dönmek istiyoruz şeklinde böyle bir takım şeyler, özür mahiyetinde bazı şeyler yaptılar. Bu FETÖ'cülerin yeni bir taktiği mi değil mi? Onlar pek çok şey konuşuldu. Ama

0: Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz günü yapmış olduğu konuşmada çok net ifadeler kullandı. Birincisi bunu soracağım. Böyle bir şeyi affetmek, FETÖ'cülerin yaptıkları cürümleri, suçları affetmek mümkün mü? Gerçekten samimiyetle af dileyen birileri varsa onlar ne yapmalılar?
1: Ya zaten mevcut etkin pişmanlık hükümleri yürürlükte. Yani terör suçlarıyla ilgili ya da bağlantılı suçlarla ilgili bence mevcut yasal düzenlemeler yeterli. Gerçekten pişman olan, örgütün bütünüyle ortadan kalkması ve etkisizleşmesi adına faydalı bilgiler veren, adalete yardımcı olan Türk devletine teslim olup samimiyetini ortaya koyan gerçekten pişman olmuş kişiler mevcut yasalardan yararlanıyorlar yani. Bunun ekstrası yok.
0: Ya onun ötesinde olmuş, DH'li olmuş, hangi örgüt mensubu olursa olsun.
1: Estağfirullah, yani affetmek, affetmemek, yani gidin bunu Cevat Olçuk'a sorun, Mustafa Varank'a sorun yani. Yani abilerini şehit vermiş, bizim de yani tanıdıklarımız olduğu için söylüyorum yani, onlarca şehidimiz var, onların yakınlarına sorun, affediyor musunuz diye. O kadar yani.
0: Evet. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde FETÖ ile mücadelenin gerçekten en güçlü isimlerinden biriydi. Gerçekten çok büyük riskler alarak o dönemde, yani kolay değildi o dönem, Yusuf Tekin'in o dönem verdiği, FETÖ'ye karşı verdiği mücadele. Bundan dolayı Yusuf Tekin her zaman FETÖ'nün saldırı sıralamasının hep
0: üst sıralarında,
1: ön planında olan isimlerden biri ola
0: geldi.
1: Şu anda
0: da kabinede en çok saldırılan.
1: En çok saldırılan o. Şimdi Yusuf Tekin bakanımızın bu sözleri fazla değil, 48 saat içerisinde kendisini ispatlar. Şöyle ispatlanıyor. Diyor ya CHP FETÖ'nün istilası altında diye. Şimdi yarından itibaren hiç şaşmaz. Önce yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler Sayın Tekin'e saldırmaya başlayacak. Onların ortaya koyduğu argümanları CHP'li troller alacaklar, köpürtecekler. Sonra işte CHP'deki bir takım siyasetçiler alacaklar bunu, siyaset malzemesi yapacaklar. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sorduğu bir soruyu tekrarlamakta fayda var. Şunu söyledi. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler neden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu koşulsuz şartsız destekliyorlar? Neden destekliyorlar dedi. Bence anlamlı bir sorudur. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun
0: bunu
1: bir
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve eski Cumhurbaşkanı adayı
1: mevcut
0: söylüyor.
1: Mevcut resmen genel başkanı. Yani aydınlanmış bir Kılıçdaroğlu gördüm ben orada. Yani daha önce kendisi de FETÖ konusunda çok hatalar yaptı ama o hatalardan ders almış. Artık bir bunun sorgulamasını yapan, öz eleştirisini yapan ve bir adım öteye geçip hali hazırda FETÖ'nün yurt dışındaki şebekelerinin, terör unsurlarının Türkiye'yi karıştırma çabaları içerisinde neden hali hazırda CHP bünyesinde bulunan bazı isimlere, ki bunlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere, onlara yakın isimler, bunlara koşulsuz şartsız destek verdiklerini sorgulaması bence önemliydi. Bu soruyu da gündemde tutmak lazım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi Tuğba Hanım 13 dakika 2 saniye konuşmuştu. ben 4 dakika 14 saniye konuştum. Bu bölüm için yeterli.
0: Teşekkür ederim.
2: Ya lüzum yok bunlara ya. Yani gereksiz. Yani.
0: Nuh abi şimdi
2: tamam, ben konuşmayayım
0: başka
2: ya.
0: Başka bir soru sormak istiyorum. Bu elbette bu soruya cevap vereceksiniz Sayın Bakanımızın ifade ettiği şey ama. Sürekli olarak 15 Temmuz'dan beri 10 yıldır bir şey söylüyorlar. Efendim FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Bu soruyu soranlar şöyle bir şey ima etmek için soruyorlar. FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin içerisinde. Ve işte CHP, sözüm ona, CHP ve diğer muhalefet partileri meclise bir komisyon kurulması için öneride bulunmuşlar. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için. Fakat bu konu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş gibi bir tezvirat üzerine bina ediyorlar. Bunun bütünüyle gerçek dışı olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten mahkemeye intikal etmiş, yani tekrar edelim, mahkemeye intikal etmiş yargılaması süren bir hususta.

0: bir komisyon kurulması anayasaya açıdan mümkün değil. Doğal olarak CHP'liler de bu teklifi meclise sunduklarında zaten hükmen reddedileceğini bile bile vermişlerdi. Sadece bu sözü oraya yazdırabilmek için verdiler ama gerçekte zaten mahkemede bir yargılama devam ediyorsa o konuyla ilgili bir komisyon kurulamaz. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bütün darbeciler, 60 darbesini yapanlar da, 80 darbesini yapanlar da bir süre sonra iktidarı o omuzu kalabalık o paşa gelip de kendi koltuğa oturamayacağı için birisine tevdi etmek durumunda. 15 Temmuz günü bu darbe gerçekleşmiş ve bu millet mağlup olmuş olsaydı, Cumhurbaşkanımız şehit olmuş olsaydı, bu 15 Temmuz darbecileri iktidarı kime teslim edeceklerdi?
1: Şimdi bu bahsettiğiniz yapı, birinci bölümde bahsettiğimiz o diğer ideolojik olmayan yapı vesairenin çok güçlü bir silahı var. O da algı oluşturmak. Gündemi, gündemde tartışılan şeyleri veya o dönemde yaşananları o kendi taktikleriyle, kendi güçleriyle bununla teslim etmek lazım. Bir algı oluşturma güçleri var. O güçle oluşturdukları algılara saptırıyorlar. Bizim hatamız şurada bence. Biz o dönemi beraber yaşıyoruz. O oluşturulan algılarla onlar o dönemi çarpıtıyorlar. Olup biten gerçekleri çarpıtıyorlar. Ama o öyle kalıyor, öyle gidiyor. Sonra başka şeyler, başka algılar oluşturuyorlar. Halbuki bugün yaşanan, bugün muhatap olduğumuz entrikalar, efendim o dışarıdan içeriden yürütülen şeyler, operasyonların çıktıları var. Bir süre sonra bunlar ortaya çıkıyor. Bugünü o çıktılar üzerinden daha net, daha efendime söyleyeyim sağlıklı değerlendirebiliyoruz. Bu dediğim şey geçmişle ilgili de geçerli. Yani biz geçmişteki bazı olanları bugün onun çıktıları üzerinden, onun sonuçları üzerinden değerlendirebilirsek, eğer bu parçaları bir araya getirebilirsek, biz bugünkü algıların ne anlama geldiğini daha iyi, daha rahat anlayabiliriz. Öbür türlü hep her dönemde algılara teslim olmuş oluyoruz. Ne demeye çalışıyorum, böyle bir genel afaki konuşuyorum. Kılıçdaroğlu bugün farklı bir konumda. Ama biz Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini unutursak eğer, o yaşananlara anlam veremeyiz daha sonrasında. Şimdi Kılıçdaroğlu daha önce SSK Genel Müdürü. Siyasetleri çok da fazla iddiası olan birisi değil. Şeyde CHP'de milletvekili yapıyor vesaire. Ama hiçbir zaman şeyde ismi geçen biri değil. Yan başkan yarışında vesaire ismi ortada olan biri değil. Yani böyle bir kapasitesi yok zaten. Ya Savaş Ayın şeylerinden biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun kapasitesini, imajını. Şimdi bu defa yazıp sizden bir şey ama sadece hatırlatmak için söylüyorum. Malumunuz bu Deniz Baykal'a yapılan şeyden önce bir şeyler olmuş. Bunları biz nereden, bu WikiLeaks belgelerinden görüyoruz bunu. Bayağı 9 ay, 10 ay öncesinden itibaren bir operasyon başlatılmış. Kılıçdaroğlu diye ortada bir isim yok ama Hillary Clinton, o dönemin Dışişleri Bakanı, tam 8 ay önce 2010, 22 Mayıs'tan, yani daha doğrusu 16 Mayıs'a zannediyorum o kaset düzenlemesi oldu. Ondan 8 ay önce Jeffrey'e, buradaki büyükelçisine şeyi soruyor. Kılıçdaroğlu, Baykal'ın Kılıçdaroğlu olur mu? Diye o ismen onu soruyor. Öyle bir isim yok ortada. İki, bundan önceki asıl bir şeylerin esas başlangıç sebebi olan bu Silk Road Enstitüsü diye bir enstitünün yaptığı, hazırladığı bir şey var. Bir rapor var. Bu raporda Baykal bütün kötülüklerin başı olarak telkin ediliyor veya vasıflandırılıyor. Bunların o bir şeyle o gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun yerine Kılıçdaroğlu ismi geçiyor orada gene.
0: Bu bir Amerikan Enstitüsü'nün raporu.
1: Evet. Niye kötülüklerin başı? Burada ince bir nokta var. Baykal da CHP'nin yanı başkanı. Baykal otur ben bu saatten sonra sayılacak falan halim yok. Ağzını açtı mı layıklık elden gidiyorla başlayan bir isimdi. Ama Baykal'ın bir özelliği vardı. Baykal hakikaten ulusalcıydı. Ki biz bazen söylüyorum, biz ya öyle bir hale geldik ki Türkiye'de, daha doğrusu CHP öyle bir hale geldi ki biz o ulusalcı CHP'yi arar hale geldik. Yani bu o iyi olduğundan değil. Daha kötü hale geldiği için. Bugün o operasyoncu ve bu vesayetçi bir CHP oldu. Hiç olmaz o zaman Baykal başbakan yurt dışındayken devlet aleyhine konuşmazdı. Başbakan Avrupa'da bir saldırı yaptığı zaman desteklerdi onu. En çok kızdıkları şey de Baykal'a bir

0: O zaman da oluyordu zaman zaman Irak'a, Suriye'ye yaptırmadı FETÖ 2016 Ağustos'a kadar, ama Irak'a sınır ötesi operasyonu yapılıyordu. Bu operasyonlarda Amerika en kısa zamanda bitsin ve dönsün diye açıklama yapıyordu. Buna Baykal tepki gösteriyordu. İşi bitince çıkıyordu. En büyük şüphelerden biri de buydu Amerika'nın Baykal'a kızması sebebi. Netice itibariyle Baykal kötü adam. Onun yerine bir operasyon yapılıyor. Bunun nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. İçeride onu, taşeronu, evet. FETÖ. Onun yerine Kılıçdaroğlu geliyor.
1: Bu arada merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Hanım da bugün vefat etti. Bugün defnedildi.
0: Öyle mi?
1: Ona da Allah'tan rahmet dileyerek ifade edelim.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi bunu hatırlatmamın sebebi şu. Niye getirildi Kılıçdaroğlu? Biz bunun cevabını 2022 Mayıs 2010'dan sonraki CHP siyasi stratejisinde görüyoruz. Demin dediniz ki anlamıyorum bu Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan düşmanlığı diye bir şey yok aslında. Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığının üzerine getirilmiş bir şablondur. Bir maskedir, bir kamuflajdır. Onu açın, altında Türkiye düşmanlığı çıkıyor. Türkiye düşmanlığı aşık yapamadık için Erdoğan düşmanlığı üzerine. Erdoğan düşmanlığı demek işte iktidar karşıtlığı, iktidar düşmanlığı. Bir muhalefet. Yani o şeye şey yapılıyor. Ne yapıldı? Hep konuşuyoruz. İşte öyle bir şey yapılmış ki Abdülhamit Han'a karşı. Abdullah Cevdet denen bir gazeteci var. Sözüm ona gazeteci. Ona gazeteci demekten ben de hayal ediyorum yani öyle bir meslektaş olmasından. Dinsiz, Allahsız, İngiliz hayranı. Efendim abuk subuk bir adam. Doktor güya ama.
1: İçtihat.
0: Evet, İçtihat dergisinin orada abuzlu yazılar var. Aynı zamanda İngiliz Muhabirler Derneği falan filan. Bunu ondan sonra Mehmet Akif Ersoy'u, Milli Şarkı Mehmet Akif Ersoy'u, Said Nursi, daha nice isimleri, bu isimleri vermenin sebebi şu. İki, çok geniş bir yelpazenin iki ucundan bahsediyorum. Bunları Abdülhamit Han düşmanlığına bir araya getiriyorlar. İttihatçılar, bunun hepsi ittihatçı bunların. Tek ortak paydaları Abdülhamit Han düşmanlığı. Abdülhamit Han'ı yıkmak için bir araya geliyorlar. Sonrasına bakarız diyorlar. Tam da o yapıldı işte. Bu bir stratejiydi. Dediler ki Erdoğan karşıtlığı üzerine ideolojileri farklı olabilir, siyasi görüşleri farklı olabilir ki öyle zaten. Saadet Partisi ile şeyin ne alakası var CHP'nin? Tam aksine biri mağdur, biri bilmem ne. Veya biz MHP iyi yönetilmiyor. MHP iyi bir milliyetçi parti olarak yönetilmiyor. Biz daha iyi yöneteceğiz diye başa geçmeye, MHP'yi elde etmeye çalıştılar. O İYİ Parti ekibinden bahsediyorum, kuranlar. Onu başaramayınca ayrıldılar. Sözüm ona, daha iyi bir milliyetçi parti kurdular onlar. Öyle de o zaman şey buydu çünkü. İYİ Parti'nin sebebi de bu, ismi de bu. Bununla yani Türk milliyetçiliği üzerine daha iyi, MHP'den daha Türk milliyetçisi bir tırnak içerisinde bir partiyle Kürt milliyetçisi veya Kürt şey üzerine siyaset yapan partiyi bir araya getirdiler. Neden? Erdoğan'ı yıkmak için. Bir yıkalım sonra bakarız. Bu ciddi anlamda uygulandı malumunuz. Ve dürüst olmak lazım. Çok da önemli mesafe alındı. Yani birinci turda Erdoğan kazanamadı. O öyle bir mesafe alındı yani. Neyini aldı şey? Hangi Kılıçdaroğlu o zamanki Kılıçdaroğlu oldu o zamanki aday. Hangi Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ın yapmışlığı var. Yani icraatları var. Buna ilaveten ilave olarak yapacaklarını söylüyor. Peki buna karşılık Kılıçdaroğlu ne dedi ki bu %48 oy aldı?
1: Sebepleri açık.
0: Hiçbir şey demedi ya. Hiçbir şey demedi. Tam aksine yıkacağız dedi. FETÖ'cüleri geri getireceğiz dedi.
1: Evet.
0: Şimdi dediğiniz yere geliyoruz. Gördük hep beraber. Daha sonra kim ifşa etmişse o fotoğrafı, bu bahsettiğiniz o geceki fotoğrafı gördük.
1: Evet.
0: Bu alışık olmuş oldukları bir şey. Şeyin 1960 darbesinin sabahında, 27 Mayıs'ın sabahında, o gece darbe yapıldıktan sonra İnönü arıyorlar. Metin Toker bunu söylüyor. Kendisi o anda yanındaymış, damadı. Arıyorlar ve şey diyor ki Cemal Gürsel, burada tekrarlamaktan hayal ediyorum. Sizin buyruğunuz bizim için peygamber nesidir diyor. Emrinize amadeyiz diyor. İnönü'ye. İnönü o zaman muhalefette birisi.
1: Evet.
0: Şimdi onun benzeri bir şey o zaman yapıldı işte. Hı. O telefonu bekliyordu şey. Kılıçdaroğlu. Olmadı. Şöyle tamamlayacağım izin verirseniz. FETÖ Kılıçdaroğlu'nu getirmekte bir taşeronu sadece. Getirenleri az önce konuştuk. Fakat

0: Bu bahsettiğimiz çok ciddi destek veriyor. Hatırlıyorsunuz işte biz muhalefete destek verecek, bu sefer silahsız indireceğiz dedi Biden falan filan.
1: Biden dedi.
0: Olmadı. ABD'de. Olmadı yani, çok ciddi destek verildi. Hakikaten onlar da inandılar o son şeyde. Hakikaten olacağına inandılar ki.
1: Çünkü çok... ABD başkanı destek veriyorsa kesin olur.
0: Hem verdi hem de mesafe aldılar bayağı yani. Çok ciddi bekliyordu. Hani yardımcıların yanına koydu falan malumunuz işte Cumhurbaşkanı. Olmadı. O olmadıktan olmayınca ABD şeyi değiştirdi.
1: Kulvarı değiştirdi.
0: İmamoğlu yönetti. Bu kadar basit.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim, Fethullahçı terör örgütü yapmış olduğu Türkiye'deki bu vahşetle beraber geriye dönük olarak soruşturmalar yürütüldüğünde bir takım şeyler daha ortaya çıkmış oluyor. Onlardan bir tanesi de merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik suikast mıydı, değil miydi tartışması. Yıllardır bunu konuştuk. Ancak bugün ortaya çıkan savcılık soruşturması yeniden açıldı bildiğiniz gibi. O soruşturmada çok ilginç detaylara ulaşıldı. O gün rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini kurtarmak, oradaki kişileri kurtarabilmek için gönderilen ekipteki, yani onu kurtarmakta zaaf gösteren ekipteki kişilerin, askeri personelin neredeyse yani yarısından fazlasının daha sonra Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz günü düzenlenen o saldırıya katıldıkları ve çoğunun tutuklandığı, ceza aldığı da apaçık bir şekilde savcılık soruşturmasını ortaya çıkartılmış durumda. Evet. Tuba Hocam, böyle bir suikastın arkasında Fethullahçı terör örgütünün çıkma ihtimali artık çok daha fazlaymış görünüyor. Ne yapmak istiyorlardı ve bu soruşturma nereye doğru ilerleyecek?
2: Şimdi bunların öyle derin bir yapılanması ve o kadar amaçlarına ulaşmak için her yolu meşru görme tarafları vardı ki tabii vatandaş üzerinde, millet üzerinde emeği olan, milletle kader birliği yapmış, onlar için yani canını belki de kaybetmeyi dahi göze alabilecek bir takım tabii Türkiye'de siyasi liderler var. Yani bu kişiler belirli kitleleri peşinden sürükleyebilecek güçte ve vatandaşın, milletin kendisine inandığı kişiler. Muhsin Yazıcıoğlu bunlardan bir tanesiydi. Yani milleti, ona karşı çok bir sevgisi, dolayısıyla da sözünün de bir gücü, etkisi olan bir insandı. Tabii böyle güçlü siyasi kimlikleri bastırıp kendine çekmek marifetiyle örgütü güçlendirmek istiyorlardı. Kim bilir, yani Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte mezara giden neler yaşandı yani FETÖ ile aralarında. Kim bilir ne baskılar gördü, nelere direndi. Sonuç olarak belki çok büyük kitlesel olmasa bile ideolojik anlamda da çevresini etkileyebilen ve peşinden de biraz bir takım insanları sürükleyebilen bir isimden bahsediyoruz. Ve özellikle 80 darbesinden sonra yargılanmış, cezaevinde kalmış, işkence görmüş ve bu aslında Türkiye demokrasi tarihine bedel ödeyen bir isimden bahsediyoruz.
1: Ve saygın bir isim.
2: Ve saygın bir isim.
1: Yani hem sağcıların hem herkesin, evet, Türkiye'deki her kesimin
2: kesinlikle
1: oy verir vermese evet bile saygı duyduğu bir,
2: saygı duyduğu bir isim, siyasi aktör. Evet. Yani bir lider. Hani herhangi bir siyasi parti genel başkanıyla mukayese edilecek bir isim değil. Yani Türk milletinin demokrasi tarihinde bedel ödemiş bir lider. Yani bir genel başkan değil. Evet. Genel başkan çok var. Dolu.
1: Doğru.
2: Yani sığır çobanı olmayacak insanların genel başkanı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla bir liderden bahsediyoruz. Ondan dolayı sen gülünce şimdi ben de toparlı oldum. Ama gerçekleri söylemek lazım yani Murat abi, Allah aşkına yani. Yani bir takım önlerine genel başkan sıfatı geldi diye bu insanların bir lider olduğundan bahsedemeyiz. Şirketlerde de müdür vardır,
1: doğru, Muhsin yönetici Bey gerçek vardır. Bir liderdi yani.
2: Ama lider yok ya, lider başka bir şey, bir ruh meselesi.
1: Örgüt onu kendi yanına çekmek için, bazı itirafçıların çünkü itirafları var, yanına çekmek için gayret etmiş gibi görünüyor.
2: Evet, işte aynen öyle. Yanına çekmek için gayret ediyor. Kim bilir, diyorum ya, Muhsin Yazıcıoğlu ile mezara giden neler yaşandı. Yani kamuoyuna yansımayan, belgelere yansımayan neler neler yaşandı. Çünkü bunların yani milletin yatak odalarına kadar girip bir takım kumpas kasetleri çeken bir örgütten falan bahsediyoruz. Yani halka kurşun sıkmış, tanklarla üzerinden geçmiş bir örgütten bahsediyoruz. Kim bilir neler oldu kamuoyuna yansımayan, belgelere, delillere yansımayan. Şimdi belki de bu dava süreciyle birlikte, yani yeni delillerin ortaya çıkmasıyla biz çok daha ciddi iddiaları konuşacağız. Yani o yüzden bu davanın ben seyrini çok merak ediyorum. Çünkü

0: Yani evet, Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesi. Yani bildiğim kadarıyla Çağlayan Cerit çok da böyle ulaşılamayan falan bir yer değil coğrafi olarak da.
1: Özellikle saptırıyorlar zaten. Yanlış yere
0: Evet,
1: yönlendiriyorlar.
0: özellikle saptırıyorlar. Yani hani böyle dağılıp olup da ben özellikle uçakla üstünden geçerken Çağlayan Cerit'e baktım. Yani hani nasıl bir yermiş falan diye. O kadar da ulaşılmayacak bir yer değil. Yani daha düzlük bir yer. Maraş'ı bilirim yani. Dolayısıyla oradaki bir helikoptere işte düştükten sonra ulaşılmanın o kadar uzun sürmesi elbette bir şey
1: Ciddi
0: olduğu
1: sorun
0: zaten
1: işaret.
0: belliydi. Burada
1: İsmail
0: bir
1: Güneş bir saat yakın
0: telefonla
1: telefonla
0: konuşuyor
1: konuşuyor.
0: yani adam. Aynen öyle. Kamuoyuna yansımayan çok detay var. Bu
1: Şimdi bu
0: bence bu
1: itirafçılara
0: soruşturmada
1: gelelim. Bu
0: ortaya çıkacak.
1: itirafçılardan bir tanesinin konuşmaları var.
0: Evet.
1: Biz örgüt olarak kendi bünyemize katmak için gayret ettik. Bize karşı çok direndi.
0: Evet.
1: Bunun üzerine örgüt karar verdi. Zaaflarını araştırın dedi. Ve araştırdık, soruşturduk. Herhangi bir
0: Buradan
1: zaafını
0: da üstüne gidilemeyince.
1: gidilemeyince infaz etme emri verdik şeklinde bir
0: Evet.
1: itirafçı
0: Fethullah
1: beyanı.
0: Gülen'in emir verdiğini
1: Evet.
0: itiraf ediyor. İnfaz emri verdiğini itiraf ediyor. Yani dolayısıyla burada yine maalesef kendilerini biat etmeyen, önlerinde diz çökmeyen bir Türkiye için önemli bir siyasi aktörün, bir liderin suikastini konuşacağız. Yani ve bunlar üstüne gittikçe ortaya çıkabilecek, belki de zamanla ortaya çıkabilecek şeylerdi. Belki de o gün sayın yani yazıcı olduğunun hani biat ettiği bir Türkiye'yi düşünseydik belki 15 Temmuz başarılı olacaktı. Yani aslında o gün orada o suikaste kurban giderek de Türkiye'nin seyrine değişik bir şekilde yön vermiş de olabilir sayın Muhsin
1: Yani
0: Yazıcıoğlu.
1: şöyle
0: Mantığı
1: yani
0: şuradan söylüyorum. Yani biat etseydi, emrine girseydi FETÖ'cülerin, onlarla birlikte hareket etseydi belki 15 Temmuz başarılı bile olabilecekti. Yani çünkü kitleleri peşinden sürükleyebilen bir isimden bahsediyoruz. Ama çok güzel bir kamuoyuna yansıyan, herkesin çok iyi bildiği bir sözü var. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için fırıldak olmaya değmez diyor.
1: evet.
0: Fırıldak olmadı, alnı açık bir şekilde şehadete yürüdü. Biz şehit olduğuna inanıyoruz. Yani onurlu bir şekilde şehadete yürüdü. Ama inşallah katilleri de bir şekilde ortaya çıkıp bunun bir suikast olduğu, kaza olmadığı ve oradaki diğer kişilerle birlikte nasıl onların canına kıyıldığı ortaya çıkıp bu kişileri de inşallah cezalarını aldığı günü konuşuruz. Çünkü
1: İnşallah.
0: böyle faili meçhul cinayetler üstü kapalı kaldıkça belki Türk siyasetine olan güven de sarsılıyor. Dolayısıyla bunların katillerinin ortaya çıkması, bu işte örgüt parmağının ortaya çıkması Türkiye'deki insanların da bir noktada güvenmesini yani Türk yargısına güveni de tazeleyecektir diye düşünüyorum. Bugüne kadar ortaya çıkmamasında yani bunun bir suikast olmasının ortaya çıkmamasında da Türk yargısındaki maalesef o temizlenemeyen hakim FETÖ'cü hakim savcıların parmağının olduğunu görmek de lazım. Hala bakın FETÖ'nün Türkiye'de böyle pür pak temizlendiğini söyleyebilir miyiz?
1: Her
0: Söyleyemeyiz. Gün
1: gün
0: gün
1: hala
0: operasyon
1: savcı ve
0: yapılıyor.
1: hakim atılıyor ya da askeriyeden birileri
0: Gün
1: atılıyor
0: gün
1: hala.
0: operasyon yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani belki kamuoyuna yansımıyor ama gün gün illerde pek çok Cumhuriyet Başsavcılığımız bununla ilgili operasyon
1: Çok sayıda hakim ve
0: gerçekleştiriyor.
1: savcı atıldı bu arada.
0: Evet, yani sürekli bir temizleme çalışması yapılıyor. Bunlar o kadar kılcal damarlara kadar nüfuz etmiş bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bu kadar gecikmesinde de örgüt parmağı var. Yani bunun ortaya çıkmasının gecikmesinde de bir örgüt parmağı var. Ama inşallah bu oyunda böyle ortaya çıkıp gerçekten katiller ortaya çıkarsa yani tabii ki geri döndüremeyiz hiçbir şeyi ama en azından ortaya çıkması da hepimiz için bir şey olur, iyi olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi Serkan Fıçıcık, Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı hepimizin hafızasına kazınmış bir sahne var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Refah Yol Hükümeti'ne güven oyu oylaması yapılıyor. O esnada çok kritik bir oya ihtiyaç var. Ve Muhsin Yazıcıoğlu kürsüye geliyor ve şu tarihi söz söylüyor. Ben Müslümanların iktidarına engel olduğu dedirtmeyeceğim kendime diyor. Ve Refah Yol Hükümeti'ne güven oyu veriyor. Bu kalibredeki birisi Türk siyasetine nereye denk düşüyordu?
2: Yani nereye denk düşüyordu? 15 Temmuz gecesi Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu yaşıyor olsaydı ne yapardı? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gibi canıyla
0: Vallahi
2: kanıyla.
0: belediye başkanının evinde televizyon izlemezdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız gibi o mücadeleye katılırdı. Sayın Bahçeli gibi

0: tavrını ortaya koyardı. Zaten o gece Sayın Yazıcıoğlu'nun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bağlıları, gönüldaşları, alperenler sokaklardaydılar, tankların üstündeydiler. O mücadeleye katıldılar, canlarını ortaya koydular. Yani bu aslında her şeyi anlatıyor. FETÖ'nün stratejik planlamasında yine o ölen FETÖ elebaşının kendi ifadesiyle güzergah emniyeti diye ifade ettiği bir konsept vardı. Güzergah emniyeti diyorlardı buna o dönem. Bu güzergah emniyeti çok kapsamlı bir şeydi, harekat planıydı aslında. Tüm siyasi partilere nüfuz etmek, ele geçirmek, olmuyorsa bölüp parçalayıp etkisiz hale getirmek gibi stratejiler ortaya koydular. Bir takım kaset operasyonlarıyla MHP'ye saldırdılar. Yani Sayın Bahçeli'ye hedef aldılar. Ve MHP'ye hedef aldılar. Deniz Baykal'a yapılanlarla CHP'ye hedef aldılar. Zaten AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı baş hedefleriydi. Doğal olarak hedefteydi. Böyle olunca yani şimdi Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimler kendi varlıklarının ötesinde, yani aldıkları o itibariyle söylüyorum. Yani seçime girse yani %2, %5 neyse aldığı oyun çok ötesinde etki gücü olan isimler. Yani bir duruşu var, bir kimliği var, bir kişiliği var. Ülkücü gelenek, Türk İslam ülkücülüğünün çok sembol isimlerinden biri. Yani şöyle parmağını şıklattığı zaman, bunu yapıyoruz dediği zaman o kitlelerin güvenini kazanarak o doğrultuda o kitleleri harekete geçirebilecek bir potansiyel, bir kuvvet. Tabii ki yani FETÖ o güzergah emniyeti konsepti içerisinde bunları, o emniyeti kendilerince, o güzergahın emniyetini bozan unsurlar olarak gördüler. FETÖ mü gördü? Yani bu FETÖ'nün aklı mıdır? Yani FETÖ oturdu işte 3-4 kişi orada oturdular da böyle bir planlama yapalım, Türk siyasetini dizayn edelim falan dediler. Tabii ki hayır. FETÖ dediğin nedir? Yani bir araç. Yani istihbarat servislerinin, CIA'nin, Mossad'ın ve BND'nin. Bu konuşulmuyor. Alman istihbaratı. Bak en çok Almanya koruyor onları mesela. Hı. Alman devletinin himayesinde yaşıyorlar.
1: Evet.
0: Bu üç istihbarat örgütünün soytarısı. Artık onların dümen soyuna girmiş. Onların emriyle hareket eden. Yani şimdi Pensilvanya'da bunları FBI korudu yani. Yıllarca. Hala korunuyorlar. Hala korunuyorlar. Bunlar böyle kullanışlı yapılar, yabancı yapıların emrine girmiş. Bitiriyorum. Rahatsızlık mı verdim? 3 dakikayı geçtim galiba.
2: Rejiyle konuşuyorum şu anda. Evet.
0: Efendim?
2: Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin bir şiirinden parçalar yayınlayalım mı dedi reji de şu anda.
0: Tamam ya, son cümle olarak şunu söyleyeyim. Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir tehdit olarak gördüler ve ortadan kaldırdılar.
2: Evet.
0: Yani evet, 3,5 dakika falan konuştum.
2: Şimdi Allah var yani Nuh abi, biraz önce Tuğba Hanım şey ifade etti, hani evinde oturmaz herhalde Muhsin Yazıcıoğlu bir belediye başkanı. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi iki tane genel başkanı var, yani birisi hangisi meşhur genel başkan olduğu tartışmalı iki isim var. Ama iki ismin 15 Temmuz gecesi sergilediği de bir tavır var. Bunda bir hakka şahitlik etmek adına da ifade etmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların etrafında onların eskortluğuyla havalimanından çıkış yapıp belediye başkanının evinde sabahladığını hatırlıyoruz. Özgür Özel'in ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde giderek orada açık ve net bir şekilde Fethullahçı terör örgütüne bu bir tiyatro diyenler yalancıdır, sahtekardır. Burada apaçık bir şekilde Fethullahçı terör örgütünün bir darbesidir dediğini de çok iyi hatırlıyoruz. O açıdan bir hakkı da teslim etmiş olarak söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek isterseniz siz de bu söyleyebilirsiniz elbette. Buradan Muhsin Yazıcıoğlu meselesine geçmenizi rica edeceğim. Çünkü Yazıcıoğlu nasıl bir şey ifade ediyordu? Niçin FETÖ'cüler onu hedef almış olabilirler?
3: Bu dediğiniz şey de aslında şu andaki görüntünün tam tersi bir portreyi işaret ettiğiniz o 15 Temmuz gecesiyle, evet, alakalı iki isimle ilgili olarak.

0: Bu da bize şunu gösteriyor. İşte kim o organizasyon yapan güçlere irtibat halindeyse, kim kurumsal anlamda işte CHP'yi temsil ediyorsa, onun şeyi farklı oluyor.
1: O günkü tavır farklı oluyor.
0: Farklı oluyor. Çok enteresandır. İşte o bildiğimiz Kılıçdaroğlu, o gece o manzarayı, daha sonra gördüğümüz halini gördüğümüz Kılıçdaroğlu. Ona lüzum yok. O çok önemli bir kare ama o olmasa da Fethullah Gülen'in dışında 15 Temmuz gibi bir bugüne kadar Türkiye'nin ki darbe tabiri caizse darbe zengini bir ülke diyeyim yani. Bir Türkiye'nin o güne kadar hiç görmediği bir çünkü 15 Temmuz'a bu vesileyle şunu söyleyeyim yani 15 Temmuz'a ilgili bir şeyimi söylemiş olayım. 15 Temmuz'a lafın gelişi darbe demek 15 Temmuz'u tabiri caizse biraz şey yapmaktır yani
1: önemini hafifletmek.
0: Hafifletmektir. Şeyden bahsetmiyorum yani işin hukuki tarafından veya o yargıda o benim işim değil o zaten ama eğer daha 15 Temmuz darbe ise daha öncekileri ne o zaman? Çünkü o öncekilerin hiçbirinde olmayan bir işgal teşebbüsüydü 15 Temmuz. Daha doğrusu bir iç savaş başlatma teşebbüsüydü. Dolayısıyla böyle bir gecede şeyi sergileyen Kılıçdaroğlu sonra o yetmedi. Fethullah Gülen dışında sadece bir tek kişiydi tiyatro diyen 15 Temmuz'a. Bu yetmedi. 20 Temmuz asıl darbedir dedi. 20 Temmuz ne? 20 Temmuz darbeye karışanlarla mücadele için oluşturulmuş olan o hal. Hukuki bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ona darbe dedi. Niye darbe dedi? Çünkü FETÖ'cüler onun üzerinden FETÖ'yle mücadele ediliyordu. Daha sonra işte KYK'lılar geri getireceğiz. Bunların tamamını affedersiniz ama çok üzülüyorum. Fethullah Gülen CHP'nin başında olsa bunlardan başka ne derdi ki zaten yani? Şimdi böyle bir Kılıçdaroğlu izledik.
1: Evet.
0: Şimdi ve bunun yine uzantıları var gene. Biz ne konuştuk az önce? 25 Ağustos'a kadar ben kendim Sayın Erdoğan'dan ben röportajda kendim duydum bizzat. Ya şeyden sonra ya ben kaç defa ben milli güvenlik toplantılarında güvenlik toplantılarında dedim bu yurt dışından buraya havan topu aldığı zamanlarda biliyorsun bir ara Kilis'ten Ceylanpınar'dan içeriye göçler başlamış çocuklar beşiğinde ölüyordu o
1: evet.
0: Öbür tarafa atılan şeylerle ya gidelim ki BM'nin verdiği bir yetki var zaten gidelim bu şeyi kaynağında kurutalım dedim kaç sefer. Cumhurbaşkanı o dönemde yani.
1: Hı hı.
0: Bana her seferinde Suriye bir bataklıktır, girerse çıkamayız rapor getirdiler. Ve neticede engellendi şey yani. 91'de aynı şey bakın aslında aynı şey tekrarlanıyor. 91'de Özal baktı ki şeyi Amerika şeyler ayaklandırdı Irak'ta tamam mı? 2 milyon kişi şeye yığıldı.
1: Türkiye
0: sınırına buna 250 bin, 500 bin aldılar içeriye. O zaman Özal şeyin dışında bir güvenlik koridor oluşturmak istedi. 5 Nisan 1991. Amerika hayır dedi ama Amerika başka bir güvenlik koridoru oluşturdu ama PKK için oluşturdu. O şu yasak bölge
1: evet.
0: Falan.
1: Tamam.
0: Ama o zaman Özal'ın gidelim bu şeyi biz oraya sınır ötesi hareket yapalım de talimat verdi. Bir şey olarak yani başkomutan olarak talimat verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Özal'ın başkomutanın talimatını, emrini yapmakla görevli olan Torunkay Genelkurmay Başkanı gitmedi, istifa etti o şeyi engellemek için. Ve engelledi hakikaten. Ve eğer o zaman Türkiye bir sınır ötesi hareket yapsaydı Irak'a, muhtemelen daha sonraki bizim dönemdeki şeyimiz çok farklı olacaktı, terörle mücadelemiz. Çok farklı olacaktı yani. Aynı şeyi FETÖ'cüler yaptı. Şeyde, Suriye'de. Suriye Erdoğan giderdi. FETÖ'cüler onu engellediler. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. Bir de bunların dışında sadece Kılıçdaroğlu dedi. Bizim Suriye'den için var, bizim Lübnan'dan için. Sakın Afrin'e girmeyin diye orada basılası bağırdı Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin önündeyken. Bunlar ama işte bunlar aynı FETÖ'ye paralel olan şeyler bunlar. Çünkü FETÖ'ye bunu onu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şeye sokmayın diyen kim? Amerika diyoruz ama bana göre hep unuttuğumuz şey var. Hayır. Amerika'da, Amerika'nın arkasında bir İsrail lazım. İsrail için önemli orada Türkiye'nin olup olmaması. Bunları hatırlatmamın sebebi şu. Bu Kılıçdaroğlu O zaman böyle demek zorunda.

0: Az önce konuştuk, nasıl geldiğini anlattık. Fakat aradan zaman geçti. O dediğimiz o kurumsal anlamdaki şey başka yere yöneldi dedim ya. Şeye yöneldi o. İmamoğlu'na yöneldi şeyden sonra. 2023 seçimlerden sonra. Kılıçdaroğlu bir şekilde gitti işte o şaibeli kurultayla vesaire falan. Sonra tekrar geldi. Başka bir yöntemle geldi. O 2010'daki gibi gelmedi.
1: Evet.
0: Başka bir şekilde gelen Kılıçdaroğlu, aynı Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Bu genel kurmay şeyden CHP genel merkezine ayrılınca resetlenip yeniden mi formatlandı yani? Aynı Kılıçdaroğlu ne dedi? Daha ilk konuşmasında şeyde genel merkezde Türkiye Osmanlı coğrafyasına bakın ne oluyor Osmanlı coğrafyasına neler oluyor? Osmanlı coğrafyasına güçlü olarak gitmesi lazım. Gitmek zorunda dedi.
1: Evet. Aynı Kılıçdaroğlu.
0: Aynı Kılıçdaroğlu. Niye? Çünkü o enfeksiyondan kurtuldu beyni çünkü. Veya öyle bir borç ödeme şeyinde değil. Daha rahat. En azından rahat konuşabiliyor. Dolayısıyla demin dediğiniz şey burada kaynaklanıyor. Yani o şimdi de onun durumunda şey var.
1: Özgür özel
0: var maalesef.
1: Evet. Efendim çok önemli konular konuştuk. Bugün çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğinize sağlık. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan, Nuhal Bayrak çok teşekkür ederim. Hem uzun bir yayın oldu hem de önemli konuları konuştuk. Haluk Levent meselesi tabii ki Türkiye'nin en kritik meselelerinden birisine dönmüş durumda. Ve pek çok ünlü kişi onunla herhangi bir ilişki içerisinde olmadığını ispat etmenin derdine düşmüş durumda. Onlardan en sonuncusu Oğuzhan Uğur'du. Kendisine kandırıldığını falan ifade etmek istedi. Ancak hatta bir daha devletimize asla böyle şeyler söylemeyeceğiz. Elbette ki devlet bizim devletimizdir. Devlet çöktü falan gibi ifadeler doğru değildir dedi. Pelin Batu benzer şeyler söyledi. Hepsi özür dilediler. Ancak elbette ki gözaltına almaktan kurtulamadılar. Çünkü işte Oğuzhan Uğur'un Babala TV'sinden yasa dışı para toplandığı apaçık bir şekilde kendi itiraflarıyla da ortaya çıkmış durumda. Yurt dışından gelen çok miktardaki döviz de artık çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Evet ve APAP soruşturması böylece çok geniş bir şeye yayılmış oldu. Biz bütün bunları konuştuk. Gün boyunca da konuşmaya devam ettik. Efendim, Türkiye'nin önemli konularından birisi mi? Evet, son derece önemli konularından bir tanesiydi bu. Çünkü Türkiye'nin gerçekte kimle, halkın kiminle mücadele ettiğini ifşa etmesi açısından da son derece kıymetli bir şeyi işaret ediyordu. İzmir Marşı'yla soydular, soğana çevirdiler, devlete düşmanlık ettiler. Ancak ne devleti yıkmayı başarabildiler ne de kendilerini bu saatten sonra kurtarabilirler. Efendim esas meseleden bu gecelikte bu kadar. Hayırlı geceler, haftaya görüşmek üzere.

0: Sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
1: Tabii. Bunların ona da başı güvenme, arttı.
0: Ona evet. güvenmelerinin sebebi sadece
1: Orpana
0: bu devletle
1: kavgalılar.
0: Hep kavgalılar.
1: Sevmez.
0: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
1: Tabii, tabii.
0: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Anadolu tabii. Ajansı'nı itibarsızlaştırıp ANKA'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları
1: çete
0: birine
1: çete,
0: birine
1: çete.
0: Yönlendirdiler. Çete bütün insanları, bütün iyi niyeti.
1: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
0: Bütün iyi niyeti. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz, hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bu günlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem, katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
1: Daha ondan sonra sen ben,
0: AFAD'a ben de değil ahbaba. Devlet yoktu, ahbap vardı. Öyle mi?
1: Ben de
0: yazıklar
1: o zaman
0: olsun ya. Neyse abi, sizin yani sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de.
1: Selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
0: Evet, evet.
1: Hocam damarını takip et.
0: Evet.
1: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa sandal. Damarını takip et. Soyunu sopla bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
0: O yüzden.
1: Yani soyuna bu git, sopuna git, tarhına git, terbize git.
0: Devlet sevmezlik yeni bir tabii şey değil efendim. Tabii. Bunların olabilir, geninde olabilir var, varoluşunda var. Bu devlet hocam, karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
1: hocam tercih meselesi.
0: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim.
2: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: kaskoyu yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetine bakalım. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Yeni dalga operasyon düzenlendi. Bugün aralarında Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ne aşamada? Birazdan bakacağız görüntüler eşliğinde. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayla, helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada bir yandan derinleşiyor. FETÖ izi kesinleşmeye yakın. Eski bir FETÖ'cü ifadesinde örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini söyledi. O soruşturmadaki son duruma da bakacağız birazdan moderatör Gece'de. Bir başka soruşturma. Bahis soruşturması. O da derinleşiyor. Yeni operasyon var. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili operasyon düzenlendi. O soruşturmada, o operasyondaki son detayları da paylaşacağız. Akşam saatlerinde gelen haber. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam geldi. Peki yeni fiyatlar ne oldu? Ona da bakacağız. Ayrıntılarla moderatör Gece başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftanın son iş gününü İstanbul'da geçirdi. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki durağı partisinin İstanbul İl Başkanlığı oldu. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma gerekçesi ise suç gelirlerinin aklanması ve örgüt üyeliği. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma gerekçesi olarak suç gelirlerinin aklanması ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi. Öte yandan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Oğuzhan Uğur'un evine gelen polis ekiplerinin kararı tebliğ ettiği anlar ve aralarında geçen diyalog kameraya yansıdı.
2: Evinizi arama yapacağız. Onun dışında hakkınızda da gözaltı kararı var. Gözaltı kararı.
3: Gözaltı kararı. Tamam.

0: Bala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin sonrasındaki süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı. Özel bir bankadaki hesap hareketlerinde olağan dışı hareketlilik tespit edildi. Söz konusu banka bu hareketliliği MASAK'a bildirdi. MASAK da hesap hareketliliğini mercek altına alarak inceleme başlattı. O incelemelerin ardından da Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Ahbap soruşturmasından sonra şimdi de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur gözaltında. Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşanlar şok üstüne şok yaşıyor. Oysa görmek isteyenler için tüm süreç herkesin gözü önünde cereyan etti. Şimdi tam 3 yıl önce 24'te yayınlanan bir haberi sizlerle paylaşacağız. Hem de noktasına virgülüne dokunmadan.
2: Ya. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
3: Arkadaşlar, biz zaten bundan bıktık.
4: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
5: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
4: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
6: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
7: Evet, doğru.
6: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
7: Bak, Colin! Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
6: Madara mı oluyoruz biz şu
7: anda? Tabii madara oluyorsunuz.
6: Dilinize biraz hakim olun.
7: Ya!
2: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
4: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
8: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
7: Peki.
4: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
7: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
6: Kimin, benim mi?
7: Evet evet.
6: İddia edip ispatlayamayan.
4: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
9: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
4: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
7: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
6: Kimin, benim mi?
7: Evet evet.
6: İddia edip ispatlayamayan.
4: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
7: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
10: Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
7: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
4: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
11: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
7: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
4: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayınlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
6: Beyle.
4: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje...

0: nasıl köpürtüldü, ünlü isimler nasıl eklendi, milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
1: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
0: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in milyonluk bahis kuponlarını nasıl oynadığı ortaya çıktı. Şüpheli Haluk Levent'in birçok futbol maçına yüksek meblağlı kuponlar yapılması için şüpheli Alper Çelik'e WhatsApp üzerinden talimat verdiği belirlendi. İşte soruşturma dosyasına giren o WhatsApp yazışmaları.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Haluk Levent'le derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in milyonluk meblağlarla bahis oynadığı belirlendi. Şüphelilerin bahis içerikli WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Firari şüpheli Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper Çelik'in şüpheli Haluk Levent'le WhatsApp üzerinden yaptığı bahis yazışmaları da deşifre oldu. Levent'in Çelik aracılığıyla birçok futbol maçına bahis oynadığı görüldü. Tek seferde 1 milyon ve 1,5 milyon lira tutarında bahis kuponları yapıldığı belirlendi. Levent'in Çelik'e iddia kuponları ile ilgili verdiği talimatlarda WhatsApp yazışmalarıyla dosyaya girdi. Haluk Levent'in Espanyol yenecek, Real Madrid handikaplı yenecek, Dinamo Bükreş yenecek şekilde ifadeler kullandığı görüldü.
2: Ahbap soruşturması ile ilgili her geçen saat dakika yeni bir gelişme, yeni bir gözaltı haberi geliyor. Bir isim daha gözaltına alındı. Kimdir o? Özgür Güner. Özgür Güner kim? Soruşturmada daha önce tutuklanan Ece Güner'in kardeşi. Peki tutuklanma gerekçesi ne? Yurt dışına yüklü miktarda para kaçırmaya ve ardından tabii kendisi de kaçmaya çalışıyor. Anlatalım hikayeyi bir. Özgür Güner'in yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin avroluk bir parayı nere? CCF Paris Bank'a transfer ettiği, ardından da yurt dışına uçak bileti aldığı tespit ediliyor. Peki sonra ne oluyor? MASAK tarafından hesaplarına bloke konuluyor. Ardından da yürütülen işlemler kapsamında Özgür Güner gözaltına alınıyor. Polisten kimse kaçamıyor. Peki devam ediyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon ve dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanması muhalif kesimde tam anlamıyla bir travmaya sebep oldu. Travmanın sebebi aslında Ahbap'tan çok daha derin. Zira Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanlar da sözde kanaat önderi diye peşine takıldıkları isimlerin yarattığı derin bir hayal kırıklığı da var.
4: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
5: Tarih bizi yazacak.
6: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
0: Muhalif kesimde Ahbap şoku yaşanıyor. Ama bu sadece Haluk Levent üzerinden okunabilecek bir şok değil. Zira kendilerine kanaat önderi olarak seçtikleri isimlerin manipülasyonunun şokunu da yaşıyorlar.
7: Ahbap Derneği de hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
8: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
9: Çok sağolunuz. Desteklerinizin farkındayım.
10: Siyasi bir çıkarım olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır.
0: Bu isimlerden kimisi kuma, kimisi ben aslında bu adam kumarbaz diye uyarmıştım diye safa yatıyor. Örneğin araştırmacı gazeteci Uğur Dündar geçmişi unutmuş olmalı ki bağış yapanları siz saf mısınız? Niye internetten Haluk Levent'i araştırmadınız diye eleştiriyor.
11: Kardeşim bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Bunu neden yapmıyorlar?
5: Bir de o var aynen.
11: Bununla ilişkiye girenler neden yapmıyorlar?
8: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
0: CHP medyasının sözde kanaat önderleri teflon gibi üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Söyledikleri yalanlar yanlarına kar kalıyor ve her zaman zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkabiliyorlar.
12: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
13: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
14: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
15: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
0: Normal şartlarda televizyon ekranlarına çıkıp yalan haber yapan, yalan söyleyen ya da insanları yalanlarıyla kandıranların meslek hayatı biter. Ama muhalefet medyasında kaşeleri artıyor. Zira ne kadar iyi manipülasyon yapabiliyorsa o kadar başarılı bulunuyor. Şimdi de sosyal medyadan madem öyle devlet neden bu adama para toplama, dernek kurma izni verdi diye yine devleti suçluyorlar.
16: 1 milyar TL yasal bahis oynandı deniyor. Ve bu paranın 390 milyon TL'si kaybedildi diyor. Yani 400 milyon TL neredeyse kaybedildi deniyor. Yani savcılık açıklamasına bu ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar yani devlet uyuyor mu bunlar olurken? Ya ben anlamıyorum. 6 yıl.
0: Şimdi safa yatan bu kitleye söylenecek tek bir söz var aslında. Mesele Erdoğan düşmanlığı olduğunda hepiniz aynı safta durdunuz ve sorgulamadınız bile.
17: Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Şimdi o gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kısmı şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin artık kaybedilemeyecek o kamera kayıtlarında resimlerinizi biz izliyoruz. Görüyoruz. Millet de görüyor.
0: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
18: Benim çıkarım ne olacak?
19: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
20: Mustafa Kemal'in askeri olan.
21: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
22: Bilim ve sanat kampüsü.
2: Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. O dönemde halkın en hassas olduğu vakitlerde yardım kuruluşu adı altında toplanan halkın parası kumar masalarında çarçur edildi. Vatandaşın güvenip icraat beklediği kişilerin gerçek yüzleri şimdilerde ortaya dökülüyor. Ahbap var, devlet yok demişlerdi ama devlet 455 bin konut yaptı. Onlar sadece para toplayarak sanki gerçekten yardım edilmiş gibi gösterdi. Peki sözde Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak anılan Haluk Levent fiyaskosuna vatandaş ne diyor? İzliyoruz.
23: Çok şaşırdık hepimiz. Biz Haluk Levent'e çok güveniyorduk. Yıllardır da severek dinliyorduk. Ama yurt dışındaki oynadığı kumar, bahis falan olaylarını duyunca inanamadık. Ve olay başlar başlamaz herkes suç duyurusunda bulunmaya başladı bir de. Herkes mahkemelere gidiyor.
24: Kendisine yardımda bulundum. Yani ne söyleyebiliriz ki artık hiç kimseye güvenimiz kalmadı gerçekten. Evet. Hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Şaşırdım tabii ki, çok şaşırdık hem de. Neden şaşırdık? Çünkü beklemiyorduk yani Haluk Levent ya. Haluk Levent deyince duruyordu sular falan hani benim için. Ben çok sevdiğim bir sanatçıydı kendisini. Ama bunu duymak gerçekten üzdü. Ve ben kendisine de yardım etmiş bir vatandaş olarak çok üzgünüm.
25: Böyle şeylerde devleti bırakıp yani başka insanlara güvenmek mantıksız bir şey. Zaten bu adamın geçmişi belli. Kumarbaz. Bu da ne yaptı? Parayı buldu gitti kumar oynadı. İşte hep içkilere gitti, oraya gitti, buraya gitti. Şimdi diyor işte benim öyle bir zaafım var. Ulan senin öyle bir zaafın var. Sen niye depremde bak çoluğunu, çocuğunu insanlar orada tutup ağlarsa sen o hangi vicdanla gidip onu yedin ya? Sende bir vicdan ya bir şey var mı?
26: Yani kötü hissettim yani. İnsanların duygularıyla oynanmış bir resme. Başka bir şey değil mi? Allah'a vaat ediyor.
24: Evet, ben de bulunmuştum ama hiç yorum bile yapmak istemiyorum artık. Artık insan kime güveneceğini de bilmiyor. Gerçekten de çok da güveniyorduk. Ben hala şaşkınım.
27: De çok şaşırdım yani. Çünkü beklemiyorduk.
1: Çok üzücü bir durum kesinlikle. Kimseye güven olmaması gerektiğini maalesef halkça milletçe bilmemiz gerekiyor.
3: Tabii ki şaşırdık. Yani dünya genelinde

0: hiçbir yetki hiçbir zaman tek bir kişiye verilmemesi lazım. Bu genel bir kaide olması lazım. Ama bireysel olarak tabii ki şaşırdık. Herkesin güvendiği bir isimdi.
1: Yani yaptıklarını az çok duydum da, okudum da. Yaptıkları saçma. Milletin hakkına da girmiş.
2: Şaşırdın mı?
1: Bayağı şaşırdım. Hiç beklemeyeceğim kişilerden biri değildi. Bayağı da şaşırdım.
3: Gerçekten çok büyük bir ayıp millet için. Özellikle bu zor zamanda böyle bir şey yapması çok ayıp. Ben de beklemiyordum açıkçası Haluk Levent'ten. Çünkü o kadar güvenini kazanmıştı ki halkın güvenini kazanmak da kolay değil. Bu şekilde kırması çok kötü, çok ayıp.
4: Bir diğer soruşturma, sporda bahis ve şike soruşturması. Soruşturma da derinleşiyor. Adalet Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
5: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
4: Soykırımcı İsrail zindanlarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 10 binden fazla Filistinli yıllardır özgürlüklerinden koparılmış durumda her gün işkencelere maruz kalıyor. Yıllarca zindanlarda tutulan Filistinli tutsaklar birinci ağızdan yaşadıkları işkenceleri 24'e anlattı.
6: Ben Fahad Sabri, Kudüslüyüm. 20 yıl boyunca işgalcilerin zindanlarında kaldım.
7: Ben Osman Said, İsrail zindanlarında 30 yıl geçirmiş birisiyim.
8: İşkence, açlık, cinsel taciz, insanlık onurunu ayaklar altına alan her uygulama İsrail hapishanelerinde Filistinli tutsaklara uygulanıyor. Oysa onlar sadece kendilerinin olan vatan topraklarını korumak istiyor. Ancak 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl İsrail zindanlarında esir hayatı yaşamak bile Filistinlileri haklı davasından alıkoymuyor. İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik yaşanan ihlaller bir basın toplantısıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi. Birçok acı olay anlatıldı ama en acısı onlarca yıl o işkencelere maruz kalanların anlattıklarıydı. İnsan haklarının nasıl ihlal edildiğini ve hangi işkencelere maruz kaldıklarını tek tek 24'e anlattılar.
7: Burada yaşanan ihlaller sıradan ihlaller değil. Asıl cehennem tutsaklıkta başlıyor. Özgürlüğüne kavuşana kadar da kişi cehennemi yaşamaya devam ediyor. Aşağılamadan aç bırakmaya, cinsel suçlardan insan onurunu kıran eylemlere, her yönüyle zincirleme bir şekilde işkenceler İsrail zindanlarında devam ediyor. 1988 yılından bu yana esir olan masum insanlar var. Hasta olan esirler var, kadınlar, çocuklar var.
6: Ben 20 yıl işgalcilerin hapishanesinde kaldım ve Aksa tufanından yıllar önce özgür kaldım. Fakat benim yaşadığım hapishane hayatı 7 Ekim'den sonra esir düşenleri kıyasla çok hafif kalır.
8: Onca işkence, zulüm, baskı ve saldırıya rağmen Filistinliler onurlu direnişlerini sürdürmekte kararlı. Tek arzuları ise İslam aleminin ve vicdanı hür insanların onların direnişine omuz vermesi.
7: Filistin meselesi yalnızca Filistinlilerin meselesi değildir. İnsanlık onuru taşıyan herkesin meselesidir. Mescid-i Aksa sadece bizim değil, sizin de ilk kıbleniz. Bizim bu anlamda beklentimiz insanların gerek kanuni yollarla, gerek basın yoluyla işgalci İsrail'in kendilerini masum Filistinlilere kötü olarak gösterdiği intibayı kırmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmalarıdır.
6: İsrail kendini dünyaya demokrasi ülkesi olarak tanıtıyordu. Ancak Aksa tufanı ile 7 Ekim'den sonra onların gerçek yüzü ortaya çıksın. İhlaller, işkenceler gün yüzüne çıksın.

0: İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 46 lira 20 kuruşa, mavi kart aylık abonman ücreti 3628 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 71 lira 94 kuruş oldu. İBB meclisinde toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine zam teklifi görüşüldü. %10 zam yapılmasına ilişkin teklif AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda elektronik tam bilet 42 liradan 46.20 liraya, öğrenci biletinin 20.50 liradan 22.55 liraya yükseldi. Mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya çıktı. Öğrenci aylık abonman ücreti ise 653 lira oldu. Düzenlemeyle metrobüste bir duraklık yolculuk ücreti 30.07 liradan 33.08 liraya yükseldi. Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti ise 34 liradan 37.40 liraya çıktı. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar Eminönü seferi 58.52 lira, Kadıköy Eminönü ile Kadıköy Beşiktaş seferlerinin ücreti 65.21 lira olarak düzenlendi. Taksimetre açılış ücretinde de değişikliğe gidildi. Açılış ücreti 65.40 liradan 71.94 liraya yükseldi. Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücreti 4051 liradan 4456 liraya çıkarıldı. Oturumda AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında tartışmalar da yaşandı. Mecliste yapılan oylamada AK Parti'nin hayır oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde %20 zam yapılmıştı. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde hain darbe girişimi farklı yönleriyle ele alındı. İşte detaylar.
1: İşaret ederek sözü ben...
2: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz'da ortaya konulan milli irade ve demokrasi mücadelesi akademik platformlarda da değerlendirilmeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz, İrade Bizim, Zafer Bizim programında hain darbe girişiminin farklı boyutları masaya yatırıldı.
3: Milletimizin hafızasında çok derin izler bırakan, yaşanan acılarla, sebepleriyle ve sonuçlarıyla hepimiz için çok önemli bir dönüm noktası olan bir geceydi. Bugün 10. yıl ama dediğim gibi her yıl aynı üzüntüyle, aynı acıyla, aynı bilinçle bu 15 Temmuz'u üniversite olarak bizler anmaya gayret ettik.
2: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Nevzat Şimşek, 15 Temmuz'un yalnızca devlet kurumlarına yönelik bir darbe girişimi olmadığını, Türkiye'nin bağımsızlığına ve millet iradesine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.
3: Ben kendim 15 Temmuz günü başka bir ülkede bir düşünce kuruluşunun başındayken bu olay gerçekleşti. Uluslararası boyutunun nedenli etkili olduğunu ben bulunduğum dönem içerisinde orada bu ilişki ağının ne kadar güçlü olduğunu ve bu olayı anlatmak adına sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu orada görme fırsatı elde etmiştik. Bu yönüyle hem ülke içerisinde hem uluslararası platformlarda

0: üniversiteler olarak bizler, akademisyenler olarak çalışma arkadaşlarımız bu olayı çeşitli açılardan ele almaya devam edecekler.
1: Bu milletimizin kazandığı ilk sefer değil. Çanakkale ruhuyla bu mücadeleye giriştiğini, hiçbir silah, hiçbir cephanesi yokken F-16'lara, helikopterlere ve nihayet tanklara, silahlara, ağır silahlara göğsünü gererek meydanlara koştu, köprüye koştu, külliyeye koştu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koştu. Niçin? İstiklaline sahip çıkmak için.
2: Programın ilk oturumundaysa 15 Temmuz hafıza, medya ve siyaset başlıkları altında ele alındı.
1: İstiklal Harbi yıllarında yayınlanan Amasya Genelgesi'nden bir cümleyi hatırladığımızda milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyordu. Ve hakikaten İstiklal Harbi'nde öyle oldu. Ve 15 Temmuz'da da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun aziz milletimizi meydanlara davetiyle birlikte sabaha karşı çok açık ve net bir biçimde görüldü ki milletin istiklalini ve istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtardı.
2: Panelde yapılan değerlendirmelerde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonların ortaya koyduğu kararlı duruşun darbe girişiminin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Panel kapsamında gün boyunca farklı başlıklarda oturumlar düzenlenirken program En Uzun Gece ve Ertesi Gün sergisiyle tamamlandı.
3: 15 Temmuz'un 10. yılında yurt dışında yaşayan Türk gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği programda gençler hem 15 Temmuz'un hafızasına tanıklık etti, hem uzman isimlerin demokrasi mücadelesinin önemine ilişkin değerlendirmelerini dinledi.
4: Ve biz de Gürcistan'dan davete icabet ettik, buraya geldik. Türk halkı bir dayanışma gösterdi tüm dünyaya.
5: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece yazılan demokrasi destanı bugün dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin ortak hafızasında yeniden canlandı.
6: Bir milletin özgürlük ve direniş destanı bundan tam 10 sene önce 15 Temmuz akşamı yazıldı. İşte o akşamı bir milletin direnişini dünyaya anlatmak için dünyanın dört bir yanından gelen gençler bir araya getirildi. Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda 15 Temmuz destanı gençlere anlatıldı.
5: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Yolculuğu Şehirler ve İzler programı kapsamında yaklaşık 140 genç Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda buluştu. Yurt dışında yaşayan Türk gençleri, uluslararası öğrencilerle soydaş ve akraba topluluklarından gelen katılımcılar 15 Temmuz'da yaşananları dinledi, sergileri gezdi ve demokrasi mücadelesinin izlerini yerinde gördü.
7: Doğma büyüme Fransa, aslen Konyalıyız. Etkinlik çok güzeldi. Aslında duygulandım çünkü ilk kez bu tarz bir programa katılıyorum.
8: Türkiye'de yaşıyorum. Moğolistanlıyım. 3 yıl önce Türkiye'ye geldim. Burada şu an eğitim görüyorum. 3 yıl önce ilk defa İstanbul'a geldiğimde arkadaşıma sormuştum. İşte bu köprünün tarihi nedir? Sonra 15 Temmuz darbe olduktan sonra ismini değiştirmişti. O zaman öğrendim.
9: Türkiye sadece kendi sınırlarının içerisinde değil, tam tersi bir imparatorluk bakiyesi olduğundan dolayı soydaş ve akraba toplulukları var. Bu darbe geleneğine yok eden sistematik aslında tam anlamıyla 15 Temmuz oldu. Çünkü öncesinde işte 60 darbesi oldu. Bugün Yasıada'dayız ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ondan sonra hakikaten o vizyonuyla burayı bir demokrasi adası olarak, artık demokrasi ve özgürlük adası olarak anılıyor. Burada inşallah bugün 15 Temmuz'u anlatacağız.
6: 15 Temmuz günü sadece Türkiye'de direniş gösterilmedi. Dünyanın da dört bir tarafında FETÖ'ye karşı gelinmesi için sesler yükseltildi. İşte o gün çekilen fotoğraflarda gençler için sergi alanındaki yerini aldı.
10: Bizim Kongo'da marif okullar var. Ben orada okudum. Ondan sonra lise mezun olduktan sonra bir sınav vardı. O sınav kazandıktan sonra Türkiye borsaları diye bir şey vardı. Daha başvuru yaptım. Birinci yıl Türkiye'de öğrendim. Nasıl oldu, ne olay gerçekleştirdi. Onu öğrenmiştim. Zaten gazetecilik okumaktayım. Onun hakkında birkaç belge araştırmalar yapmıştık. Belgelerimiz aldık.
11: Böyle etkinlikler bize çok dostluklar kazandırıyor.
12: Fransa'dan katılıyorum. YTB aracılığıyla işte geldim. Demokrasi Adası'ndayız şu an. Çok iyi geçiyor. Ben 15 Temmuz'da daha çok küçüktüm, 10 yaşındaydım. Annemgilin anlattığı üzere falan yani çok korkutucu aslında, çok endişelendik.
5: Düzenlenen programda ortak mesaj netti. 15 Temmuz'un hafızasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nce özel bir ana imza atıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ortalama 253 kilometrelik mesafede şehitleri olan vefa İHA'larla göklere kazındı.
3: MÜSİAD tarafından Hazreti Hüseyin'i Anmak ve Anlamak isimli özel bir programa imza atıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı. Kerbela'nın ortak acısı konuşuldu ve birlik mesajları verildi.
13: Kerbela'nın yüreklerde sönmeyen acısı paylaşıldı. Ehl-i Beyt sevgisi konuşuldu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Hazreti Hüseyin'i Anmak ve Anlamak başlıklı program düzenlendi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katıldı. Bilal Erdoğan, ortak acılar milletin kenetlenmesine sebep olmalı mesajı verdi.
14: Ehl-i Beyt'e olan muhabbeti bambaşka. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e olan bağlılığı bambaşka. Ve o Kerbela'nın içimizde bıraktığı yara da aslında canlı ve taze. Gönül ister ki bu ortak acı bizi bu güzel memlekette, bu güzel topraklarda daha da kenetlesin, daha da birbirimize yakınlaştırsın. Ama o veya bu sebeple tarihin değişik dönüm noktalarında bazı talihsiz hadiselerle maalesef bu acılar bizi birleştiren ortak acılar olması gerekirken adeta bizi ayrıştırmaya doğru istismar edilmiş, vesile edilmiş, vesile kılınmış.
13: Bilal Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin gücüne ve stratejik konumuna da vurgu yaptı.
14: Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz, önemli bir mevkideyiz, stratejik konumumuz var, tarihten getirdiğimiz mirasımız var, sorumluluklarımız var. Bize bakan nice milyar Müslümanlar, nice milyar mazlumlar var. Ama biz kendi içimizde o birliği temin edemezsek, o zaman dünyanın bu büyük adaletsizlikleriyle başa çıkma konusunda ne olmuş oluruz? Zayıflamış oluruz, topal kalırız.
13: Adalet ve kardeşlik mirasının ortak akılla konuşulduğu programda MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de Hazreti Hüseyin'in mücadelesine değindi.
15: Zulüm yalnızca zalimlerin cesaretleriyle değil, iyilerin sessizliğiyle de büyür. Bu yüzden Kerbela'nın en ağır yükü yalnızca dökülen kan değil, hakikati bildiği halde susanların taşıdığı sorumluluktur. Hazreti Hüseyin'in mücadelesi bir iktidar mücadelesi değildi. Onun hedefi yönetmek değil, yozlaşmaya meşruiyet kazandırmamaktı.
3: Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sistemi hızla yaygınlaşıyor. Milyonlarca ambalaj yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Peki vatandaşın makineye bıraktığı o şişe hangi aşamalardan geçiyor? İşte adım adım geri dönüşümün yolculuğu.
2: Plastik ya da cam fark etmiyor. Doğa makinesine atılan bir şişe uzun bir yolculuğa çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen doğa sistemiyle plastik, cam ve alüminyum atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
16: Artık bu şişeler çöpe gitmiyor, depozito, iade cihazlarına bırakılıyor. Sistem ilk önce barkodu okuyor ve uygun olan her şişe için sisteme 1 TL ekleniyor. Uygulamayı nasıl buldunuz?
17: Uygulamanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hem çevre için hem de insanlar için çok büyük bir teşvik söz konusu. Aylık olarak biriktiriyoruz. 200, 150-200'ü bulunca da buraya getiriyoruz. Zaten iş yerimiz çok yakın, o yüzden çok rahat.
16: İşte vatandaşın

0: kısım burası. Burası cihazın arka bölümü ve ön taraftan bırakılan ambalajlar burada kasalarda birikiyor ve ardından kasalar dolduğundaysa yetkili ekipler tarafından depolara götürülüyor.
1: Ayrıştırılmış ürünler tesisimize torbalarla gelir. Sağ ekiplerimiz bunları toplar. Daha sonrasında burada gördüğünüz sayma ayrıştırma hattına ürünler sürülür. Sonrasında tekrar atık haline gelen bu ambalajlar pres makinemize aktarılır ve orada preslenerek tekrar üretim için belirlenmiş şirketlere gönderilir.
2: Doğa sistemi Türkiye genelinde kısa sürede yaygınlaştı. Sistem bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor.
3: Uygulamadan çok memnunuz. Yaklaşık bir haftadır haberdar olduk. Değişik lokasyonlarda ben ambalajlarımı attım. En büyük makine burada, Kalamış'ta. Uygulamadan da takip edebiliyorsunuz hangi cihazın elverişli olup olmadığını. O açıdan çok avantajlı. Uygulamadan memnunuz.
0: Evet, artık geri dönüşüm tesisindeyiz. Restoran, otel, hastane, okul gibi birçok farklı noktadan gelen ambalajlar işte arkamdaki cihazlarda tekrardan ayrıştırılıyor ve bu noktadan sonra da presleme işlemi gerçekleştirilecek.
4: Ben en çok da çevreye temizlik konusunda katkısı olacağını düşünüyorum. Hem de birikim yapıyoruz cüzdanlarımızı. Ev hanımları için de bence çok büyük bir katkı olacağını düşünüyorum.
0: Evet, artık presleme aşamasındayız. Ayrıştırılan ambalajlar burada balya haline getiriliyor ve ardından üretici firmalara götürülüyor ve üretimin yeniden ham maddesi oluyor.
5: Şimdi bu süreç sonrasında işletmelerin aylık kaç tane ürün girdi, kaç tane çıktı, kaç tanesi tekrardan doğaya terk edilmedi de geri dönüşüme kazandırıldı. Bunun bir hesaplaması olacak. Bu hesaplamaya göre de yani şu an dediğimiz gibi günlük 100 milyon, senelik 36 milyar adet pet şişe doğaya terk ediliyordu. Bunun amacı bunu olabildiğince aza indirmek. Şu an yeni başlandı, belli bir aşamaya geliyor. İlerleyen dönemlerde bunu tamamen sıfıra indirmek hedefimiz.
2: Doğa sisteminin hayata geçmesiyle hem vatandaş, hem çevre, hem de ekonomi kazanıyor.
6: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Malatya'daydı. Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi lansman programına katıldı. Bakan Yumaklı projeyle 40 bin haneye ulaşılacağını belirtti. Kredi ve hibe destekleri sağlanacağını da açıkladı.
7: Son yıllarda hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Özellikle doğa kaynaklı gelişmeler bize iklim değişikliğinin artık hayatımızın içerisinde çok önemli bir etken olduğunu gösteriyor.
8: İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Son yıllarda yaşanan doğal afetlerin üretimi olumsuz etkilediğini hatırlat. Tüm tedbirlerin bu yeni normale göre alınması gerektiğinin altını çizdi.
7: Olumsuz bir şekilde hayatı etkileyen doğa olaylarını müşahede ediyoruz. Bizler de Türkiye olarak geçtiğimiz yıl çok şiddetli bir zirai don, sonrasında kuraklık, taşkınlar, seller, dolularla karşılaştık. Bunlar bize şunu gösteriyor. Bugünün anormalleri artık bizim için hayatımızın normali haline gelmiştir. Ne yapmak gerekir? Artık kendimizi buna göre hazırlamamız, bütün yaptığımız işleri buna göre düzenlememiz gerekir.
8: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi lansmanına katıldı. Programda konuşan Yumaklı, doğal kaynakların korunmasıyla kırsal kalkınmanın birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.
7: Bu projede neyi amaçlıyoruz? Ormanı, suyu, toprağı ve bütün bunları kullanacak olan üreticiyi destekleyen, kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir bir hale getiren bütüncül bir kalkınma modelini hayata geçirmek arzusundayız.
8: Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kuraklık ve iklim değişikliğine karşı üretimi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
7: 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız.
8: Tarım ve Orman Bakanı projeyle kredi ve hibe destekleri sağlanacağını da kaydetti.
7: Tarımsal üretimden modern

0: uygulamaya enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji uygulamalarına, hayvancılıktan seracılığa, tıbbi ve aromatik bitkilerden odun dışı orman ürünlerine kadar birçok alanda kredi ve hibe desteği sağlamış olacağız.
1: Karatay Engelsiz Yaşam Parkı, Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi olarak hizmete girdi. Bu dev tesis, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik birçok imkanı tek çatı altında topluyor.
2: Eğitim, rehabilitasyon ve gündüz bakım hizmetleri, zengin atölyelerle üreten ve sosyalleşen bireyler, hepsi yeni açılan bu tesislerde yer alıyor. Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.
3: Eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirlik çalışmalarına, sosyal desteklerden bağımsız yaşama kadar. Birbirinden farklı zeminlerde onların yanında olmaya, kapsayıcı çalışmalarımıza kalplerine dokunmaya gayret ediyoruz.
2: 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde eğitimden rehabilitasyona, gündüz bakım hizmetlerinden üretim atölyelerine, sosyal ve sportif alanlardan dinlenme bölümlerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerine kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor.
4: Bugün burada İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının en güzel örneklerinden biri olan yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmetine başlayan Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezinin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerin huzurundayız.
2: Toplam 10.544 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 7.164 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor.
4: Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezimiz olan bu eser, aslında sıradan bir binanın çok daha ötesinde gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür. Bu merkez bir şehrin vicdanının, bir milletin kalbinin nasıl attığını gösteren canlı bir örnektir.
1: İki süper yat, Blue ve Hadar, aynı anda Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi. Biri dünyanın en uzun 5. diğeri ise 22. motor yatı. İki süper yata 21 tankerle 600 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
2: İlk kez Bodrum'a geldi, tankerlerle yakıt ikmali yapıldı. Yurt dışından gelen Cayman Adaları bayraklı iki dev yat Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Dünyanın en uzun motor yatları sıralamasında 160 metrelik boyuyla 5. sırada yer alan Blue'yla, 136 metrelik boyuyla 22. sırada bulunan Heydar için İzmir Ali Ağa'dan tankerlerle akaryakıt getirildi. Yatlara 21 yakıt tankeriyle toplam 600 bin litre yakıt transfer edildi. İkişer helikopter pisti bulunan lüks yatlarda spor ve sinema salonu, jacuzzi, plaj kulübü, yüzme havuzuyla su sporları ekipmanları yer alıyor. Daha önce Flying Fox adıyla bilinen ve tersanedeki yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla yeni görünümüne kavuşan Heydar ilk kez Bodrum'a geldi. 136 metre uzunluğundaki Heydar'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin kullanımında olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyon dolar. İskelede bulunan bir diğer dev yatsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'a ait olduğu belirtilen Blue oldu. İki süper yatın toplam değerleri yaklaşık 1 milyar doları buluyor.
1: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer dönemine damga vuran 3 yıldızına kavuştu. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç resmi sözleşmeye imza attı.
5: Destek. Bu oyunculara 90 dakika.
6: Vedat Muriç, Mason Greenwood, Nathan Ake imzaları atıldı. Sarı lacivertliler

0: yıldızlarına kavuştu.
1: Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi
0: Fenerbahçe'de yeni sezon heyecanı imza töreniyle taçlandı. Sarı lacivertli kulüp yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamleleri arasında yer alan Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç'i düzenlenen törenle resmen kamuoyuna tanıttı. Heyecan büyüktü. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 1907 tribününde imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe taraftarının yakından tanıdığı Vedat Muriç, yeniden sarı lacivertli formayı giyecek olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
2: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
0: Savunmanın yeni lideri olması beklenen Nathan Ake ise şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
3: Team is looking really strong and
4: burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız.
3: The team is well, so thank you.
0: Ve Fenerbahçe taraftarının uzun süre beklediği yıldız isim Mason Greenwood. Yıldız oyuncu hedefleri büyüttü. Fenerbahçe'nin hücum alanında çok daha iyi konumda olacağını söyledi.
5: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız. Şampiyonluğa ulaşabilmek için ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor. Antrenmanlarda daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor.
0: Futbol direktörü Oğuz Çetin de yeni transferlerin önemine dikkati çekti.
1: Oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
6: Efendim, bu bölümü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kağan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin

Ortak noktası teknoloji değil, ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Haftaya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

Başvurmak için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. ABD ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran ise Hint Okyanusu'nda ABD savaş gemisine füze fırlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Açıklamada İran'a karşı 7. gecede art arda hava saldırılarının başlatıldığı belirtildi. Saldırıların İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı ifade edildi. İran basınında ise Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki bir ABD savaş gemisine seyir füzesi fırlattığı ifade edildi. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Hint Okyanusu'nda bulunan ABD savaş gemisi hedef alındı. Saldırının ardından savaş gemisinin geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. İran'ın fırlattığı seyir füzesine ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Reza ise ABD'ye meydan okudu. Saldırıların sürmesi halinde ülkesinin kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini söyledi. Kuvvetli de tansiyon yüksek. Ülkenin hava sahasına giren İran füzeleri ve insansız hava araçlarının engellendiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'a destek oranının %37 olduğu tespit edildi. İran ve ekonomi konularındaki karamsarlık nedeniyle Trump'a destek oranı başkanlık seçimlerini kaybettiği dönemdeki seviyelere geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın politikalarının genel olarak olumsuz değerlendirildiği ve Trump'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi. Washington Post Ipsos anketine ilişkin rapor yayımlandı. ABD'liler İran konusunda pek iyimser düşünmüyor. Yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirten ABD'liler, yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda da karamsar. Ankete göre Amerikalıların yalnızca %33'ü Trump'ın ekonomi yönetimine destek verirken %29'u İran politikasını destekledi. Trump'a genel destek oranı %37 olarak ölçüldü. Anket sonuçları Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti. ABD ile İsrail arasında bu kez de Türkiye'ye F-35 satışı üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. Başkan Trump'ın Türkiye'ye savaş uçağı satma planını televizyonda eleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Beyaz Saray'da adeta istenmeyen adam ilan edildi. Haftalardır Trump'tan randevu alamayan Netanyahu'nun Amerika ziyareti iptal oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki sarsılmaz ittifak görüntüsü ağır darbe aldı. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olası F-35 satışını engellemek için Washington'a yapacağı ziyaret iptal oldu. Haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti. Amerikan basınına bu planın sorunlu olduğunu söylemişti. Beyaz Saray yetkililerine göre o açıklama Trump'ı kızdırdı. Trump, kurmaylarına Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı olmadığını söyledi. İki lider arasındaki gerilimi tırmandıran bir diğer dikkat çekici olaysa,

0: Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaşandı. İsrail istihbaratı, zirve esnasında İran'ın Trump'a yönelik bir suikast planladığı bilgisini Washington'a iletti. Bu uyarı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Trump'ı dönüş yolunda yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirdi. Ancak Amerikalı ve Türk güvenlik birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde tek bir kaynağa dayanan bu istihbaratın doğrulanamadığı ve somut bir suikast planına rastlanmadığı ortaya çıktı. Amerikalı yetkililer İsrail'in bu hamlesini sadece bir niyet beyanı olarak niteledi. Hadi. Tırmanan bu gerilimin faturası Netanyahu'nun Washington planlarına yansıdı. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'la Beyaz Saray'da görüşeceğini iddia etmişti. Hükümet uçağıyla protokol ekipleri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilse de Washington'dan beklenen o randevu bir türlü gelmedi. Axios'a göre 2 haftadır görüşme talep eden Netanyahu adeta bir emrivaki yapmaya çalıştı. Ancak başkanın resmi programına hiçbir zaman alınmadı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun Amerika ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İptale resmi gerekçe olarak Amerikalı Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi gösterildi. Ancak kulislerde Netanyahu'nun İran'ın olası misillemesinden çekindiği ve Trump'ın Netanyahu ile görüşmek istemediği için İsrail'de kaldığı konuşuluyor. Netanyahu Amerikan Kongresi'nde de kan kaybediyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance son konuşmasında yine İsrail'i hedef almıştı. İsrail'i İran savaşı konusunda gerçekçi olmamakla suçladı. Temsilciler Meclisi'ndeki 103 Demokrat üyenin İsrail'e sağlanacak 3 milyar dolarlık yardıma red oyu vermesi de Tel Aviv'e yönelik büyüyen hoşnutsuzluğun en net göstergesi oldu.
1: ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasında Amerikan siyasetini derinden sarsacak iddialarda bulundu. 2020 seçimlerinde Çin'in sürece müdahale ettiğini ve Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump, istihbarat kurumlarının bu gerçeği yıllarca Amerikan halkından gizlediğini savundu. Ülkesinin seçim sistemini 3. dünya ülkelerinden bile daha kötü sözleriyle eleştirdi. Our purpose in
0: disclosing this information is not to weaken confidence. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti, ulusa sesleniş konuşması yaptı. 27 dakikalık konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri seçim sistemini eleştirdi. 2020 başkanlık seçimlerine Çin'in müdahale ettiğini öne sürdü. Very quickly, and
2: that's what we're doing. Belgeler 5 ana endişe alanını kapsıyor. Birincisi 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda Çin'in 220 milyon ABD seçmen dosyasını yasa dışı olarak ele geçirdiğini gösteriyor.
0: Trump seçim sisteminin siber saldırılara ve yabancı müdahaleye karşı daha önce hiç görülmemiş düzeyde savunmasız olduğunu belirtti. Yüz milyonlarca seçmen dosyasının yabancı hükümetlerin elinde olduğunu söyledi.
2: Bu durum herhangi bir 3. dünya ülkesinden daha kötü. Bizimki gibi seçim sistemine sahip hiçbir 3. dünya ülkesi yok.
0: Trump, Demokrat başkanlar Joe Biden'la Barack Obama'yı da hedef aldı. Pekin yönetiminin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikan seçmen bilgisini ele geçirerek tarihin en büyük veri ihlalini gerçekleştirdiğini öne sürdü. İddialarına CIA ve FBI verilerini dayanak gösterdi. Çin Komünist Partisi'nin aleyhinde haber yapmaları için Amerikalı gazetecilere paralar ödediğini ve Joe Biden için yasa dışı sahte oy pusulaları üretme girişiminde bulunduğunu söyledi.
2: Bugün Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinden ve CIA'den bu kadar önemli bilgilerin nasıl ve neden gizlendiğinin araştırılmasını, örtbas etme olayına karışanların görevden alınmasını ve uygun görülmesi halinde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. And downplay information
0: about the extent of China's... Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesi acil önlem çağrısı yaptı. Güvenli bir seçim için partiler üstü bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Kongreden oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılan ve mektupla oy kullanımını sınırlandıran Amerika'yı kurtarma yasasının bir an önce geçirilmesini talep etti. Öte yandan Trump, ulusa sesleniş konuşmasını yayımlamayan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Used to destroy
3: information.
0: Demokratlar ise Trump'a tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların lideri Hakim Jeffries, Trump'ın açıklamalarının geçerliliği olmadığını söyledi.
4: Taxpayers are suffocating.
5: Donald Trump'ın seçimlere müdahale konusunda bugün söylediği veya söyleyebileceği hiçbir şeyin geçerliliği yok. Donald Trump şu anda baş komplocu. Amerikan halkının hayatını iyileştirmeye odaklanmak yerine komplo teorilerini körükleyen kişi o.
4: The things that Donald Trump has said.
0: Çin'den de Trump'ın açıklamalarına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti. Bunları asılsız ve kötü niyetli karalamalar olarak nitelendirdi.
6: ABD'nin ilgili iddiaları tamamen uydurmadır ve Çin'i karalamaya amaçlamaktadır. İddiaların asılsız olduğu kanıtlanmıştır. Çin, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini savunmaktadır. ABD seçimlerine müdahale etme gibi bir niyetimiz yoktur ve bunu asla yapmadık.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yan yana görüntülendi. CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde Özel ve Kılıçdaroğlu aynı karede görüntülendi. Tarafların arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.
7: CHP'de kılıçlar cenazede bile keskin. Tarafların ağzı bıçak açmadığında tavırlar her şeyi anlatıyor. Daha önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde karşılaşmıştı. Butlan kararı sonrası ilk karşılaşmada Özgür Özel'in sinirli tavrı kameralara böyle yansımıştı.
8: Senin cenazeyi görmedim aslında, değil mi?
7: Özel ve Kılıçdaroğlu yine bir cenazede bir araya geldi. Aradan zaman geçse de tarafların arasındaki gerilim değişmedi. CHP'nin merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ilk gelen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında önce Muharrem İnce saf tuttu. Ama ne İnce ne de Kılıçdaroğlu tokalaşmak için hamle yapmadı.
9: İyilik sahibi insanlar olmakla.
7: İnce'den biraz sonra grup başkanı Özgür Özel geldi. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Ama ikilinin arasındaki soğuk rüzgar dikkatlerden kaçmadı. Taraflar namaz sonrasında karşılaşmamak için büyük çaba sarf etti. Bu arada cenazede çelenk savaşları da vardı. Hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenklerde CHP Genel Başkanı ünvanı dikkati çekti. Olcay Baykal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
1: NATO zirvesinin gölgesinde kaldı belki ama yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Zira CHP'den ayrılıp yeni parti liderliğine soyunan Özgür Özel'in özellikle dış politika konusunda sıkı ders çalışması gerekiyor. Zira bir dediği bir dediğini tutmuyor. Durum böyle olunca da bu ne yaman çelişki sorusu ortaya çıkıyor. Detaylar analiz haberimizde.

0: Türkiye'de NATO zirvesi yapılmadan hemen önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz medyasına bir yazı kaleme almış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenemezsiniz, biz NATO'nun çıkarlarını daha iyi koruruz mesajı vermişti.
1: Bugün Erdoğan yüzünü Washington'a dönebilir, yarın Moskova'ya, bir sonraki gün Pekin'e. Bunu sadece kendi konumunu güvence altına almak için yapar. Tek bir adamın yönetiminin bekası Türkiye'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tutuluyor.
0: Ancak elbette NATO üyeleri Özgür Özel'in Financial Times'a yazdıklarını pek de ciddiye almadı. Başkentteki NATO zirvesi epey görkemli oldu. Türkiye çok sayıda anlaşmaya imza attı. NATO 3.0 için kritik kararlar alındı. Şimdi gelelim esas meseleye. Zirve öncesi NATO'ya biz sizin haklarınızı daha iyi koruruz diye medya üzerinden mesaj gönderen Özel, beklediği ilgiyi göremeyince hemen fikir değiştirdi.
2: NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
0: Şimdi Batı medyasına Erdoğan yüzünü NATO'dan Rusya'ya, Çin'e çevirebilir diye yazan da Özgür Özel'in kendisi, sadece bir hafta sonra NATO'ya körü körüne bağlı kalamayız, Rusya ve Çin'le ilişki kurmalıyız diyen de Özgür Özel'in kendisi. Ülkeyi yönetmeye talip olan Özel, geçmişte de dış politika konusunda defalarca baltayı taşa vurdu. En bilineni, Esad bavulunu toplayıp Rusya'ya kaçarken gidin görüşün diye akıl veriyor olmasıydı.
2: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
0: Bu yüzden yeni bir parti kurup başına geçmeye çalışan Özel'in dış politika konusunda biraz daha ders çalışmasında fayda var gibi görünüyor. Bu arada Özel'in haklı olduğu tek bir konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun güçlü üyesiyken Rusya ve Çin'le de güçlü ilişkiler kurabiliyor. Zira Erdoğan tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriyor. Özel gibi umudunu Batı vesayetine bağlamış değil.
3: Terk edilmişlik hissediyoruz.
0: Takdir milletin elbette.
4: Merhaba. Erşkar.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Yeni müfredata yönelik eleştiriler ve CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP'nin FETÖ tarafından işgal edildiğini söyledi. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı. Babası Hasan İmamoğlu'nun Trabzon'da kurduğu eğitim kurumunun FETÖ bağlantılarını anlattı.
6: Her gün bakın sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Benim üzerimden ben Haçlı seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar.
7: Eğitim hayatında milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bu noktada yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı. Müfredat değişikliğine yönelik eleştirilere tepkiliydi.
6: Bunu çıkardık müfredatta, niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali İhsan Selim Baydaş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle de bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Ana Muhalefet Partisi'nin FETÖ terör örgütünün işgali altında olduğunu söyledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek eline almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben. İtiraz ediyorlardı. Şimdi kendileri söylüyorlar. Üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa unutarak uyansam diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor.
7: Bakan Tekin'in hedefinde İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu da vardı. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun geçmişine dair önemli bilgiler paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı.
6: FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geç. Ya bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunu bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin görebileceği bir şey.
5: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan kritik isimlerin şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini itiraf etti.
8: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatını örgüt elebaşı Fethullah Gülen verdi. Eski bir FETÖ'cünün emniyete verdiği işte bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yazıcıoğlu'nun ve helikopterdeki diğer 5 kişinin FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları ağırlık kazandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
9: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
8: Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın kaza olmadığı, bir suikast olduğu ve arkasında da terör örgütü FETÖ'nün yer aldığı iddiaları yıllarca gündemden düşmedi. Sonunda bu iddiaları somutlaştıran yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Anajet üstünden kalkan 2 F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği tezi geçmişte emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi. Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan, sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Adil Öksüz'le yoğun iletişim trafiği vardı. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı. Hava Kuvvetleri, mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Erol Sağlam, kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek Mahrem İmam Ali Cingitaş'la buluştu. Bu iki ismin ortak irtibat noktası ise Cafer Sarıkaya'ydı. Kazadan 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Kazadan 5 gün sonra ise Malatya Mahrem İmamı Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Ve geçmişte hiçbir iletişim kaydı bulunmayan darbe girişiminin Akıncı üstündeki yöneticilerinden Kemal Batmaz'la yüz yüze görüştü. örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkaya ile Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu arasında, baylok yazışmaları ise kazanın örgüt hiyerarşisi içerisindeki yansımasını gözler önüne serdi. Durakoğlu olayın hemen ardından İzmir'e gitti. Üst düzey sorumlularla görüştü. İstanbul'da bir heyet toplandığını ve tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini yazdı. Mesajın devamında ABD'deki örgüt elebaşının bu olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında eski bir örgüt üyesinin Adıyaman Tem Şube Müdürlüğü'ne bizzat giderek verdiği itiraf niteliğindeki ifadeler de yer aldı. İtirafçı beyanında örgütün tepe yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu'na örgütün yanında yer alması için teklif götürdüğünü, ancak Yazıcıoğlu'nun bunu sert bir dille reddettiğini anlattı. Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği, herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. İşte bu çarpıcı iddia soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda soruşturma yeni bir boyut kazandı. 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: İstanbul Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. İddiaya göre saç tıraşını beğenmeyen bir genç günler sonra berberini takip ederek bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıda yaralanan berber saldırgandan şikayetçi olmadı.
10: On gün önce falan tıraş etmiştim yaklaşık. O kendi kafasına göre takmış. 10 gün sonra geldi bana. Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş. Beni gözetlemiş. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
8: Tıraşı beğenmedi, pusuya yattı, berbere saldırdı.
10: Hemen o sırada kendimi attım içeri. Kendi canımı kurtardım. Ama ben bunu 10 gün oldu tıraş edeli. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşını beğenmemiş, öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi.
8: Olay Kağıthane Gültepe mahallesinde yaşandı. İddialara göre bir genç tıraş olmak için berbere gitti. Berber Erhan Zengin tarafından tıraş edildi, ancak yeni saç modelini beğenmedi. Bu durumu takıntı haline getiren şüpheli berber dükkanının tam karşısında bulunan bir restorana gitti. Saatlerce pusuda bekledi.
10: Hemen o sırada kendimi attım içeri. Kendi canımı kurtardım. Ama ben bunu 10 gün oldu tıraş edeli. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi.
8: Bekleyişi ertesi gün gelen saldırı takip etti. Bıçakla saldıran şüpheli berberi bacağından yaraladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, rahatsızlığı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
10: Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Bilmiyorum. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım.
8: Olayı ucuz atlattığını söyleyen berber Erhan Zengin, saldırganın ailesinin özür dilediğini belirterek yaşı genç olduğu için şikayetçi olmadığını ifade etti.
10: Çıktım geldim karavaldan. Dedim kardeşinize sahip çıkın. Onun dedim hastalığı varsa tedavi ettirin. Bu kadar yani.
11: Durumun nasıldı?
10: Vallahi bacağıma geldi. Bu bacağıma buraya geldi. İyi yırttık yani. Bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi. Allah korusun öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Yani ben kendimi kurtardım. Ben ona şükrediyorum yani.
5: Başkent Ankara'da bir belediye otobüsü iddiaya göre şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yaptı. Otobüs önce telefon trafosunu kırıp geçti, ardından park halindeki 4 araca çarptı. bir dükkana da çarparak ancak durabildi.
12: Başkent'te belediye otobüsü kontrolden çıktı. Önce telefon trafosunu yıkıp geçti, ardından park halindeki araçlara çarptı. Yetmedi, bir iş yerine çarparak anca durabildi. Kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleşti. Öğle saatlerinde yaşanan kaza paniğe neden oldu. Körüklü belediye otobüsü önce park halindeki 4 araca çarptı, 7 kişi yaralandı. Bir kişi ise otobüsün üzerine geldiğini fark ederek son anda kurtuldu. Kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
5: Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü bir tır yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Önce pompaları deviren ardından istasyonun marketine giren tır ortalığı savaş alanına çevirdi.
8: Kontrolden çıktı. Akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonu kullanılamaz hale getirdi. Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi.

0: Sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan tır önce akaryakıt pompalarını devirdi. Ardından da istasyondaki markete girdi. Kazada markette alışveriş yapan 54 yaşındaki adam hayatını kaybederken market çalışanıyla tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bursa'da alkol denetimi yapan trafik polislerini gören alkollü bisiklet sürücüsü kaçmak yerine kendi ayaklarıyla ekiplerin yanına gitti. İşte sonrasında yaşananlar.
2: Ağlama, ağlama, gel de ağlama. Onun için geldim.
3: Ne için geldi?
0: Trafik polislerini gördü, yanlarına geldi. Hem eğlendi hem ceza yedi.
4: Bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
2: Neler sürüyorum
4: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
2: Bilmem ne ya.
4: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
2: Evet ya, motoru var ama.
4: Ha?
2: Motoru var.
0: Bursa'da denetim yapan trafik polislerinin yanına gelen alkollü bisiklet sürücüsünün yapılan kontrollerde yasal sınırdan yaklaşık 20 kat fazla alkollü olduğu tespit edildi.
4: Bisiklet ama kullanamazsın.
2: Aldığın yan bu. Aldığın yan kağıdı bu.
5: Sen bu halde zor yürüyorsun. Nasıl bisiklet kullanıyorsun?
0: Alkolün dozunu kaçıran sürücü denetim noktasında bisikletini satmayı teklif etti.
2: İki liraya satarım. Attır bakın, tır at bakın.
6: Ya, zincir atmış zaten.
2: Biner misin?
4: Ya ben niye bileyim? Gel.
0: 3.59 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü ceza kesilirken telefonundan müzik açıp polislere dinletmeye başladı.
4: Müziği de kapat, insanlar rahatsız olmasın.
0: Ekipler tarafından 25 bin lira ceza kesilen alkollü sürücü bisikletini polis eşliğinde evine bıraktı. Ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
2: Bakışlarını sahte, ruhu yalanmış, yalan sözleriyle nasıl kandırmış.
1: Tokat'ta ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılık yapan Hadi Çelik isimli bir besici bacağına yapışan keneyle arkadaşının yüzük takma merasimine gitti. Çelik saatlerce o keneyi üzerinde taşıdı. Üstelik durumu o kadar kanıksadı ki merasim bitene kadar keneyi besiye aldık diyerek espri de yaptı. Bakın o vefalı arkadaş kene hikayesini nasıl anlattı.
7: Hayvanlarla uğraştığımız için haliyle arazideyiz. Arazide de kene bayağı var.
0: İşte o kenelerden biri bacağına tutundu. Ama o doktora gitmek yerine arkadaşının mutlu gününde yanında olmak istedi.
7: Mecbur. Mecbur. Ne olursa olsun keneyle gideceğiz. Onun başka bir yolu yok.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik bacağındaki keneyle birlikte yüzük takma merasimine katıldı. Olayı duyanlarsa şaşırıp kaldı.
7: Arkadaşımın da yüzük takması vardı, erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa aldıracağız.
0: Merasimi kaçırmamak için hastaneye gitmeyi erteleyen Hadi Çelik için bu durum ilk değildi.
7: Belki kardeşime 30. gene yapışması olmuştur. Benim de bugün 3. gene yapıştı.
0: Çifte yüzükler takıldı, merasim bitti. Çelik de vakit kaybetmeden keneyi aldırmak için hastaneye gitti.
7: Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar hayvanı besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi.
1: Mardin'de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Mardinli Merlin Moro olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı. Mardinli Merlin Moro olarak tanınan Melek Akarmut 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimiyle ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'un 3 farklı noktasında peş peşe çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Arnavutköy'de Samanlık'taki alevler lüks otomobile metreler kala durdurulurken yine Arnavutköy'de bir otomobil tamamen yandı. Fatih'te ise bir binanın çatısındaki baz istasyonunda çıkan yangın nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
3: Doğal gözü kapatın mı? Doğal gözü.
0: Samanlık'ta çıkan yangın park halindeyken alevlere teslim olan araç, baz istasyonunu saran alevler. İstanbul'da peş peşe çıkan 3 ayrı yangın korku dolu anlar yaşattı. İlk yangın ihbarı Arnavutköy Baklalı mahallesinden geldi. Samanlık'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Yükselen alevler ve yoğun duman çevrede korku dolu anlar yaşattı. Yangının park halindeki lüks bir otomobile sıçrama ihtimali üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce alevler otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. Bir diğer yangın yine Arnavutköy'deydi. Cadde üzerindeki bir otomobilden dumanlar yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü, tüm aracı sardı.
6: Açıklarında araç yangını.
0: İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Bir yangın ihbarı da Fatih'ten geldi. 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonundan alevler yükseldi. Paniğe kapılan mahalleli sokağa indi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
1: İkinci yargı paketi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yeni kurallar ve yargı süreçlerini hızlandıracak çok sayıda değişiklik yürürlüğe girdi. Adalet sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenlemenin ayrıntıları haberimizde.
8: 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle IBAN hesap bilgilerini kullandıranlara ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklik ve yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik birçok yeni uygulama hayata geçirilecek. Yasayla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için yeni düzenleme getirildi. Banka hesabı ya da ödeme aracı bilgilerini sadece başkasının kullanımını açıklamakla sınırlı kalanlara belirli şartların oluşması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek. Düzenleme kanun yolu aşamasındaki bazı dosyaları da kapsayacak. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması yeniden düzenlenirken işkence ve kamu görevlisinin kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak. Ayrıca hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılar hakkında uyarma cezası verilebilecek. İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamı da genişletilecek. Kanunla miras kalan taşınmazların satış usulü değişirken elektronik satış sistemi, Danıştay'ın yapısı ve istinaf süreçlerine ilişkin düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı paketinin adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirterek düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarının ardından Türkiye'nin Kiev'e desteğini yineledi. Fidan, Türkiye'nin kalıcı barış için her türlü girişime katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti sonrası sosyal medya hesabından temaslarını değerlendirdi. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini bir kez daha vurguladı. Fidan,

0: Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı. Savaş koşullarına rağmen ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye hazır olduğunu kaydetti. Ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la da bir araya gelen Fidan, Kırım Tatarlarının haklarının korunmasının ve kültürel kimliklerinin yaşatılmasının Türkiye için öncelikli olduğunu vurguladı. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri resmen belli oldu. Andy Burnham tek aday olarak girdiği yarışın ardından partinin başına geçti. Burnham ilk konuşmasında çalışan kesime daha fazla destek ve kapsamlı değişim sözü verdi. Başbakan Keir Starmer görevinden istifa etmişti. İşçi Partisi'nde yapılan liderlik yarışını tek aday Andy Burnham kazandı. Burnham, parti konferansında resmen lider ilan edildi. Yaptığı ilk konuşmada İşçi Partisi'nin çalışanların sesi olmaya devam edeceğini söyledi. Burnham, Selefi Starmer'a teşekkür etti. Partinin elde ettiği seçim başarısının üzerine yeni bir dönem inşa edeceklerini belirtti. Ülkedeki mevcut ekonomi modelinin ve siyasi yapının çalışan kesimi yeterince desteklemediğini savundu. Değişim bizimle başlayacak mesajını verdi. Burnham'ın Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra gelecek hafta başbakanlık görevini devralması bekleniyor. Çin'de heyelan faciası yaşandı. Dev kaya parçalarının yerleşim yerlerinin üzerine yuvarlandığı o anlarda tam bir can pazarı kuruldu. Tehlikenin fark edilmesiyle başlayan tahliye çalışmaları sırasında meydana gelen felakette binalar ve dükkanlar yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.
1: Heyelan faciası meydana geldi, dev kayalar evlere çarptı. Evler ve dükkanlar saniyeler içinde yıkıldı. Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüntüler Çin'in Chongqing kentinden yola kaya parçaları düştü. Bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer bölgedeki 60'tan fazla sakini tahliye etmek için acil durum düğmesine bastı. Ancak korkulan oldu, tahliye operasyonu sürdüğü sırada dağdan kopan devasa kaya kütleleri ve toprak yığını yerleşim yerlerinin üzerine çöktü. Kaya parçaları binaları ve dükkanları yerle bir etti. Çevredekiler yoğun toz bulutunun arasında canını kurtarmak için kaçıştı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Afet bölgesine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından en az 10 kişi sağ çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle de binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
0: Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada'da sayıları 800'ü aşan yangınlardan yükselen zehirli dumanlar sınırı aşarak Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve Chicago gibi metropolleri turuncu bir sise boğdu. Atlas Okyanusu'nun diğer yakasındaysa Cezayir ve İspanya rekor kıran hava sıcaklıkları ve orman yangınları ile mücadele ediyor. Sadece İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 900'ü aştı.
1: Ormanlar yanıyor, şehirleri duman tabakası kapladı, vatandaş maske taktı. Görüntüler Kanada ve ABD'den. Kanada genelinde 830'dan fazla noktada orman yangınları devam ediyor. Yangın nedeniyle Kuzey Amerika adeta zehirli bir sis tabakasının altında kaldı. Rüzgarın etkisiyle güneye inen yoğun dumanlar önce Toronto kent merkezini, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu esir aldı. New York semaları tamamen turuncu bir duman tabakasıydı.

0: kasıyla kaplandı. Hava kalitesinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine yaşlılar, hamileler ve kronik hastalar için acil durum uyarısı yapıldı. Dumanın asıl vurduğu yerlerden biri olan Chicago'da ise hava kirliliği endeksi 329'a çıktı. Michigan Gölü üzerinde yoğun duman gözlemlenirken halk sokaklarda maskelerle dolaşmak zorunda kaldı. Kuzey Afrika'da ise Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının 48 dereceyi açması ve Şehili adı verilen sıcak çöl rüzgarlarının etkisiyle ülkenin farklı vilayetlerinde 100'den fazla orman yangını çıktı. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 45 vilayetteki tüm personelini acil koduyla göreve çağırdı. Ekiplerin havadan ve karadan hummalı müdahaleleri sonucu 60'tan fazla yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın bölgelerinde ise tahliye işlemleri yapıldı. İspanya'da da felaketin boyutları giderek ağırlaşıyor. Aragon bölgesinde çıkan ve 7600 hektarlık devasa bir alanı küle çeviren yangın nedeniyle 5 köy tamamen tahliye edildi. Madrid yakınlarındaki ormanlık alanlarda da itfaiye ekiplerinin alevlerle amansız mücadelesi sürüyor. Ülkede sadece ormanlar değil, insanlar da aşırı sıcakların kurbanı oluyor. Termometrelerin günlerce 40 derecenin üzerinde seyrettiği İspanya'da, Haziran ayında aşırı sıcaklara bağlı olarak 930'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ve Almanya sıra dışı hava olaylarına ve doğal afetlere teslim oldu. Texas'ta yerleşim yerlerini yutan sel can aldı. Avrupa'yı vuran süper hücre ve şiddetli fırtınalar büyük bir yıkım bıraktı. Fransa'da ağaçlar kökünden söküldü. Almanya'da ise olağanüstü hal ilan edildi.
0: Evleri su bastı, yollar su altında kaldı. ABD'nin Texas eyaletine şiddetli yağışlar vurdu, sel meydana geldi. Texas'ta şiddetli yağışlar yerleşim yerlerini sular altında bıraktı. Bir karavan ve aracın sel sularına kapılması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Acil müdahale ekipleri yollarda ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için 230 ayrı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Eyalet valisi Greg Abbott rekor seviyede yağış beklendiği uyarısında bulundu. Texas'ta geçen yılda sel felaketi meydana gelmiş, 135 kişi yaşamını yitirmişti. Avrupa'da ise uzun süren kavurucu sıcakların yerini ölümcül fırtınalar aldı. Fransa'da otoyollarda kamyonları deviren ve elektrik hatlarını koparan şiddetli fırtına meydana geldi. Devrilen bir ağacın altında kalan genç bir kadınla üzerine yıldırım düşen bir adam hayatını kaybetti. Ülkenin elektrik şebekesi ağır hasar aldı. Felaketten en çok etkilenen bölgelerde tam 53 bin ev karanlığa gömüldü. Almanya'da günlerdir süper hücre kabusunu yaşıyor. Karlsruhe şehrinde devrilen ağacın altında kalan 60 yaşındaki bir bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Şehirde 250'den fazla acil yardım çağrısı alınması ve trafiğin tamamen felç olması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Baden-Württemberg eyaletinde binaların çatıları uçtu. Otoyolları su basması sonucu ciddi kazalar meydana geldi. Alman Meteoroloji Dairesi tehlikenin henüz bitmediğini belirtti. Thüringen ve Bavyera eyaletleri için kırmızı alarm verildi. Halkı dev dolu taneleri ve saatte 100 kilometreyi bulan yıkıcı rüzgarlara karşı uyardı.
1: ABD 10 yıllardır süren saatleri ileri ve geri alma çilesini bitirmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi yaz saatinin yıl boyunca kalıcı hale getirilmesini öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Temsilciler Meclisi Mart ve Kasım ayları arasında uygulanan yaz saatinin yıl boyunca kalıcı hale getirilmesini öngören tasarıyı 117 hayır oyuna karşı 308 evet oyuyla kabul etti. İki partinin de ortak desteğini alan tarihi yasanın yürürlüğe girmesi için artık sadece senatonun onayı bekleniyor. Tasarıya ABD Başkanı Trump da destek veriyor. Trump, insanların artık saat konusunda endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi, dedi. Düzenleme yasalaşırsa, hali hazırda yaz saati kullanmayan eyaletler kapsam dışı kalma hakkına sahip olacak. Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Böylece biz Moderatör Gece'de haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada bu düşünceye de her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara, devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir: terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Vur, vur!
3: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
2: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar iyi.
3: Sağ ol. Tamam.
4: Baba.
2: He oğlum.
4: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
2: Etmez miyim oğlum? Ver.
4: Ne yaptın baba?
2: Ne?
4: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
5: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
6: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde. Hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
7: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hat'ta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
6: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
7: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
8: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
7: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
6: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın.
0: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar, evet, onu da unutmayalım. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize diyoruz, unutmuyoruz. Bizi iyi dinlesinler.
0: Ve iyi seyretsinler.
1: İyi seyretsinler.
0: Peki.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hepsine selam. Haber verin, telefonla arayın, bir tane bir CHP'li bulun, hepiniz birer tane. Hikmet konuşuyor, sizden bahsedecek deyin. Bak ilk defa böyle bir şey yapacak. Normalde CHP'yi konuşmayı hiç sevmez bu adam ama ilk defa CHP ile ilgili, Kemal abiyle ilgili konuşma yapacak deyin.
0: Abi uyarın. O kadar çok malzeme var ki.
1: Var var.
0: Hadi başlayalım. Önce hadi bir dünyada ne olup bitiyor, bir ona bakalım. Senin sarı saçlın, mavi gözlünün bir tane yardımcısı var.
1: Evet.
0: Sürmeli. Hı hı. Enteresan bir adam o.
1: Sürmeli.
0: Vance'den bahsediyorum. Evet, Vance. Amerikan Başkan Yardımcısından bahsediyorum. Bombalamış.
1: Evet.
0: İran'ı bombalamamış ama. İsrail'e bomba ağırlığında laflar etmiş.
1: Evet.
0: Bugün pek çok gazetede, akşamda, Yeni Şafak'ta, sabahta bu ilginç haber yer alıyor.
1: Ya, Bey, kardeşler arasında böyle kavgalar.
0: Sabah gibi. Emine dedim ki, ya şimdi iyi polis kötü polis oynanmaya devam mı ediliyor falan dedim. Vallahi dedi Ömer Bey, öyle ya da böyle bu adam bir şekilde İsrail'e çok ağır konuştu mu? Konuştu. Tamam. Öyle bakalım dedi.
1: Tabii
0: peki dedim
1: tabii, öyle. Tamam. Öyle tabii.
0: Tamam.
1: Yani. Olur böyle dedim ki kardeşler.
0: Nedir mesele? Demiş ki Amerikan Başkan Yardımcısı, bugün Yeni Şafak gazetesi oldukça geniş görmüş ve manşetten görmüş. Hem demokrat hem cumhuriyetçi seçmenin İsrail'e karşı artan öfkesi bu açıklamaların altlığı diyor Yeni Şafak yorumunda. Cumhuriyetçilerin Trump sonrası en güçlü başkan adayı olarak değerlendirilen başkan yardımcısı Vance'in İsrail lobisine meydan okuyan açıklamalarına yer vermiş. Tacizci Epstein'ın İsrail'le derin bağlantıları var demiş. Tel Aviv'in Amerika-İran savaşını sürdürmesini istediğini de ifşa etmiş. Yani biz masaya oturmaya çalıştıkça o masayı devirmeye çalışıyorlar demiş. Bu Epstein meselesi zaten başlı başına müstakilen, evet, acayip bir mesele. Hasılı öyle bir alışılmadık ve beklenmedik bir çıkış.
1: Tabii zaman zaman oldu. Bill Clinton döneminde bir olmuştu bir ara, hatırlıyorum. O özellikle Yasar Arafat'ın iki devletli çözüm meselesi ortaya çıktığında bir ara.
0: Filistin'de, Gazze'de,
1: tabii,
0: tamam.
1: Tabii. Filistin meselesini ancak iki devletli bir çözüm olarak sunabileceğini iddia eden. Zaman başkan olarak sonuçta bunu söylüyor. Başkan yardımcısı, vice president, her kimse bunlar. Bu olur böyle şey arada. Bir yani şu var. Aslında çok da yenip yutulacak bir şey yok ortada birazcık Ömer Bey yani. Bütün dünya hani gerçekler bazen acıtıyor tabii canlarını. Yani şimdi bütün dünyanın gözü önünde. İsrail çok haklıydı zaten. İran'ı yok etmek lazım. Hani diyor ya Trump da. Trump da zavallı. O da kokula gibi. Ne bilmiyor. Kasım'a işte seçimler yaklaşıyor bilmem ne. Başka bir şeyin de derdinde. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bütün dünya bunu bilmiyor mu, görmüyor mu? Tabii ki görüyor ya. İsrail'in yapmış olduğu soykırımı tüm dünya gözüyle izledi. Yani buna vicdanen ya İsrail haklıydı. Yani kendini savunma hakkı var diyen alçak ya Siyonist'tir. Ya gaddardır, ya sadisttir, ya manyaktır yani. Normal bir insan olamaz. Yani o yüzden şimdi bir yerde de dünya kamuoyunda bir yönetmen lazım. Yani algıda yönetmen lazım bir şekilde. Ya bu şu demiyorum, konuşmanıza da katılıyorum. Aslında fena da değil, doğru. Yani bir şekilde biraz önceki metaforum da onun içindi. Hani kardeşler de dahi olsa, değil mi? Kavga çıkar yani, anlaşamazsın bir yerde.
0: Doğru.
1: Bir yere kadar gidersin. Tamam. Hani var ya bizim o meşhur adam işte gösteriyor. Bu diyor, ne diyor? Çin. İşte bu Çin'in köpeği, değil mi? Çin köpeği, böyle koca kafalı.
0: Çin aslanı diyor.
1: Çin aslanı diyor. Burada

0: Bu ne Alman diyor? Bu da onu kurdu diyor. Burada İsrail var. Bu da onun köpeği diyor. Gösteriyor ABD bayrağını. Bu bir metafor. Tamam mı? Ama böyle. Çünkü hep aynı soruyu sorduk. Bana bunu söylemesi dikkat çeker. Bir ümit. Ümit de doğru. Yani en azından vicdanın galebe çalması açısından.
1: Haberde
0: ama ne olacak?
1: De, ne olacak?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam. Haberde de yapılan vurgu az önce biraz böyle kıyıda köşede kalmış olmasın. Hem demokrat seçmen üzerinde diyor, hem cumhuriyetçi seçmen üzerinde artan bir İsrail nefreti diyor.
0: İşte demek ki ilk söylediğim şey işte o.
1: Dün bir şey okudum Hikmet abi. Yani. Ben biliyorsun futbolla sonradan ilgi duyan bir adamım.
0: Evet, evet.
1: Ama
0: evlat kategorisinden.
1: ama şu Arjantinli var ya, Lionel Messi diye bir tip var.
0: Evet.
1: Bu bebek katili, soykırımcı, alçak, namussuz Netanyahu ile beraber poz verdi diye ona karşı da bir öfke. Yani Netanyahu sadece kendini değil, başbakanı olduğu ülkesinin her ferdini, hatta selam verdiği herkesi de nefret objesi haline dönüştürmeyi başarabilmiş bir katil abi.
0: Bence çok doğru bir açıdan, aslında bütün bu meseleye çok doğru bir açıdan bakıyoruz şu anda bence. Buradan baktığın zaman o zaman dersin ki tamam. Yani dünya kamuoyu, hiçbir insan aklı, normal bir aklı selimden bahsediyorum. Deliden bahsetmiyorum. Ya da Siyonist, bir alçak bir Siyonist ya da bir Yahudi'den bahsetmiyorum, tamam mı? Normal bir insan aklı der ki bu kadar çocuk öldü. Her ne hal ne yazık kim olursa olsun. Neyi savunuyor olursa da ol. Hangi değerin varsa bilmiyorum. Ama bir sivillere bu kadar bombalamak, bu kadar insanı dünyanın gözleri önünde bebekleri katletmek normal bir şey değil. Katlediyorsan ya hainsin, ya alçaksın, gaddarsın, sadistsin, sapıksın, bir şeysindir. Yere geldik mi geldik. O yüzden zaten bu şimdi böyle yok oraya kadar gitme, buraya kadar gelme. Şu anda bak İsrail'le ilgili şu an dünyada olumlu konuşabilecek hiçbir ülke kalmadı.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir şey aslında.
1: Çok.
0: Yani ben hatta söyleyince bazen durdurmaya çalışıyorlar. Durdurmayın dedim, öyle bir şey yok. Yani bizi yıllar boyunca İnsanların cinsel tercihini karşı mısın? Ne kadar çok bağnazsın. Karşıyım lan.
1: Homofobik misin derler.
0: Homofobik kim? Homofobik kim? Eğer Siyonist karşıtlığı, antisemiti kim?
1: Eğer Siyonist karşıtlığı evet, oysa.
0: Buysa.
1: Yoksa benim inancımda yani, antisemitizm reddedilir. Benim inancımda
0: tabii,
1: şeydir yani.
0: Ya bu bir metafor tanım ama seni böyle durduruyorlar. Bu olay bu. Demiyor mu adam şey? Jewish state. Bu bir Yahudi devletidir. Demiyor mu sınırların belli değildir? Demiyor mu ben seni öldüreceğim?
1: Evet.
0: Seni yok edeceğim demiyor mu? Ben diyor. Buna ya bilmem ne olmuyor ya. Bırakın yalla palavraları ya. Ya bize sürekli aynı şeyi gösterip duruyor. Kardeşim bunu da ben 1000 defa anlattım. Gittiğin her tarafta, her toplumda bunu yaptın. Bak bugün 2026'da kaldıramıyor ha. Onu da söyleyeyim. 2026'da dünya jandarması kendini şerif kabul etmiş ABD dahi seninle yürüyemiyor. Niye? Çünkü abi sen İnsanlık tarihinden beri, Sokrates'ten beri böylesin sen. İnsandan önce de böyleydin sen.
1: Çok ağır bir yüksün yani.
0: Yani sen Arapların topraklarında Araplara zulmettin. Kalleşlik ettin mi? Ettin. Senin kitabında da var o. Benim kitabımda da var. Rusya'da yaptın, Polonya'da yaptın, Balkanlar'da yaptın, İspanya'da yaptın. Gittiğin her tarafta fitne fücur hareketi yaptın. Sen busun. Senin milletin bu. Boşta konuşmayın yani.
1: Peki.
0: İddia etmeyin. Yani peki, o yüzden şimdi de bu kaldıramıyor artık. Yani bu modernite, yeni dünya, humanizm, evrensel değerler, bir demokrasi normları, insan hakları falan gibi şeyler ıvır zıvırla kapatamazsın. Artık kapanacak bir halde değil.
1: Mızrak yani. Çuvala sığmıyor evet. Artık. İşte o bahsettiğimiz şey var ya, hani selam olsun buradan. Nuh Albayrak'la Hikmet Genç'in beraberce evet. yaptıkları bir evet, günün manşeti programında ortaya çıkan bir sonuç vardı. İnsanlık öldü mü sorusuna cevap. Ölmedi ve ölmez.
0: Sadece kıyamet evet. koparıyor sizi.
1: Evet. Ülkeleri yöneten muktedirlerin kör ve sağır olmaları, bilhassa batıdan bahsediyorum. Bagajlarının çok dolu olması ya da benzeri sayıklar o bölge, o ülke insanının vicdanını kaybetmesi için yeterli olmuyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bilhassa son dönemde, yani 2023 yılının Ekim ayından itibaren

0: dozunu arttırmış olarak devam eden. 10 yıllara sari o ayrı. Ama 7 Ekim 2023'ten itibaren dozunu artırarak devam eden soykırım, vahşet, katliam, bütün dünyada yüzlerce yıllık, milyarlarca dolarlık yatırımın çökmesine sebep oldu. O mazlum ve mağdur Siyonizm artık ne kadar zalim ve gaddar olduğunu gizleyemez hale geldi. Hal böyle olunca az önce söylediğim gibi o Siyonist çetenin, şebekenin başındaki isimlerden olan Netanyahu selam verdiği insanları nefret objesi haline dönüştürdü. İşte bunlardan biri de o Arjantinli topçu Lionel Messi. Adamdan nefret ediliyor artık. Ya çok güzel top olabilir. Olabilir. Ama bazı kamuya mal olmuş isimlerin durdukları yere hareketlerine, tavırlarına, davranışlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Hasılı kelam bu değil. Bu inanç. Tamam, kabul ederim, etmem. Bu inanç başka bir şey. Katille bir fotoğrafı var. Reji. O Netanyahu'nun 32 dişini birden... Messi. 32 dişini birden gösterir vaziyette şöyle omuz omuza girdikleri bir fotoğraf var. Bulabilirseniz bulun. Neyse, nefret yani, objesi haline dönmüş.
1: Bir şey değil
0: yani. Netanyahu'yu da senin tabirinle öd korkusu sarmış.
1: Evet.
0: Öd biliyorsun insanın ödü patlar. Ciğere yapışık yeşil bir sıvıdır. Ölüm korkusu yani. 27 Ekim'de seçimi kaybedince sadece kendisi değil ailesinin de yok edileceğinden endişe ettiği
1: i̇nşallah,
0: için
1: inşallah yok olur. İnşallah tamamen yok olurlar git hocam ne diyeyim ha.
0: Şimdi cuma günü. Katilin karısına ömür boyu çocuklarına da beşer yıl koruma vermiş.
1: Ya, tamam versin de toptan bütün Siyonistler yok olsun gitsinler hocam bu dünyadan.
0: Geçtik.
1: İnşallah. Dünya
0: biz işimize bakalım inşallah. O zaman. Bu abi Dışişleri Bakanımız yani hariciye nazırımız öyle dediğimizde şeyin kimyası bozuluyor değil mi abi birilerinin? Hariciye nazırımız Kiev'de ya. Oradan mesajları dün günün manşetinde meseleye değinmiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Günün manşetinden sonra da Zelenski ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı. Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Çatışmalar Karadeniz'e taşınmamalı diyor. Yani bu önemli bir uyarı. Taraflara yapılan bir uyarı. Geçen ay Rusya'dayken aynı uyarıyı yapmıştı Sayın Dışişleri Bakanı. Şimdi Ukrayna'ya da diğer tarafa da aynı uyarıyı yapıyor. Çatışmaları Karadeniz'e taşımayın. Bir an evvel barış masasına oturun diyor.
1: Evet.
0: Ha. O kadar mı?
1: Tabii. Dün bunu biz yarım saat konuştuk. Tartıştık.
0: Doğru.
1: O yüzden haklısın. Fazla bir şey eklemiyorum.
0: O zaman
1: dün yarım saat bunu konuştuk zaten.
0: Tamam. Neden? O zaman Karadeniz'den başlayıp bir Akdeniz'e insek.
1: Tamam.
0: Bugün Milliyet gazetesinde abi güzel bir haber var. Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor demiş Milliyet gazetesi. Önemli gördüğümüz bir analiz haber. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeriye diplomasiyi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Özetle şu abi. Hani sen bana bir tarihte şey demiştin. Ya şu dörtlü demiştin. Bir araya gelse var ya demiştin. Bu İsrail-İran savaşının ilk günlerinde. Kim abi demiştim ben de sana. Bak Pakistan demiştin nükleer güç. Aa evet haklısın abi. Suudi Arabistan bu Körfez'in abisi. Yani o bölgedeki devletlerin en büyüğü abisi. Kuzey Afrika'da bir de Mısır var.
1: Tabii, bir milyon daha fazla ordusu var.
0: O da ordu devlet ve bölgesel güç lider ülke Türkiye. Bu dördü bir araya geldiğinde dünyada dengeler değişir, denklemler değişir demişti. O dörtlü bir araya gelmişti. Şimdi Doğu Akdeniz'deki oyunu değiştirmede de bu dörtlüden bahsediliyor.
1: Birer uzun analizleri var. Mevzu çok fazla çünkü o yüzden çok dışarıda fazla kaybetmek istemiyorum vakti ama peki, şunu söylemek istiyorum. Yani Doğu Akdeniz'de denklem nasıl değişir, oyun değişir. Şimdi burada durup dururken nereden böyle bir analiz ortaya kasabiliriz? Şöyle yaparız. Abi altlı olan kuralı koyar. Biz bir NATO zirvesi yaptık. Dünyada bir tartıya çıktık terazide. Baktılar Türkiye bu. Türkiye yıllardır bunu yapıyor zaten. Yani 15 Temmuz'u anlatırken ne dedik biz? 15 Temmuz'dan sonra 10 yıl önce daha doğrusu Türkiye gerçek bağımsızlığı kazanmıştır. Çünkü içindeki diğer unsurlardan temizlenmiştir. Gerçek hüviyetiyle, gerçek o toprakta evlatlığın gücüyle dünyayı meydan okur. Türkiye dünyayı meydan okumaya devam ediyor. İşte dedin ya, işte kuzeyimizde işte Hakan Fidan orada Zelenski ile görüşüyor. Ondan sonra Rusya'yla irtibatlar devam ediyor. Enerji koridorları konuşuluyor. Orta Doğu'daki her hareket bizi ilgilendiriyor. Hürmüz'de yine ağırlığımızı koyuyoruz. Diyoruz ki buradan savaş çıkmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Dünyada alternatif yollar arıyoruz. Suudi Arabistan üzerinden, Babül Mendeb üzerinden enerji taşınması bütün bunların içerisinde varsan eğer, oyunun içerisinde oynuyorsan iyi bir oyuncusundur yani. Hı. Her defasında ilk 90'dasın ve her defasında senden bir şey bekleniyor. Doğu Akdeniz'de böyle kendi kendine gelişen bir durum aslında. Ne kadar güçlüysen karşılığı öyle alıyor. Bundan yıllar önce bizim Mısır'la ya da bir Yunanistan'la muhabbetimiz nasıldı mesela Doğu Akdeniz'de? Yunan'da mı? İşte Karda Kayalıkları, efendim it talaşı falan filan, o kadar. Suudi Arabistan'da ben yıllarca yaşadım biliyorsun. Ne kadardı? Ya Sem amca varken şimdi ABD ne kadar sana izin verecek ki Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi düzelteceksin? O zaman öyleydi çünkü İrab'dan mahallin yok. Türkiye olarak gücün yok ortada. Türkiye'de bak, eğer Türkiye'de Orta Doğu'da bir bölgesel güç olduysan her yer senden sorulur zaten. Karadeniz'de senden sorulur, Ege'de senden sorulur, Akdeniz'de senden sorulur. Hep bir atak yapmak zorundasın. Hep ön safta mücadele etmek zorundasın. Bunun sonucu bu. Ne kadar güçlüyse o kadar kuralı sen koyuyorsun. Orta Doğu'nun bize yanaşmasının sebebi ben sana savunma sanayidir. Türkiye gücü, yani yıllar önce Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen teklifti bu. Ya bırakın el alemin başı bir Amerika'yı, şunu bunu, efendim diğer egemen güçleri, İngiltere, Fransa'yı. Benimle işbirliği yapın.
0: Çünkü yani, bu bölgede biz varız. Onlar gidecek, biz kalacağız.
1: Bak, ben de o zamanlar o dönemde öyleydi zaten. Yani bak bende sınırlı bir kaynak var. Enerji kaynağı. Fakat insan gücüm, genetik kodlarım, çok iyi bilirsin, dediler de iyi bilir. Yani meydan okuyan bir kodum var benim. Bir gücüm var. Ve ben bir NATO üyesiyim. Senin Amerika'ya ihtiyacın yok. Minvalinde bir top gönderdi Orta Doğu'ya. Ama Türkiye'nin gücü nispetinde ancak bunu karşılayabilirsin. Ne dediler o zaman Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri? Ya dediler ki bizim tabii onlar da o minvalde. Böyle demezler tabii ki. Ya biz burada bir hakimiyetimiz var. Bir Körfez ülkeleri bir işbirliği var. Koltuk var. Tabii Amerika var. Yani işte ben buradan Irak'ta da aynı şekilde oldu. Kuveyt'te de aynı şekilde oldu. Yani sadece Bahreyn'e yapılan müdahale Arabistan desteği olmasa Bahreyn elden gitti. Ortalık karıştı. Orada çünkü Şii nüfus çok fazla. Hmm. Bütün bunu dengeleri sağlayan bir ülke var arkamda diyor. Onu ihsas etti. Kardeşleri bir şey yok. Bak niye? Herkes bağımsız. Onları da suçlamıyorum bak. Bunu suçlarsak problem çıkar. Hayır, herkes bir şeye bağımlı. Nasıl sen ABD'nin izni olmadan müstemleke valisi atıyordun Türkiye'de? Değil mi? Darbeciler müstemleke valileri. Onu ABD atıyor oraya. Yani o 60 darbesi, 80 darbesi, ara rejimler. Türkiye kim yönettiyse o dönemler, onlar müstemleke valileri. Onlar benim insanlarım değil onlar. O yüzden biz gelişemedik. Ya biz de aynısını yaşadık çünkü o yüzden biliyoruz. O yüzden kimseye de kızmıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Ama şu saatten sonra sadece böyle bir iddialı, bir kompleks, bir üstenci tavır değil bu. Eğer hakikaten bağımsız bir ülkeysen, Türkiye ile işbirliği yaparsın. Hiçbir tabiri caizse yavura ihtiyacın olmadan bu sorunları buradaki halklarla, değil mi? Türklerle, Araplarla, Kürtlerle, işte bütün halklarla, buradaki halklarla, Mezopotamya'yla biz çözeriz her sorunu.
0: Peki son olarak dünya gelişmelerinden bir haberdi. Bugün Hürriyet'te dikkatimizi çekti. Kıbrıs'ta son deneme adımı demiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri yeniden masaya oturması için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor demiş Hürriyet gazetesi. Şöyle göbekte, yani çevirdiğinde göreceksin hemen. Onu çevirdiğinde Kıbrıs'ta son deneme adımı. Kıbrıs'ın yeni bir cumhurbaşkanı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz, evet. Erhürman. Evet. Bakalım hani bu çabalar nasıl olacak, ama şundan kimsenin endişesi olmasın kanaatindeyim ben. Gözlemimi söylüyorum. Türkiye tüm bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve uluslararası arenada da hem yavru vatanın hem bizim menfaatimize olmayacak hiçbir adımı atmayacağız, attırmayacağız düşüncesiyle. Ben de şey gibi konuştum, Özgür Özel gibi konuştum. Mayacağız değil, atmayacağız, attırmayacağız şeklinde hareket ettiğimizi de
1: iş kolay değil tabii.
0: Söyleyelim.
1: Öteş, yaşı bir saat gerçi bizden büyük ama Kıbrıs'la ilgili mesele bizim şeydir, ne derler ona, çözülmeyen sorun ne derler ona. Başımızdaki sürekli aynı derttir yani bir Kıbrıs meselesi 70'li yıllardan beri devam ediyor. Denemeler olacaktır yani Tupac. Kıbrıs'ta hep bir bahane de üretir Kıbrıs değil mi? Bir bahane üretir yani. Kavga için baktık hiçbir şey olmuyor. İşte o Karasu meselesini hemen Kıbrıs'a dönerler. Çünkü Batı her zamanki gibi alçaklığını yapmıştır, vahşi Batı.
0: Eyvallah.
1: O da şunu yapmıştır. Basit yani. Guterres bunu anlıyordu, biliyordur. Antonio muydu? Antonio bunu biliyordur. Yani şunu. Arkadaş orada Birleşmiş Milletler veyahut AB kendi normları, kendi kuralları çerçevesinde bile AB'ye girmemesi gereken bir ülkeyi
0: ya,
1: aldılar.
0: Hadi bakalım.
1: Canım benim.
0: Hadi bunu da açıklayın. Canım, bunu. Ah, 2009'du galiba.
1: Tabii, yanlış benim canım dediler. Ha. Akladılar, pakladılar. Ha. Atalarımız, cetlerimiz Yunan dediler. Antik dediler. Sokrates dediler. Ondan sonra Aristo dediler. Arkasından Eflatun'dan bilmem nereye geçtiler falan filan. Ama kakaladılar bu. Tamam. Çünkü kurallara uygun diye zaten. Senin kuralında ne yazıyor AB üyesi olma şartlarından bir tanesi? Orada bir İngilizcesi conflict. Bir anlaşma toprak olmayacak.
0: Olmayacak. Sınırların olmayacak. İçerisinde abi, anlaşmazlık abi, bölgesi sen, abi, sen söz kaşındın, konusu bile olmayacak.
1: Sen
0: yani.
1: Kaşındın. Sen onu şimdi Kuzey Kıbrıs'ı Türklerin eline alabilir misin? 7 can bir araya gelse alamaz. Biliyorlar ki orada hele bu saat, hele Erdoğan gibi bir lider varken.
0: Abi doğalgaz borusu da döşüyormuşuz biliyor musun?
1: Bu saatten sonra. Ha. Oradan bir toprak alayım dersen savaş çık, dünya savaşı çıkar.
0: Doğalgaz borusu da döşüyormuşuz. Evet. Biz biliyorsun çok stratejik bir iş yaptık. Hocam, su borusu döşedik.
1: Tabii detaylar önemli değil hocam.
0: Yani
1: önce
0: Adana'nın,
1: balonla getirdik.
0: Adanın su ihtiyacı.
1: Sorun değil hocam.
0: O, sen şeyden Mersin'den musluğu açıyorsun tabir yerindeyse. Girne'den çıkıyor.
1: Hocam o başka bir mesele. Yani
0: ama şimdi bir de doğalgaz ekleyecekmişiz.
1: O ekle fark yok. Oyalanırız, yatırım yaparız. Problem değil. Problem dışarıdan. O gavur buna bakmıyor. Su mu geldi gitti mi bakmıyor. Sonuçta orası bizim. Bitti. Biz ona teklif ettiğimizde iki mütecanis iki devlet olsun orada.
0: Aynı, mütecanis.
1: Evet, birbirine benzer aynı cins. Mütecanis oradan geliyor cinsler. Yani bu olsun ve hayır dediler oraya aldılar. Aldım başta bedaya aldım bitti. Bitti yani ona buna o konu kapanmış.
0: Bunu Avrupa düşünsün hayır, artık.
1: O konu zaten Türkiye için hakikaten kapalı.
0: Kapandı.
1: Yani müzakere Guterres falan bunu tabii görevi gereği bunu yapıyor bitene kadar görevini.
0: Eyvallah.
1: Gidip gelecek. Şöyle çok ümitsizlikle bağlı bir şey olmayayım ama onlardan vazgeçmiyor. Bizim de asla vazgeçmeyeceğimizi çok iyi biliyorum.
0: Bravo abi.
1: O yüzden böyle Antonios, Papadopoulos, bilmem ne pus, Karakakis olur. Zebekiko. Biliyorsun yeni kavga var. Zebekiko, Sirtaki'mi Zebekiko.
0: Ha, Zebekiko. Evet.
1: Bir de Pehlivani. Pehlivanikos. Yağlı güreşler Yunan'ınmış biliyor musun? Haberin var mı? Şaka yapmıyorum. Yunanistan'ın bir köyünde bayağı kısmet giymişler yağlı. Ondan sonra güreş yapıyor. Aslında Balkanlarınmış ya daha doğrusu. Yunanistan'a aitmiş bu yağlı güreşler. Bayağı
0: şimdi
1: zeytinmiş.
0: Bir tarihçi edasıyla konuşmayacağım ama.
1: Daha yok hocam. He. Zaten mevzuyu uzatmayayım ben.
0: Orta Asya'da Ötüken'de en önemli mevzu hasletlerimizden biridir güreş. Yani
1: ama bu o değil. Bu şimdi diyor ki bizim diyor bu
0: ne
1: güreş.
0: Ne diyor abi?
1: Bizim güreş bu güreş diyor yağlı güreş.
0: Allah
1: i̇şte
0: Allah bak
1: sen. Orta Asya'dayken diyor orada zeytin yoktu. Bize zeytin vardı bilmem milattan önce.
0: Yağlanıyorduk.
1: O yağlanıyor bizim burada. Tamam. Diyor. Ondan sonra paça kazık kasnak devam ediyor. Neyse.
0: O zaman ama bir de terörist. Tamam terörist Türkiye'ye gelir tamam. Misin abi?
1: Hocam,
0: gelir misin?
1: Ben de tamam.
0: Dün Demiyet'i Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörist Türkiye sürecinde bir komisyon çalışmalarını bitirdi. Şöyle özetleyeyim ben sana abi. Komisyon biliyorsun çalışmaları bitirdi. Ortak rapor konusunda bütün partiler tekliflerini sundular. Bu rapor doğrultusunda bir takım yasal düzenlemelerin meclis tatile girmezden önce yapılması planlanıyor. Önümüzdeki hafta meclise bir yasal düzenleme teklifi sunulması bekleniyor abi. Anlaşmazlık olan bazı noktalar var. Şu ifade yer alsın, bu ifade yanlış anlaşılır falan diye ince elenip sık dokunuyor. Görüşmelerde daha ziyade onun üzerine gidiyor. Bugün Hürriyet gazetesi meseleyi eline boyuna ele almış. Merak eden seyircilerimiz, dinleyicilerimiz Hürriyet'in internet sitesinden terörsüz Türkiye yasaları geliyor başlıklı habere göz atabilir.

0: Bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Hayırlısı sona ersin diyorum.
0: Türkiye yüzyılının
1: tabii yani bu zaten bu
0: şahlanışımızın bir artık bu. Evet. Yani bunu en önemli saç ayaklarından biri.
1: Bu bir devlet projesi. Hayırlısıyla hiçbir kaza uğramadan inşallah nihayet erer ki eğer biz hakikaten meydan okumak istiyorsak, hakikaten o bu bölgesel güç olarak durdurulmamak istiyorsak, kendi toplumuza sıkmak istemiyorsak bundan kurtulmamız lazım. Büyük bir proje. Burada bir şey var. İç siyasetle ilgili bir şey var. Bunu Cumhur İttifakı müthiş bir şekilde, çok uyumlu bir şekilde devam ettiriyor. Yasalar şart tabii. Karşı tarafta tabii muhalefet olmadığı için, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi başının derdi yetiyor ona, açıyor bile, fazla bile geliyor. Orada başka tartışmalar var tabii. Bölersek ne olur, kaça çıkar, yeni parti şöyle olur falan filan diye. Allah'tan beri başları biraz sıkışık, dertli olduğu için bununla ilgili fazla konuş. Çünkü konuşurlarsa bozarlar bu işi. Yani her neyse Türkiye menfaatine onu bozmak üzere gelen bir bozguncu bir parti var. CHP zihniyeti. Bozgunculuk yani işleri bozgunculuk. Ne yaparsan yap. NATO'da tutturamadılar. Orada tutturamadılar. Avrupa açılımını tutturamadılar. NATO'da bir sürü Türkiye'yi bir türlü gömemediler. Derken bütün ekipleri gömülmeye başladı teker teker. Allah da cezasını verdi. Peki. İmparatorun dediği gibi Allah cezanı verecek diyor ya İbrahim Tatlı. Cezasını verdi. Hak ettiler. Ama inşallah şey çok önemli. Yani bu terörist Türkiye sürecinde yasaların çıkması aslında büyük bir adım. Aslında belki en kritik adım. Yani silahların yakılması, arkasından ne olacak şunların hali diyebileceğim bir pozisyona girmişti Türkiye. Evet. Hiç suç işlemeyenler, örgüte işte daha önce hiçbir eyleme katılmayanlar,
0: pişman olanlar
1: falan filan, bunların ayılması için, bunların en azından konjonktürel bir şekilde bu sadece bunlara matuf bir kanunla bu işin buradan toparlanması gerekiyor. Bütün beklenti bu yönde. Yakınları olanlar, akrabalı olanlar falan da var. Ben umuyorum ki inşallah hayırlısı bu süreci hızlandırmamız lazım. Biraz geç kalıyor çünkü demlenmeye gelmez bu işten.
0: Doğru.
1: Hızlanması lazım.
0: Hızla hareket
1: etmekte fayda var. Hazırda CHP gibi bir bozguncu olmadıktan sonra yani değil mi?
0: O zaman gel oraya gel.
1: Düşman yokken, tamam, hazır düşman meşgulken. Hayır, bana şey diyor millet, diyor ki yarım saat harcadınız diyor. Mevzuya gelmediniz diyor. Tamam geliyoruz arkadaşlar. Çok mesaj geldi.
0: Asıl düşman diyor. Ben demiyorum.
1: Ben demiyorum. Neyse.
0: Bu kadar. Tamam. Gel o zaman CHP'ye gel. CHP'de deprem devam ediyor. Sadece abi CHP. Dün Bay Kemal namı diğer. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Dün yeni bir kılıç çekti. Kılıçdaroğlu ya. Çekti kılıcı. 8 il başkanını da görevden aldı.
1: Temizlik yapıyor.
0: 7 ile yeni görev verildi, tevdi edildi. Yeni 7 il başkanı atandı. Efendim Konya ve Tokat il başkanları ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
1: Tamam, detaylı önemli değil hocam. Kaç tane?
0: Falan filan. 8 tane, tamam. 8 abi.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. 8 daha önce kaçtı?
0: 52 mi? 52 miydi galiba?
1: 50 tamam. Diyelim. Yuva 58 mi oldu?
0: Tamam. Bak, sen şimdi şey yap.
1: Hocam mesele
0: toplamda
1: şu.
0: 54 olmuş.
1: 54 efendim. Tamam.
0: 54.
1: Tamam,
0: arz ederim efendim. Tamam, 54 olmuş.
1: 4 fazla söylemişiz.
0: Tamam.
1: Ömer Bey mesele basit, çok basit. Şimdi 54 tane il başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı 54 tane ayrı şehirde değişirse, yani Özgür Özel'in destekleyen ekip yok olursa, ortadan kaldırılırsa. Nasıl gideceksin abi o şehirde, gitti sırtına küfe alacaksın değil mi? Tokat'a gittin. Tokat CHP il başkanı, artık Tokat CHP il başkanı değil. Değil mi?
0: Doğru. Yeni başkan atandıysa.
1: Mesela evet, örnek var bilmiyorum. Evet. Trabzon herhangi bir yer.
0: Tamam.
1: Nasıl gideceksin orada, eylem yapacaksın? Hangi duvara gideceksin? Hangi duvara bevleneceksin?
0: He.
1: Değil mi yani? O çok önemli bir hadise. Bitti. Yani şey şansı kalmaz. Şimdi o teşkilatlar biliyorsun il başkanı, ilçe başkanları, mahalle sorumluluğuna kadar inen bir hiyerarşi var. Ve onlar organize olması gerekiyor ki sana orada mesela 5 kişi gelecekse 25 kişi getirsin.
0: Evet.
1: Öyle yaptılar ya. Yok, çıkarmaya gidiyor. Bir çıkart, bir gördük ki onlara ite kaka yandaki illerden getire 500 kişiyi bir araya getiremedi bazı yerde. Karşılığı yok. Bunu ben böyle temenni gibi söylemiyorum. Sevgili Ömer Bey bakın. Bunu gerçekten söylüyorum. Oradaki il başkanları, ilçe başkanları da bunu gördü. Bunun haberleri de çıktı. Birçok ilde yapmış olduğu otobüslerle milyarlarca para harcıyor şu anda. Harcadı şimdiye kadar Özgür Özel. Dünyanın parasını harcadı. Nereden buldu bilmiyorum. Ha, araştırın bak. CHP kasası boşalttı derdiyse. Miting yapacağım diye. O mitingleri yapacak ya. Organizasyon para demektir biliyorsun.
0: Doğru,
1: değil mi?
0: Doğru.
1: Yaptı. Buna bedava falan zahmetmesinler ha. Broşüründen tesisatına kadar gittiği her tarafta para harcıyorsun. Onlarca binlerce bindirilmiş kıta CHP'yi taşıyorsun.

0: Buradan buraya kolay değil.
1: He. Onun ulaşımı şimdi var, yemesi içmesi var.
0: Başkanların 54 tanesi yok. Ne altı yiyeceksin?
1: Hadi
0: bez bak. Getir. Ne altı yiyeceksin?
1: Yeni parti kuracak.
0: Ha, şimdi yeni partiye döndük mü? Döndük.
1: Gel.
0: Peki yeni partinin organize olması, tekrar seçime girmesi için ne kadar vakite ihtiyacın var? En az 6 ay.
1: Doğru.
0: Şimdi hocam geldik mi 2027'ye? Tövbe estağfurullah. Hemen sandık, yarın sandık. Hemen başımızda ensemizde boza pişirdiler. Hadi bakalım gidelim sandık. Ulan canı isteyince seçime gidilmez. Böyle bir dünya yok ya.
1: Doğru.
0: Ben ama biz şu anda biz fikren ve zikren, bir de şu fikren, fikir olarak zikren konuşma kelime iktidardayız. Bunlar da gitti. Doğru. Şimdi böyle salak salak işlerle siyaset yaptı bu şimdi. Ne yaptı? Fikir o zaman aa biz öyle miyiz? Hemen seçime gidelim. AK Parti böyle yapacak. Hadi ya Fikren Sağ, biz hakikaten çok kötüsünüz abi. Bırakın lan bunu. Bu komedyayı oynadı bu adamlar. Ne oldu abi sonunda? Şu anda nasıl Babala'ya da bizim o nedir o? Dayılar kim o? Oğuzhan Uğur'a da gözaltı kararı çıktı. Aynı zamanda sadece onlara değil. Türkiye'de işte bahis şeyleri oynayanlar, hı-hı, kulüp yöneticilerinden tut. Hı-hı. Her tarafta pislikler akıyor değil mi? Kepazelikler. Neler ortaya çıkıyor değil mi? Ben geçenlerde biraz uzattım da lafı diye bana biraz içerleyenler oldu. Yani ne demek istedin diye. Hatırlatıyorum ben de. Niye ben de yorum alıyorum hatırlatıyorum size. Hı. Akın gürlek kelimesi var ya aklınızda hafızdan çıkmasın. Bak, bu bir tarih yani. Bu bir milat. Akın gürlek de hayatımda bir araya gelmedim. Beni ilgilendiren mevzu değil yani. Şahsını tanıp tanımam. Hiç önümde değil. Ne yaptığına bakıyorum ben adamım. Başım döndü ya. Başım döndü. Yani bahis çetelerinden tut.
1: Doğru.
0: Kulüplerden devam et. Ünlülere yönelik narko araştırmalar, soruşturmalar tut. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli onun o tırnak içerisinde şaibeli kazasına kadar git.
1: Evet.
0: Oradan dön.
1: Gülistan Doku'dan tut. Bilmem kadar, nereye kadar in.
0: Adam her türlü yani tamam adalet ama eninde sonunda tecelli etmesi gereken bir şeyden bahsediyorsun. Yürekli, çok yürekli bir bakan. Ve aynı zamanda da her çomağa, her bir pislik akan yeri bir çomak soktu. Dedi,
1: Arıkovan'ına
0: soktu. Arıkovan'ına soktu. Korku da yok. Hepsi yalan. Uyuşturucular işte o yasaklı madde kullanmıyorlar. Hepsi pirupak değil mi? Ha, bu hiç oynanmamıştır. Banka oynan buna iyi çocuklar canım. Haluk Levent ahbap canım benim. Devlete güvenme buna güven. İki karıyı idare et. Haşırt the blackboard.
1: Ona tam, geleceğim.
0: Tamam hayır şu, örnek veriyorum geçiş yapmış. Havada, karada, jette, denizde her tarafta göt.
1: Tamam.
0: Çok kemalist, acayip. Dinlemedi bunları. Şimdi bunun hepsi yalan da. Şimdi olayı nereye bağlayacağım biliyor musun? İmamoğlu beyaz sayfa.
1: Tabii canım.
0: Hepsi yalan.
1: Ya sütte leke olur, İmamoğlu da olmaz.
0: İmamoğlu 15 milyona aldığınız 3 tane villanın şu anda değeri 1,5 milyar lira. Yüzde kaç olmuş?
1: 3000.
0: 3000 çarptı. O siyasi bir davadır. Nereden aldığını anlat. Bugün 23 Nisan neşe dolu insan. Ne yapıyorsun? Şiir okuyorum. Tavrımı şiir ortaya koyuyorum. Siz bizi aptal falan mı zannediyorsunuz ya? Ha? CHP. Özgür Özel. Lan %34 değil. Yeni parti eşittir %34. Ulan Halk TV'de. Ya koca televizyon kanalı. Aha bu kadar televizyon kanalı. Adam koymuş öyle 18-24. Bir hesap bu 45. Buradan 45 mi? CHP 45'e yükselmiş.
1: Şimdi o
0: yeni... Eğer Muharrem İnce'yi de Hacı Muharrem'i de bir ayırırsan var ya şu iki tane tökezleyen gergedan dansı tamam yapsın. 10 da oradan gelse 55. Ulan hiçbir şeye ihtiyacınız yok ha. 75'le iktidardasınız ha. Söyleyeyim.
1: Yürü,
0: hani,
1: yürü.
0: Ne yaparak? 500 milyar lira kaybedip İstanbul'da evet, bütün parayı iç eden peştemallerle sevgilileri sizin odada basılan orada burada damlantı
1: ve adaylık için
0: tabii
1: hediyeleri, rüşveti sevmiyorlar. Tabii. Hediyeleri duvarlara
0: o para kuleleri, sırt çantası paralar, doğru, dövizler, bozuştum
1: ama doğru.
0: Hepsi çok güzel, faydalı oldu. Her bir tanesi 10'ar puan getirmiş abi. 10'ar puan. Bu millet aptal. Ne kadar da güzel şimdi, para taşıyor demiş. CHP ihtara geliyormuş.
1: Kıymetli bu, abim, yeni yani, partiye
0: 20 değil 10 alamaz, 10.
1: Yeni partiye başkanlar katılacak.
0: Salak bulmanız lazım.
1: Bugün Milliyet Gazetesi o kulisle Mehtap Göktemir imzasıyla çıkmış haberde. CHP'de özel cephesinin yeni parti hazırlığında son viraja girildi diyor. Kulislerde İmamoğlu'nun partinin bir an önce kurulması ve tüm kadrolarıyla yeni partiye geçilmesi gerektiğini ifade ettiği iddia ediliyor diyor kulislerde. İmamoğlu'nun yeni partide sade üye olacağı belirtiliyor diyor. ABB Başkanı Yavaş'ın da aralarında bulunduğu başkanlar

0: yeni partiye geçmeyeceği söyleniyor.
1: Hiç ben buna dinlemiyorum. Mesela ben yazacağım mevzuyu bugün ama hiç bunlara girmeyeceğim abi. O onu söyleniyor, bunu söyleniyor. Şey gibi olmasın. Hani o
0: Cumhuriyet'in AK Parti kulislerinden aldığı kaynaklarına göre.
1: AK Parti kulislerinden alınan kaynak bilgileri bizim kaynağımıza göre. Bir kaynak yaptı ya birbirine. Gibi yani o ne olacak, onu tutacak, o ona bu ne gönderecek falan. Yani hocam biz şunu... biz
0: belediye başkanları geçmezse yalnız olayın rengi başka bir...
1: Kaptan şu an itibaren var ya Özgözler de ne olacağını bilmiyor. Söyleyeyim yani.
0: Şimdi, bir yanda Nasrettin Hoca gibi fil şikayetine giden Nasrettin Hoca gibi dönüp bakar diyorsun ki kimse kalmamış arkasında.
1: Hocam tek bir gerçek var. Büyük Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bir defa temiz eller operasyonunu yaşıyoruz. Çok kıymetli bir şey bu. Bak Akın Gürlek derken kastettiğim oydu. Hakikaten cesaret lazım. Hakikaten vakit lazım. Mesai lazım bu işler için. Bunlar kolay işler değil Ömer Bey. Bu yeminle söylüyorum ama hakikaten inanarak söylüyorum ve yemin ediyorum ki herhangi bir şirkete, herhangi bir kişiye, şahsa, yöneticiye, partiye değil. Bunu herkes için geçerli olan bir şey. Yani beni ilgilendirmiyor hangi kulüp olduğu, kimi hangi belediye olduğu, CHP mi, işte AK Parti mi, MHP mi, DEM mi? Hiç fark etmez abi. Bir bakan düşünüyor ya da ülke bir refleks geliştiriyor, diyor ki arkadaşlar ben bunu arınayım ya. Yıl olmuş 2026. Yani düşünebiliyor musun abi? Ya şurada senin bu insanların popüler kültür nefret ediyorum biliyor musun? Ben karşıyım hocam, yanlış anlamayın. Gençler bazen bana kızıyor bu konuda ama belki çok geri kafalı olduğum için zevk almadığım şeyler. Popüler kültür, şu gördüğüm o sanatçı tırnak içerisinde tipler var ya. Ha. Abi sanatçıların yarısı uyuşturucu bağımlısı olur mu lan? Bu nasıl bir örnektir? Sanatçı toplumun ön idealidir. Sanatçı dediğin topluma mal olmuş. Oğlum bunlar sanatçılar topluma mal olmadılar. Bunlar topluma rağmen mallar bunlar, mal. İşleri güçleri mal alıp satmak.
0: Benim Gökhan diyor ki sabah abi sanatçının evinde hassas terazi çıkmış diyor. Belki dedim ilave bir hizmet olarak, iş olarak, kuyumculuk falan yapıyordur. Sana ne dedim ya?
1: İşte hocam bak.
0: Sana ne dedim? Hassas terazinin ne işi var abi kuyumcunun evi, şeyin, sanatçının evinde?
1: Hocam bu kepazelik.
0: Senin evinde var mı hassas terazi?
1: Ne yapacağım abi? Bende var. Bak, ben şeyde kullanıyorum. Hassas derken o kadar hassas değil.
0: O kadar hassas söylüyorum ben. Gram bazı. Yani sen yemek yaparken kullandığın.
1: Özellikle tatlılarda.
0: 5 kilo maksimum ağırlıklı.
1: Evet. Özellikle tatlılarda gramaj olmadan, ölçü olmadan tatlı yaparsın.
0: Ya bırak söyleyeyim. Abi göz kararı yok, yaparsın olmaz. Ya.
1: Göz kararı yemekte idare edersin de.
0: Tatlıda da edersin.
1: Ödemez.
0: Ya bak tatlıyı, hocam, tatlıyı,
1: bahsetmiyorum
0: tatlıyı
1: ben.
0: Türkiye sınırları içerisinde en onu. İyi yapan insanlardan biri olduğunu söylerim bak. Yani orada hakkını yemem. Sen yaparsın öyle gramajla mıramajla olmaz. Yok,
1: neyse sağ olun.
0: Ustaya yakışmaz yani.
1: Neyse gramajdan buraya kadar geldik ama tamam. Şöyle çıkayım buradan. Şimdi hocam topluma örnek işte toplumun kanaat önderi falan diye. Karşında düşünür beklersin. Açılıp saçılmak, o tarafını bu tarafını göstermek, küfretmek, ülkenin değerleriyle dalga geçmek, Müslümanlara hakaret etmek, mabadını göstermek, çatal göstermek, alkol kullanmak, bol bol sevgili değiştirmek. Bunlar sanatçıya. Yani tenzih ederim. Bakın o Hakan Boğav'ın çok güzel bir konuşması var biliyor musun? Hani Kurtlar Vadisi'ne geldik yine. Cendere müziği. Ulan diyor bu kadar ulan demiyor tabii. De, gerçi dese de yakışıyor ona kara çünkü. Ya diyor düşünebiliyor musun? Bir dönemin cep telefonuna bile hatta bazen klip yaparken arkadan koyuyorsun o müziği. Kurtlar Vadisi müziği bir şey ifade ediyor. Ya diyor, onca şeye ipe sapa gelmez şeye ödül verdiler. Lan bari filmi sevmedin, bari müziğine bir ödül vereydin. Tamam. Neden? Çünkü değerlere uygun manevi değerlerden bahsediyor. Ordudan bahsediyor. Güzel. Demiyor ki hani o onu atladı, bu onu atladı, bunun karısı, yengesi, onun bir aşkı memnun yok ortada. O zaman bu sanat değil. Yani şimdi Türkiye'de özür dilerim, bunu geçenlerde bir yerde daha gördüm ve hakikaten içi insanı kan ağlıyor. Burada bir şey olsun çabasında değilim. Yani ama onu anlatacağım, söyleyeceğim. Sanatın geldiği yerden bahsedeceğim. Yani sahneye çıkıyor bir tanesi. Onun o kadın bir sanatçı. Bu da başka bir sanatçı. O kadının kocası aşağıda oturuyor. Öteki adam diyor ki karını öpebilir miyim diyor. Sanat olarak değil mi? Hadi güya ve öpüyor. Lan dedim. Şimdi şöyle bir şey. Ya tamam. Geniş olabilirsin. Ben senin şahsi kendi odanda karışmıyorum. Cinsiyetine de karışmıyorum. Hiçbir şeye karışmıyorum. Biz evlileştik ya şimdi hocam tamam. Fakat abi şunun halka mal olma şansı olabilir mi?
0: Yok abi nesine mal olacak gözünü tamam. Seveyim ya.
1: Bak o gördüğün tiplerin tamamı böyle söyleyince eşim ne diyor? Ben bunu yapıyorum yazıyorum. Karşıma kim çıkıyor abi? Kim çıkıyor?

0: kim çıkıyor?
1: Bir, önce hakaretle CHP, CHP'liler, kurumsal CHP'liler. İki, sözcü cumhuriyet kafasında olan sapkın ideolojik körlükteki çağdaşlar, kemalistler, laikler. İşte ahbap da böyle bir şey. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Atatürk'ü Düşünce Derneği. Ulan dedim, siz hepiniz sapık mısınız lan?
2: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde kurulmuş ahbap, biliyor muydun?
1: Abi bak bir daha, o doğrudur, olur. İnanırım.
2: Hazırlayın. Hazırlayın,
1: Doğan gelelim ona. Olmasın. Bunlar yaparlar. Çünkü adamlar bana yaklaşımı şu. Diyorsun ki arkadaş, ya bunu kamu içerisinde bunu yapmayalım. Ya da ya bizim çoluk çocuğumuz var. Benim bir ahlak, benim bir anlam değer dünyam var.
2: Abi.
1: Ya bunu bana, bakın bu heykeli yaptınız. İzmir'de oldu bu. Yaptınız. Heykelin her tarafı açık. Nübi heykel. Ya arkadaş, yani tamam İzmir çok laik bir yerde. Laiklik çıplaklık mı? Evet. Ya adam evinde yap. Evinde kendi bahçe. Ya buradan selam olsun Melik Gökçe'ye. Niye demişti ben böyle sanatın içine tükürürüm diye. Aldı heykeli kaldırdı değil mi?
2: Sen, evet.
1: Çıplak heykeli.
2: Evet.
1: Dedi ki sizin kendi il başkanınızın binanın içine sokun. Bende problem yok. Ama bunu millete ben çocuğumu açıklayamam.
2: Bak az önceki şey boşa geçmesin. Hızlı geçmeyelim.
1: Niye Sunay Akın,
2: Sunay Akın adında biri var biliyorsun.
1: Nefret ederim, evet.
2: Evet, değişik değişik hakikaten böyle.
1: Ya neyse bir şey
2: neyse,
1: dava
2: açmasın. Neyse o da nevi şahsına
1: münasebe biri. Onun da bir tane biri. Daha davamız var.
2: Rol model çok seviyoruz, harika film çeksem onun kimi filmini seviyor? Çekerim falan dediği Haluk Levent'i.
1: Tabii.
2: Bir yayınına konuk etmiş. Nerede ne yayınına ettiyse. O konuklukta bir şey öğrendik. Ben atlamışım. Türkan Saylan var ya, biz asılız, bizim istemediğimiz
1: evet, tabii, kozmoz,
2: hiçbir şey bu
1: kozmoz,
2: ülkede olmaz Türkan, diyen. Evet. Ben başörtülü kızlar görmek yerine bale yapan kızlar görmek istiyorum diyen. Çağdaş Yaşamı Destekleme tırnak içerisindeki derneğinin her türlü burs katkısını sekülerizm şartına, yani İslam karşıtlığına bağlamış olan o kozmozu bol olsun. Türkan Saylan, Haluk Levent'in manevi anasıymış.
1: Doğrudur. Uyar hocam, uyar.
2: Haluk Levent diyor ki,
1: muhteşem, bayıldım.
2: Türkan harika, anamla uyar. Diyor, beraber diyor biz uyar. Kurduk. Ben bravo, demeyeyim bravo. De o, o şeyi,
1: tamam,
2: Sunay Akın'a konuk olduğu o, tamam. O yayından o
1: bakın,
2: sesi
1: bakın,
2: bir
1: şey diyeceğim. Bakın,
2: ekrana getireyim.
1: Al birini vur ötekine. Herkes, yani neydi, Hacı Mekke'de.
2: Deli deliyi dakikada bulurmuş.
1: Dakikada bulurmuş. Ha. Onun devamı da var ama kötü. Şimdi biraz önce vermiş olan örnekler falan. Bunlar hepsi sahip şu zamanda. Abi lütfen şunu söyleyelim. Bütün şeye. Türkiye'de kamuoyuna bunu bilsin. Bakın arkadaş hep berabersiniz. Şimdi bir anda böyle ay nereden? Bakın biraz önce göstermiş oldu Fatih Altaylı. Bu ülkenin namusunu, ahlakın inancına öyle bir saldırıda bulunmuştu ki vakti zamanında. Utanmadan, sıkılmadan köşesinde ben bunu yakalarım. Kolundan doğru karakola götürürüm. Benim böyle vazifem var. Niye? Kılık kıyafete aykırı giyindi. Başörtüsü var bunun. Ben bunu kolundan tutarım. Kimsin lan sen? Kolundan tutuyorsun. Kimin? Tuttular değil mi kolunu? İçeri girdin değil mi?
2: Ha, YouTuber.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hı. Hayatta zerre kadar içim soğumaz. Bak ben çok aslında çok yüksek bir adamım.
2: Yaptıklarının. Var, hayır yaptıklarının.
1: Fatih Altaylı bu ülkede bak Ertuğrul Özkök bu ülkede abi yaptıklarının hep yanına kar kaldı.
2: Kar kaldı. Ben de onu söyleyeceğim.
1: Ya bu kadar
2: kar kaldı.
1: Binlerce insanın ağını aldılar. Hala utanmadan çıkıp da bilmem ne tıbır mıdır.
2: Neye utanacaklar mıdır? Ya?
1: Yani şimdi bak,
2: yüz mü var utanacaklar? Kösele ya, kösele ya. Efendim, deri değil, kösele bunların ki ya.
1: Uyarmışmış ben de. Ulan hepiniz orada bakın. CHP, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk'ün Düşünce Derneği, LGBT, LGBTİ, LGBTB, C, D, yumuşak G.
2: Hepiniz alayınız, oradaydınız.
1: Alayınız oradasınız lan. Ya oradasınız. Bakın ahlakınız da böyle. Para anlayışınız da böyle.
2: Tamam.
1: Yeminiz de böyle.
2: Gelin bakayım.
1: Kütük de öyle. Pavyon da öyle.
2: Bak dinle.
1: Pavyonu kim gider hocam? Pavyonda pazarlığı kim yapar? CHP tarihe geçti. CHP delege pazarlığı pavyonda yaptı. Ben demedim. Pavyonda bulunan CHP'li ve onu pazarlığa ikna eden kişi söyledi.
2: Bravo.
1: Ben demedim.
2: Bravo.
1: Bana kızmayın. Siz Karacaoğlu.
2: Bir dinleyelim bakalım. Buyurun.
1: Bakın ne demiş Sunay Akın.
3: Çok öncesinden zaten Cüzdanlı Savaş Vakfı'na 90'lı tabii, yıllarda tabii. Verdiğin destekleri
4: Türkan
3: biliyoruz.
4: Saylanla,
3: bunları, evet. Bunları unutmayalım. Bunları çok kişi bilmiyor. Yani Haluk Levent zaten
4: ben hep buydu. Ben sevgili Türkan annemle gerçekten anne derdim ona.
3: Seni çok severdi. Seni çok, çok severdi.
4: Evet. Türkan annemle yaptığımız olur, mücadele olur. Başkaydı. Hani bir politik mücadele değildi. Yanlış anlaşılmasın. Orada bir
3: aydınlanma.
4: Evet. Hem Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hem Atatürk Düşünce Derneği bir yandan da Erzincan evet. Depremini annem bizzat beni yok.

0: Müthiş.
1: Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten, zaten bir ahbap oluşumu, böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
2: Yok.
1: O temelinde o emek, o mücadele, yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın.
2: Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana da deseler ki film yap, herhalde seni film yapar.
3: Film kahramanı. Utanıyor musun mesela şu anda? Bu adam utanıyor mesela.
2: Çok çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemiyor.
4: Ben bir nedametini görmedim. Emin bir bakar mısınız? Suna yakın ben olağanüstü bir figürsün.
3: Hocam,
4: film kahraman, film çeksem seninkini çekerim. Yüce insan, bak, en deprem, güvenilir adam falan. Suna yakın.
3: Utanç duyuyor mu hocam? Bak şimdi
4: şey gibi... Neydi? Para toplama izni verilmeseydi bu kadar yolsuzluk olmazdı diyen bir dinozor var ya, onun gibi yani. İnanılır gibi değil.
3: Bunu da söylediler. Bakın bir şey söyleyeceğim. Aramızdaki fark işte bu. Ben Rabbime şükrediyorum. Zaman zaman diyorum ki bunlar ortaya çıktığı zaman ya biz abarttık mı abartmadık mı, bize bazen böyle çok sert eleştiride bulunan muhalif olan arkadaşlar değil mi? Hani lan ne kadar kötü olabilir ki? Bu takıntı nedir derken, abartmadığımız şeyin noktaya geldiğimiz için çok mutluyum. Rabbime şükrediyorum. Yani bugün ahbap dediğin şey, o dönemde yazdığım yazıları hatırlıyorum. Attığım tweetlere bakıyorum. Ya biz yalnız kaldık. Devlet yapamadı. Ya, dünyada yeryüzünde, bak yeryüzünde hiçbir devletin yapamayacağı bir şey yaptı bu ülke. Yani ne diyeyim abi, bir insanın İmamoğlu'nun babası gibi küfredesi geliyor da onun gibi beddua okuyamam.
4: Yok, Allah'ım beceremezsin. Dilin dönmez. O kadarına ama, dilin dönmez.
3: Ama Rabbim abi, nasıl bir şey, nasıl bir vicdan varsa sende. Ahlaksız, utanmaz, haysiyetsiz, nesebin senin gayri sahihi, olanları görmemen anladık. Bunu da bunun için böyle hakaret etmiyorum sana. Şunun için hakaret ediyorum. Madem böyle oldu, ulan bu parayı yediniz, ham yaptınız, vicdanınız yok. Deprem oldu diye, bak deprem oldu diye, vay efendim oradan oy çıkmadı diye, gidip de adamları daha önce onları depremzedeleri aldığınız otelden attınız, efendim bakım şeyden ne derler, konuk evinden gönderdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da geldi, şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının başsanığı olan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin o bölgede kaç tane konteyneri var lan? Sordum bin defa, cevap verin ya. Kaç konteyneri var?
4: Konutu
3: peki
4: bırak,
3: konteyneri yok.
4: Konutu bırak, konteyneri söyle
3: bırak,
4: diyorsun.
3: Onu bırak, peki onu bırak, onu bırak. Bıraktım ha, bırak. Tamam. Onu, onu, ne olacak tamam. O? Yat var, Hırvatistan var, villa var, yalı var. Kule kule paralar var hocam.
4: Portekiz var, Rus var.
3: 500, Portekiz var, Rus var. Hı. 500 milyar para var. Yok olan. İstanbul'daki kalan metronun devamını da borç alarak... Avrupa'dan bu. Yani İller Bankası'ndan gelenler, merkezden var. Abicim nerede lan bu paralar? Şimdi diyor ki adam, hala diyor ki silkeleyin, dokuma. Ya bir utanmazlık seviyesi var. Şimdi mesela diyorlar ki herkes günah çıkartıyor. Hemen o geçmişler bunlar. Bu teşbihine bozulmazlar. Bunların için din don meselesi bu kadar zaten. Hı hı. Din ve don meselesi. Onun için, onlar için din don. Buraya koymuşlar böyle. Rahibe günah çıkartıyorlar. O kadar da olmayaydı, iyiydi. Ne oldu? Yani bu kadar da güvenmeyedik daha iyiydi.
4: Niye güvendiler abi?
3: Ulan devlet yalnız denen hırto.
4: Evet.
3: Yalnız denen hırto. Ulan fikir zerresi yok sende.
4: Abi
3: bak,
4: neden?
3: Bak, fikir zerresi yok. Niye irade ediyorsun? Atatürk ikinci Atatürk geliyor. Hissediyorum. O zaman ne yapalım hep beraber? Rahmetli Nihat Genç. Hula la hua ye ye. Ne yapıyorsun? İmamoğlu geldi. Oğlum deli misiniz lan siz? Manyak mısınız siz?
4: Hakikaten
3: adam,
4: öyle ama.
3: Adam çıktı, bak bunun... kolları sıvadı. Adam aramızda kalsın dedi. O şebeklik oynadı. Şu aramızda kalsın diye. Bak CHP nedir? Abi beynimizi mahvettin ya. CHP'yi 55 yılda anlatıyorsun doğduğundan. Tamam ama hepsini unut. Yeni bir şey çıkacağım. Nedir lan bu? Yeni bir tarih buldum. CHP şudur. Üçü bir araya gelir. Tamam mı? O üçün bir tanesini bir şekilde gönderirler. İmamoğlu şeyi ne derdi ona? Babasını, manevi babasını hançerler. Onu hançerleyen adam pavyon pazarlığıyla birisini getirir. Düşük profilli bir adam. Bu adam bir müddet sonra...
4: Verin görüntüyü.
3: Bir müddet sonra der ki biz kazanıyoruz, aramızda kalsın der. Ama arkasından ne olur? Arkasından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk davasının başsanı olarak yargılanır. Binlerce delil kendi içerisinde ortakları parayı paylaşamayan ortaya çıkarlar. Bunun düşük profilli atlattığı adam sırtlı küfeyle gezer.
4: Ona bu da bak çorba içiyor
3: görüntüde. Derler ki bu CHP'den bir halt olmaz.

0: Görüntüde de çorba içiyor bak. Makamda oturmuş çorba içiyor.
1: Bu sakka nedir der.
0: Normalde bir CHP'liyseniz çorba içerken tabii, kameraları bantlamanız tabii gerekir. Ama beyefendi burada kamera çağırmak hocam, suretiyle. Bak, sen onu söyle, bir şeye bağlayacağım ama kapatmamız tamam, da lazım. Hadi şöyle, bir cümle. Şöyle bir cümle söyle.
1: Şu fotoğrafa baktın mı o ona, bu buna. Üçler diyor yani Hurşit Güneş. Üçümüz birbirimize takacağız. O ona takacak diye. Taktılar mı? Taktılar. Hurşit. En son 2026'yı da biz görmüş demek ki Hurşit.
0: Herkes demiş, birbirine taktı.
1: Taktı. Ve şu anda diyorsun ki bu adamlardan bu olmadı madem. CHP'den çıkıp yeni bir parti kuralım. Bu burada kalsın. Biz partiyi 35 aldık. Bu da 30, 10'da kalır. 45, 55, 85. Gene kazanıyoruz.
0: İktidarız.
1: Ve biz tertemiziz.
0: Mustafa Sandal'ı hatırladın mı? Ya. Mustafa Sandal'ın bir
1: mikroplarla şeyi vardı. Olmaz benim ya.
0: Bu savunma sanayi meselesinde bir tweet'i açmaz vardı. Polat onu hızlıca bulur. Sen az önce...
1: Savunma sanayi para kazanıyor diye, kazanmasın diye hesabını kapatıyor değil mi? İranlı ya.
0: Şimdi sen biraz önce dedin ki ya bu adamların güvendiği figür Haluk Levent.
1: Tabii. Bunların ona da başarılı. Güvenme,
0: ona evet, güvenmelerinin sebebi sadece
1: ortalığı
0: bu devletle
1: kavgalılar.
0: Hep kavgalılar.
1: Sevmez.
0: Yani devletle, milletle kavgalıysan ve kendini farklı bir konumda görüyorsan, işte sanatçı, sepetçi takımı, bilmem ne takımı falan, CHP de bunun siyasi kanadıdır. Yani devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba harcadığını unutmadık.
1: Tabii, tabii.
0: TÜİK'i itibarsızlaştırmak için döviz alın tavsiyesinde bulunan bir manipülatörün kurduğu ENAK'ı elin üstünde tutmaya, değil mi? Tabii. Anadolu Ajansı'nı itibarsızlaştırıp Anka'yı ön plana çıkarmaya ne kadar gayret ettiklerini hep gördük. Tabii. Bu devleti itibarsızlaştırma gayretlerini hep gördük. Depremde de devlet kurumlarının yardımlarını itibarsızlaştırmak için dümdüz korkunç bir dolandırıcı itirafında bulundukları
1: çete
0: birine
1: çete
0: birine çete yönlendirdiler. Çete bütün insanları, bütün iyi niyeti.
1: Çok iyi İzmir maaşı söylüyor o yüzden. Çete.
0: Bütün iyi niyeti. Biz bunu nerede gördük? Savunma sanayi fonu için bir savunma sanayimizi geliştirmek için bir fon oluşturulması yasa teklifi vardı. Yasalaşmadı ama. Teklif olarak gündeme geldiğinde dendi ki kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan bir defaya mahsus 750 lira mı? Öyle bir miktar vergi adıyla bir pay alalım ki savunma sanayimiz, hani İran'ın patır patır vurulduğu, İsrail'in yayılmacılığı, Rusya'nın tehdit olduğu, Avrupa'nın güvenlik mimarisi falan derken kendimizi koruma gayretinde olduğumuz bu günlerde savunma sanayimize böyle bir katkımız olsun dediğimiz bir dönemde bu ülke adının başında sanatçı yazan biri şu sosyal medya paylaşımında bulundu. Henüz daha teklif gündemdeyken. Haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL'ye düşürerek başladım diye. Yani benim devlete hiçbir katkım olamaz diyor bu. Ve diyor ki katkı yapanlar da olmayın. Ey benim kitlem, katkı yapmayın. Devlet işini yapsın. Öbür taraftan ahbap.
1: Daha ondan sonra sen
0: ben, AFAD'a ben de değil ahbaba. Devlet yoktu, ahbap vardı. Öyle mi?
1: Ben de
0: yazıklar
1: o zaman
0: olsun ya. Neyse abi, sizin yani sanatınıza da tüküreyim. Yazıklar olsun size de. Bu kadar yani.
1: Ben de şunu soruyorum her zaman. İşin basiti özeti şu. Yani nereye aitsiniz diye sorduğumda da kızmayın. Nereye aitsiniz? Aidiyet duygunuz nereye? Madem bu kadar sevmiyorsunuz, değil mi? Nefret. Ve niye bu kadar çalıyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar ki İzmir Marşı o kadar para, değil mi? Ne kadar fazla Kemalistsin o kadar köpük. Doğru mu hocam? Ne kadar fazla çağdaşsın, modernsin o kadar çok LGBTİ yumuşak ki. Ne kadar çok modernsin o kadar çıplaklık. Bu mu? Ben bu değilim.
0: Bravo.
1: Devleti sevmiyor musun kardeşim? Bir sürü yer var ya, hani var ya fotoğraf selfie çekiyor ya böyle. Ha. Türkiye bilmem ne kaybetti. Mustafa bak sandal. İran'a git. Bak Molla diyor İran'a diyor. Ha. Benim damarımda diyor İran kanı var.
0: Evet, evet.
1: Hocam damarını takip et.
0: Evet.
1: Bak bu ülkeye ait değilsen Mustafa Sandal damarını takip et. Soyunu sopla bak. Biz bilmiyoruz senin soyunu sopunu.
0: O yüzden
1: yani soyuna bu git, sopuna git, Tahran'a git, Terbiz'e git.
0: Devlet sevmezlik git yeni bir tabii şey değil efendim. Bunların geninde var, varoluşunda var.
1: Biz ülkemizi seviyoruz hocam.
0: Adının ne olduğunun önemi yok. Ben sanatçıyım diyenler
1: defolun gidin
0: çıkıp
1: arkadaşlar.
0: Yardımı kimin güzelce yaptığını sandık, oylar bize göstermedi. Biz yaptık ama onlar başkaları yaptı zannetti diyen geri zekalılarla kredi kartımı

0: düşürdüm diyen gerizekalılarla, bu devlet karşıtlığının vücut bulduğu bu kitleyle olan
1: hocam tercih meselesi.
0: Muhabbetinizi de bir sorgulayın isterim. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürücü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Türkiye Haluk Levent olayıyla günlerdir sarsılıyor. Haluk Levent ve kurmuş olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma giderek derinleşiyor. Bütün mal varlığına el konuldu, derneğe el konuldu. Dernekle ilişkili olan pek çok kişinin hesabına el konuldu. Yüzlerce milyon liradan bahsediliyor, milyonlarca dolardan bahsediliyor. Artık telaffuz edemeyeceğimiz kadar büyük miktarlarda. Ahbap Derneği'nin hesabına giren paranın 9 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor. Bununla beraber Ahbap ve çevresindeki kişilerin kişisel hesaplarındaki transfer miktarları da inanılmaz boyutlarda. Ve böylece sadece dernek üzerinden toplanan para değil, dernek etrafındaki kişilerin şahsi hesapları üzerinden de toplanmış olan paraların kumarda yendiği ifade ediliyor, iddia ediliyor. Şu anda tutuklandı ve en son bugün ekip arkadaşlarından Oğuzhan Uğur da, Babalı TV'nin sahibi olan Oğuzhan Uğur da tutuklandı. Onun da hesabına yine yurt dışından çok yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edildi. Tüm bunları konuşacağız. Bir yandan da İran'la ABD arasındaki savaş giderek derinleşiyor. Dün itibariyle İran, Suudi Arabistan, Bahreyn arasındaki köprüyü vurdu ve böylece Bahreyn'in karayla tek bağlantısı olan köprü havaya uçmuş oldu. Dünya ile bağlantısı kesilmiş oldu. Sabah saatlerinde de İran Katar'ı vurdu ve böylece Körfez ülkeleriyle İran arasında çok yoğun bir çatışma ortamı başlamış durumda. Savaş tam ateşkesle sonuçlandı diyorduk ki yeniden ve çok daha şiddetli bir şekilde başlamış oldu. Bu hafta içerisinde 15 Temmuz'u da idrak ettik. 10. yılında 15 Temmuz ne anlama geliyor? Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede hangi safhadayız? Özellikle de bazı Fethullahçı terör örgütü militanlarının Avrupa'dan yapmış oldukları yayınlarda af dilediklerini, özür beyan ettiklerini ve Türkiye'ye geri dönmek istedikleriyle alakalı çeşitli açıklamalarda bu hafta içerisinde konuşulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız tam olarak bunlara karşı ne cevap verdi? Bunları da yayında konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Efendim, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak. Abi hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkürler efendim.
0: Şeref verdiniz.
1: Estağfurullah.
0: Hukukçu avukat Tuğba Arslan hocam, size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıcıcı. Abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Murat.

0: Sizle başlayalım isterseniz.
1: Olur.
0: Haluk Levent'le alakalı olarak gündemde böyle bu kadar yoğun bir şekilde her cenahtan, özellikle de ona para vermiş olan kişilerden

0: Murat Milli Gençlik Vakfı'nda işte beraberdik. Oraya Bayrampaşa Kur'an kursundan gelmişti. Değil mi? Hatırlamıyor musun çocukluğumuzdan filan? Ben de işte bu Fatih Altaylı, Uğur Dündar'ı dinleyince dedim ki ya bir yerden hatırlıyorum falan. Hani sana sorayım dedim yani yanlış kişiyi mi hatırlıyorum diye. Ben mübarek bir
1: ben
0: kardeşimiz.
1: Ben hayal meyal yani hatırlıyor gibiyim ama.
0: Tabii tabii.
2: Yani, ben de sizin düşmenime başlayacağım ha.
0: Yani şaşkınlık içerisinde takip ettim tabii. Evet. Kullanım süresi dolan ortaklarını siyaset platformunda da normal böyle işte medyatik ortamlarda da işte kültür sanat çevrelerinde de hızlıca elden çıkarma becerisine sahipler. Bu konuda çok acımasızlar. Yani bunu siyasi...
1: Elden çıkartıyor da diğer tarafa iteklemeleri tuhaf değil mi?
0: Ne yapacak adam? Boşlukta mı kalacak yani? Yani onu da yapıyorlar.
1: Boşlukta kalmıyor, düşmesin.
0: İnsan kendisinden şüphe ediyor bazen. Yani görünce o. Kabiliyetler de bu konuda aslında. Kabiliyetleri de var.
1: Özür dilerim. Abi siz bile şüpheye düştünüz herhalde değil mi bir ara yani? Acaba bu adam İslamcı falan mıydı? Kur'an kurslarından mı yetişti diye düşündünüz mü?
2: Vallahi... Hep beraber olmadığım için öyle bir şüphe yaşamadım ben yani.
0: Hayır yani bir de aynı yalanı koro halinde birlikte hiç şüphe etmeden son derece inanarak savunabiliyorlar. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında profesyonel bir çaba sergilediklerini gösteriyor. Yani biz çok gerçekçi bakmaya çalışıyoruz meseleye. Siyasete, fikre, ideolojiye, gündemdeki tartışmalara, bu tartışmaları yürüten aktörlere, figürlere çok gerçek duygusu üzerinden yaklaşmaya çalışıyoruz. Onlar bunun bir rol olduğunun farkındalar. Bedeli mukabilinde rol yapıyorlar. Ve o rolden çıkıp başka role girmeleri işte o telif ücretine bakıyor demek ki yani. İşte Haluk Levent'i parlatacaksınız. Haluk Levent hatta muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabilecek kıvama getirilecek. Onu güzel allayın, pullayın, göklere çıkartın. Onu yapıyorlar.
1: Evet, cumhurbaşkanı adayıydı neredeyse.
0: Tabii tabii onu yapıyorlar. Onun için de onun da karşılığı neyse, bedeli neyse artık lira cinsinden mi, döviz cinsinden mi neyse alıyorlar. O geçiyor. Sonra diyorlar ki ya bu bitti tamam. İkinci faza geçtik. Yeni işimiz bu. Bu profesyonel bir iş olarak bakıyorlar buna. Yeni işimiz bu. Şimdi biz bu yere göğe sığdıramadığımız Haluk Levent'i 3 gün içerisinde iktidar yanlısı, İslamcı, asla muhalefetin içerisinde yer almamış ve muhalif figürler tarafından desteklenmemiş, öne çıkarılmamış bir haline getiriyoruz diye karar alıyorlar. Hep birlikte söz birliği yapmışçasına bu faaliyeti sergiliyorlar ve içlerinden bir tanesi de diyor ki arkadaşlar yani insanların aklıyla da alay etmeyelim yani bu kadar da değil demiyor. Yani demek ki bu işlerin ücretleri belli. Bir para akışı da devam ediyor anladığım kadarıyla. Bunlar da bu şov dünyasında, gösteri dünyasında bu rollenmeleri karşılığında ücretlerini alan, tatlı hayatlarını yaşayan figürler. Yani fazla ciddiye alıyoruz bence. Yani şöyle fazla ciddiye alıyoruz. Gerçek zannediyoruz. Yani mesela sen Uğur Dündar'ın, Fatih Altaylı'nın ya da işte başka isimlerin Haluk Levent'le ilgili o aslında iktidar yandaşıydı. Asla muhalefetin içerisinde yer almadı. Muhalif değildi ki. Yani sözlerini duyduğun zaman sinirleniyorsun. Peki bunu bir tiyatro salonunda izlesen ya da bir sinema filminde bir sahne olarak izlesen sinirlenir misin?
3: Yok.
0: Dersin ki rolünü yapıyor.
3: Rol.
0: Ha, güzel de yapıyor rolünü. Bak ben sinirlenmiyorum. Niye? Biliyorum rol yaptıklarını.
1: Ama şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bile bir anda Erdoğan'ın adamı olabildi yani onların gözünde.
0: Hayır yani Muharrem İnce saraya giden Sarayın. AK Partiliydi.
1: Evet.
0: Sarayın adamıydı.
1: İkisi de Cumhurbaşkanı adaylarıydı.
0: Yani Cumhurbaşkanı adayıydı. Sonra bir anda saraya giden adam oldu. Sonra şu oldu, bu oldu. Yani her muhalif demiştik ya önceki programlarımızda külli muhalefetün yani her muhalif bir gün bu hain olmayı bizim adamımız değildi ki zaten

0: suçlamasını tadacaktır. Çalışın. Yani böyle bir kitle, böyle bir yapı var. Şu da var bence. O bedeli mukabilinde, para karşılığında bu rolü oynayan o gösteri dünyasının aktörleri, figürleri tamam profesyonel bir uğraş içerisindeler. O kitle de bunları takip eden kitle de bunun bir oyun olduğunun farkında.
1: Peki kitle hiç kendisine hakaret uğradığını, aldatıldığını falan hissetmiyor mu?
0: Ya sen bir tiyatro sahnesinde o oyuncuların sergilediği tavırları kendine hakaret olarak algılar mısın?
1: Hayır.
0: Onlar da
1: oyun olduğunu bilir.
0: Oyun olduğunu biliyorlar. Bunu bir oyun olarak yapıyorlar.
1: Hiçbir önemi yok yani.
0: Ya önemi yok tabii yani.
1: Ya vatandaşın cebinden para toplanmış, götürülmüş, kumarda yenilmiş orada.
0: Ya Özkan Yalım en başarılı belediye başkanlarıydı.
1: Evet.
0: 3 gün içerisinde sattılar.
1: Ya itirafçı oldu adam.
0: Ya itirafçı...
1: İtirafçı olmasa satmazlardı herhalde.
0: Hayır. Yani satmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü bir sürü şeyler çıktı ya ortaya. Yani taşınması mümkün olmayan bir yüke dönüştüğü an itibariyle itirafçı olup olmaması önemli değil. O artık yük taşınamaz hale gelince anında bagajı boşaltabiliyorlar. Yani bilmiyorum nasıl bir yöntem. Bize tuhaf geliyor. Ama çok alışkın oldukları bir yöntem. Ya bu bir de bunun şeyi var, mazisi var. Ya bu 3 günlük, 3 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık da bir mesele değil. Yani Türkiye'deki siyasal muhalefetin ana omurgası olarak ifade ettiğimiz CHP'nin genlerinde, tarihinde şey. Bu var.
1: Bu genel şeyi bir konuşalım. Geleceğiz. Nuh abi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bütün Türkiye şokta oldu ifade ediliyor. Gerçi biz açıkçası şokta değiliz yani. Yani Haluk Levent'in ve Ahbap'ın devlet yok, ahbap var denildiği anda bizim açımızdan her şey bitmişti. Yani devletin olmadığını iddia eden hiçbir şey bizim gözümüzde hiçbir kıymet ifade etmiyordu ama buna para verenler, buna gerçekten inanmış gibi ya da rol yapanlar şu anda şokta olduklarını ifade ediyorlar. Nasıl bir şok bu?
2: Hepsinin aynı durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bir Serkan'cığımın profesyonel dediği kesim var. Onlar bu tür şeylerde çok şaşırmıyorlar.
0: İşini yapıyor adam ya.
2: Evet, aynen. Dikkat edin, biz benzer şeyi CHP tabanında da gördük. Şimdi CHP tabanı Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir takım son zamanlarda işte bazı şeylerde düşüş görülüyor. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Bu düşüş, ya evet bu adam çalmış galiba. İntibanın güçlenmesinden kaynaklanan bir düşüş değil. Çünkü asıl problem şurada. Ekrem İmamoğlu'nun iddianameden bahsediyorum. İddianamede olduğu gibi o bir takım yolsuzlukları, işte rüşvet, irtikap şeylerini yapmış olması, yapmışsa eğer. Veya işte bu Ahbap'ta toplanan paraların bir yerlerde harcanıyor olması, o bahsettiğimiz kesim nezdinde fazla bir önemi, bunun bir şeyi yok. Yani biz şurada aldanıyoruz. Biz mesela ahlak açıdan baktığımız için ya nasıl çalar ya ve nasıl belediyenin imkanlarını burada kullanır? Veya nasıl oradaki gücünü, yetkisini böyle bir işte iş adamlarından mesela böyle bir şey için kullanabilir diye biz şaşırıyoruz. Burada yanılıyoruz, şöyle yanılıyoruz. O bahsettiğimiz kesimin en azından bir çekirdek kısmı bizimle aynı bakmıyor meseleye. Onun açısından bunun bir önemi yok. Yani hatta size şunu söyleyeyim. Bir kesim ya eğer böyle yaparak Erdoğan'ı devirebilecekse en ideal kaynaklar en ideal biçimde kullanmış anlamına gelir bu.
1: Hırsızlık falan gibi. Hiçbir önemi yok.
2: Yani o bizim denmez. İçin geçerli o. Bu bir. İkincisi tam aksine o bahsettiğin sana az önce onunla bir şey söylemek istiyorum. Zaten bu iktidara yakın zaten biz bunu işte falan muhabbeti var ya. Bu çok bilinçli bir şey bu. Bu bilinçli bir şey. Bu füze ve roketler fırlatıldığı zaman yükselmeye devam ederken onların böyle ekli üniteleri vardır. Yakıt üniteleri vardır. Her ünite sonuna itibaren her ünitedeki yakıt bitince o ünite kopar şeyden düşer. Niçin? Ya ağırlık yapmaması için. İşi bitti artık yani. Burada işte buna kademelenme deniyor. Bu şeye. Burada kademelenme uygulanıyor aslında. Yani eğer bu adamın bundan sonra bir faydası olmayacaksa veya zarar verici hale gelmişse hemen o yakıt tankını, işi biten yakıt tankını artık yani bir kaskon onu kademelendirmeyle şeyden koparıyorlar.
0: Yani deşifre olmuş istihbarat personeli aynen gibi öyle. Düşün. Artık aynen. İşi bitmiştir onun.
2: Ben peki niye böyle? Yani değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. İyi de kardeşim, birileri para vermiş, yani yardımda bulunmuş. Bu yardım bunlar orada burada efendim kumarda harcamış, şurada burada harcamış. Niye bunu desteklisin ki? Yani burada bunun desteği için ne var burada diye düşünebilirler. Ben bu baştan beri kumar meselesinin de biraz mesele dar açıdan bakıldığını düşünüyorum böyle bakarak. Yani bu vardır, doğrudur. Ama bu o suistimallerden sadece bir tanesi olabilir ancak. Burada az önce siz girişte bir şeyden bahsettiniz. İşte başörtülerle ilgili falan bir şey efendim. Dernek kuruluşunda Türkan Saydam falan filan. Ondan sonra o efendim Babalar TV, ben başından beri bu taraf olan. Bunlar bize başka bir şey gösteriyor. Neyi gösteriyor? Bu suistimal meselesi sadece insanların efendim yardım veya işte vicdanlarını suistimal etme, onu istismar etme ile sınırlı bir şey değil bu. Biz nasıl ki Ekrem İmamoğlu'la alakalı olarak işte yolsuzluklar, o irtikapın asıl soruşturma devam ettiği ilerledikçe bu paraların çok başka yerlerde kullanıldığını gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı'nı teslima, daha doğrusu Türkiye'yi teslim almaya kadar giden ve dış bağlantılar olan bir şey çıktı karşımıza. Bir yerde bir para toplanıyorsa, bu hesapsızsa ve işte o başörtülüler, şu durumda, bu tür bağlantılar, babalar vesaire, bu bağlantılar ortaya çıkmışsa, ki bu bahsettiğimiz ya da 6 Şubat'tan beri çok net ortaya çıkan bir şey bu bağlantı, o zaman bu meselenin tabandaki o köklerdeki birleşiminin sadece toplanan paraları suistimal etmişler, işte kumarda harcamışlara indirgemenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Başka bir örgütlenme var burada. Çıkacaktır muhtemelen. Yani bu kumar masası arkadaşlarım bunlar. Türkan Saydan'ın derneğinden bilmem işte Babalati vesaire. Bununla mı sınırlı bu? Değil. Başka bir organizasyonun...
1: Kumar sadece onun kişisel zaafından kaynaklanan
2: vardır,
1: bir şey olabilir.
2: Doğrudur ama o çok flash bir konu.
1: Mesela
2: çok...
1: bunlardan bir tanesinin kara para aklama, yurt dışındaki mafyatik bağlantılar üzerinden Türkiye'ye parayı bu şekilde sokma girişimleriyle ilgili olduğu ifade ediliyor.
2: Tamam. İşte kumar çok ne diyeyim sana size çok flash bir şey. Dolayısıyla çok yer buldu şeyde sosyal medyada ve gündemde. Doğrudur ama ben bunun tırnak yanlış anlaşmasın kumarı ben şey yapacak falan değilim ama ben asıl fotoğrafın büyüğünün yanında bunun tırnak içerisinde biraz masum kalan bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle mi? Olabilir mi abi? Yani ortaya çıkar çıkmaz bazı kişiler işte Fatih Altaylı gibi mesela çıktılar. Dediler ki efendim ben zaten onun kumar alakalı şeylerini, zaaflarını biliyorum.
2: Tamam.
1: Çok uyardım, çok uyardım.
2: Çok güzel.
1: Diyor.
2: İşte bu o şeyi güçlendirmek için. Bu aslında zararı...
1: Büyük bir şeyin örtmek
2: bireysele ve... Indirme.
1: Yani bireysele.
2: Örgütsel bir şeyi bireysele indirme çabasıdır bu.
1: Yani o zaman diyorsunuz ki burada çok daha örgütlü ve hepsinin içinde iştirak ettikleri
2: bakın,
1: başka bir kirli düzen var.
2: Şu an bakın. Haluk Levent ilk şeyden itibaren hep onun üzerinde yürüseydi, yolsuzluk, işte efendim suistimal, kazan, aldığı paraları kumarda harcamış, onun üzerinde yürüseydi soruşturma, bu ilave 8'ler, 10'lar kişi gözaltıları olmasaydı, o zaman tamam.
1: Olabilirdi.
2: Ama şimdi başka bir yere başka gidiyor bir iş.
1: Şimdi,
2: bitireceğim.
1: Hemen sizin bitirmemeniz, yani
2: bir şey
1: bunu,
2: daha
1: bunu açmanız için söylüyorum.
2: Tamam.
1: Sizin sözlerinizi destekleyen arkadaşlar bir video hazırlamışlar. Şimdi ekip arkadaşları tek tek konuşuyorlar. Arkadaşlar bir verelim sesi. Dinleyelim bakalım. Ekip arkadaş. Evet başlayalım.
3: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
4: Tarih bizi yazacak.
5: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
6: Ahbap Derneği ile hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
7: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attı.
8: Çok sağolunuz. Desteklerinizin farkındayım.
9: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın buna? Hayır.
10: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
11: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
12: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar farkında değilsin herhalde.
13: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
14: Benim çıkarım ne olacak hani burada?
15: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
16: Mustafa Kemal'in askeri olan.
17: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
18: Bilim ve sanat kampüsünü inşa ediyor Ankara'da.
19: Vaa! Wow.
20: Ankara. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
21: Ahbap.
4: Oğuzhan Uğur.
17: Halkın güvendiği aktörlere insanlar gidip paralarını veriyorlar. Haluk Levent de bunlardan birisiydi.
4: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
19: Ahbap'a gönderiyor yardımını. Çünkü orada çalınacağını, suistimal olacağını, her türlü ahlaksızlığın döneceğini biliyor.
20: Vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı. Koymuyoruz bir de.
21: Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal'in.
22: Bu aracı rant haline getirip parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
23: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.
1: Evet Nuhal Bayrak tam ekip da, arkadaşlarını gördünüz.
2: Tam da benim yani devam edeceğim konu buydu. Murat Bey bu seyrettiğimiz şey çok şeye işaret eden bir durum. Neden? O konuşan kişiler hiçbirisinin ne yardımla bir alakası var, ne deprem bölgesindeki mağduriyetle bir alakası var, ne de insanların iyi niyetinin suistimal edilmesiyle bir onların bir derdi var, ne de paranın nereye gittiği onlar yani yerine gidip gitmediği onların hiç alakası yok o kişilerin.
1: Evet.
2: Burada başka bir ortak payda var. Hatta ideolojik diyeceğim, ideoloji bile aşan bir ortak payda var burada. Burada bir şer cephesi var.
1: Evet.
2: Yani madem Haluk Levent'se kayıtsız şartsız bir destek var. Çok farklı isimlerden. Bu farklı isimlerin bir tek ortak noktası var. Erdoğan düşmanlığı ne diyelim ona maskesi altında Türkiye düşmanlığı yapan bir cephedir bu cephe. Dolayısıyla ben bu meselenin çok daha derinlere gideceğini düşünüyorum. Gitmelidir zaten. Bu kadar sığ olamaz. Bir bağlantı bitireceğim. Unutmamamız gereken bir şey var. Biz bugün, bak az önce girişte de bahsettim, 15 Temmuz meselesi tekrar FETÖ'den bahsediyoruz vesaire. Şunu hatırlatmak isterim. FETÖ'nün ilk güçlenme dönemi himmetlerdir. Yani vatandaştan toplanan yardım, tırnak içerisinde yardımlardır.
1: Çok önemli bir noktayı işaret ediyorsunuz.
2: Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey bu. Böyle başlayan şeylerin nereye gittiğine iyi bakmak lazım. Anlatabildim mi? Burada mesele Haluk Levent'in kumar parası falan değil. Para dediğiniz şey hani kontrol edilemezse çok tehlikeli bir güçtür. Kontrol edilmesinden kastım ne? Girişi çıkışı. Bu paranın geliş tarzına baktığımız zaman bu kontrol edilebilir bir durum değil. Tamam ne diyor? Bir toplanan para şeye gönderdik diyor. Yani nereden ne geldiği belli değil. Bu tür paraların nerede kullanıldığını iyi araştırmak lazım. Hele hele böyle bir şer cephesinde bir geniş bir tabanı olan birisinin bugüne kadar neler yaptığını, o paraların nerede kullanıldığını iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü bu tür paralar genellikle Türkiye'nin geleceğini dahi tehdit eden çamur işlerde kullanılabiliyor.
1: Evet. Abi çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün de gerçekten Türkiye'deki ilk yapılanması,
2: bakın, ilk şey budur.
1: Akla gelen ilk şeyi himmetti.
2: Uzun yıllar himmet, devam etti bu. Hala devam ediyor.
1: Evet tabii. Yani örgüt ediyor. Kendi şeyini bu himmetle beraber devam ettiriyor. Çünkü himmet toplum bütün alt birimlerine, kanallarına da sızabilmek için geniş bir temas alanı sağlıyor.
2: Bir de hesabı yok.
1: Hesabı yok.
2: Kimse sorgulamadı. Kurban parası diye topladılar, kurbanları kesmediler.
1: Kesmediler ve bunu sonra da ortaya çıktı.
2: Ve bunu bu şeyi için, bu o himmet dedikleri şeyin kendilerine daha doğru çoğaltması için benzer ve adam gibi dürüst çalışan yardım derneklerini batırdılar. Evet. Tavriyası batırdılar.
1: Hala da
2: zaten her konuda rakiplerini batırdılar da, evet. İşte İhlas Finans'ı batırdılar, efendim Asya Finans için. Her şeyi batırdılar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ben geçen Paşa'da paylaştım 15 Temmuz meselesiyle. Bir örnek için olarak söylüyorum. Kimsenin FETÖ yok o zaman. Fethullahçıların üzerine toz kondurmadığı bir zamandan bahsediyorum. 90'lı yıllardan, 90'lı işte ikinci yarılarından bahsediyorum. Onlara ağzını açana bizim bakın şeyden bahsetmiyorum. Bütün muhafazakar kesim söylemediğini bırakmıyordu. Böyle bir dönemden bahsediyorum.
1: Evet.
2: Ve o dönemde Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün en büyük faaliyeti dinler arası diyalog idi. Himmet ve himmetle gelen paralarla dinler arası diyalog. Yoğun biçimde, korkunç bir biçimde. Ve maalesef o zaman Diyanet de buna çok yoğun destek verdi. Mehmet Aydın Bey vardı Diyanet'in başında. Bütün imkanlar buna seferber etti. Tamam mı? Ama şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra Diyanet başta olmak üzere herkes bunun Vatikan projesi olduğunu söylemeye başladı. Herkes dedi la ilahe illallah ikincisi söylemeden İslam olmaz diye.
1: Olmaz dedi, evet.

0: O zaman biz bunu yazdık sık sık. Benim yönettiğim gazete, yazışım bir olduğum gazetede, Türkiye gazetesinde iki tane yazarımız bunu sürekli yazıyorlardı. Dinler arası diyaloğun İslam'da yeri yok dedi ama birkaç günde bir yazıyorlardı. Bunu anlatmanın sebebi şu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kimse bilmez bunu. Bir kampanya başlattılar. Türkiye genelinde. Yani bir kafasına esen bir Fethullahçı'nın yaptığı bir sivrilik değil. Türkiye genelinde kurumsal bir kampanya başlattılar. Tam o zaman işte zamanın büroları tamamlandı vesaire falan. Zaten onlar da bizim gibi hep takip ediyorlar zaten.
1: Tabii.
0: Abone sistemi falan.
1: Abone sistemi vardı. Evlerine
0: aynen.
1: Atılıyor.
0: Bütün şeyler, Fethullahçılar seferber oldu. Türkiye Gazetesi'nin şeylerini ele geçirmişler. Abone listelerini falan. Beş tane Türkiye Gazetesi abonesini Türkiye Gazetesi'ni bıraktırıp zaman abone yaptırana bir altın hediye ettiler. Ediyorlar. Bir altın.
1: Allah Allah.
0: Bakın bu Türkiye genelinde uzunca bir süre devam eden bizim böyle patır patır patır dökülmeye başladı abonelerimiz. Korkunç bir şekilde ama. Ve bununla da sınırlı değil. Ya ne oldu? Yahudi gazetesiymişsiniz. Neler neler neler ama. Bak FETÖ'nün tarzına bakın. FETÖ tarzı da o zamandan belli. 20 tanesini bıraktırırsa
1: 4 tane altın
2: olacak.
0: Yok 4 altın değil. Çok daha ilginç bir hediye. Umre'ye gönderiyor onu. Bakın sahtekarlık yapmakta başarılı olanı Umre'ye gönderiyor. Bakın dikkatinizi çekerim. FETÖ tarzına bakın. Böyle bizim Türkiye gazetesi o zaman sarsılar korkunç. Bunu örnek olarak söyledim. Bunu her konuda yaptılar. Ve en çok da bu yardım deneklerine yaptılar bunu. Dolayısıyla bu yardım meselesi çok geniş tabanlı, çok efendim hiç akla hayale gelmeyen konularda, başlıklarda araştırılması gereken bir konu. Bu da öyle.
1: Evet.
0: Arz ediyorum. Uzattım, özür diliyorum.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Şimdi Tuba Hocam, en çok ya elbet bu konuyla ilgili kanaatlerini söyle, programımız uzun, rahat rahat konuşabilirsin.
2: Saat bugün,
1: önce,
2: evet.
1: Önce ama şunu izleyicilerimizin merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü günlerdir efendim böyle bir yolsuzluk, hırsızlık falan varsa bunu niye denetlemediler falan diye çıkıyor. Şimdi dernekler kanunu, siyasi partiler kanunuyla aynı kanun bildiğiniz gibi. Doğal olarak Türkiye'de de 120 bin adet dernek var şu anda.
2: Evet.
1: Ve bunların büyük bir çoğunluğu İstanbul'da bulunuyor. Derneklerle alakalı olarak aslında denetim, ben de bir dernek başkanlığı uzun süredir yaptığım için biliyorum. Derneklerle ilgili denetim aslında dernekler müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılabilen bir şey ama size sıranın gelebilmesi eğer şikayet falan yoksa
2: evet,
1: 4-5 rutin. Yılda bir olur. Şikayet olmadığı sürece de çok uzun süre yapamaz.
0: Burada siz, da kontrol çok zor.
1: Tabii beyan üzerine çünkü.
0: Tabii.
1: Beyannamede bulunuyorsunuz, beyan veriyorsunuz.
3: Her sen de bir yardım derneğinin başkanısın ama gitar çalamıyorsun.
1: Evet, gitar çalamıyorum. Ondan dolayı öyle para toplayamıyoruz.
2: Sen beceremedin.
1: Beyanname veriliyor hocam.
2: Evet.
1: Tuba Hocam, beyannameyi veriyorsunuz. Yani zaten beyannameyi dernekler müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı evet. O beyan ettiğiniz hususla bankalardaki paraların trafiğinin mukayese ediyor ve olay müessesi öyle işliyor. Eğer şikayet olmazsa, eğer hakkınızda bir yani büyük paralar hesaplarınızdan geçmezse MASAK böyle bir durumdan dolayı gelip sizi
0: kontrol
1: etmiyor. Edebilme ihtimali de yok. Şirketler de aynı durumda çünkü. 120 bin dernek var dedim. Belki 500 bin şirket vardır Türkiye'de yani. Çok daha belki daha fazlasıdır. Yani her bir şirketin her bir hesabını kalem kalem tutma imkanı yok. O açıdan dernekler kendileri bağımsız denetçiler, eğer çok büyük para trafiği oluyorsa bağımsız denetçilerle
2: evet.
1: denetletiyorlar. Hı hı. Şimdi kendilerini bağımsız bir denetçiye denetletmiş
2: evet.
1: Bu dernek. Bu bağımsız denetçi TÜRMOB yani Mali Müşavirler Muhasebeciler
2: evet.
1: Birliği'nin eski başkanı Emre Kartoğlu denetlemiş hı. ve uygun raporu vermiş. Emre Kartoğlu ki...
3: Kartoğlu değil şimdi bizim Mustafa Kartoğlu.
1: Kartaloğlu.
3: Mustafa Kartoğlu alınır.
1: Evet. Özür dilerim. Emre Kartaloğlu.
3: Kartaloğlu.
1: Kartaloğlu değil. Mustafa abiye selam olsun buradan. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi şu anda.
0: Gözaltına.
1: O da gözaltına alındı. Ayrıca İmamoğlu için kurulan adaylık ofisinin de içerisindeki kurul başkanı olan
3: tam
1: kişi.
3: Tam bağımsız işte.
1: Tam bağımsız bir kişiye denetletmişler.
3: Tam tarafsız
1: onu da
3: ve bağımsız.
1: Denetledi.
3: Arkadaşlar bakın bu medyada da böyledir. Her yerde böyledir. Eğer bir gazeteci CHP'li ise tarafsız ve bağımsızdır.
1: Evet, evet.
3: O mali müşavir arkadaş da CHP'li. Demek ki tarafsız ve bağımsız. Tarafsız.
0: Bir ek yapayım. Nihat Erim 3 dönem CHP milletvekiliydi. Muhtıra'da tarafsız olarak hükümet kurdu.
1: Çok güzel.
3: CHP'li olduğu için CHP'li tarafsız. Olsun.
0: Tamam işte. Yani
3: CHP'li olduğun zaman doğuştan zaten tarafsız ve bağımsız. Zaten Tuba insanlar böyle doğuştan CHP'li olarak doğuyorlar. İşte Sonradan bozuluyorlar.
1: Çok güzel. Bugün çok güzel gidiyorsun.
2: Evet.
1: Tuba Hocam, şimdi sizden bir hukukçu gözüyle bunu değerlendirmenizi istiyorum. Burada devletin kurumları ne yapabilirdi? Bir ihmal söz konusu mu? Burada denetleme konusundaki mesul olan yapılar kimler? Ne kadarına müsaade edebilirdi? Nerede dur diyebilirlerdi? Devlet geç mi kaldı? En çok eleştirilen şeylerden bir tanesi o. Adalet Bakanlığı geç mi kaldı? Yoksa daha önce müdahale edebilecek bir imkan var mıydı? Yok muydu?
2: Şimdi yine hırsızın suçunun olmadığı bir sürece girmeye başladık yani resmen.
3: Hırsızın hiç suçu yok.
2: Hiç suçu yok yani burada hırsızın. Zaten AKP'li çıktı yani baksanıza. Bilmiyorum neresinden tutacağız. Yani bu şimdi benim tanıdığım toplumuna mal olan bir imajı olan bir dernek başkanı. Yani çocukluğumuzdan da bildiğimiz bir takım suçlara karışmış ve cezasını çekmiş bir insan olarak bir dernek başkanından bahsediyoruz. Ama öncelikle şunu da belirtmek lazım. Bu geçmişte Sayın Levent'in hapse girmesine, ceza çekmesine sebep olan suç karşılıksız çek düzenleme suçu gibi kamuoyunda böyle bir algı var. Şimdi ben de genel ticaret hukukuyla ilgilendiğim için bu ticaretle uğraşanların başına çok gelir. Yani o an suçken yani bu karşılıksız çek düzenleme suçken bankalar bazen yani çeki elinde bulunduran kişi bankaya gününden önce ibraz eder. O çeki sorar. Orada bir işlem görür. Sonra karşılıksız çek keşide etme suçu düzenlenirdi. Eski kanunumuzda bu vardı. Tüccarların başına bu çok gelen bir şeydi. Sanki Haluk Levent de böyle bir şey gelmiş gibi başına. Deyim yerindeyse biraz yumuşatılarak kamuoyuna sunuluyor. Ben de bilmiyordum bunu açıkçası. Haber yayınında bunu da öğrendim. Orada bizatihi o soruşturmayı yapan emekli bir başsavcı Mustafa Karatekin üstada yazarak bunu ifade etti dün yayında. Dikkatimi çekti. O da şöyle Sayın Levent'in ceza yattığı suç karşılıksız çek keşide etme suçu değil. Başkasının çekine sahte imza atma suçuymuş. Bakın yani sizin bir çekiniz var. Evet. Sizin bir çekiniz var. Ben Nuh abinin çekini alıyorum ve Nuh abinin yerine imza atıyorum. Yani bir dolandırıcılık.
0: Sahtekarlık.
2: Sahtekarlık resmen bu.
1: Aslında bir sahtekarlık.
2: Evet, bu resmen bir sahtekarlık yani ve bunun cezasını çekmiş Sayın Haluk Levent. Dolayısıyla hani tüccarların başına gelen o yumuşak zaten evet ticari hayatın devamlılığını etkilediği için hükümet onu suç olmaktan çıkarttı ve idari yaptırımlara tabi tuttu.
1: Evet, bazen çek yazan o esnada hesabına para olmayabilir.
2: Evet.
0: Öyle değil.
1: Ya da bazen de dediğiniz gibi çok daha şey oluyordu. Çekte normalde vade olmadığı için hani usulen üzerine bir tarih yazılıyor ama aslında gerçekte hukukta vade yoktu. O vadesini önce gidip bankadan
2: sorunca çek karşılıksız oluyor. Karşılıksız yani çekin miktarı kadar hesapta para olmayınca savcılığa suç duyurusu yapılıyordu. Çünkü ve bu kişiler hakkında ceza uygulanıyordu.
1: Tarih aslında bir teamül. Tüccar arasındaki bir teamüldü
2: ama
1: yani.
2: Şöyle düşünün yani bu pek çok Türkiye'de tüccarın başına geldi ve ticari hayatı olumsuz etkilendiği için sonradan zaten suç olmaktan çıkartıldı. Şu an suç değil. Bir takım idari yaptırımları var. Çek düzenleme yasağı falan getiriliyor bu insanlara. Sen hani basiretli bir tüccar olarak hareket etmek zorundasın. O zaman işte bu çeki de düzgün yap diye çek yapamıyorsan sana yasaklıyorum çek kullanmayı diyor Kaan şeyde. Yaptırım olarak, idari yaptırım olarak. Ama Haluk Levent'i de öyle bir pazarlanıyordu ki sanki bundan dolayı işte masum bir ticaret adamı herkese başına
1: halbuki
2: geliyor.
1: Halbuki açıkça
2: başkasının
1: yani
2: imzasını taklit etti.
1: Dolandırıcılık etmiş. Yapmış.
2: Resmen yani dolandırıcılık. Dolayısıyla bir kere bir kamuoyu algısını yıkmak lazım. Sonrasında tabii sanatsever falan bir adam elbette bu belki bunu ikinci turda değerlendireceğiz.
1: İzmir Marşı'nı çok güzel söylüyor.
2: İzmir Marşı hele o tını insana böyle bir yükseltiyor yani Allah var. Hele de papyonla falan söylemesi takımcıksız falan. Yakışıyor kerataya demek bilemiyorum. Deprem zamanındaki yardımlara ilişkin ben zaten esas mesele yayınında tarihe geçmiş, kayda da geçmiş, YouTube'da vardır. O zaman da söylemiştim görüşlerimi. Ben 10 ili de gezdim, 9 ili de gezdim deprem zamanında. 10 gün boyunca çadırda yatarak oraya yardım götüren bir sivil toplum gönüllüsü olarak bunu söylüyorum. Haluk Levent'in yardımlarını sadece bir çadır kentte gördüm. Yani bu ahbabın toplanan yardımları nereye gidiyor? Ben görmedim dedim. Bu esas mesele canlı yayınında ben bunu söyledim. Kayıtlarda var.
1: Ben de
2: var.
1: Görmedim. Ben yani de 11
2: sen de oradaydın.
1: Gerisi, bir tane yerde bile
2: hiçbirinde
1: görmedim.
2: Yoktu değil mi? Zaten yani orada mantığa oturmayan da bir şey vardı gerçekten. Toplanan büyük bir

0: para var. Evet, burada yine belki ikinci turda görüşlerimi ifade ederim ama gelelim sivil toplum konusuna.
1: Ama algı oluşturuldular.
0: Çok büyük bir algı oluşturuldu. Yani ama gerçekten neyse, bunu ikinci tura saklıyorum. Gelelim sivil toplum konusuna. Sivil toplum Türkiye'de gelişmiş bir kültürü hakim. Yani Osmanlı zamanından beri biz vakıfçılık kültürüyle geliyoruz. Tabii. Zaten. Vakıfçılık, dernekçilik, bunlar toplumun bir arada olmasını sağlayan, devletle toplum arasında, vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören kurumlar. Şimdi devlet, evet, şu anki gördüğümüz haliyle her yere yetişen bir devlet yapısı var ama mesela Osmanlı zamanında kuşlara su verme vakfı vardı. Ya da işte genç kızlara çeyiz hazırlama vakfı vardı. Bunu şimdi Türkiye'de de, yani Cumhuriyet tarihinde de pek çok örneklerini görüyoruz. Yani birazcık aslında devletin giremediği soft alanlara, insanların da bir şey üretme çabasını gerçekleştirmek için, kendini gerçekleştirmek için, hayır işi yapmak için, bizim inancımız gereği hayır işi yapmak çok sevap çünkü, kurulan pek çok dernek var. Bugün şimdi şeye baktım, İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Toplumla Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sayfasına baktım. 102 bin küsur dernek var Türkiye'de. Bunun çok ciddi üye sayısı var. 9 milyona yakın üyesi var. Yani bu ne demek? Türkiye vatandaş, aslında Türkiye'de vatandaş ciddi anlamda sivil toplum gönüllüsü. Üye olan da, düşünsenize, 9 milyona yakın kişi var. Bunun üye olmayan, resmi üyeliği olmayan, o işlere katılan, gönüllü olarak faaliyet gösteren pek çok insanı kapsayan bir faaliyetten bahsediyoruz sivil toplum kuruluşlarında. Ve burada çok büyük bir, aslında bir Amerika'da, Avrupa'da da pek çok örneği var. Mesela Almanya'da dernekleşme oranı çok yüksek. Bir dernek var mesela, düşünün. Yaşlıları karşıdan karşıya geçirme derneği. Yani bu derece sivil toplum faal Avrupa'da da, Türkiye'den de belki daha ileride, Amerika'da da belki daha ileride. Ve çok ciddi bir, aslında gönüllü olarak yönetilen bir insan gücü var burada. Yani bu çalışmalara katılan bu 9 milyon kişi ve dolaylı olarak bir sürü daha sayamayacağımız üye olmayan, resmi üye kaydı olmayan kişiler aslında çok büyük bir insan gücü ve büyük bir ekonomik değer ifade ediyor. Yani o kişiler maaşsız çalışıyor, muhtemelen gönüllü çalışıyor çoğunluğu ve bunu bir maddi karşılığa döktüğünüz zaman da çok büyük bir meblağ. Şimdi gelelim bunun denetimi konusuna. Evet, sivil toplum dediğimiz bir kurum ve bunun sivil olması zaten en büyük özelliği. Ama tabii sivil olması demek ya işte
2: her istediğini yapabileceği anlamına gelmiyor.
0: Başı boş olacağı da anlamına gelmiyor. Ve dolayısıyla bu devletin bir mekanizması var. Sivil Toplum Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ve bu dernekleri böyle rutin olarak kontrol ediyor.
2: Ayrıca bu dernek, Ahbap Derneği, kamu yararına çalışan bir dernek de değil.
0: Evet, yani değil.
2: Kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde de olmadığı için, yani oraya bağış yapan kişiler bunu vergilerinden falan düşürebilecekleri bir vakıf da değil. Bütünüyle normal vergi kanununa da tabi olan bir dernek.
0: Vergi yükümlülükleri de var.
2: Zaten 3 yıllık bir dernek, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olamaz. Yani
0: tabii onun pek çok şartı var. Yani onu sağlamak kolay bir iş değil. Şimdi dolayısıyla bu derneklerin evet rutin bir kontrolleri var ama 102 bin tane dernekten bahsediyoruz bakın bugün. Şimdi o zaman devlet bütün işe gücü bıraksın. Bu sivil toplumu denetlesin sürekli. O zaman da ne olacak? Bu sivil toplumun bir sivilliği kalacak mı? Yani dolayısıyla o sivilliği muhafaza etmek için de sürekli bir polis başına diksen bu şeylerin, o zaman mümkün devlet kurumu olması gerekecek.
2: İşte yani şimdi bir dernekte,
0: ben de bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsüyüm.
2: Ve orada yöneticilik her sene yapıyorum. Nisan ayında beyanname veriliyor.
0: Evet.
2: Bu beyannamede mali tabloyu hazırlamak durumundasınız. O mali tabloda bankalardan giriş çıkış her şeyin tek tek yazıyorsunuz.
0: Bütün gelir gider tablolarınızın net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Sizin şirketler harcadığınız gibi paranın fişlerinin tek tek görülmesi gerekiyor. Yani öyle her eline, her önüne geçen ben dernek üyesiyim diye o dernekten bir para alamıyor. Tabii. Sonuçta olarak harcadığı, dernek faaliyeti içerisinde harcadığı bir şey, bir para varsa onu almak için bile onu fiş olarak beyan etmesi gerekiyor. O derneğe bir bağış yapılacaksa bunun defter kaydına alınması gerekiyor. Onun hukuki prosedürlerin sağlanması gerekiyor. Dernekten bir şey sarf edilecekse onun tabii ki bir prosedürünün olması gerekiyor. Gibi pek çok hukuki düzenleme var.
2: Derneğin hesabında kişilerin şahsi hesaplarına yüzlerce milyon lirayı göndermişler. Bu nasıl
0: devletin
2: mümkün olabilmiş?
0: Aynı derneğin parasını kişisel sekreterin hesabından yönetiyor. Yani evet, böyle bir şey olamaz zaten. Yardım toplamak da bizim kanunumuz var. Yani yardım toplamanın da bir usulü var. Valilikte onaylanmış hesaplara siz bağış toplayabiliyorsunuz. Yurt dışından sekreterinizin hesabına bağış alamazsınız bir dernek adına. Yani Evet, sivil
2: ama
0: bir
2: söylüyor.
0: Sivil toplum kuruluşu gönüllüsünüz.
2: Sobala TV'ye şu anda gönderdiğiniz paraları gönderin bize diyor. Biz bunu diyor işte Ahbap Derneği'ne göndereceğiz. Yani dernek dahi olmayan, hiçbir şey olmayan kişi orada bir şahıs hesabı vermiş. Belli ki telefon yayın esnasında vermiş. Kendi şahsi hesabı mı bilmiyorum. Kimin hesabı olduğunu da bilmiyoruz.
0: Evet.
2: O hesaba para topluyor mesela. Dernek dahi değil. Bütün baştan sona yasa dışı bir şey.
0: Tabii ki yani yardım mesela şimdi sokakta hep görüyoruz değil mi? Mesela çocuklar hasta, SMA hastası çocuklara bir yardım toplanıyor. O bile valilik iznine tabi. Tabii. Bir takım onun kuralları var. Yani sizin çocuğunuz hasta diye siz gidip de evden yardım topladığınızda bile düşünsenize banka hesabına değil oradaki kumbaraya yani şunun bir kumbara olduğunu buna para atmanın bile bir yasal düzenlemesi söz konusu. Dolayısıyla evet sivil toplum kuruluşu olabilirsiniz ama bu sizin istediğiniz gibi cirit atacağınız ve insanların yardımlaşma duygusunu istismar ederek kullanabileceğiniz bir alan size vermiyor devlet. Bunun kurallara tabi. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın bir takım denetimleri burada söz konusu olabilir. Bakanlık açıklama yapmadı zannediyorum bu konuda.
2: Yani zaten böyle bir denetleme.
1: Bakanın açıklaması var.
2: Yani
0: resmi bir açıklama.
2: MASAK raporlarına düştükten sonra.
0: Şimdi adli soruşturmaya gelelim. Evet, burada dikkat çeken sonra bir husus var. Yani şüpheli hareketler var. Bir para geliyor hesaplara. Bir iş adamının zaten ihbarıyla ortaya çıkıyor. O da Başaran Holding'in sahibi. İşte.
2: Sonra bugün de bir özel bir bankanın MASAK'a yapmış olduğu bir ihbar
0: o var. O Babala ile ilgili evet, olan. Oğuzhan. Adı soyadını unuttum. O kişiyle
2: Oğuzhan
0: ilgili.
2: Oğuzhan Uğur.
0: Oğuzhan Uğur'la ilgili olan süreç. Ama burada dikkati çeken bir mali hareket olduğu için de savcılık harekete geçiyor. Burada re'sen soruşturma yetkisi var savcılığın. Ve dolayısıyla...
2: Tuba Hocam doğru anlamak için soruyorum. Hı-hı. Aslında derneğin hesabın, para trafiğinin büyük çoğunluğu derneğin hesabında değil, derneğin çevresindeki kişilerin şahıs hesaplarında
0: evet,
2: yürütülmüş.
0: Evet.
2: Girdiler çıktılar, hı-hı, oralarda devam etmiş. Doğru mu anlıyoruz?
0: Öyle anlıyoruz.
2: Doğal olarak yani... Hani denetlese dahi göremeyeceği bir şey bu. Devletin Ahbap'ın hesabını denetlese dahi göremeyeceği
0: evet,
2: bir şey.
0: Evet onu göremeyeceği bir şey bu. Ama işte o derneğe gelen parayı da mesela diyor ya Haluk Levent son ifadesinde sekreterin hesabına göndermiştik 80 milyon kadar parayı diyor. Şimdi siz bu operasyonu pazar günüydü salı günü yapsaydınız o para zaten geri dönecekti diyor. Geri döneceği için de diyor bu soruşturma hiç boş kalacaktı. Soruşturmanın herhangi bir konusu olmayacaktı diyor. Halbuki şunu atlıyor sen parayı göndermişsin bir kere derneğin parasını. Şahıs hesabına bir sebepsiz isnatsız yollamışsın. Zaten o para çıkmış. Sen o parayı çıktığı an geri göndersen bile zaten o artık orada bir fiil oluşmuş durumda.
2: O hangi amaçla kullanıldığını ispat etmek zorunda.
0: Tabii ki aynen. Sen niye bu parayı gönderiyorsun? Gönder. Yani devlet seni
1: gönderemez
0: orada...
1: Gönderemez. Tabii ki gönderemez. Göndermesi biraz zaten.
2: Gönderemez.
0: Evet işte gönderemez. O diyor ki o para gitti. Tamam ama ben bazı işte kişisel borçlarımı işte borsa oynuyordum. Yok şunu yapıyorum. Borsa oynanmaz gerçi. Borsada yatırım yapılır da. Hani borsada yatırım yapıyordum. Şöyle yapıyordum.
2: Bahis
0: yapıyordum. Bahis sitelerinde harcıyordum gibi bir şey söylüyor. Derneğin parasını yani şunu yumuşatarak söylüyor Haluk Levent. Benim ifadelerden anladığım. Bir para var evet dernekte. Ben o parayı alıyordum, kullanıyordum. Geri koyacaktım yerine.
1: Nasıl şey mi ya?
0: Böyle bir şey olabilir mi? Yani ya Hazreti acaba Ömer'in örneğini düşünün.
2: Derneğin parasını
1: özür kapandı büyük devlet.
0: Evet işte yani avukatları da mı uyarmıyor bunu? Ben anlamıyorum. Zaten bak diyor ki ben o parayı kullanıyordum ama geri koyacaktım yerine. Siz diyor bu operasyonu salı günü yapsaydınız ben parayı koymuş olacaktım ve operasyon konusuz kalacaktı.
3: Para toplamaya yetkisi olmasaydı böyle bir suç da işlemeyecekti.
0: E tabii şimdi.
2: Bir de onu dedi.
0: Evet yani.
2: Ayrıca para toplama yetkisi de yok.
0: Yani yok işte
2: öyle bir şey
0: almıyor,
2: yok. Çünkü evet, kampanya için valilikten falan izin alınmış da değil. Dernekler eğer para toplama ile alakalı valilikten izin almadıysa
0: evet,
2: sadece derneğin şubesine giderek ya da hesabına bir kampanya yapmaksızın
0: muhtemelen o dernekler kanunu
2: hesabına yatırabilirsiniz parayı. Evet. O zaman yani siz gidip de bir parayı talep edemiyorsunuz. Sizin hesabınıza birisi bağış olarak para yatırabilir ancak.
0: Şunu söyleyelim yani şu an ortaya çıkan bu işte MASAK raporlarıyla banka hareketleriyle ortaya çıkan şey ancak bir cezai soruşturma neticesinde ortaya çıkabilecek bir durum. Zaten yani İçişleri Bakanlığı'nın bir yargılama veya bir soruşturma için ayrı bir birimi yok bu insanlara veya derneklere. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na bağlı bağımsız yani bağımsız yargı ceza soruşturmasını gerçekleştiren savcılarımız bunu gerçekleştiriyor. Ve makul bir şüphe oluştuğu için de kaçma şüphesi de olduğu için de Sayın Haluk Levent'i tutukluyor. Dolayısıyla bugün bu soruşturmanın sebebi bu MASAK raporlarıyla ortaya çıkan işte usulsüz bir takım para hareketleriyle ortaya çıkan bir şüphenin oluşması. Yani burada bir makul bir şüphe olduğu için bugün bu soruşturmayı gerçekleştiriyoruz.
2: Tuba Hocam ekrana veriyoruz şimdi.
0: Evet.
2: Şimdi ben de okuyayım ekrandan neler var. Bu kendi aralarındaki WhatsApp yazışmaları savcılık dosyasına girmiş olan. Hı hı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dosya şüphelerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına.

0: alındı. Bu burada soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis oynadığı, 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine de yer verildi. Bu yazışmaları onları anlatıyor. Milyarlık hesap hareketleri olduğu ortaya çıkmış. Yazışmalarla alakalı arkadaşlar, tabii onu ekran... Evet, yani çok çok tuhaf şeyler var. Yani hele ki bir yardım hakkında bir para söyleyeyim, para göndersin. Eğer para göndermekte tereddüt ederse ona söyleyeyim mide kanseri olduğum yalanını uydursun. Aa. Diyor Haluk Levent. Mide, yani şu anda dönen yazılar bunlar. Ya gerçekten inanılır gibi bir şey değil yani.
1: Bu, yani. Evet. Hayır, bir de yani, rakamlar o kadar büyük ki, bir tane kadını biliyorsunuz evlenme vaadiyle oyalamış. Yani bir de öyle şeyleri de kullanıyor. Hani duygusal her olarak da yürüyor anlamadım. Yani. Çocuk yaparız seninle demiş. Hani çocuk sahibi olmak isteyen bir kadına onun o şekilde parasını yemiş, kandırmış yani kadınları. Ya yani bunlar iddialar tabii ki. Bakalım yargılamanın yani neticesinde ne ortaya çıkacak. Işte, kadınların iddiaları böyle.
0: Oynanacak nerelere, işte Espanyol yenecek diyor, ona 100 yatır diyor. Stuttgart Handicap yenecek diyor, ona 100 yatır diyor. Bilmem, Dinamo Bükreş'e 100 yatır. Bayağı bir yani telefonlar...
2: Depremler olmasaydı bunların hiçbiri yaşanmayacak.
0: Evet, yani deprem olmasa tabii biz böyle şeyi... Bir bahane çok yani. Gaziantep yenecek, ona 100 lira, 100 şuna yatır. 100 neyse artık, 100 kupon mu, ben nasıl oynadığını bilmiyorum.
1: Bilmiyorum
0: 100
1: ki.
0: 100 bin lira mı kupon, anladığımız 100 kupon bir şey adet değil. Birim mi ne, onu da bilmiyorum da yani. Yani yazışmalar bunlar, korkunç şeyler var içlerinde, tuhaf şeyler var. Gerçekten ben şu birkaç günde şunu gördüm yani, hakikaten ayakkabı köselesi gibi yüzleri var yani. Hele bazılarının inanılmaz yani. Gerçekten hiç utanmaları yok yani.
3: Yazmıştınız.
1: Hiç utanmaları yok bir de.
0: Hiç utanmıyor.
1: Hiç utanmaları yok ve hala da toplumun bir kesimi var. Bu AKP'nin bir oyunuymuş falan diyor. Ya diyorum, bunları siz nereden okuyorsunuz arkadaşım? Yani adam gerçekten şu an ciddi suçlamalarla, iddialarla tutuklandı. Yani bu ortada ifade tutanakları var. Açın bir, Türkçeniz var değil mi? Oku yazılı biliyorsunuz yani, eğitimli kişiler bunlar. Açın bir okuyun. Ondan sonra bir kanaat sahibi olun. Ha, yani AKP'nin de yani onların deyimiyle başka işi yok. Trump'la uğraşıyor bir yandan. Bir yandan dünyanın meseleleriyle uğraşıyor. Bir yandan Haluk Levent'le mi uğraşacak? Sen yaptığın işe bir inanabiliyor musun, kendi söylediğin söze? Bir de hala daha soruşturmayı itibarsızlaştırmaya dönük bir takım çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten neresinden tutsan elinde kalacak bir soruşturma. Çok. Neticesini çok merak ediyorum.
0: Arkadaşlar, o videoyu bir kez daha verebilir miyiz? Biraz da stüdyonun sesini açarsanız biz de duyalım istiyoruz. Gerçekten çok ilginç bir videoydu. Evet, evet. Bak, biraz önce yayınladığımız videoyu bir daha bakalım, kimler Haluk Levent'in ekibiymiş.
4: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden bu değil.
2: Tarih bizi yazacak.
5: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
6: Ahbap Derneği ile hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
7: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
8: Çok sağ olun. Desteklerinizin farkındayım.
5: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın buna? Hayır.
9: Öyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
8: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
10: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
11: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
12: Benim çıkarım ne olacak hani burada?
13: Haluk Bey, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
14: Mustafa Kemal'in askeri olan.
15: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
16: Bilim ve sanat kampüsünü inşa ediyor Ankara'da.
17: Vaaay!
16: Ankara. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
17: Ahbap. Oğuzhan Uğur.
18: Halkın güvendiği aktörlere insanlar gidip paralarını veriyorlar. Haluk Levent de bunlardan birisiydi.
19: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
3: Ahbap'a gönderiliyor yardımını. Çünkü orada çalınacağını, suistimal olacağını, her türlü ahlaksızlığın döneceğini biliyor.
13: Vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı. Koymuyoruz bir de.
8: Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal'in.
5: Bu aracı rant haline getirip parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
2: Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın...

0: Evet, Haluk Levent diyor ki parayı cebine indirenlerle mücadele ettiğimiz için bize düşmanlık ettiler diyor. Bize düşmanlık, Ahbap'a karşı düşmanlık edenlerin temel gerekçesi aslında bizim parayla hiç işimiz olmaması, parayı asla cebimize indirmememiz ve buna karşı ahlakı, namusun, bekçiliğini yapıyor olmamızdan dolayı Ahbap'la çok uğraştılar diyor. Efendim, Ahbap'la çok uğraşacak artık bu saatten sonra devlet, öyle görünüyor. Biz ama kısa bir araya gitmek durumundayız. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Nuh Albayrak, Serkan Fıçıcı ve Tuba Arslan'la birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Efendim, Haluk Levent meselesiyle başlamıştık. Bu mesele gerçekten Türkiye'nin çok önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu. Çünkü rakamlar inanılmaz ama belki de yolsuzluktan, dolandırıcılıktan, hırsızlıktan çok daha fazla önemli olan bir şey var ki onu da Nuh Albayrak ifade etti. Burada başka bir örgütlü kötülük var. Gelen koku bu yönde. Birileri Türk Devleti'nin çöktüğünü ifade edebilmek için hem de Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu günlerde deprem felaketini yaşadığımız 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği o korkunç günlerde 11 şehrimizin yok olduğu o günlerde devlet çöktü. Asla devlete güvenmeyin, devletin kurumlarını güvenmeyin diyen bir kötü düşünce vardı. Bir kötülük örgütlenmesi vardı. O örgütlenmenin parçaları öyle görünüyor ki harekete geçmiş durumda. Şimdi o parçalar teker teker Haluk Levent ifşa oldukça kendisini terk ediyorlar ama öyle görünüyor ki devlet bu işin peşini bırakmayacak. Şimdi Haluk Levent nasıl bir fikre sahipti, nasıl bir inanca sahipti, nasıl bir ideolojiye sahipti? Bu çok tartışılan konulardan birisi haline geldi son birkaç günden beri. Çünkü artık Haluk Levent ne yaparsa yapsın artık kimse onun yanında durmak, onun da kendisinin yanında durmasını istemiyor. Ama biz Haluk Levent'le alakalı yapılmış bir röportajı şimdi getireceğiz. Arkadaşlar hazırız eğer. Sunay Akın'ın yapmış olduğu röportaj. Hazır mı? Bir verelim bakalım. Stüdyonun sesini de açalım, biz de duyalım buradan. Dinleyelim.
2: Çok öncesinden zaten Cüzdanlı Savaş Vakfı'na 90'lı yıllarda verdiğin destekleri biliyoruz. Bunları unutmayalım. Bunları çok kişi bilmiyor. Yani Haluk Levent zaten
3: ben hep buydu. Sevgili Türkan annemle, gerçekten anne derdim ona.
2: Seni çok severdi, sen de çok severdi.
3: Türkan annemle yaptığımız mücadele başkaydı. Hani bir politik mücadele değildi, yanlış anlaşılmasın. Orada bir
2: aydınlanma
3: evet, mücadelesi. Hem Çağdaş Yavşama Destekleme Derneği, hem Atatürk Düşünce Derneği bir yandan, bir yandan da Erzincan depremine annem bizzat beni yolladı.
2: Müthiş.
3: Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten zaten bir ahbap oluşumu böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. Yok. O temelinde o emek, o mücadele yıllarca süren bir dayanışma olmazsa zaten başarıya ulaşamazsın.
2: Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken
0: bu kadar arkadaşlar bu kadar yeter. Devamını daha sonra dinleyelim isterseniz. Nuh abi sanırım kim olduğu çok açık. Kendisi isimle veriyor, yerde veriyor, tarihte veriyor. Ahbap ne sıradan bir yapılanma değildi. Bir günde ortaya çıkmadı. Bunun temelleri var diyor ve temellerini işaret ediyor.
4: Buyurun. Kendi söylüyor. Az önce birinci turda benim arz etmeye çalıştığım tam da buydu. Yani bir dernek var, yardım derneği. Ben teknik tarafından bahsetmiyorum. Algı, oluşturan algıya üzerinden konuşuyorum. Bir yardım derneği var ortada. Bir deprem olmuş. Bununla ilgili bu dernek yardım topluyor ve onu yardımları götürüyor. Böyle bir şey olmadığını görüyoruz ama ben o algı üzerinden konuşuyorum. Şimdi burada her fırsatta devlet düşmanlığının, devletin kurumunun, AFAD'ın düşmanlığının yeri nerede? Yani bu sürekli bu vurgu niye icap ediyor?
0: Evet.
4: Peki şundan mıdır? Bu insanlar, bu devlet yok, devlete güvenmiyoruz, AFAD'a Ahbap'a güveniyoruz, AFAD yok, da Ahbap var, neyse. Bu insanlar gerçekten o zamana kadarki iz düşümüne baktığımız zaman, hayatındaki ayak izlerine baktığımız zaman gerçekten zerre kadar, yani ak süt içerisindeki ak kılı dahi önemseyecek kadar bir hassasiyete sahip oldukları için mi bu vurgu yapıyorlar acaba? Yani Kızılay dürüst davranmıyor, AFAD dürüst çalışmıyor, Ahbap düzgün çalışıyor. Bu algı, tekrar söylüyorum, AFAD'da bir şeyler buldukları için ve AFAD'ın efendim bu halini bile beğenmedikleri için, çok idaresi oldukları için mi acaba bu vurgu yapılıyor? Ta o günlerden bahsediyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada ta baştan itibaren yapılmış bir kurgu var. Bugün bazı yardımların suistimal edilmiş olması, bunlar bu o savcının işi yani. Bunun değeri şurada. Bu bahsettiğimiz şer ittifakını, bu bahsettiğimiz şer yapılanmasının üzerine gidilmesine, ortaya çıkmasına vesile olmasından dolayı değerli. Bu efendim yolsuzluk veya işte suistimal her neyse. Ama ben diyorum ki, tekrar söylüyorum, bu sadece ve sadece meselenin çok farklı ve bana göre çok masum bir tarafı. Yani para toplamış, bunların bir kısmı kendi için. Bu kadar basit değil bu mesele. Değil. O kişilere baktığın zaman bizim bugüne kadar farklı vesilelerle efendim gördüğümüz bir cepheleşmeyi görüyoruz orada. Ya Allah aşkına, Türkiye'nin 15 tane ili perişan olmuş, tamam mı? Ve şu kadar dürüstlüğünüz varsa, yine devlet orada ne yaptı? Devlet yapmış. Sizin bu ortamda, bu acın içerisinde bu devlet düşmanlığınızın sebebi ne? Bu niye zorlama bu? Burası önemli işte. Ve tekrar söylüyorum, tam FETÖ tarzı bu. Niye getirip hemen AFAD'ı koyuyorlar şeyinden? AFAD'la Ahbap'ın Allah aşkına nasıl bir benzerliği var ya? Yani ne alakası var? AFAD bir yardım derneği midir?
0: Değil elbette. İçişleri Bakanlığı'na bağlı, polis gibi, jandarma gibi bir kuruluş.
4: Ne alakası var? Çok daha geniş kapsamlı, çok daha geniş yelpazesi olan bir yapı, bir devlet kurumu. Neden onun yanına getiriyor, onu koyuyorlar? Buralara iyi bakmak lazım. Ve dediğim gibi o kişilere bakalım. O birinci turda da bir video göstermiştiniz. İşte şeye güzellemeler düzenler. Şimdi bu kişilere bakın. Bu kişilerin daha önceki Türkiye'nin kritik dönemlerindeki takıntıları, tavırlara bakın. 28 Şubat gibi vesaire gibi. Yani Türk milletinin en sıkıntılı, en zaaflı durumlarındaki bunların durduğu yerlere bir bakın.
0: Ondan sonra anlaşılabilir ya o zaman.
4: Efendim?
0: O zaman cevabı...
4: Ondan sonra bunların bu dediklerini değerlendirelim.
0: Evet.
4: Burada ben tekrar söylüyorum, bu paranın şu kadarını şuraya gitmiş olmasının bunun bir önemi yok. Yani
0: savcılık açısından, devlet hukuk açısından önemi
4: ben
0: var.
4: Ben Tuba'nın kusura bakmasın, ben hukuki anlamda söylemiyorum bunu. Ben haddim değil o zaten.
0: Estağfurullah.
4: Ama algı başka bir şey yapılıyor. Algı başka bir yere gidiyor şu anda. Ben bunun çok geniş tabanlı ve aşağıya indikçe birçok şeyle aşağıda bütünleşen bir efendim bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bunların içerisinde benim yıllarca beraber kasirlik yaptığım kişiler var. O birinci gösterdiğim. Ben bir tanesi şu anda benimle ilgili bir hayırlı bir şey duymadım şu ana kadar ya.
0: Evet.
4: Yani benim suçum ne? Şunu söylemeye çalışıyorum. Onlara şey ihtiyacım olduğundan değil. Orada başka bir ortak payda var.
0: O ortak payda
4: çok önemli.
0: O ortak payda Türkiye'ye ait olmalı.
4: Evet. Yani ideolojik idare ifadesi bile ben bu şeyde biraz masum kalacağını düşünüyorum. Biraz kısır kaldığını düşünüyorum.
5: Nuh abinin açtığı yerden devam etmekte fayda var. Yani ve biraz daha açık konuşmaya ihtiyacımız var bence.
0: O zaman devam edelim. Ben de bunu sormak istiyordum. Biraz buradan açalım. Şimdi burada...
4: Gıda sağlığının Türkiye'de ne yaptığını iyi bilmek lazım.
0: Evet. Bunu biraz açmanı istiyorum Nuh abi. Serkan Fıçıcı'ya bir söz vereyim. Çünkü şurada Kızılay meselesi üzerinden çok tepinildi.
4: Onun doğruydu. Da bir sebebi var.
0: Evet, evet. Doğruydu, yanlıştı. Bir şey söylenildi. Önceki genel başkanı Kerem Kınık hakkında aleyhinde bir tezviratta bulunuldu vesaire. Fakat sonuç itibariyle Kızılay bir yardım kuruluşu, bir dernek statüsünde. Devletin bir kurumu değil. Devletin Yeşilay da aynı şekilde. Devletin bir kurumu, bir parçası, bir uzvu.
4: Ama onun çok daha kontrol altında, evet, olan bir kurum.
0: Elbette, yani. Elbette. Hiç şüphesiz, şeksiz şüphesiz. 150 yaşında bir kurumuz, göz bebeğimiz. Ama AFAD'la AHBAP kıyaslaması yapıyorlar. Hani bunu AFAD'ın bugüne kadar bir parayı suistimal ettiğine dair herhangi bir şey hiç konuşulmadı. Böyle bir şaibe yok.
4: Hiç zaten
0: bir
4: devlet yok, kurumu. Hiç ilgisi yok ya.
0: Yani İçişleri yani Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurum.
6: Memur statüsünde olmayan hiç kimsenin çalışamadığı bir devlet kuruluşundan bahsediyoruz. AFAD
4: çalışanların... Ortak paydası yok Serkan'cığım
6: şeyle. AFAD çalışanların tamamı devlet memuru. Evet. Yani devlet memurlarının nasıl bir...
4: Umukayasının sebebi ne?
6: Nasıl bir disiplin içerisinde olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde, değil mi?
3: Şimdi Nuh abi çok önemli bir yere işaret ediyor. Aslında çok geniş kapsamlı, daha köklü, derinden... Ve yaygın bir tartışmaya dönüşmesini dilerim.
4: İmamoğlu bağlantısı da var biliyorsunuz.
3: Abi, bak, bu çok İmamoğlu, önemli. AFAD, Kızılay, Ahbap, Babala, işte baraj patladı, yok şu oldu, bu oldu. Bunlar FETÖ, yani bugünün meseleleri, 10 senenin meseleleri, 20 senenin meseleleri. Onun öncesinde başka maskeler, başka görüntüler. Onun öncesinde başka tezgahlar, başka kumpaslar, başka sabotajlar. Ya bunu Kanuni Sultan Süleyman döneminden alıp getirmek lazım bugüne kadar. Adını koyuyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri döneminde bir vesileyle Osmanlı Sarayı'na kadar sirayet edebilme imkanına kavuşmuş olan Portekiz Yahudisi, efendim Dona Gracia Mendes ve onun akrabası Joseph Nasi, banker ailesi bunlar. O dönemin dünyanın en büyük üç bankerinden biri. Artık Osmanlı Sarayı'na, hatta devletlere borç para verebilecek kudrete sahip. Tamam mı? Ve bunlar yeni bir dergi çıktı Tahsih ismiyle. Kıymetli yazarlar dosya konusu da yapmışlar bunları. Bu Siyonizmi. Proto-Siyonistler diyor bu isimlere. Yani Theodor Herzl'den 300 yıl önce... Siyonizmin ilk temellerini Türkiye'de atan isimler. Yani bu topraklarda atan isimler. Yani Dona Gracia Mendes, Mendes Hanedanı. Kocası Francisco. Onların akrabası Joseph Nasi, bankerler.
0: Bugüne uzayan bir şey mi var bunların?
3: Şimdi bak. Bu topraklarda ne kadar ayaklanma, kalkışma, yıkıcı, bölücü, bozucu tavır, faaliyet olmuşsa. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelelim. Sağ-sol çatışmalarından mezhep kavgalarına, darbelerden suikastlere, aklına ne gelirse ya. Ha bir dönem bu yapı FETÖ'yü kullanıyor. Ha, bunun dış bağlantısı var elbette. Yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimini boyunduruğu altında tutan Siyonist yapı. İran, burnumuzun dibindeki İran'da en üst düzey istihbarat görevlilerini bile Mossad ajanı haline getirebilen Siyonist yapı. Avrupa'daki işte Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si devlet yapılarını kontrol altında tutan, boyunduruğu altında tutan bu yapı Türkiye'yi boş geçti, değil mi? Türkiye'de bir yapı oluşturmadı. Dedik ya boş verelim ya, biz dünyanın her yerinde etkili olalım. Bütün uluslararası kuruluşlarda, orada burada.
0: Türkiye'de etkili olamayacaklarını düşünmüş olamazlar.
3: Dünyanın en büyük küresel şirketlerinin sahipleri biz olalım. Küresel medyayı biz kontrol altında tutalım. Küresel finans sisteminin patronajı bizde olsun. Bir tek Anadolu'yu, Türkiye'yi boş bırakalım dediler, değil mi? Buna inanmamızı istiyorlar.
5: Şimdi bu